0: Ayrı Dünyalar 3. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Birinci Adam Erkan Sever.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap aradığı mutluluğu bulamamıştır. Leyla Hanım'a göre bu mutsuz evliliğin tek suçlusu Serap'tır. Çünkü Kemal'e gereken ilgiyi göstermemektedir. Öte yanda Kemal devamlı iş gezilerine çıkmakta, eve pek gelmemektedir.

0: Hadi Fatih, hadi oğlum, şunların hepsini ye.
1: Eline sağlık dadı, çok güzel olmuş. Ama o kadar çok yedim ki neredeyse yürüyecek halim kalmadı.
2: Israr etme dadı.
0: Şunun suratına bakın hanımefendiciğim, yani sapsarı olmuş, hastalıklı gibi. Tabii doğru dürüst bir şey yediği yok ki.
2: Bak dadı, Fatih bu evin oğlu. Canı ne zaman isterse o zaman yer. Gereksiz ısrarlarınla çocuğun canını sıkma.
0: Özür dilerim.
1: Üzülme dadıcığım, birazdan gene yerim.
0: Sahi mi?
1: Tabii ya. Senin güzel yemeklerini öyle özledim ki.
0: Şimdi mutfağa gidip senin en sevdiğin yemeklerden yapayım. Keşke geleceğini haber verseydin. Şimdiye dek hepsi hazır olurdu.
1: Kendini yorma dadı.
0: Aa, hiç olur mu evladım? Ne yorulması? Zevkle yapacağım.
1: Dadı her zaman böyledir işte.
3: Seni çok seviyor Fatih.
1: Hı, biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Sanki annemmiş gibi.
3: Seni kırmak istemedim Fatih. Özür dilerim.
1: Yok, özür dilemene gerek yok Serap. Beni kıracak bir şey söylemedin.
2: Elbette. Hem biz ne güne duruyoruz. Ben de senin annen sayılırım.
1: Leyla annem benim.
2: Biliyorsun. Ben de Kemal de seni çok severiz.
1: Bilmez olur muyum hiç? Nerelerde o hayırsız? Hı? Görmüyorum onu uzun zamandır.
2: Merak etme, çok iyi.
1: Ne zaman gelir? Onu görmek isterdim.
2: İki günden önce göremez.
1: Neden?
2: Çünkü bir iş gezisine çıktı.
1: İş gezisine mi?
2: Evet. Bugün öğle uçağıyla İzmir'e gitti. İki gün sonra dönecek.
1: Bak işte buna inanmak çok zor.
2: Ne demek istiyorsun? Yani, o da çalışan bir insan.
1: Tamam da çalıştığını biliyorum da ne iş yaptığını bilmiyorum.
2: Bunu bilmiyormuş gibi konuşma Fatih. Koskoca bir şirketi yönetiyor. Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsun?
1: Elbette hayır. Yani bunun aksini iddia etmedim ki ben.
2: O halde bu alaycı tavrının sebebi nedir?
1: Yanlış anladın Leyla anne. Ben alay etmiyorum. Yalnızca Kemal'e düşünülecek.
2: Nesi varmış düşünülecek?
1: Ne bileyim, ikimiz de bunun cevabını biliyoruz.
2: Ben bilmiyorum. Hadi cevabı sen ver.
1: Yapma Leyla anne. Kemal'i benden daha iyi tanırsın.
2: Demek ki bunca yıldır kendi oğlumu tanıyamamışım. Hadi durma. Ne söylemek istiyorsan söyle.
1: Bak Leyla anne. Seni kırmak, üzmek niyetinde değilim. Sanırım beni yanlış anlıyorsun.
2: Ortaya bir laf attın. Ben de devamını duymak istiyorum.
1: Peki duymak istediğin ne? He? Ben Kemal'i yargılamıyorum ama ikimiz de biliyoruz ki o biraz sorumsuz.
2: Ne söylemeye çalışıyorsun Fatih?
1: Pekala, pekala. Söyler misin, son aylarda şirkete hiç uğradın mı?
2: Neden uğrayayım? Kemal orayı gayet güzel idare ediyor.
1: Bundan emin misin?
2: Elbette, en ufak bir şüphem yok. Olmayacak da.
1: Gene de bir hissedar olarak ara sıra şirkete uğrasan iyi olur diye düşünüyorum.
2: Buna hiç gerek yok.
1: Hiç olmazsa toplantılara katılsan.

0: Biliyorsun özellikle yönetim kurulu toplantılarında bir şirketin geleceği için önemli kararlar alınır. Yani hiç olmazsa gelişmelerden haberin olurdu.
1: Kemal bana her şeyi anlatıyor. Yani bütün gelişmelerden haberim var. Tabii duymak istediğin buysa.
0: Bu ne demek şimdi?
1: Bilemiyorum Fatih. Sanki benden oğlumu eleştirmemi, suçlamamı ister gibisin.
0: Yok yok yok, yanılıyorsun. Ben yalnızca şirketle daha yakından ilgilensen iyi olur diyordum.
1: Dinle. Kemal ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ayrıca şunu bilmen de iyi olur. Ben artık şirketin hissedarı değilim.
0: Ne?
1: Bütün hisselerimi Kemal'e devrettim.
0: Bunu neden yaptın Leyla anne? Büyük bir hata yaptığının farkında değil misin?
1: Ben asla hata yapmam. Ayrıca bu o kadar büyütülecek bir şey de değil. Oğlum istedi, ben de kabul ettim. Değişen ne var ki?
0: Çok şey Leyla anne, çok şey. Neden bana sormadın?
1: Başkalarının fikrine ihtiyacım yok Fatih. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
0: Seni anlıyorum. Ama konuşmuş olsaydık, yani bana sormuş olsaydın, böylesine büyük bir hata yapmanı engellemiş olurdum.
1: Bak, şunu iyi bilmeni istiyorum Fatih. Oğlumun yaptığı hiçbir şey hata değildir. Anlıyor musun? Hata değildir.
0: Ama bilmediğin şeyler var, önemli konular.
1: Ben her şeyi biliyorum. Ayrıca oğluma da güveniyorum. O hiçbir konuda yalan söylemediği gibi asla hata yapmaz.
0: Sen böyle düşünüyorsan söyleyecek bir şey yok demektir.
2: Yemek hazır efendim.
1: Geliyoruz dedi. Hadi Fatih, sen de Serap.
0: Leyla anne, ben, bak ben diyorum ki gene de bir
1: sana söyledim Fatih. Artık konuşulacak bir şey yok. Bu konuyu kapatsak iyi olur. Yemeğin tadını kaçırmak istemiyorum.
0: Peki Leyla anne.

0: kahvelerinizi buyurun.
1: Teşekkür ederim dede.
2: Serap, sigaramı verir misin?
3: Tabii anne.
1: Senin sigarayı bıraktığını sanıyorum.
2: Sadece yemeklerden sonra içiyorum.
3: Buyurun anneciğim.
1: Peki doktorun izin veriyor mu?
2: Aslında izin vermiyor tabii. Ama ne yaparsın, birdenbire de bırakılmıyor ki.
3: Kemal de çok içiyor. Günde bir paket içiyor galiba.
2: Çocuğum sıkıntıdan içiyor. Ne yapsın? Omuzlarındaki yük çok ağır.
1: Hepimizin işi kendimize göre çok ağır. Ama sigaranın ardına sığınmıyoruz.
2: Yine oğlumu eleştirecek bir şey buldun Fatih.
1: Aman Leyla anne, sen de hep beni yanlış anlıyorsun. Ben sağlığınızı düşündüğüm için söyledim. Yoksa tabii ki beni ilgilendirmez.
2: Rahmetli baban da senin gibiydi Fatih. Her şeye karşı çıkar, her şeye karışırdı.
1: Yanılıyorsun Leyla anne. Babam gerçekten yanlış olduğuna inandığı şeylere karşı çıkardı. Asla da yanılmazdı.
2: Babanı korumak istemeni anlıyorum. Ama yanıldığı konularda oluyordu.
1: Babam çok değerli bir insandı Leyla anne. Onun hakkında daha fazla tartışmak istemiyorum.
2: Dadı.
0: Buyurun efendim.
2: Odam hazır mı dadı?
0: Evet efendim.
2: Pekala Fatih. İzninle odama çekilmek istiyorum.
1: Ama vakit daha çok erken.
2: Bu gece erken yatmak istiyorum. Yine beklerim Fatih.
1: En kısa zamanda tekrar geleceğim.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Size yardım edeyim mi?
2: Hayır. Kendim yatabilirim.
3: İyi geceler anneciğim.
1: Bana kızdı galiba. Ne dersin Serap?
3: Bilmem.
1: Baksana erkenden yattı.
3: Sanmıyorum Fatih. Hastalandığından beri hep erken yatıyor. Kendine dikkat etmesi gerek.
1: O güçlü bir kadın. Öyle kolay kolay bir şey olmaz. Söyle bakalım sen neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor?
3: Nasıl olsun, bildiğin gibi. Pek bir değişiklik yok.
1: Bütün gün evdesin. Sıkılmıyor musun Serap?
3: Ne diyebilirim ki Fatih?
1: Bak, eğer yapabileceğim bir şey varsa...
3: Sağ ol Fatih. Ben böyle iyiyim. Yalnız sormak istediğim bir şey vardı.
1: Tabii tabii, istediğin her şeyi sorabilirsin.
3: Demin anneme söylediklerin, yani şirket hakkında.
1: Evet.
3: Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var Fatih?
1: Bunu anladın mı?
3: Sözlerinden kötü bir şeyler olduğunu sezdim tabii. Yoksa yanılıyor muyum?
1: Hayır Serap. Keşke Leyla anne de anlamış olsaydı.
3: Neler oluyor?
1: Bak Serap, sanırım seninle biraz konuşsak iyi olacak. Senin son derece mutsuz olduğunu biliyorum. Şu anda sana yardım edemiyorum ama inan bana, bir gün her şey düzelecek. Bak şimdi söyle Serap, o nerede? Yani gerçekten nerede?
3: İzmir'e gitti. Yani en azından bize öyle söyledi.
1: Peki sana hiç dertlerinden, sıkıntılarından söz eder mi?
3: Ben onun neler yaptığını bilmem. Hı? Neler oluyor? Yoksa Kemal...
1: Evet, evet. Evet, Kemal'le ilgili konuşmak istiyorum.
3: Evet, seni dinliyorum.
1: Yalnız anlatacaklarım bir süre aramızda sır olarak kalacak. Söz mü?
3: Peki söz veriyorum.
1: Anlatacaklarım hoşuna gitmeyebilir. Hatta çok üzüleceğini de biliyorum ama gene de bilmen gerekiyor. Belki de ona birlikte yardım edebiliriz.
3: Ne yardımı Fatih? Neden söz ediyorsun sen? Lütfen söyle, neler oluyor?
1: Söze nereden bak-

0: Aşacağımı bilemiyorum.
1: Beni iyice korkutuyorsun.
0: Bak, bilirsin Kemal pek sorumluluk taşıyabilecek biri değildir.
1: Biliyorum. Aslında ikiniz çok farklısınız. Yani sen ne istediğini biliyorsun ama Kemal öyle değil.
0: Bunun en büyük sorumlusu da Leyla annemdir. Ama konu bu değil. Önemli olan Kemal'in şu an içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacağı.
1: Ne demek bu?
0: Dinle. Babam öldüğünden beri şirketi Kemal yönetiyor. Bu Leyla annenin isteğiydi. Doğrusu ben de bu işe sevinmiştim. Çünkü zaten benim bir mesleğim var ve işimi de çok seviyorum.
1: Senin başarılı bir avukat olduğunu bilmeyen var mı?
0: Teşekkür ederim. Kemal küçüklüğünden beri şirketin içinde büyüdü sayılır. Bu yüzden işin başına geçmesi iyi olmuştu. En azından ben daha iyi olacağını zannediyordum.
1: Zannediyordum da ne demek?
0: Yani işi bildiği için şirketle ilgili bir takım sorunların çıkmasını engeller diye düşünüyordum. Bak Serap, şirket babamın çocuğu gibiydi. Onu büyütmek, geliştirmek için gece gündüz nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Oranın her taşında, her çivisinde babamın alın teri var. Yani bu hale kolay gelmedi.
1: Anlıyorum.
0: Öldüğü zaman bütün taşlar yerli yerindeydi. Anlayacağın bir düzen kurulmuştu. İşi hiç bilmeyen birisi bile birazcık dikkatle bu kurulu düzeni devam ettirebilirdi. Hele Kemal gibi çocukluğundan beri şirketin içinde olan biri bu işte hiç zorlanmazdı.
1: İyi ya, Kemal orayı gayet iyi idare ediyor. Gece gündüz çalışıyor. O halde sorun ne?
0: Sorun Kemal'in davranışları, yaşam biçimi.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Kemal şirketle pek ilgilenmiyor. Yani zamanının büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyor.
1: Bu normal değil mi? Yani belki iş kovalıyordur. Bilirsin büyük şirketlerde müşteri ilişkileri önemlidir. Onlarla yemeğe çıkıyor, iş gezilerine gidiyor. Şimdi de İzmir'e gitti işte.
0: Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Kemal şirketle hiç ilgilenmiyor.
1: Asıl sen anlamıyorsun. Kemal sürekli şirket için koşturup duruyor. Hatta bazı geceler eve bile gelmiyor. Hep bizim için, biz daha rahat yaşayalım diye. Şirkete gitmediği zamanlar ya iş gezisindedir ya da...
0: Ya da
1: onun da dinlenmeye ihtiyacı var. İş yerinde değilse evde dinleniyordur mutlaka. Bu onun çalışmadığı anlamına gelmez ki. Evet, evet biraz sorumsuzdur. Sorumsuzdur ama tembel
0: Serap,
1: değildir.
0: Serap beni dinler misin?
1: Sen beni dinle. Herkes onu suçluyor ama o iyi bir insan. Hep bizim için mücadele ediyor.
0: Serap! Bak seni anlıyorum ama beni de dinle lütfen.
1: Affedersin. Ben birden kendimi kaybettim galiba.
0: Bak, muhasebe müdürü beni aradı. Burayı arayıp sizleri telaşlandırmak istememiş. Yani beni aramalarının nedeni...
1: Evet, evet.
0: Bak Serap, şirket iflas etmek üzere.
1: Nasıl?
0: Muhasebe müdürü bu yüzden benimle konuşmak istemiş. Çok çaba sarf ettiği halde artık onun da yapabileceği bir şey kalmamış.
1: Buna inanamıyorum Fatih. Kötü bir şaka bu. Yok, kötü bir şaka bu ve ben bunu kaldırabilecek durumda
0: İnan bana
1: değilim.
0: Bana şaka değil. Böyle bir durumda nasıl şaka yapabilirim?
1: Ya annem, onun haberi var mı?
0: Hayır, hayır. Şimdilik ona söylemeyi düşünmüyorum.
1: Peki Kemal ne yapacak? Daha doğrusu ne yapabilir?
0: Bilmiyorum.
1: Ama bir çözüm yolu olmalı değil.
0: Sandığın kadar kolay değil. Çünkü başka şeyler de var.
1: Bundan daha önemli ne olabilir?
0: Bak, şirket bu duruma birdenbire gelmedi Serap. Şirket 2 yıldır ayakta kaldıysa bu üst düzey müdürlerin sayesinde oldu.
1: Nasıl yani?
0: Kemal şirketle ilgilenmeyi bırakınca önce ihracatımız durdu. Ardından da iç piyasamızı kaybetmek üzereydik. Bu arada müdürler devreye girdi. En azından iç bağlantılarımızı bugüne kadar onlar devam ettirdiler.
1: İyi ya işte işler düzelmiş demek
0: Hayır Serap, hayır. Yani görünürde işler yürüyor gibi ise de gerçek senin sandığın gibi değil. Nasıl anlatsam yani işlerin dönmesi için para gerekir anlıyor musun?
1: Evet.
0: Şirketin ödemeleri yapabilecek, işi döndürecek nakdi yok. Çünkü bütün kar Kemal'in özel harcamalarına gidiyormuş.
1: Ne bu ev ne de bizler bu şirketi batıracak kadar büyük harcamalar yapmıyoruz
0: biliyorum,
1: Fatih.
0: Biliyorum, bunun sizlerle bir ilgisi yok.
1: O halde neyle ilgisi var? Lütfen açık konuşur musun?
0: Kemal...
1: Evet.
0: Kemal uzun zamandır kumar oynuyor.
1: Yo, bu doğru olamaz.
0: Maalesef doğru. Çoğunlukla da kaybediyordu.
1: Sen biliyor muydun?
0: Evet.
1: Peki neden bir şey yapmadın?
0: Bak, başta onu engellemeye çalıştım. Ama beni hiç dinlemedi. Hatta bazı ufak borçlarını da ben ödedim.
1: Bunu neden yaptın?
0: Yapmak zorundaydım Serap. Üvey bile olsa o benim kardeşim. Eğer zor durumdaysa ona yardım etmem gerekir. Bunun için de bazı ödemeleri yaptım tabii. Ama bana son geldiğinde istediği para oldukça fazlaydı. Önce vermek istemedim. Fakat ödemediği takdirde başının büyük derdi...

0: gireceğini söyleyince vermek zorunda kaldım. Tek bir şartım vardı. Kumarı bırakacaktı. Bana söz verince ona inandım ve parayı verdim. Bir daha bana gelmeyince o defterin kapandığını zannetmiştim. Ama birkaç gün önce yanıldığımı anladım. Öğrendiklerim beni dehşete düşürdü.
1: Önce iflas, sonra kumar. Hı-hı. Verecek daha kötü haberlerin var mı?
0: Bak Serap, şirket bu duruma birdenbire gelmedi demiştim. Kumar borçlarını önceleri şirketin kasasından ödemiş ama şirket zarar etmeye başlayınca başka yollara başvurmuş. Bir bankadan şirket adına büyük miktarda kredi almış. Fakat zamanında ödeme yapamayınca banka şirkete ve bu köşke haciz koymuş.
1: Bir de haciz ha?
0: Hı hı.
1: Peki sen bir şeyler yapamaz mısın?
0: Korkarım ki hayır. Bebekteki yalı dairesini satıp hiç olmazsa biriken faiz borcunu ödeyelim diye düşünüyordum. Ama Kemal orayı da çoktan satmış.
1: Ya İzmir'deki yazlık?
0: Sanırım Kemal de aynı şeyi düşünmüş. Yani İzmir'e gittiğine göre demek ki yazlığı satacak. Bu da artık benim yapacak bir şeyim kalmadığı anlamına geliyor.
1: Annem öğrenince perişan olacak.
0: Biliyorum. Kabullenmesi çok zor olacak.
1: Kemal olmalı. Alo?
2: İyi akşamlar. Kemal Bergeç'in evi mi?
1: Evet.
2: Kendisiyle görüşebilir miyim?
1: Bugün İzmir'e gitti. 2 gün sonra burada olacak. Kim aradı diyelim?
2: Önemli değil. Ben gene ararım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kemal'i mi arıyorlar?
1: Evet.
0: Kimmiş peki?
1: Bilmiyorum, adını söylemedi. Tıpkı dün gelen adam gibi.
0: Dün gelen, daha önce gördüğün, tanıdığın biri miydi?
1: Bilmiyorum dedim ya, o da adını söylemedi. Daha önce gördüğümü sanmıyorum. Neden sordun?
0: Hiç merak ettim yalnızca. Evet, sadece meraktı.
3: Telefon mu çaldı?
0: Nasıl da duyarsın? Söyler misin, bir saattir nerelerdeydin sen?
1: Ben biliyorum. Mutfakta Fatih'in sevdiği kurabiyelerden yapıyordum.
4: Doğru. Bunları senin için yaptım. Hepsini bitireceksin.
0: Tamam dadıcığım, tamam. Sen merak etme. Kurabiyelerimi de aldığıma göre kalksam iyi olur.
1: Gitmek zorunda mısın Fatih?
0: Sabah erkenden adliyede olmam gerekiyor. Buradan yetişemem. Ama yarın gene geleceğim.
4: Söz mü?
0: Elbette söz. Hem de erkenden gelmeye çalışacağım ama şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın.
4: Güle güle. Güle güle. Güle. Arabayı dikkatli sür, emi.
0: Merak etme dadı.
4: Fatih'imin yeri bambaşkadır. Bir tanedir o.
1: Gerçekten de iyi bir insan.
4: Kemal'e hiç benzemez. Yani onun gibi haylaz değildir. Ne yaptığını çok iyi bilir. Sahi siz de iyice sohbet ettiniz bu arada ha? Senin için değişiklik olmuştur.
1: Ya sorma dadı. Gerçekten çok iyi oldu benim için. İçim açıldı.
4: Tabii Fatih'imin sohbeti güzeldir.
1: Doğru. Biz de yatsak iyi olacak artık.
4: Yatalım.
1: Hadi dadıcığım.
4: Hadi yatalım çocuğum. Allah rahatlık versin.
1: Sana
4: İyi geceler yavrum.
1: Sana
4: İyi
1: da
4: geceler
1: dadıcığım.
4: Çocuğum.
1: İyi geceler.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Gün içerisinde evimin yakınlarındaki işlerimi oraya yürüyerek veya dolmuşla giderek hallediyorum. Böylece mahallemi daha iyi gözlemleyebiliyorum. Bu sabah yine çıktım mahalle turuna. Kasap, fırın, market derken gezmedik yer bırakmadım. Bu sırada yanından geçtiğim inşaattan gelen müzik sesi bir anda durmama sebep oldu. İnşaat işçilerinin çalışırken dinlediği arabesk müziğin sesiydi bu. Birkaç dakika dinleyip çalışan işçileri seyrettikten sonra yorgunluğun etkisiyle yolun geri kalanını dolmuşa binerek gitmeye karar verdim. Daha dolmuşa adım atar atmaz bir başka arabesk müziğin hüzünlü melodisi karşıladı beni. Sonrası malum. İnsanları böyle acıklı şarkılar dinlemeye iten sebep neydi? Nasıl ortaya çıktı bu arabesk müzik diye derin düşüncelere daldım.
2: Vazgeç gönlüm, sen bu aşktan.
1: Arabesk, Fransızca kökenli bir sözcük olan arabesk kelimesinden Türkçe'ye geçmiş. Bu sözcük güzel sanatlarda Arap tarzı anlamına geliyor. Arabesk, Arap müziği olarak değil, Arap ezgilerinden etkilenen Türkiye'ye özgü oryantal bir müzik olarak tanımlanıyor. Arabeskin ülkemizde sevilen bir müzik haline gelmesinin birkaç sebebi olduğu savunuluyor. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde batılılaşma politikalarına karşı halkın müzik anlamında direnerek Doğu ile Batı'yı bir araya getirmesi bu sebepler arasında. Ama bu müziğin geniş kitlelere yayılıp dinlenmesinin en önemli sebebi kırsaldan şehre göç eden insanların şehre ayak uyduramaması ve yaşanan askeri darbeyle oluşan baskı ortamı diyebiliriz.
2: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile
1: 1930'lu yılların sonlarında Türkiye'de Mısır filmleri ve bu filmlerin müzikleri oldukça ilgi görmüş. Bir dönem ülkemizde Arap müziği dinlemek yasaklansa da sınırlarımız içerisinde yayını dinlenebilen Kahire Radyosu birçok kişi tarafından beğenilerek takip edilmiş. Türkiye'de ilk arabesk şarkı da yine bu yıllarda Haydar Tatlıyay tarafından söylenmiş. 1960'lı yıllarda Adnan Şenses, Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin, Abdullah Yüce ve Hafız Burhan Ses Yılmaz gibi bazı şarkıcılar Araplardan alınan raks müziğini Türkçe şarkılar için kullanmaya başlamışlar. Suat Sayın'ın Sevmek Günah mı? Orhan Gencebay'ın Musalla Taşıysa arabesk müziğin ilk örneklerini oluşturan albümler.
3: Gurbet bahtımdan kara, hasretimden acı.
1: 1980'li yıllarda köyden şehre göçün artmasıyla arabesk müzik de daha geniş dinleyici kitlesine ulaşmış. O yıllarda Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses yorumladıkları kendi şarkılarıyla dinleyenlerinin gönlünde taht kurmuşlar. Arabesk müziğin yayılıp bir kültür oluşturmasında toplu taşıma araçlarında çok dinleniyor olması da etkili olmuş. Bu yüzden de arabesk müzik dolmuş müziği olarak da adlandırılmış. Arabesk şarkıcılarının oynadıkları filmlerde sık sık dolmuş şoförü rolünde yer almalarının sebebi de bu olsa gerek.
4: Belki de dilinden bu şarkı düşmez, dilin söylese.
1: Dönem dönem yasaklanıp bazı kitlelerce eleştirilse de arabesk müzik bu topraklarda ortaya çıkıp hayat bulmuş. Günümüzde popüler müzikte kullanılan bütün çalgı ve vokal arabesk müzik içinde kullanılıyor ve arabesk sadece kırsal kesimde yaşayanların dinlediği, gecekondu dolmuş müziği değil, şehrin her kesimine hitap eden bir müzik türü olarak varlığını koruyor.
5: Sevmek günahsa eğer, günahın benim olsun.
1: Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
0: 5 dakika.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni Ati'ye ne bağlar? Sinan Ozan'ın sözlerini yazdığı Yorgo Baconos'un Mahur makamındaki bu bestesine Kemal Öncan'ın yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Namelerle dolu bir programla daha bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız bu gece, her gece yaptığımız gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgi.

Sevgilerimle selamlıyorum siz sevgili dinleyenlerimizi. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz. İkinci mahur beste, Refik Fersan'ın bir eseri. Sözler, Nahit Hilmi Özeren'e ait, Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül. Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül. Bak, işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Ülkü Aker'in güftesine İrfan Özbakır'ın mahur bestesiydi. Aytaç Ergen'den dinledik. Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoyses'in mahur bestesi var sırada. Güler Basuşen'den dinliyoruz eseri. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara. Talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sümbül kara.

Şimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim. Uzanıp da alsana, sana vermeye geldim. Orhan Arıta'nın güftesini yazdığı, Alaaddin Yavaşça'nın mahur makamındaki bu bestesini Gönül Akın'dan dinledik hep birlikte. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın mahur bestesi var sırada. Ahmet Çağan'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Bülbüller ötüyor seher vaktidir. Gül bade içelim bahar vaktidir. Zekai Tunca'dan dinledik, Kemal Altınkaya'dan alınan Mahur makamındaki bu Rumeli türküsünü. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırı naşadıma gelsen.

Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var. Şükrü Tunar'ın muhayyer bestesiydi. Gülden Sarıkahya'dan dinlediğimiz bu eser. Sıradaki muhayyer eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Deva yokmuş neden bimarı aşka? Niçin bir çare yok naçarı aşka?

Bir gönülde iki sevda, sonu bilmem ne olur. Bu da bir hoş oyun ama sonu bilmem ne olur. Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait bu muhayyer eseri İbrahim Suat Erbay'dan dinledik. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait muhayyer şarkı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

Bahar oldu düştün dile, sen de figan eyle bülbül. Har elinden gonca güle, şikayetin söyle bülbül. Aşık Ömer'in şiirini yazdığı, saadetin kaynağın bu muhayyer eserini Alper Diler'den dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede böylece sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Hamit Dilgan'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşcan'ın muhayyer bestesi. Kadri Şarman'dan dinliyoruz son eserimizi. Suya gün vursa, güzel, gölgeni düşmüş sanırım. Seni ben ilk çiçeğin açtığı günden tanırım. Gece yıldızları ardınca üşüşmüş sanırım. Seni ben ilk çiçeğin açtığı günden tanırım. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 11 Haziran Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler saat 13.50'ye dek burada olacağız. Sinema ile ilgili akademik olarak yıllardır çalışmalar sürdürüyor Profesör Doktor Seçil Büker ve Sineyaşlılık adı altında çok güzel bir kanalı var. Orada birçok önemli konuya değiniyor. Yaşlılığın sinemadaki görünürlüğü ve anlatımını inceliyor. Biz bu konuyla ilgili konuşmuştuk kendisiyle zaten. Bir de Sine Çocuk var ki o da çocuk filmlerini ve resimli çocuk kitaplarını analiz eden bir platform. Ve orada da Seçil Büker güzel çalışmalara imza atıyor. Çocukların izledikleri, okudukları eserleri daha derinlikli anlamalarına yardımcı olacak yorumlarda bulunuyor. Biz de çocuk kitaplarından, incelenen çocuk kitaplarının öneminden, yaşlılık ve çocuk kitaplarından

0: haklarındaki yerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker'le konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Seçil Büker stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk ve çok teşekkür ediyorum çağırdığınız için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sine Çocuk'ta çocuk filmleri, resimli çocuk kitapları inceleniyor. Aslında belki onları okurken bizim de çok dikkat etmediğimiz yerler vurgulanıyor. Belki bu kadar derinlikli düşünmüyoruz ama aslında ne kadar derin anlamları var o çocuk kitaplarının. Sizden dinleyelim biraz da Sine Çocuğu. Sonrasında yine çocuk kitapları ile ilgili konuşmaya devam ederiz elbette. Sine Çocuk'ta tam olarak neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Sine Çocuk YouTube kanalı var. Hı hı. Orada biraz daha, görece daha uzun, derin okumalar. Kitabın o yüzeysel olarak baktığınızda göremediğiniz derin yapısında neler var, onları çözümlemeye çalışıyorum. Ama YouTube'a herkes girmediği için Sine Çocuk diye... Ayrıca Instagram bir hesabım var. Orada da, yani tam vitrin demeyeyim ama biraz da haber veriyorum. Hı hı. Ya da video çekemediysem daha kısa yorumlara yer veriyorum. Çünkü her kitap içinde video çekmek zaman zor ve işte yorgunluk kolay, hı hı, değil biliyorsunuz. Şimdi özellikle vurgulamak istediğim şey, çocuklara seslenmiyorum. Zaten benim çocuklara seslenecek bir becerim de yok. Daha çok bu derin okuma yaparken ben yetişkinlere, evet, alandaki ebeveynlere, öğretmenlere, annelere, babalara, dedelere ve ninelere sesleniyorum. Hani onlar çocuklarını tanırlar, ne kadar alabileceğini de bilirler. Kitabı bu açıdan görmelerini sağlarsam belki onlar da hem kendilerine bir şey, yani bir katkı getirmiş olurlar diye düşünüyorum. Hem de diledikleri bölümleri torunlara, çocuklara aktarırlar. Böyle bir amacım var. Hı hı. Çünkü derin okuma yapan, yani benim gördüğüm kadarıyla başka bir hesap veya kanal yok. Ben bunu yapabiliyorum. Açıkçası bunu yapabildiğim için bu yolu seçtim. Başka bir şey yapmayı bilmiyorum.
0: Ne güzel, ama ne kadar da güzel anlatıyorsunuz bu arada kitapları. Tabii ki bunlar yetişkinlere yönelik. Onlar çünkü çocuklarıyla zaten kitap okuyacaklar. Onlar belli bir yaşa kadar onlar seçiyorlar zaten çocuklara kitapları. Evet. Belki çocuk da işte şunu alalım diyor ama illaki anne baba kim alıyorsa biraz inceliyor. Ondan sonra karar veriyorlar ve etkileşimli kitap okuma zaten çocuk gelişiminde çok önemli. Sadece verelim eline, karıştırsın resimlerine baksın ya da okumayı öğrendiğinde kendi kendine okusun, canım ben niye okuyayım ki gibi bir düşünce yanlış. Etkileşimli soru cevap içerisinde, buradan ne anladın, ben şöyle bir şey keşfettim burada, sen ne dersin gibi okumalarda bu videolar aslında yardımcı olacak.
1: Ben öyle düşündüm. Umarım, hı-hı, yararlanıyordur izleyenler. Onu zaman gösterecek. Hı-hı. Belki geri bildirimler ileride gelir diye düşünüyorum. Şimdilik sadece çalışıyorum. Çalışmaya odaklandım.
0: Hı hı. Geri bildirim aslında altta yorumlar oluyor yine. Çok faydalı olduğuna dair, güzel olduğuna
1: çok,
0: dair.
1: Çok fazla değil oluyor. Evet. Haklısınız. Çok fazla değil. Daha çok izlensin isterim kuşkusuz. Evet. Çok da uzun tutmuyorum. Ama
0: 7 dakika mesela buradan
1: 7,
0: bakıyorum. 9.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir de Reels ya da o herhangi bir postla şey yapıyorum. Tanıtıyorum, yani böyle bir şey olacak, hı-hı, diye. Yani dün de bir şey hazırladım bu hafta için. Örneğin, hı-hı, ninemin yuma. İşte o can alıcı bir yerden o Reels'i izleyen merak, hı-hı, ederse gidip yorumlarımı dinleyebilir diye düşünüyorum.
0: Ve bunlar bir nevi öneri de aslında, değil mi? Bu kitaplar
1: tabii
0: uygun
1: ki
0: okuyabilirsiniz. Bir
1: tabii
0: sıkıntı yok içerisinde.
1: Ki,
0: çok
1: tabii
0: önemli.
1: Ki. Yani bunlar çok iyi kitaplar. Zaten, hı-hı, çoğu ödüllü. Eğer bir sakınca varsa, öyle bazı paylaşımlarım var, Sine yaşlılıkta da var.
0: Evet.
1: Şu açılardan ayrımcılığı tetiklediği için,

0: ya okutmamanızı dilerim gibi paylaşıyorum. Ya da işte ben torunuma tavsiye
1: Etmezdim,
0: etmiyorum,
1: evet.
0: tavsiye etmezdim diye bir açıklama koyuyorum açıkçası. Ama kuşaklar arası iletişim açısından bu benim seçtiğim iyi örnekler gerçekten çok önemli. Yani hem yaş ayrımcılığı, nine ve dedelerle işte ilişki açısından bir yarar getireceğini düşünüyorum. Bilmem siz ne
1: Tabii
0: dersiniz?
1: ki kesinlikle kesinlikle bu kadar çok aslında olduğunu belki biz de fark etmiyorduk. İşte dedeler ve nineler ve çocukların ilişkisine dair kitapların bu kadar çok olduğunu belki bilmiyorduk da ya da klasik olanlarını belki biliyoruz. Sizin
0: Evet.
1: aslında karşı çıktığınız belli yaşlı figürleriyle ilgili.
0: Evet, o kalıp
1: Evet.
0: yargılarla hani yaşlı şunu yapamaz, böyle işte davranamaz, şunu akıl
1: Çok
0: edemez.
1: sinirlidir
0: Evet,
1: mesela.
0: sinirlidir,
1: Evet.
0: huysuzdur.
1: Evet.
0: Ya açıkçası öyle kitaplar da var. Ama o tür kitapları YouTube kanalında
1: İncelemiyorsunuz.
0: incelemiyorum. Onları hani uyarmak için belki işte bir post yapıp hani altına da 200 kelimelik bir yazıyla
1: Evet.
0: yani şu açılardan
1: Yanlış olduğu.
0: ayrımcılığı tetikliyor diye bir açıklama koyuyorum açıkçası. Ama bir şeyi unutmayalım. Hani dinleyicilere bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Ben emekli olduktan sonra bu işe başladığım için şöyle bir kafamda hesap yaptım. 300'e yakın yani bilmiyorum bu sayı çok da sayılmaz. Kitap geçmiş
1: Ama
0: elimden.
1: çok derin inceliyorsunuz. Yani alıp
0: Evet.
1: kitabı 5 dakikada okuyup hemen bir yazı yazayım veya bir şey söyleyeyim demiyorsunuz tabii ki.
0: O şeyi bir Kanadalı profesör var. Dünkü paylaşımımda onu anmıştım. Siz çok önemli bir şey söylediniz. Çocuk kitabı diyor işte teması şudur. İşte hikaye de böyle. Oraya gitti, onu buldu, dedi böyle böyle bir şey değil diyor.
1: Evet.
0: Ben açıkçası çok uçuk bulmazsınız umarım. Herkesin 7'den 70'e bu resimli çocuk kitaplarını okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bana çok çok çok şey öğreniyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: İyi
0: yararlı.
1: olanları bence de çok
0: Evet,
1: faydalı.
0: yani özellikle benim YouTube kanalımda olanların bize yetişkinlere de faydası var. Gerçekten faydası var. Ve kuşaklar arası iletişimi anlamamızda kılavuz onlar
1: Evet,
0: diye
1: evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet, şimdi özellikle bu yaşlılar ve çocuk arasındaki iletişimle ilgili kitaplara bakacağız ama sizin bu sayfanızı incelerken benim çok dikkatimi çeken bir kitap Annem Ben ve Duygularımız. Değil mi? Ne kadar
0: Anneler Günü'nde
1: güzel bir kitap.
0: evet ama hepsi
1: Duygusal
0: çok güzel.
1: okuryazarlık. Hepsi çok
0: Evet,
1: güzel.
0: hepsi çok
1: Bu
0: güzel.
1: benim dikkatimi
0: Sizin
1: çeken bir
0: dikkatinizi
1: kitap.
0: çekti. Çünkü orada yani duygular da değil mi gözlemleniyor ve duygular üzerine bir farkındalık gelişiyor. Benim de çok sevdiğim ya hepsini çok seviyorum. Öyle ayrımcılık yapmayayım kitaplar üzerine.
1: Evet.
0: Çok çok güzel kitaplar var ve bu kitaplar özellikle bir grup var. Çocuğun bir olguya bakışını değiştiriyor. Şey örnek verebilir miyim yazar ve yayın evi söylemeden bir sakıncası yoksa?
1: Buyurun.
0: Evet, Ninem'in Bahçesi. Yani organik tarım, o işte solucanın ne kadar iyi ve yararlı olduğuna ilişkin solucan topluyor nine çünkü. Örneğin ya bunun gibi çok var. Lütfen hani diğerleri alınmasınlar. Çünkü bu programın içinde hani bir sürü kitap adı söylemek çok
1: Tabii,
0: olanaksız.
1: tabii.
0: Böyle hani şey derler ya hiç örnek şey çok ninemin bahçesi böyle bir şey ve yazar şu anda kendisi yağmurdan sonra yürüyüşe çıktığında hep solucan topluyormuş. Ve o yani ekofeminizm bağlamında çok önemli bir kitap. Bir şeye bakışını değiştiriyor.
1: Evet, çok önemli
0: Böyle
1: bu.
0: bir kategori var. Ya
1: Duygularını keşfetmesini,
0: evet.
1: geçiciliğini anlamasını sağlaması
0: Evet.
1: ve işte dediğiniz gibi kuşaklar arası
0: Duyguları.
1: iletişim, değil
0: Evet,
1: mi?
0: duyguları şey yapan, sıkıntıdan patlayan balon örneğin, fırtına pastası.

0: Dün gece çalıştım bu filmi. Çok özür dilerim. Ben hep film demeye
1: Olsun.
0: alışmışım.
1: Hiç önemli değil.
0: Yani bilmiyorum hiç kaç sene olduğunu söyle.

0: tutulan Nineve dede çocuğu çok şaşırtıyor. Çünkü o kadar sıradan şeyleri hatırlayamıyor ki dede. Bu ne kadar travmatik bir şey değil mi çocuk
1: Çok.
0: için? Ve bunları işte işleyen, anlatan, bu hikayeleri anlatan kitaplar var. İşte anneannemin fotoğrafları, Lori'nin masalı. Gerçekten çok özel kitaplar olduğuna inanıyorum. Kuşkusuz başka kitaplar da var. Eskimeyen şeyleri de buna örnek olarak verebilirim. Bir de şöyle bir kategori var. Dede ölüyor ya da nine, ama öyle bir şey öğretmiş ki torun onu sürdürüyor. Aslında ninemin bahçesinde de bence öyle bir şey var. Hani sürdürme olayı. Ama ben şeyi çok seviyorum. Ceviz ağacı, dedem ve ben. Bu kitap çok önemli. Çok bölüm bölüm çözümledim. Belki her şeyi YouTube kanalında anlatmamış olabilirim. Ama böyle 200 sözcükle sınırlı olduğu için Instagram paylaşımı böyle işte Ceviz Ağacı Dedem ve Ben 1, 2 gibi sanıyorum, ya da 3'ü de vardı galiba. Lori'nin masalında da öyle, böyle 1, 2, 3 diye sığdıramadığım için bölerek çözümledim. Çok önemli. Yani o biz öldükten sonra ne bıraktık? Yani ben de bunları bırakmayı düşünüyorum bu paylaşımları.
1: Ay ne kadar önemli
0: Evet.
1: ama ne kadar özel şeyler
0: Evet.
1: bırakıyorsunuz ve hakikaten tabii ki belli bir durum gerçekleştiğinde işte herkesin
0: Tabii
1: vakti
0: ki,
1: başka bir şekilde
0: tabii
1: bu
0: ki
1: öteki dünyaya gidiliyor ama
0: gideceğiz.
1: işte orada aslında ölmeyen hatıralar var ve o çocukların o hatıralarında da o dedeler, nineler o şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve
0: Çünkü
1: bu hatıralar asla ölmüyor. Evet.
0: bellek değil mi? Yani o
1: Evet.
0: bir tarih. Yani öldüğü zaman bir tarih ölüyor. Ama arkasından bu kitaplarda işte değindiğim kitaplarda söylenen de o, arkada çok güzel bir şey bırakıyor. Gerçekten çok önemli buluyorum yaptığım kitapları. Bunu ne olur böyle egosu çok yüksek,
1: Ay
0: ben
1: hiç
0: yaptım
1: öyle
0: çok
1: anlamadım.
0: iyi, öyle bir şey değil.
1: Tabii ki değil.
0: Çünkü seçerken çok dikkatli oluyorum,
1: Kim bilir
0: çok
1: belki
0: uğraşıyorum.
1: okuyup
0: Ah
1: beğenmeyip
0: kaç, tabii
1: bir
0: ki.
1: kenara attığınız kitaplar
0: Evet,
1: da var.
0: var
1: Evet.
0: var. Ama beğenmediğim, sakıncalı bulduğum kitabı asla bir köy okuluna yollamam.
1: Evet.
0: Yani o konuda bir köşeye bırakıyorum onu. Bir de bu yaşlının yüceltilmesi, ninenin ya da dede de olabilir, yüceltilmesi açısından çok önemli bulduğum ve çizer olarak da çok beğeniyorum Guridi. İspanyol bir damla deniz. Gerçekten çok olağanüstü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki çizimlerle Nine devasa büyük gösteriliyor. O üretken bakış diye YouTube kanalımda yer alan bir kitap. Başka kitaplar da var, üretken bakış. Üretken bakışta şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kavramım değil. Kimin kavramı olduğunu da söylerim isterseniz. Kaya Silverman diye bir kuramcının kavramı şu. Siz bir içeriye gidiyorsunuz. Doğduğunuzdan beri ailenizde öyle öğrendiniz. İşte şu grup kötüdür. Bunlar pistir. O etnik grup hırsızdır
1: Evet,
0: gibi
1: evet.
0: gidiyorsunuz. Şimdi fotoğraf ya da film ya da resimli çocuk kitabı o gittiğiniz içeriği değiştiriyor. Başka bir içeriğe gitmeye başlıyorsunuz. Ya, bilmiyorum, anlatabildim mi?
1: Tabii, tabii ki
0: Kaya
1: aslında bakış açısının
0: Silverman'ın
1: genişlemesi,
0: bu
1: farklılaşması.
0: genişleme. Zaten kendisi de genişlemeyi söylüyor. Artık o filmi, resimli kitabı işte gördükten, okuduktan sonra öyle düşünmüyorsunuz. Bu çok önemli, değil
1: İşte o
0: mi?
1: zaman o kitabın aslında iyi bir kitap
0: Evet.
1: olduğunu anlıyoruz hakikaten. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında konuşmaya devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker'le hem YouTube hem de Instagram'da bulunan Sine Çocuk platformundan bahsetmeye ve çocuk kitaplarından konuşmaya devam ediyoruz. Birçok güzel örnekten bahsettik aslında. Bakabilirler, onunla ilgili birçok kitabı görebilirler hem YouTube sayfanızda hem Instagram sayfanızda, onları inceleyebilirler. Ama biz şöyle genel olarak baktığımızda söylüyoruz ya hep, etkileşimli kitap okuma olsun, ebeveynler çocuklarıyla kitaplardan bahsetsin, sadece onu bırakıp okusun hadi kendi diye düşünmesin diye. Nasıl sohbet edebilirler, neler yapabilirler çocuklarla, nasıl inceleyebilirler o kitapları?
1: Ben yani bu konuda uzman değilim ama öğrenci olarak kursa gittim. Bir arkadaşın kursuna gittim. Orada işte şarkı söyleyerek, değişik müzik aletleriyle, işte bir takım şeyler çalarak ya da doğrudan bedeni kullanarak, kendi bedenimizi bir ses aygıtı gibi kullanarak, çok basit bir şey söyleyeyim, işte rüzgar esiyorsa "vuu" diyerek.
0: Evet.
1: Evet, o tür uygulamalarla küçük yaş grubu tabii, daha ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Ama daha büyüdüğünde bunlar ilgisini çekmeyecektir tabii. Öyle.

0: İşte sizi şarkı söylemeniz veya işte bedeninizde ellerinizle dizlerinize vurarak ritim tutmanız. Daha sonra en iyi örneğin, en iyi şeyin kendinizin okuması olduğunu söylesem.
1: Tabii, o zaten
0: Ben
1: hep vurguluyoruz onu. Evet.
0: çocukların, yani kendi çocuklarım büyürken ben onlara hiç kitap okuyun demedim. Ama ben doktorayı çocuklarla yaptım. Ve bir gün ben dinlenirken kızım geldi ve bir kitap almış. Ne kitabı bilmiyorum, ansiklopediydi galiba, o zaman vardı ya. Aldı, BB dedi. BB yap yani, bunu da çalış.
1: Ha, evet.
0: BB dedi. O kadar küçüktü. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ama benim okuduğum kitaplar tabii ki o çalıştığım alandaki kuram kitaplarıydı. Ve ansiklopediyi getirmiş. Sen durmazsın yani, bunu da yap. En iyisi yani
1: Örnek
0: ailede
1: olmak.
0: bireylerin, değil mi, oturup bir şey okumaları. Onlar çok akıllı. Örneğin eşiyle konuşurken onlar kulak kabartıyorlar, dinlemiyor gibi yapıyorlar,
1: Evet.
0: oynuyor gibi
1: Hepsini
0: yapıyorlar
1: kaydedip.
0: ama
1: Evet.
0: işte sonra bir bakıyorsunuz, işte annem şu kitabı okudu veya ben bunu çok duydum, annemin işte Virginia Woolf okuduğunu gördüm. O kadar şaşırıyordum ki yani oğlum ya da kızım bunu
1: Şimdi
0: söylediklerinde.
1: torunlarınızla nasıl?
0: Torunlarımla biraz daha farklı, özellikle büyük torunumla, onun yaşı da daha büyük olduğu için her şeyi tartışabiliyorum ve çok ilgili.
1: Kaç yaşında hocam?
0: 12 bitti.
1: Tam
0: Evet,
1: böyle güzel kitap okunacak
0: çok
1: zaman
0: güzel kitap
1: zaten.
0: okuyor. Babaannem bir Gangster'i okumuştu. Yani orada bulunduğu ülkede okutmuşlar. Ve çok sevmişti ama sonunu sevmedim dedi. Çünkü babaannesi ölüyor dedi.
1: Sizinle bunu konuştu.
0: Evet,
1: Evet.
0: evet. Ama tabii ki yani karakter, huy, mizaç ne derseniz farklı oluyor. Yani daha sonra 7 yaşında olanla henüz böyle
1: O aşamaya
0: o aşamaya
1: gelemedik.
0: gelemedik. Hep onun alacağı kadarını vermeye çalışmalıyız. Ama
1: Evet.
0: yine de biz elimizde kitapla durmalıyız. Ya benim
1: Kesinlikle.
0: hayatımda böyle oldu. Ben hiç farkında olmadan onlar çalıştığım için, doktora yaptığım için herhalde kitap okumayı öğrendiler.
1: Ne kadar güzel aslında, işte örnek olmak her aşamada önemli. Konuşmak, iletişim kurmak her aşamada önemli. Çocuk kitapları da böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben size teşekkür ederim ve bekliyorum kanala o zaman
1: Evet.
0: o kitaplardan yararlansınlar. Çok teşekkür bizi dinleyenlere de tabii ki.
1: Sağolunuz. Bir kez daha söyleyeyim. Sine Çocuk YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve orada hem kitap örneklerini bir şekilde görmüş olup hem de üzerine düşünme fırsatı da elde edeceksiniz. Biz de öneririm buradan bir kez daha. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Çok şeritli yollarda tampon tampona ilerleyen trafik içindeki her sürücünün kendisine sorduğu bir soru var. Yanımdaki şerit daha mı hızlı akıyor? Oraya mı geçsem? Konu hakkında yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Araştırma sürücünün araç içinden bakarak diğer şeridin daha hızlı hareket edip etmediğini anlaması imkansızmış. Araştırma, kişinin iki şeridin hızını kıyaslayabilmesi için yolun kenarından bakması gerektiğini gösteriyor. Duran bir araçtan diğer şeride bakan sürücü, yanından geçen bir araç görünce hemen diğer şeridin daha hızlı ilerlediği kanısına varıyor. Esasında genellikle şeritler aşağı yukarı aynı hızda hareket eder. Zaman kazanmak bu tür durumlarda zordur. Ancak bu kadar aracın içinde şerit değiştirmek kesinlikle kaza ihtimalini arttırır. Sıkışık trafik içinde şerit değiştiren sürücü karışık bir durumu daha da karmaşık hale getirir. Kör noktalarında yer alan tehlikeyi göremeyebilir ve yan şeride atlayarak diğer şeritte bulunan araçların fren yapmasına neden olarak o şeridin akışını bozabilir. Araştırma aynı zamanda özellikle ileride katılım olan bölgelerde bir şeridin bariz bir şekilde diğerlerinden hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Bu gibi durumlarda şerit değiştirmek doğaldır. Ancak şerit değiştirme işlemini sadece bariz ve gerekli durumlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Her yan şeritte boşluk olan an değil. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Kupası ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Turnuvada yer alan 13 ülke eleme oynamadan FIFA'nın davetiyle katıldı. Çoğu Avrupa ülkesi 20-25 gün süren gemi yolculuğu sebebiyle Uruguay'a gidemedi. Turnuvaya katılan Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanyalı futbolcular antrenmanlarını geminin güvertesinde yaptı. Arjantin-Fransa karşılaşmasını yöneten Brezilyalı hakem Almika Hegu maçı 84. dakikada bitirdi. Hatasını fark edince futbolcuları sahaya çağırıp kalan 6 dakikayı oynattı. Dünya Kupası'nın ilk golünü Fransız futbolcu Lucien Laurens atarken ilk hat-trick yapan oyuncu Amerikalı Bert Pedendo oldu. Perulu Placido Galindo kupada ilk kırmızı kart gören oyuncu olarak tarihe geçti. Uruguay'la Arjantin arasındaki final maçı öncesi top seçimi konusunda tartışma çıktı. Çözüm olarak ilk yarı Arjantin'in, ikinci yarı ise Uruguay'ın getirdiği topla oynandı. Belçikalı hakem John Langenus bu tarihi maçı ceket ve kravatla yönetti. Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay 1930 Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk

ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadığı açıklaması yapıldı. ABD'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır, 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanamayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Nişanlım kapıda, doktorumla konuşuyor. Hayal meyal seçebiliyorum artık onları. Birazdan, birazdan o da öğrenecek gerçeği. Sevgilim, kızma bana, kızma ne olur. Ve benim için ağlama. Kadere karşı koyulmaz. Bu benim suçum değil ki.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. ABD'nin çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultayı için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta ve Batı Karadeniz sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi, pus anında orta.

sis anında zayıf olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Üner Karabıyık. Üner Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Sizi ve bizi dinleyenleri saygıyla, hürmetle selamlıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Üner Beyciğim, şimdi kültür çok önemli. Topluma kültür üzerinden sızmak gibi bir yöntem var. Bu öyle bir şeye dönüştü ki çok yıpratıcı. Kültür güçlü de bir şey, güçlü bir dil. Biraz bunun üzerinden gidelim. Bir sosyokültürel terör olarak tanımlayabileceğimiz bir şey var mı? Bunu açalım.
2: Şöyle efendim, tüm bu faaliyetlerin birbirinden bağımsız, organik geliştiğini zannettirmek üzere çalışan bir zan endüstrisi var. Biz zannediyoruz ki...
1: Zan endüstrisi güzel, hoşuma gitti.
2: Biz zannediyoruz ki bu sanatçılar kendi kendilerine çıkıyorlar.
1: Değil mi? Çaba vesaire.
2: Sporcular kendi kendilerine çıkıyorlar. Akademisyenler bir hak teslimi, bireysel hak ve özgürlük savunuculuğu gibi kendiliğinden ortaya çıkan şeyler gibi görüyoruz bunu. Halbuki arkada bir mekanizma çalışıyor ve çalışan bu mekanizma bizim sosyokültürel yapımızı hedef alıyor. Niye? Çünkü sosyokültürel yapı bir milletin bağışıklık sistemi. Doğru. Siz o bağışıklık sistemini aşağıya çekmeden, düşürmeden o bünyeyi hasta edemiyorsunuz. O bünyeye nüfuz edebilmeniz için bağışıklık sisteminin çökmesi
1: elbette,
2: lazım.
1: Tabii.
2: Şimdi bu cinsiyetsizleştirme akımları sadece popüler kültür değil. Bunun arkasında çalışan küresel bir mekanizma var. Biraz önce bunu ortaya koymaya çalıştık. Bakıyorsunuz, bu cinsiyetsizleştirme etkinliklerine destek veren uluslararası finans kuruluşları işte ESG puanlaması diye bir şey icat ediyor ve şirketlere diyor ki bunu desteklemezsen ucuz finansmana erişemeyeceksin. Sonra bir bakıyorsunuz, finansal bir baskı mekanizması işlemeye başlamış. Türkiye'de de bunun unsurları çalışıyor ve iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık diyerek rehberler yayınlıyorlar ve o rehberlerde diyorlar ki siz eşcinsel çalışanlarınıza, partnerlerine sigorta yaptırmazsanız banka kredisine erişemezsiniz. Bu rehberi yayınlayan kurumun üyelerine bakıyorsunuz, kamu ve katılım bankaları hariç neredeyse bütün özel bankalar imza atmış altına. 2020'li yıllarda bu noktadaydı iş. Biz büyük aile buluşmalarıyla bu konuda bir farkındalık oluşturunca bütün bu yapılar geri adım attılar. İsimlerini değiştirdiler. Dolayısıyla evet, karşıda küresel bir mekanizma var. Çok kuvvetli, ama toplumsal olarak siz bir farkındalıkla bunun karşısında durduğunuzda da etkisizleştirebiliyorsunuz. O yüzden hiç yılgınlığa düşeceğimiz bir tablo söz konusu değil.
1: Kesinlikle.
2: Çok ilginç bir şey, husus söyleyeyim size.
1: Tabii.
2: Bölücü terör örgütüyle bu cinsiyetsizleştirme projelerinin savunucuları arasında çok yakın bir ilişki var.
1: Çok enteresan.
2: Biz Anadolu'yu geziyoruz. Anadolu'da bölücü terör örgütü ve ona müzahir siyasi yapılar nereye nüfuz etmişse bu cinsiyetsizleştirme projelerinin unsurları da oralarda kök salmışlar. Daha ilginç bir şey var. Bakıyorsunuz, bölücü terör örgütü aile yapısını hedef alıyor. Diyor ki ben aileden gençleri uzaklaştırmam gerekiyor ki onları aileden kopartmam lazım. Aile yapısını zayıflatmam lazım ki gençlere nüfuz edeyim ve onları dağa çıkarayım. Şimdi bu mekanizmanın aynısının cinsiyetsizleştirme aktivistleri tarafından da kullanıldığını görüyoruz. Bunu bizim 3. Uluslararası Aile Sempozyumumuz bu yıl Mayıs ayında yapıldı. Orada bir bildiri sunuldu. Profesör Doktor Adem Palabıyık, toplumsal cinsiyet karmaşasında kültürel terörün sosyalleşmesi, sosyo-kültürel terörizm olarak LGBT lobileri örneği diye bir bildiri sundu. Ve bunu rapor olarak yayınladık biz. Bu raporda bölücü terör örgütüyle LGBT aktivizminin doktrininin nasıl örtüştüğü ortaya kondu. Ve terör örgütünü destekleyen yapılarla bu yapıları fonlayan unsurların da aynı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu raporumuzda biz net bir şekilde sosyo-kültürel terör tanımını yapıyoruz. Artık terör sadece silahlı terör değil.
1: Tabii canım.
2: Sizin sosyo-kültürel yapınızı hedef alıyor ve bu sosyo-kültürel yapıyı zayıflatarak toplumun direncini kırıyor.
1: Yok edici bir şey sonuç itibariyle.
2: Hani iç cephenin zayıflaması dediğimiz şey aslında bu.
1: Fakat Öner Beyciğim, şimdi ilişkilerden bahsettiniz de insanın aklına şu geliyor hakikaten. İnsanı böyle düşünmeye iten bir şey söylediniz. O zaman ülkemizde bazı bu eşcinsel atılımları destekleyen siyasi partilerin de sanki bir yerlerden bu konuda destek aldığını düşünmeye doğru gidiyoruz.
2: Bu konuda biz farkında olmadıklarına inanmak isteriz.
1: Çünkü şöyle bir şey de var. Mesela bu partiyi destekleyenlere bakıyorum. Hemen hemen %80'inde 90'ında LGBT hareketine pozitif bakabiliyor.
2: Bizim saha araştırmalarımız seçmen kitlesinin aslında pozitif bakmadığını, sadece partinin üst yönetiminin bu noktada küresel sisteme angaje olduğunu ortaya koyuyor. Yani burada toplumun %74'ü bu hareketi bir dayatma ve aileye yönelen tehdit olarak görüyor demiştik.
1: Bir ara verelim müsaadeniz. Devam edelim. Supi Ziya Özbekkan'ın Sabah makamındaki eserini Ziya Taşkent'ten dinliyoruz. Semti dildare bu demler, güzelin var mı sabah? Buyurunuz.

0: Ünal Beyciğim, buzdağın endüstrisi hakikaten çok önemli bir şey. Düşünüyorum da insan çoğunlukla zamanlarıyla hareket ediyor.
1: Maalesef.
0: Bu konuda ayet-i kerime de var bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla isterseniz bunun üzerine biraz daha konuşup devam ederim kaldığımız yerden.
1: Toplumda bu işte projelerin hakim olmasını sağlayan mekanizma bu zan endüstrisi. Zan endüstrisi sadece medya değil. İşte büyük uluslararası kuruluşlar, think tankler,
0: Evet.
1: çok ödül alan bilim adamları, iktisatçılar, çok satan kitapların müellifleri, ödül organizasyonları. Şimdi düşünün, Oscar ödül törenlerini gözünüzün önüne getirin. Biz o ödülleri alanlara baktığımızda diyoruz ki bu sanatın zirvesi.
0: Evet.
1: Fakat 2024 yılından itibaren Oscar'da ödülle başvurabilmenizin şartı olarak dört kriterin ortaya konduğunu görüyoruz. Diyorlar ki bu dört kriterden en az ikisini karşılayacaksınız. Fakat o dört kriterin tamamında da LGBT şart var. Yani ya kameranın önünde, ya arkasında, ya hikayede, ya da yapım ekibinde LGBT unsuru olmak zorunda. Şimdi bunu böyle kurguladığınızda siz bakıyorsunuz, Oscar'da ödül alan eserlerin tamamında LGBT var. Zannediyorsunuz ki LGBT çok yaygın. Halbuki
0: Evet.
1: içeride
0: Bu bir propaganda
1: kriter
0: sadece.
1: olarak kurgulanmış, başvurunun ön koşulu haline getirilmiş, aksi bir görüşün dile getirilmesi veya ortaya konması mümkün olmuyor. Akademide de bu var, sosyal medyada da
0: Tabii
1: bu
0: tabii
1: var.
0: tabii tabii.
1: Bakıyorsunuz sosyal medyada siz bu cinsiyetsizleştirme projelerine karşı cümle kurduğunuzda nefret söyleminde bulunmakla itham ediliyorsunuz.
0: Aynen.
1: İsrail'e karşı cümle kurduğunuzda da nefret söyleminde bulunmakla itham ediliyordunuz. Akademide bunlara aksi görüş dile getirdiğinizde sizi homofobik olmak, nefret söyleminde bulunmakla itham edip akademik camianın dışına itiyorlar.
0: Aynen.
1: Biz bu çalışmalara başladığımızda pek çok akademisyene müracaat ettiğimizde diyorlardı ki biz toplumsal cinsiyet aleyhine bir şey yazamıyoruz. Yazdığımız zaman akademik dünyanın dışına itiliyoruz. Bu yüzden İstanbul Aile Vakfı hem uluslararası sempozyum ve çalıştaylar düzenliyor, hem de hakemli bir dergi yayınlıyor. Niye? Aksi görüşler de dile getirilebilsin, akademik dünyada fikir özgürlüğü ortaya çıkabilsin diye.
0: Şimdi bakın, mesela bu Hristiyan dünyada da tabii ki desteklemeyenler var. Kilisenin bu konudaki tavrı bir soru işareti. Ne kadar
1: Kilise de
0: samimi?
1: orada başka olaylar sebebiyle sıkıştırılıyor. Yani
0: Evet.
1: çocuk tacizi meselesinden dolayı Katolik Kilisesi'ne uygulanan bir baskı söz konusu. Ama Ortodoks dünyası bu konuda çok net bir duruş sergiliyor.
0: Rusya mesela çok katı
1: Evet,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Ama yani Papa'nın nasıl atandığını düşünecek olursak olayın arkasında kimlerin olduğunu az çok anlayabiliyoruz Üner Beyciğim. Şimdi tabii bu, yine devam edelim. Sosyokültürel terör adını veriyorsunuz siz. Biraz o
1: Evet.
0: tarafa doğru açılarak devam edelim müsaade ederseniz.
1: Şu hususu özellikle vurgulayalım sosyokültürel
0: Buyurun.
1: terörde. Bu dayatma bireysel hak ve özgürlükler kılıfında gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda bunlar malum sözde onur yürüyüşleri düzenliyorlar. Bu yürüyüşlerde terör örgütünün sloganları atılıyor. Bakın,
0: Evet,
1: terör örgütünün sloganları atılıyor. Normal şartlarda terör örgütüyle yan yana gelemeyecek profildeki gençlerimiz buralarda terör örgütünün ağına düşüyor. Üniversitelerde LGBT propagandası yapanların verdiği demeçlere bakıyorsunuz. 80'li yılların aşırı sol örgütlerinin jargonlarıyla örtüşüyor. Fakat şu çelişkiye dikkat çekmek istiyoruz. Küresel emperyalizmin bir projesi olan bu LGBT mevzusunun propagandasını yapanlar emperyalizm karşıtı sol örgütlerin
0: Hiç
1: jargonuyla.
0: sormayın, hiç sormayın. O her şeyde var. Yani Türkiye'deki bu zaten solun izlediği yol çok enteresandır.
1: Küresel emperyalizmle hizalanmış bir noktada
0: Evet,
1: maalesef.
0: evet, evet. Maalesef.
1: Ve neticede gençlerin popüler kültür zannederek, gene zan endüstrisine geliyoruz, yaklaştıkları LGBT topluluğuna arka taraftan terör yapılanması el atıyor. Dolayısıyla gençlerimize el atıyor. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye sürecinde silahlı teröre nasıl geçit vermiyorsak, silahlı terör nasıl tasfiye oluyorsa, sosyokültürel teröre de geçit vermememiz çok önem arz ediyor. Yani biz şunu görmemiz lazım. Dünyada silahlı terör önceki paradigmaydı. Toprağa işgale gelenler o toprağı rahat işgal edebilmek için orada silahlı terör faaliyetleri yapıyorlardı. Şimdi artık yeni bir evredeyiz. Toprağın işgali yerine zihinlerin işgali evresine geçmiş durumdayız. Evet. Dolayısıyla o dönemde silahlı terör örgütlerini destekleyenler şimdi sosyokültürel terör faaliyetlerini destekliyorlar. Biz de bunun farkında olarak buna karşı tedbirlerimizi hızla almak zorundayız.
0: Öner Beyciğim, işin böyle bir siyaset tarafı kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Onu anlıyorum. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. İktidarın kim olursa olsun, burada bir partiyi işaret etmiyorum. Ama bu yaşına gelmiş siyasete takip eden biri olarak şunu gördüm. İktidarın ak dediğine muhalefet kara diyor. Şimdi maalesef buradan yola çıktığımız vakit iktidar bu harekete karar diye vermekte kararlı. Öte yandan bunu muhalefet bu defa tersine çevirip bunun bir hak özgürlük meselesi olduğuna yaslıyor. Ve buradan belki de bir kanal açarak üçüncü cinsi desteklediğini neredeyse söylüyor bunu açıkça.
1: Şöyle
0: böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Bu maalesef işte bu sosyokültürel terör faaliyetini yürüten bu yapılar bu zemini oluşturmak adına gezi olaylarından başlayarak kendilerini muhalefete yakın konumlandırdılar.
0: Evet.
1: Ve muhalefetin desteğini arkalarına almak için böyle bir pozisyon, konumlanma tercih ettiler. Ama artık geldiğimiz noktada bizim buradaki tuzağı görmemiz gerekiyor. Ve şunu memnuniyetle görüyoruz ki muhalif seçmen bu tuzağı fark etmiş durumda. Anadolu irfanı deriz ya, evet. Anadolu irfanı devreye girmiş ve muhalif seçmen bu tehlike benim çocuğuma da yöneliyor. Bu aslında bireysel hak ve özgürlükler meselesi değil. Bu millete yönelen bir tehdit diyerek bu konuyu modern zamanların Kuvayi Milliye Mücadelesi olarak görüyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Büyük Aile platformumuzda 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Bakın orada Alevi dernekleri var, ülkücü dernekler var, dindar insanlar var, Atatürkçüler var. Dolayısıyla toplumun bütün siyasi görüşleri, inanç çevreleri bir araya gelmiş durumda bu tehlikeye karşı. Ama parti yönetimlerinin toplumun gösterdiği irfanı onların da fark edip bununla hizalanması gerekiyor. Küresel projeleri sahneye koyanlarla değil.
0: Evet.
1: Yani bu milletin muhalefeti olmaları gerekiyor.
0: İnşallah. Öyle temenni ederim. Allah razı olsun. Allah sonumuzu hayır eylesin diye.
1: Amin.
0: Efendim, Öner Karabıyık Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun.

Bunun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönlümüze dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri çok özel iki sohbet bekliyor. Şair ve yazar Fatih Buhara Benzek, Kul Olmak ve Dünya Hayatı başlıklı sohbetiyle konuk olacak. Ardından Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'dan mukaddesimiz, kadim bir değerimiz olan ailemiz üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi dinleyeceğiz. Hazırsanız kalplerimiz ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. İsra Suresi 78. ayetten 84. ayete kadar. Okuyan Ahmet Aybar.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah vakti de namaz kıl. Zira sabah namazına melekler şahit olur. Ey Muhammed! Geceliğin uyanıp yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz kıl. Belki de Rabbin seni övülecek bir makama yükseltir. De ki, Rabbim, beni dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl ortadan kalktı. Zaten batıl ortadan kalkmaya mahkumdur. Kur'an'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerinse sadece kaybını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yese düşer. De ki, herkes yaratılışına göre davranır. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu bilir.
1: Programımız şair ve yazar Fatih Buhara Benzek'in Kul Olmak ve Dünya Hayatı başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
2: Sevgili dostlar, merhabalar. Sesimizin ulaştığı herkese hayırlar diliyoruz. Efendim, bugün kul olmak, insan olmak, beşeri duygularla ilahi duyguları bir arada tutan şeylerden bahsetmek isteriz. Dolayısıyla hem imani hem ahlaki hem de beşeri duygular dedik ya, bunlardan konuşmak isteriz. Ve insanın olmak istediği ya da olacağı, insanlara benzemek, hakkı, hakikati, kalbe dair ne varsa, huzur, mutluluk, bunları bir arada tutan kavramlardan bahsetmek isteriz. Çok da sözü yormamak lazım. Hayatın düzeni bir anadan dünyaya gelip, yaşayıp, sonra da ecel başa gelince ahiret yurduna geçiş. Dolayısıyla doğum ile ölüm arasında kalan şeye hayat deniyor. Ve bu hayatı yaşarken de Allah Azze ve Celle hayatınızı tatbik edebileceğiniz, sizi hayatta tutan bazı unsurlar, bazı yetenekler, etrafınızda olan biten şeylerle hayat daim oluyor. Ve bunun en başında biraz hızlı olacak olursak aile geliyor. Eş, kadın, koca, çocuk, insan varlığını devam ettirmesi için bir eşe ihtiyacı vardır. Ve insan malumunuz sosyal bir varlıktır. Bunu huzurlu bir şekilde yaşamak var. Bir de kalp darlığı, huzursuz, sıkıntılı, buhranlı yaşamak var. Ama Allah herkese akıl, fikir, bir nizam vermiş. Daha önce sürekli bahsetmişizdir. Ancak kendini keşfedebilen insanlar, kendi kabiliyetlerini keşfedebilen insanlar, kendisiyle yüzleşebilen insanlar burada huzurlu bir hayat yaşayabilir. Bunu sahip olmak için ancak salih bir eş,

Saliha bir eş, yine Salih, Saliha bir çocuklardan geçiyor. Lakin kendi kendine de olmuyor tabii ki. Muhakkak anne baba bir terbiyecidir. Çocukları üzerinde bir terbiyecidir. Hani Allah dostunun bir sözü vardır. Çocuklarınıza terbiye ederken onun terbiyesinden korkmayın. Siz kendinizden korkun. Siz neyseniz o da o olacak diye. Şu görüşten bir an evvel kurtulmak lazım. Özgürlük adı altında, o da bir birey demenin adı altında evlatlarımızı böyle kimsesiz bırakmamak lazım. Kimsesi var ama kimsesiz. Çünkü çocuklarımız toplumda yer alan bir birey. Geleceğin bireyleri, bir iradesi olacak, bir kararı olacak, bir hayatı olacak, bir işi, bir eşi olacak. Dolayısıyla geleceğe ya insanların, toplumun başına ya bir imtihan olacak ya da faydalı bir birey, hayırlı bir birey olacak. Çocuklarımızın her noktasında çok tabii sıkmadan ama takibi de bırakmadan gözlerimiz hep onların üstünde olmalıdır. Bugün çok çeşitli sancılarla, sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Yani muhafazakar diyebileceğimiz insanların evlatlarında da ya da o gayrette olan insanlar da. Ha, bizim sözümüz bu çerçevenin dışarısında kalan, bu çemberin dışarısında kalan insanlara değil. Her çocuk kıymetli, her anne baba kıymetli. Lakin ama tercihlerini de bir işaret tabelası koyacak olan insanlar da bizleriz. Malumunuz çok üzülüyoruz. Yani haberlerde, sosyal medyada sizler de görüyorsunuzdur. Yani daha 13, 14, 15 yani ergen bir reşit olmayan çocuklarımız sokakta bir cinayet işlemesi, kavga etmesi, suça karışması artık bir mahcubiyet değil, bir meziyet gibi görünmeye başladı. Niçin? Çünkü sosyal algılar, sosyal medya algıları, ekran televizyon algıları ya da yanında yöresinde bulunduğu insanlar, doğduğu kültür diyelim. Bunlar çocuklarımızı çok farklı yönlere itiyorlar ve maalesef ki hem kendilerinin hayatı kararıyor, hem anne babasını kararıyor. Ne topluma, ne millete, ne devlete, ne de dini mübine bir faydası olmadan, varlığını ispat edemeden bu dünyadan ayrılıyorlar. Bunun için hep şunu tavsiye etmişimdir. Bu yetişkinler için de geçerlidir. İnsanın, çocuğumuzun, bizlerin geleceği arkadaşlarına emanettir. İnsan ölürken bile yalnız bırakılmaz değil mi? Tabutunun salına taşımak için adam lazımdır. Hastalanırsınız, hasta ziyaretinize gelirler. Başınıza bir musibet, bir bela gelir. Yine arkadaşları, dostları vardır. Cenazeniz olur, düğününüz olur. Hep insan vardır yani. Ama insan hep kendine benzeyen gönle meyleder. Ama gafil olan da, idrak sahibi olamayan da ve hikmet sahibi olamayan da hayatı sadece kendi etrafında olup biten birkaç tane kendince ekol zannettiği insanları hayatının bir parçası zannediyorlar. Kontrol muhakkak anne babada olmalı. Yahu bir çocuk babasından korkmuyorsa, annesinden korkmuyorsa, çekinmiyorsa, üzerinde bir irade olduğunu bilmiyorsa, bunu artık kültür deyin, gelenek deyin, din deyin, ne olursa olsun, bizim çocuğumuzun hem fikri, hem kalbi, hem de hayat güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Hakikaten önce anne babanın düzelmesi gerekiyor. Anne babanın gayret olması gerekiyor. Şu an toplumda çağa baktığımız zaman gerçekten insan öğütür gibi oldu, değirmen gibi oldu. Ne etik değerler, ne ahlaki değerler, ne kültürü, geleneği, örfü, adeti, hiçbir şey yok. Sadece çocuğun dediği olsun, elinde telefonu olsun, ne izlediği önemli değil. Yeter ki çocuk sussun, kimle takıldığı, kimle gezdiği önemli değil. Hayır efendim. Önce bir kız çocuğu ise geleceğin annesi, birinin teyzesi olacak, halası olacak. Erkek baba olacak, ailesi olacak. Yine birinin amcası, dayısı olacak. Yani bu kavramlara insan sahip olmadığı zaman, yoksa çocuk dünyaya getirmek kolay ama onu yetiştirmek hakikaten zor. Hayat da bizlerin böyle her zaman istediği gibi olmuyor. Her istediğimiz her zaman olmuyor maalesef. Evet, dünyada hayatı idame ettirmek için bazı şeylere ihtiyacımız var, yok değil. Para da lazım, işte lazım, güç lazım, para lazım, ev, araba, evet bunlar da lazım. Ama maksat bu olmamalı. Rahmetli Ömer Lütfü Mete'nin kitabının ismiydi Allahsız Müslümanlık diye. Çok çarpıcı gelmişti bana. Bir Müslüman nasıl Allahsız olabilir diye. Aslında var ama farkında değil. Bir sahibi olduğunu insan unuttuğu zaman

bir yaratıcısı olduğunu unuttuğu zaman dolayısıyla yaratılanı da unutur. Bir şey gönlüme düştü. Ne hikmetse biz de hep böyle daha derinden, daha çarpıcı şeyleri anlatmak istiyorum. Çünkü bende tesiri, etkisi yüksek olduğu için umarım ki dinleyenlere de olur. İnsan bilmiyor, bazen farkında olmuyor. Çünkü bizim kalbimiz, gözlerimizde binlerce perdeler var. Sadece zahiren gözümüzün gördüğü şeyleri, tuttuğumuz, dokunduğumuz olayların içerisinde kaybolup gidiyoruz. Kalplerde dar olduğu zaman, küçük olduğu zaman olaylar büyüyor. Yani dar kalpte, küçük kalpte olaylar büyür, insanlar büyür, sözler büyür, öfkeler, sabırsızlıklar, her şey büyür. Ama kalp geniş olduğu zaman olaylar küçülür, kader ve kazaya olan iman derinleşir. Hani arada şimdi böyle kader deyince şikayet etmemek de içinde barındırıyor bunu. Hadisi kutsidir malumunuz. Kim benim kader ve kazama razı olmaz ise gitsin kendine başka bir Rab arasın, ben onun Rabbi değilim diyor. Subhanallah. Adam korkuyor yahu. Kader ve kazaya razı değilse diyor. Kader bir şeyin insanın yaşayacağıdır. Kaza da en basit tabiriyle olacak olanın tecellisidir. Nasıl meydana geldiğidir yani. Bunlardan razı olmadıkça Allah'tan razı olunmaz. Ben onun Rabbi değilim diyor. Şikayet etmek boşadır. Yani biz bir şeyi çok istiyoruz ya da keşke olmasaydı vesaire demek o şeyi değiştirmiyor yani. Zaten olanlar oluyor, olacak olanlar oluyor. Biz sadece bunun içinden geçiyoruz. Lakin bu olanlar da içinden geçerken bazı detayları kaçırıyoruz, bazı hikmetleri görmüyoruz. Bizim çok küçük, ufak gördüğümüz şeyler aslında resmin büyüğünü kapsayabiliyor. Bugün yaptığımız bir fiil, söylediğimiz bir söz inanın 20 sene sonra, 30 sene sonra karşınıza çıkıyor olabiliyor. Yakup aleyhisselam biliyorsunuz peygamber, oğlu Yusuf aleyhisselam da peygamber. Sureti itibarıyla Yusuf aleyhisselam çok güzel bir çocukmuş. Çok sevimli, iman nurunun yüzünde böyle aksettiği bir çocuk. Bir gün Yakup aleyhisselam namaz kılacak iken Yusuf aleyhisselam daha beşikte, beşiğini böyle yanına önüne doğru koymuş gözümün önünde olsun diye namaza duruyor. Namaza durduğu vakit bir an gözü oğlu Yusuf peygambere takılıyor. Ve kalbinden anlık ne kadar güzelsin diye kalbinden geçiriyor. Geçirir geçirmez haşmetle Cebrail aleyhisselam yanına geliyor. Namazını boz ey Yakup diyor. Aleyhisselam şaşırıyor. Diyor ki ne oldu? Allah-u Teala sana dedi ki benim huzurumda benden daha güzel ne olabilir ki? Benim huzurumdayken gözlerin Yusuf'a kaydı. Ve diyor ki Allah-u Teala senin o bir anlık Yusuf'a kayan gözlerini bir ömür ağlatacağım. Ve gerçekten de öyle olmuştur. 20 sene 30 sene sonra Allah-u Alem ağlamaktan Yusuf hasretinden gözlerine aklar düştü. İşte imtihan bu. Ya bir şeyi sahibiyle meşgul olmak gerekir. Emanetçisiyle değil, görünenle değil. Allah'ın mülkündesin, Allah'ın oksijenindesin. Allah'ın havası, yeryüzü, bütün her şey onun. Şu elimizi indirip kaldırmak bile Allah'ın yaratma vasfıyla olur. Eğer o kadar kudretliysek, misal veriyorum çok basit. Bir grip oldunuz. Hadi engelleyin grip olmanızı. Hastalığın size isabet etmesini engelleyebilir misiniz? Ne kadar acze düşüyoruz. Ticaret yapıyorsunuz. İşiniz tutmadı. Kim ister ki belaya düşer olmak, batmak istemez. Ama bakın yine gayba bilinmeyene, o yüce güce, Allah Azze ve Celle'nin kudretine iman etmekten başka çaremiz yok. İnsan da hayatta da işte imanı kadar vardır. Kimse kusura bakmasın. İnsan çocuğunu da imanı kadar yetiştirir. Çocuğuna kendisi imanı kadar terbiye verir. Çocuk zaten anne babaya muhtaç. Terbiyecisi o. Sen ona kabına ne koyarsan o çocuk onu yiyecektir yani. Ve tüm hayatı o olacaktır. Kimse şikayet etmesin. Bu çocuk niye böyle oldu, nereye gidiyor vesaire diye. Elbette ki kaderleri var. Ama kişi kendisine bir soracak. Ben bu işin neresindeyim, ne kadar varım, ne yaptım? İşte bunda gayreti önemlidir yani. Sende gayret varsa, eğer Allah için o çocuğa hizmet etmiyorsanız, o çocuğa Allah için yatırım yapmıyorsanız, ölüm var, hayat var, hesap var, herkes Allah'ın kulu, bunu bil, önce Allah'a kul olmayı bil, hayat sana gelir. Bunu öğretmedikten sonra bakmışsınız, o çocuk elinizden kaybolmuş, gitmiş. Sonra hayatı şu zannetmeye başlar, bakın bu da bir handikaptır yani. Rızık senin elinde mi? Benim elimde mi? Bakıyoruz herkes de, yani şu daha ne söyleyeyim mi sevgili dostlar? Eski çağlara, zamanlara baktığınız zaman fatihler, yavuzlar, değil mi? Kanuniler, büyük şairler, işte mevlidler.

Şemsler, Yunuslar vesaire. Ben zannetmiyorum Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası, oğlum iyi bir önce bir doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun. Daha anne karnındayken meslek biçmemiştir sanırım yani. Ama biz ne yapıyoruz? Önce mesleği olsun, işi olsun, parası, ekonomisi, ya elbette ki olsun, kim istemez ki yani. Ama bunu dert etme. Daha dünyaya gelmeyen çocuğa meslek biçerseniz gelecek vaadinde bu.

0: sizle bırakıyor. Hadi bakalım senin gücün bu kadar, bir kendi gücünde bir yürü bakalım diyor. Ve hiçbir şeye de sahip olamıyoruz. Ama benim oğlum, benim kızım güzel bir Müslüman olacak. Dinine, annesine, babasına, yaşadığı, içinde bulunduğu topluma, millete hizmet edecek hayırlı bir evlat olacak niyeti olursa, hiç merak etmeyin, Allah-u Teala ona öyle bir ahlak verir, öyle bir kabiliyet verir, öyle bir mesleki kabiliyetini verir, onu ona göre ayarlar. Onun Rabbi o. Hiçbir anne baba çocuğunun Rabbi değil, annesi babası. Bizim sorumluluğumuz bu kadar. Teslim olmak lazım. Teslim olurken de tereddüt etmemek lazım. Yine son olarak toparlayacak olursak, evet gayret edelim, dertlenelim ama önce çocuğumuzun, evlatlarımızın ahlakını, toplumun işe yaramaz fikirlerine kurban olmamasını sağlamak icap eder. Artık ondan sonra da tevekkel tuala demek gerekir. Allah-u Teala bizleri ıslah etsin, merhametiyle ıslah etsin, muhabbetiyle ıslah etsin. İstikametimizi, akıbetimizi de hayır etsin. Allah iki cihanda bizi dinleyenlere de, ben de varım, Allah'ın bir kuluyum, bu niyetteyim diyenlere iki cihanda hayırlar nasip etsin. Allah'a ısmarladık.
1: Şair ve yazar Fatih Buhara Benzek'in kul olmak ve dünya hayatı konusundaki kıymetli açıklamalarını dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Değerli dinleyenler, programımız Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın mukaddesimiz, kadim bir değerimiz olan ailemiz sohbetiyle devam ediyor.
1: Çok değerli Ankara Radyosu, TRT Ankara Radyosu dinleyenlerimiz, hepinizi en kalbi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun. Bugün inşallah sizlerle aileyi konuşacağız. Malumunuz en değerli, en müstesna kurumlarımızdan bir tanesi aile. Aile

mukaddes bir müessesemiz, malum en kadim, toplumun temel çekirdeğini teşkil eden önemli bir kurumumuz. Tabii aile insanlık tarihiyle başlayan, hatta Kur'an'ın ifadesiyle kökü cennetlere uzanan, ilk inşa yeri cennet seçilen ki Hazreti Adem ile Havva annemiz arasında cennette inşa edilen, yeryüzünde de cenneti huzuru hayata taşıyan müstesna mukaddes bir müessesemiz. Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin cennetten çıkarıldıktan sonra da ilk ailenin bir araya gelip yeniden inşa sürecinin başladığı Arafat'ta Cebeli Rahme el ele tutuşup orada pişmanlıklarını, nedametini, yeniden bir araya gelmelerini, aileyi inşa etmeleri sözünü duaya dönüştürdükleri ve bir ibadetin de rüknü haline gelen hac ibadetinin bir rahmet dağı haline o mekanı dönüştüren ailenin

halinde kendisinden eşler yaratması, huzura ermesi için kendisinden eşler yaratması ve aralarında muhabbeti, rahmeti, meveddeti halk etmesi Allah'ın kudretinin delillerindendir diye ayeti celilede Cenab-ı Hak Rum suresinde şöyle müjdelemekte. Estağfirullah ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme inne fî zâlike le ayatin li gavmin yetefekkerûn buyuruyor. Kendi mizacınıza uygun dünyada huzuru, sükunu yaşayabilmeniz için aranızda sevgiyi, muhabbeti, merhameti halk etmesi Allah'ın kudretinin hayatınızda yansıması olan delillerindendir. Düşünen kavim için, milletler için bunda ibretler vardır buyuruyor. Aile kutsal bir müessese, Allah'ın kurulmasını istediği müstesna bir müessese olduğu için evlenecek yaşa gelenlerin işi geciktirmeden mutlaka yakınlarının da desteğiyle dünyevi huzuru hayata taşıma adına bir gerçek manada aile kurallarına da riayet ederek Allah'ın emri doğrultusunda evlenmelerini Cenab-ı Hak emrediverir. Yine ayeti cellede buyuruyor ki Mevlamız gençlerinizden evlilik yaşına gelenleri mutlaka ve enkahule eyyame minkum ve salihine min ibadikum ve imaukum min yekunu fukara yughnihumullah min fadlih vallahu vasiun alim. Hiçbir gerekçeye sığınmadan evlenecek yaşa gelen gençlerinize rehberlik etmek suretiyle onların da evliliği geciktirmeden, ötelemeden mutlaka evlenmelerini tavsiye eder. Eğer bir takım imkansızlıklar varsa dahi Allah'ın lütfundan onları imkanlar lütfedeceğini, zenginleştireceğini müjdeleyiverir. Hatta bazı alimler derler ki işin sırrı, kişi zengin olmak istiyorsa mutlaka evlensin. Evliliğin tabii bir takım şartları var. Yani bugün bir takım gençlerimizin ileri sürdüğü bir takım gerekçelerin aslında nezd-i ilahide geçerli olmamaları, aile kurulmasının önünde hiçbir şeyin engel olmaması gerektiğini, yani işte henüz işimi kurmadım, evimi almadım, arabamı almadım, geleceğe hazırlık yapmadım. Bunların çok geçerli. Elbette bir takım tedbirler alacak, imkanlar oluşturulacak ama işin böyle çok detayına kaçmadan evliliğin öncelenmesini Peygamber Efendimiz de gençlere tavsiye ederken gençler mutlaka evliliği önceleyin çünkü iffetin korunması kişinin manevi değerlerini muhafaza etmesi, kendisini muhafaza etmesi açısından evlilik Müslüman için hayata önemli arz edilen, önemsenmesi gereken temel düsturlardan bir tanesi olduğunu Peygamber Efendimiz tavsiye ediverir. Tabi evlenirken, aile kurulurken bir takım şartlara dikkat etmek lazım. Yani kişinin hayatını bir ömür boyu beraberce yaşayacağı bir takım denklik diyoruz. Yani bu ilimde, irfanda, sosyal statüde, mali imkanlarda, eğitim seviyesinde, yaş durumunda bunları dengelemek önemli ama önceliği Müslüman olarak dini değerleri ön planda tutması, ahlaki güzelliği, onun huy güzelliğini, dini bütünlüğünü, edebi güzelliğini, evlilik sadakat bilincinin öncelenmesinin ailenin yaşatılması açısından önemli olduğunu ifade eder. Tabii aile kurulurken işin bilincine varıp saygı, sevgi, muhabbet içerisinde ortak paydaların da dikkate alınması gerektiğini, ailenin temel değerler üzerine bina edilmesi, temelinin sağlam olunması ve bunların ön plana alınması tavsiye edilir. İnşa süreci çok dikkatli olunması Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'in kendi hayatındaki uygulamalarında bizlere tavsiye eder. Tabi aile kurulduktan sonra yaşatılması konusunda da dikkat edilmesi gereken bir takım hususiyetler var. Nedir o? Eşlerin birbirine karşı sadakati, eşlerin birbirine karşı samimiyeti, eşlerin birbirine karşı saygısı, birbirlerine değer vermesi, birbirlerinin değerlerini muhafaza etmesi, iffetini muhafaza etmesi. Bunlar tabi önemli ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 5 temel esasta bunu formüle eder. Bir der, işte bir sevgi birlikteliği olmalı. İkincisi sohbet birlikteliği olmalı. Dördüncüsü helal lokma sofra birlikteliği olmalı. Secde birlikteliği olmalı. Sahife yani bir bilinç eğitim birlikteliği olmalı. Bunlarla beraber bir de mahremiyet bilinci oluşmalı. Birbirlerinin iffetine, birbirlerinin sadakatine riayet etmeli. Tabii bu çerçevede aile sağlam, muhkem bir müessese olarak toplum tarafından da korunmalı. Çünkü toplumun temel taşı, temel çekirdeği aile. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Toplum sağlam olursa milletin geleceği o noktada daha güvende olur. Dolayısıyla ailenin hayata yansıyan meyvesi, tezahürü tabii çocuklarımız, neslimiz, yavrularımız. En tatlı meyvesi Kur'an göz nuru diye ifade ediyor. Tabii göz nuru, gönül sururu.

0: Yavrularımız çok önemli. Evliliğin aslında bir gayesinden bir tanesi de neslin oluşturulması. Burada da tabii anne babaya bir takım görevler düşüyor. Tabii ana rahmine düştükten sonra çocuğun helal lokma ile büyütülmesi, mahremiyete dikkat edilmesi, yaşantının ibadet bilinciyle şekillenmesine varana kadar sosyal ilişkilerine, annenin psikolojisine, babanın anneye tavrına, getirdiği helal lokmasına varana kadar çok detay hususlara bir gelecek inşa ediliyor. Bir birey dünyaya geliyor. Bunun haleti, ruhiyesi anne karnında şekilleniyor. Buna ilk başlangıcından itibaren anne babalar mutlaka dikkat etmeleri gerektiği hususunda yine Kur'an-ı Kerim'de, yine Efendimizin tavsiyelerinde yer almakta. Tabii çocuk dünyaya geldikten sonra anne sinesinden büyümeye başladığı andan itibaren ki ilk duyacağı sesin Allah'ın adı olması gerektiğini, bir kulağına ezan, diğer kulağına kametle başlar. Hayata Allah'ın adını duymakla başlar ve bir besmele ile ona en güzel ismi, hayatı boyunca onun hayatında iz bırakacak, onunla çağrılacak bir Müslümanca bir isim konulmak suretiyle hayata Bismillah diyen o yavru, anne sütündeki o helal lokmayla beraber annenin bir Allah'a kulluk bilinciyle hayatı şekillendirmesindeki rol modeliyle hayat başlayıverir. İslami bir terbiye önemli. Bizim tabi inancımıza göre her doğan çocuk İslam fıtratına göre doğar ama anne babası onun şahsiyetini şekillendirir. Çocuklarımız imtihan vesilemiz, emaneti ilahi, cefel kalem sokakların kendi normal hayatın seyrine bırakılmadan her saniyeleri, her anları kılı kırk yararcasına planlı programlı değerlendirip şekillendirilmesi lazım. Tabi çocukların her yaşında verilmesi gereken bir takım temel eğitimleri var. Asıl anne babanın temel sorumluluklarından bir tanesi de o. Onun için Kur'an-ı Kerim'de eğitimi nasıl yapmamız gerektiğini, çocuklara pedagoji formasyonda, peygamberlerin hayatında onu örneklendirir. Mesela Hazreti Lokman'ın çocuğunu eğitirken vermesi gereken o süreci anlatılırken bir çocuk mümeyyiz yaşa geldiği zaman ona Allah bilincinin aşılanması, imanı hakikatin verilmesi, sonra anne babaya karşı sorumluluğu çevresine, sonra iyilik bilincinin aşılanması, ibadet şuurunun verilmesi, insani ilişkilerde dikkat etmesi gereken hususların, yaratılış gayesinin o süreci formüle ediveriyor Kur'an-ı Kerim. Tabii Müslüman bunları da bilmeli, bu çerçevede çocuğun hayatını şekillendirmeli. Ama bugün sosyal hayata baktığımız zaman hayatın yoğunluğunda, hengamesinde birinci önceliğimizin dünyaya gelmesine vesile olduğumuz yavrularımızın geleceğe taşınmasında, yetişmesinde büyük bir sorumluluğu anne babanın olduğu bilinciyle her şeyden öte onların eğitimini öncelemeliyiz. Bir maddi ve manevi eğitimleri, iş hayatımızdan arta kalan zamanları değil, iş hayatımızı onların hayatına göre şekillendirip eğer imkanı yoksa işte bu konuda eğitim veren okul öncesi 4-6 yaş Kur'an kurslarını tutun, işte bir takım okul öncesi eğitim kurumlarını tutun ama çocuğun eğitiminin de tesadüfe bırakılmayacağını, şahsiyetin de ana rahminde yani ana karnında başlayıp dünyaya geldikten sonra 3 ile 6 yaş arası şekillendiğini, sonraki bir takım değerlerin de onların üzerine bina edildiğini unutmadan o çocuğun ilk yaş yıllarının çok önemli olduğunu, tesadüfe bırakılmaması gerektiğini ifade etmemiz lazım. Tabii bir sosyal medya çağındayız, dijital dünya çağındayız. Gayri ihtiyari hayatımıza telefonların, bilgisayarın, internetin, televizyonların girdiği bir dünyada bilgi kirliliğiyle de karşı karşıyayız. Bazen dikkat etmediğimiz takdirde bizim kullandığımız telefonlara çocuk henüz akle kemale ermediği o noktada farklı bilgiler eriştiği zaman zihnin allak bullak olacağı, terbiye sürecinin, eğitim sürecinin alt üst olabileceğini ve yanlış bir şeyle karşılaştığı zaman onun yapacağı tahribatı tahmin edemeyeceğimiz kadar yıllara sari bir takım mahsurları olacağı bilinciyle belli yaşa kadar çocuğu bu tehlikelerden uzak tutma adına birebir anne babanın sorumluluğunda adım adım merhale merhale çocuklarımıza o bilinci aşılamamız lazım ki geleceğimiz emin ellerde olsun değerli izleyicilerimiz. Çünkü bizim adımızı yaşatacak, değerlerimizi ötelere taşıyacak, ezanımızı dindirmeyecek, bayrağımızı indirmeyecek, değerlerimizi el uzattırmayacak, vatanımıza ayak bastırmayacak en nadide varlıklarımız çocuklarımız. Çocuklarımız ihmale gelmez. Onun için Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ku enfusekum ve ehlikum nara buyuruyor. Aman ha çocuklarınızı göz göre göre ateşe düşmelerine, uçuruma uçmalarına müsaade etmeyin, elinizle ateşe atmayın. Bu ne manaya geliyor diye merak ettiğiniz zaman hocam, işte bugün görüyorsunuz, Allah muhafaza, isteyerek veya istemeyerek öyle tehlikelerin kucağına yavrularımız düşebiliyor ki bir takım işte bağımlılıklarla müptela olabiliyorlar. Ben burada zihninizi ifsad etmemek için çok tadat etmek istemiyorum ama maalesef bugün yavrularımız işin bilincinde olmadan birçok tehlikenin kucağına düşüp istediğimiz takdirde de onları oradan kurtarma imkanımız olmadığı, hiçbir şeyin de onları dünyamızı versek satın alamayacağımız yavrularımızı bir göz açıp kapama ihmaliyle feda edebileceğimiz tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz bilinciyle gençlerimizi, yavrularımızı mutlaka bu türlü tehlikelerden korumanın gayret içerisinde olmalıyız. Tabii bugün aile birçok yerden tehdit altında. Malum işte artık bilgi sınırları, bilgiye ulaşım sınırları, kültür etkileşimleri, savaşları, dünya bir global köy haline geldi. Çocuklarımız bazen bizim yanımızda olduğu halde dünyanın dört bir tarafında gezintiye çıkabiliyorlar. Dünya avucumuzun içerisinde bir tıkla bize kadar yakın. Dolayısıyla her türlü bilgiye, her türlü bir takım yanlış şeylere muttali olabilecek tehlikelerle karşı karşıya, her anlarını onları ürkütmeden, bizden uzaklaştırmadan sevgimizi onlara hissettirerek yakın takibimizde olmalı. Sosyal çevresiyle, arkadaş çevresiyle, genç kızlarımızdan ergen olanlarımıza, yavrularımıza varana kadar kimle beraber oluyor, hangi bir takım kültürlerin empozesi altında, etkileşimi altında, baskısı altında, onun da farkına vararak yakın çevresinden uzak çevresine çocuklarımızın mutlaka karşı karşıya kaldığı, beraber olduğu sosyal çevrenin tehlikelerinin de farkına vararak her anımızı bir dini değerlerimizle, mukaddesatımızla, milli ve manevi değerlerimizle mücehhez bir şekilde hem ailenin temellerini o şekilde şekillendirmemiz ve emanetleri de gözümüz arkada kalmayacak şekilde yavrularımıza gönül huzuruyla teslim edebilmemizin yolu, aileyi kuruluşundan idamesine, idamesinden yaşatılmasına, muhafazasına, kırk yararcasına inşallah o emrediliş şekliyle mukaddes bir müessese olarak hem inşa hem muhafaza hem yaşatma adına bilinçli bir şekilde dikkat etmemiz temel vazifemiz. Bu vesileyle cenneti huzuru hayatımıza taşıyacak bir aile ortamı oluşturmayı, öyle bir ailede yaşamayı, değerleri ötelere taşıyacak nesil yetiştirmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Tekrar hepinizi en kalbi saygı, selam ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
1: Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın mukaddesimiz, kadim bir değerimiz olan ailemiz üzerine yaptığı değerli açıklamaları dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Reklamlar.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
14: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
13: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
14: TVBu Go.
13: Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Reklamlar.
15: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık dedi. İran'sa Trump'ı yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak dedi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine arı gibi çalışıyorlar ifadeleriyle değindi.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Erdoğan, 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfırlayacaklarını belirtti. ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
2: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini de verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını söyledi. İran'da ise henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması geldi. Amerika ile İran yeniden çatışmanın eşiğine geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece çok sert vuracağız açıklaması tansiyonu yükseltti. Gerilimi düşüren açıklama birkaç saat sonra yine Trump'tan geldi. Saldırıları iptal ettiğini söyleyen Trump, İran'la anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını duyurdu. Trump, İran'la harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin nihai halini almasını bekliyoruz. Bu da birkaç gün içinde tamamlanacak. Muhtemelen Avrupa'da bir imza töreni yapacağız. Anlaşma imzalanır imzalanmaz, Hürmüz Boğazı açılacak ifadesini kullandı. Birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarından övgüyle söz etti. Trump, İran lideri Müçteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruya, anladığım kadarıyla cevap evet sözleriyle cevap verdi. İran tarafı ise konuya temkinli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını söyledi. Ancak anlaşma konusunda nihai sonuca henüz ulaşılmadığını belirtti. Bekai, Amerikan yönetiminin tutumunu eleştirdi. Amerika'nın çelişkili tutumları süreci aksatıyor ifadesini kullandı. Sözcü Bekai, anlaşmanın İran milletinin çıkarlarına uygun olduğuna karar verildiğinde açıklanacağını kaydetti. Amerikan basınında İran'la anlaşma sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı. Axios haber sitesi Trump'ın anlaşmaya ilişkin katil Netanyahu'ya haber vermediğini iddia etti. Netanyahu'nun Trump'ın anlaşma açıklamalarını duyunca şaşırdığı belirtildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Emre Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tekirdağ Ergene'deki bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Olay Veli Meşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal madde üretim tesisinde yaşandı. Tesisin üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda biri ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi İstanbul'a sevk edildi. Tesiste kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını da söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan 9 milletvekili için ihraç talebi çıkmıştı. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay yapılması hedefiyle başka bir adım attı. Özgür Özel'e yakın 27 üye parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını da söyledi.
3: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki tartışmaları sert sözlerle eleştirdi. Partinin kurucu kodlarından uzaklaştığını vurguladı. Bahçeli, Türk Gün gazetesine iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'le yaşıt bir partinin meşruiyet arayışıyla kutuplaştığını söyledi. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in tarihsel sorumluluğa uygun bir duruş sergileyemediğini ifade etti. Özgür Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden krizi derinleştirdiğini ve hukuki süreci baltaladığını belirtti. İlgili mahkemeler yeni bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır dedi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün emperyalizmin bir maşası olduğunu ve Türk'le Kürd'ün arasına sokulmak istenen bir nifak tohumu olduğunu belirtti. Ne Kürd'ün düşmanı, ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklamakla suçlanan Elif Güven'e soruşturmada adı geçen bazı isimlerle ilgili irtibatları soruldu. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, Ongun'un belediyede yönetici olduğunu, bu nedenle talimatı

şeyi yansıtmadığını savundu. Savunmalarının tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden onu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddeyle hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Gözaltı listesinde bulunan bazı şüphelilerin yurt dışında bulundukları veya firari durumda oldukları tespit edildi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere karşı ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Para politikasında sıkı duruş mesajı da korunan karar metninde kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den 2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avro bölgesinde enflasyonun artmasına neden oldu. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışının daha gelebileceğini öngörüyor. Öte yandan banka 2026 ve 2027 yıllarında ilişkin Avro bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlular 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak, dedi. Amerikan Başkanı Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık, dedi. İran'sa Trump'ı yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden onu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Spor. 2026 Dünya Kupası açılış törenlerinin ilkiyle resmen başladı. Meksiko City'deki tarihi Azteca Stadyumu üçüncü kez bu onura ulaştı. Shakira ve Barnaboy turnuvanın resmi şarkısı Day Day'la futbol ateşinin fitilini yaktı. Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Real Madrid'de Mourinho dönemi başladı.

0: yaşadı. Eflatun Beyazlar Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Basketbolda finale çıkan Beşiktaş Gain Akatlar'dan taşınma kararı aldı. Siyah beyazlar evindeki Fenerbahçe Beko maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağını açıkladı. Gelecek sezon planlanmasını da sürdüren Beşiktaş Gain, Connor Morgan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyiyle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul ve Mersin 29, Bursa ve Malatya 31, İzmir, Çanakkale, Gaziantep ve Mardin 32, Aydın ve Diyarbakır 35, Adana, Muğla, Isparta ve Konya 30, Antalya 28, Samsun 26, Trabzon 23, Bayburt, Rize ve Bitlis 25, Erzurum 22 ve Hakkari 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Bağlağ Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bağlağ-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bağlağ Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun ilk 1 kilometresinde bugün saat 12-17.30 arasında patlatmalı çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuklu-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahını kullanabilecek.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Setur Yaz Show!
12: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
13: Tatilse Setur.
14: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
19: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Size bir sorum olacak. Otomobilinizin taşıma kapasitesi kaç kilodur? Taşıma kapasitesi bir vasıtanın taşıyabileceği maksimum yükü kilogram olarak ifade eder. Taşıma kapasitesi aracınızın fabrikadan çıkış haline ek olarak yüklenebilecek toplam ağırlıktır. Yani aracın üzerindeki aksesuar ve sürücünün ağırlığı bu rakamın içinde değildir. Genellikle binek otomobillerde taşıma kapasitesi 450 ile 550 kilogram arasındadır. Araç seçerken ihtiyacınız doğrultusunda taşıma kapasitesi olan bir otomobil seçmenizde fayda var. Araç büyüdükçe otomobilin taşıma kapasitesi arttığında düşünmeyin. Birçok küçük otomobilin yük taşıma kapasitesi büyük otomobillerden yüksektir. Aracınızın yük taşıma kapasitesi genellikle günlük kullanım için yeterli olacaktır. Ancak ailece pikniğe veya uzun yola çıkarken taşıma kapasitesini aşma durumu olabilir. Taşıma kapasitesi

0: üstünde yüklenen araç dengesiz olur. Bu araçlar acil bir durumda geç ve istenmeyen tepkiler verir. Aşırı yüklü araçların lastikleri büyük baskı altında oldukları için normal seviyelerin üzerinde ısınır. Bu ısıdan dolayı lastiklerin fren ve viraj alma gibi güvenlik performansı düşer. Ek olarak aracı yük kapasitesinin üzerinde kullanmak yürüyen aksamın fazlasıyla aşınmasına sebep olur. Aracınızın taşıma kapasitesini sürücü kapısının içindeki çıkartmada veya aracın el kitapçığında bulabilirsiniz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Saat 7.59'u gösteriyor ve bugün 12 Haziran Cuma, gündemin başlıkları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını belirten Trump, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini ya da haftaya kalabileceğini belirtti. İran ise anlaşma konusunda nihai karara henüz varmadıklarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşması ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav LGS 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yarın yapılacak. Kültür sanat dünyasında öne çıkan başlıklar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
1: zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
1: zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken
1: olup bitenleri,
2: geçip gidenleri,
1: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
2: üzüntüleri,
1: sevinçleri,
2: hayatı dinleyin. Radyodan
1: gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Bugünkü gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi size. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Rüşvet tapuları evinden çıktı haberi manşette. Yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti. Zalimler döktükleri kanın hesabını verecek. Türk Kızılay ödül töreninde konuşan Başkan Erdoğan, katil Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çektiği videolarla Gazze'deki trajediyi dünyaya duyuran 12 yaşındaki Renat Attallah'a Filistin özel ödülünü verdi. Küçük kız yardımları için Türk halkına teşekkür etti. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Bu nasıl adalet manşetti. İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay'ın davayı çökertecek 9 ayrı gerekçe ve oy birliğiyle verdiği bozma kararına rağmen İstinaf Mahkemesi, Yüksek Mahkeme ile adeta dalga geçer gibi gerekçelerle kararında direndi. Oysa kararda 6 yaş iddiası öne sürülerek 2010'dan önce işlendiği iddia edilen suçlara atıf yapıldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Dünyayla alay ediyor, Donald Trump'ın fotoğrafına yer verilmiş, İran'ı tehditle bir anlaşmaya ikna etmeye çalışan

0: ve bu süreçte 40'a yakın kez anlaşma yakın diyen ABD Başkanı gün içinde yaptığı farklı açıklamalarla adeta dünyayla alay ediyor. Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Koridorları bağlıyoruz manşeti atılmış bugün Türkiye Gazetesi'nde. Türkiye enerji ve ulaşımda kilit ülke. Bölgesel krizler Türkiye'yi ön plana çıkardı. Yakın dönemde hayata geçirilecek 3 kritik koridorun da kalbi Anadolu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni boş verin, işimize bakalım. Cumhurbaşkanı, MYK'da kurmaylarına CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin bu CHP'nin iç meselesi, biz işimize bakalım talimatı verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin hızlandırılmasını ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haber bugün manşette. CHP'de hamle oyunları başlığı atılmış. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine Özel'den istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti. Kritik eşik 40 üye. Genel merkezin MYK'da 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesini, Grup Başkanı Özel'in kanadı istifa yoluyla parti meclisini düşürerek olağanüstü kurultayı zorunlu kılma formülüyle yanıt verdi. Özelci 27 üye dünkü parti meclisi öncesi görevlerinden istifa etti. Özel kanadı parti meclisinin üye sayısının tüzükte belirlenen 40 eşiğinin altına indiğini belirtip, genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplamak zorunda olduğunu iddia etti. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti ise bu sözler Atina'ya. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumu ile ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Patrik Hürriyet'e konuştu. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Duygu Leloğlu'na konuştu. Yunanistan hükümetine mesajlar verdi. Ve Hürriyet gazetesinde daha fazlası var. İsrail fitne üretim fabrikası, bu haberi de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. Dünkü açıklamasında Hürriyet gazetesi de ilk sayfasına taşımış. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise 5 ülke tek vurgun, sadece olay yeri Türkiye haberi var. İlginç bir haber. Nijeryalı bir adam bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'tan dolandırdı. İşte bu haberin detayları da akşam gazetesinde yer alıyor. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Faiz sabit tutuldu, asimetrik fonlama koridoruna devam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu politika faizi yerine örtülü faizle sürdürecek. Başkan Karahan kısa süre önce yaptığı açıklamada fiili fonlama faizi ile politika faizi arasındaki makasın uzun sürmesini doğru bulmadıklarını ifade etmişti. Borç %29 faizle taksitlendirilecek. Vergi borçlarında borçlunun ödeme kapasitesi güçlüğüne göre taksit sayısı 48 ya da 72 aya kadar çıkarılıyor diyor Nasıl Bir Ekonomi gazetesi. Gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz gündeme.
1: Reklamlar.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları...

0: eşyalı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Saat 8.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli stüdyomuzda. Sayın Değerli hoş geldiniz. Günaydın.
12: Günaydın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
11: ABD-İsrail-İran Savaşı ile başlayacağız bugün sizinle evet. Sohbeti. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları en önemli gündem maddesi. Dün önce biz saldırılara devam edeceğiz dedi İran anlaşana kadar. Ardından hatta Hark Adası ile ilgili planlarını da ifade etti.
12: İşgal edeceğiz.
11: Şu an o Hark Adası'nın işgali biraz ertelenmiş gibi görünüyor.
12: Evet.
11: Çünkü o emellerinin devam ettiğini hala daha ifade ediyor ama
12: doğru.
11: Bu kez baktığımızda anlaşmanın artık sağlandığını anlaştık ifadeleriyle duyurdu. Bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardık ve belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu ABD Başkanı. Şimdi evet bu açıklamaları yaptı ama İran henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtti. Yalnız açıklamaların detayında İran'da bir aşama kat edildiğine dair izlenim de var. Dolayısıyla evet onay verilmedi ama müzakereler gizli kapılar ardında devam ediyor. İsrail bu konuları şaşkınlıkla izlediğini ifade
12: evet,
11: etti.
12: Evet.
11: Şimdi biz hafta başından itibaren önce İran-İsrail gerilimini ardından ABD, İran ve karşılıklı misillemeleri konuşuyorduk. Şimdi müzakerede bir anlaşma bekleyebilir miyiz? Beklentiniz nedir?
12: Şimdi şöyle bir perspektiften bakarsak bunun gerçekliği ya da kesinliği konusunda biraz daha herhalde öngörüde bulunabiliriz. Başkan Trump İran'la birinci ve ikinci müdahaleden sonra bilhassa tam 38 kez İran'la anlaşacağız demiş.
11: Evet.
12: 38 kez.
11: Evet.
12: Şimdi 38'inde de maalesef bunlar gerçekleşmemiş. Bilakis saldırılar, karşı saldırılar olmuş. Ve normalin yani normal giden sürecin daha da ötesinde daha da şiddetlenmiş süreçler başlamış.
11: Hı hı.
12: Şimdi bu açıdan baktığımızda bir başka boyutu da bunun ekonomik boyutu tabii. Bu ekonomik boyutu içerisinde Başkan Trump ve Başkan Trump'ı bu harp ekonomisine, savunma sanayine, enerjiyi,
11: hı hı.
12: Daha doğrusu enerji baronları ve özellikle

silah baronları, yani bunu böyle biraz parantez içerisinde söylüyorum. Bu tür açıklamalardan sonra tabii emtia piyasalarında, altında, gümüşte, petrolde, doğalgazda enerji fiyatlarının nasıl oynadığını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla sistemi besleyen, Trump'ı besleyen unsurların da bu tür manipülatif olduğu artık kesinleşen, o 38 kez artık olduğu için de bunun tamamen bir manipülasyon olduğunu artık söylemek, daha doğrusu söylememek biraz saflık olur. Dolayısıyla buradan baktığımızda bu sistemi besleyen bir açıklamalar silsilesi görüyoruz. Şimdi buradan kimler istifade ediyor? Bir yandan İran, baktığımızda şöyle bir gerçek de var. İran'a belli oranlarda petrol satışına Hürmüz Boğazı'ndan kendi onayladıkları gemilerin geçişine izin veriyorlar. Hem İran'a para kazandırıyorlar, hem İran'ın biraz daha savaşı sürdürebilmesi için imkan tanıyorlar, hem bu savaşın sürmesi için savunma sanayini veya silah baronlarını destekleyecek bir imkan yaratıyorlar. Aynı şekilde enerji fiyatları oynuyor. Düşünün, bunu Rusya da yaptı. Rusya'da da gördük. Neredeyse ben Kırım'ı da dahil ederek söylüyorum, Gürcistan'ı da dahil ederek, son 15 yılı savaşlarla geçmiş bir Rusya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla son 4 yılı, son 5 yılı bilhassa Ukrayna'yla savaşan ve bugün sayıları netleşmemiş olsa da en az 400 bin kayıp veren bir Rusya'dan bahsediyoruz, ama aynı Rusya ne enflasyondan bahsediyor ve kasası sürekli doluyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ortada bu savaşın veya savaş bitecek açıklamalarının kendine göre bu açıdan baktığımızda bir statüko oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Bunu asla ve asla bir komplo teorisi gibi de görmüyoruz. Çünkü gerçekler ortada, rakamlar ortada ve bütün küresel anlamdaki dengelerin nasıl oynandığını, kimlerin bu işlerden zengin olduğunu ve bu zenginlik mekanizmasının Trump yönetimini ve Trump yönetimini destekleyen diğer unsurları, Avrupalı manipülatif liderleri nasıl beslediğini görüyoruz. Şimdi olaya buradan bakalım bir kere. Tabii bu bir gerçeklik acaba içerecek mi? Yani bu efendim açıklama yeniden işte biz barış olabilir, ateşkes olabilir gibi açıklamaların, bu yaptığı son açıklamalarda İran tarafında da bir takım şeyler görüyoruz. Ama aynı İran, bakın, 2 gün önce İran'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan çok yüklü paralar geldi. 3 milyar dolar Tahran Havalimanı'na özel uçaklarla indirildi. Bir yandan Trump yönetimi İran'ın dışarıdaki el konulan, tam anlamıyla söyleyeyim, paralarını, bankalardaki paralarının bir yandan da İran'a aktarılmasını sağlıyor. Yani burada bir çok garip bir oyun var. Bunları çok iyi okumak lazım. İsrail'e baktığımızda Netanyahu da bu açıdan baktığımızda Trump'la eski diyaloğunun olmadığını görüyoruz. Trump ipleri tamamen eline aldı diyebiliriz. Sistem her ne kadar bugün Yahudi odaklı bir sistemse de, gerek finans, gerek yani finans kapital, gerekse diğer enerji ve silah sanayi olarak baktığımızda Netanyahu'nun da bu arada çok da Trump'a söz geçiremediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda diyalog Amerika Birleşik Devletleri ile ve haliyle Hamenei yönetimiyle geçiyor. Buradan bir barış çıkar mı? Geçici bir barış demeyelim, ateşkes yine çıkabilir. Yine bir petrol ve doğalgaz satışlarında biraz daha bir oynama olabilir. Emtia satışlarında veya ticaretinde diyelim, genel itibarla buralarda büyük oynamalar olur ve sistem yine kendisini besler. Bu bir süre daha böyle devam eder. Ama İsrail hiçbir zaman bu ortamı kaşımaktan vazgeçmeyecektir. İsrail'in bu aynı zamanda yayılması için yaratmış olduğu bir sebep sonuç ilişkisi yaratır.

0: diyor. İsrail'e, İran'la bu gerilimden şu güne kadar Lübnan'da yayılmasını neredeyse tamamladı. Suriye'ye baktığımızda Suriye'de Golan'ı tamamen aldı, artık onu haritalarına kattı. Suriye yönetimi de nasıl bir yönetimse o da ayrı bir konu, haritalarından çıkarttı. Golan'ı İsrail olarak kabul ediyor. İsrail'in parçası olarak kabul ediyor. Aşağı 30 kilometre yakınlarına kadar gelmiş Şam'ın bir İsrail devleti var. Kuzey Irak'ta tabii Kuzey Irak'ta dahil olmak üzere yine Kuzey Suriye'de hatta Orta Suriye'de baktığımızda burada Kürt unsurlarla ne kadar işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada bir bahane üretmek nedir? İran bir neticede onlar için bir bahane, ama İsrail'in yayılmacılığı ve uluslararası bu Trump sistemini diyelim, Trumpist yönetimlere nasıl beslediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir statüko. Ben real politik konuşuyorum. Bu açıklamaların da tamamen bu mevcut Trumpist politikaları destekleyen, Netanyahu'nun İsrail'in yayılmasını destekleyen sürecin bir parçası olarak görüyorum. Olayı bu şekilde değerlendirmek gerek.
1: Şimdi peki İsrail amaçlarından pek de uzaklaşmayacak. Çünkü bu, eğer bir mutabakat sağlanırsa, bu mutabakatın herhangi bir tarafı da olmayacağını da söylüyor.
0: Evet.
1: Durumu şaşkınlıkla izlediğini, ki Netanyahu İran'la anlaşmanın onay aşamasına geldiğini duyduğu andan itibaren de ardından Trump'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki nükleer konusu da çok dikkat çekici. İsrail tabii İran'ın nükleerden uzaklaşmasını, nükleer silah üretmemesini ve mevcut varlıklarının da ülkeden çıkarılmasını istiyor.
0: Evet.
1: İran nükleerden vazgeçer mi?
0: Asla bu bir kere olmayacak bir şey. Bu da bir statüko. Tabii ki onlar mevcut zenginleştirilmiş uranyumu çıkartın. Ne yapıyorsanız yapın diyorlar, ama zaten savaşın, daha doğrusu İran'ın nükleer kapasitesinin en önemli unsuru tabii ki zenginleştirilmiş uranyum. Dolayısıyla bunu, gerisi makine parçası. Yani baktığımız zaman. Dolayısıyla bu kapasiteye ulaşmış bir İran ve elinde bu kozu tutarak Amerika Birleşik Devletleri'ne de İsrail'e de yeri geldiği zaman ve gördüğümüz üzere kafa tutabilecek düzeyde bir İran'ın buradan geri adım atması pek mümkün görünmüyor. Bu da bir statüko. Bunu da altını çizmek lazım. Buradan nasıl bir sonuç çıkar? Buradan taraflar birbirlerinin varlığını kabul edene kadar bu iş devam eder. İran'ı tabii yormaya da çalışıyorlar. İran'ı bu anlamda İsrail her an şunu yapabilecek bir güç. Amerika Birleşik Devletleri itidalli olmasına rağmen bir mini bir bizim çok küçük dar kapsamda etkisi olabilecek bir nükleer silah dahi kullanabilir. Bu aynı şey Rusya için de geçerli. Yani Ukrayna'da baktığımızda Donetsk bölgesinde bilhassa geriliyor. Eski gücü yok. Son derece büyük kayıpları var. Orduya asker katamıyor. Ve içeride büyük, çok ciddi kamuoyu tepkileri var. Ama bir yandan da günü gelirse, eğer biz bunu burada bir sonuç alma noktasında istediğimiz an istediğimiz şekilde bir nükleer silah kullanabiliriz diyor. Büyük güçler, elinde nükleer gücü olanlar bunu her zaman diplomasinin belki de en ağır balyozu gibi kullanabilirler ve deneyebilirler de. Bunlar mümkün. Dolayısıyla bu nükleer maddelerin ülkeden çıkartılması konusunda İran çok kısmi bir adım atabilir. Uluslararası kontrol mekanizmalarını belki biraz daha onlara sıkılaşmasında kabul edebilir, ama İran nükleer kapasitesinin bitirilmesi konusunda buradan geri adım atmaz.
1: Evet. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Biz son gelişmeler ışığında Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli'den bir yorum aldık ABD-İran gerilimi ve ABD-İsrail-İran savaşındaki son gelişmelerle ilgili. Şimdi İran cephesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına nasıl cevap veriyor, nasıl yaklaşıyor bunu öğrenmek istiyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Son bilgileri dinlemek istiyoruz İran cephesinden.
2: Evet, dün yani Trump önce dedi ki işte İran beklesin, akşamleyin çok ciddi bir saldırı yapacağız. Dolayısıyla işin doğrusu hepimiz geçtiğimiz gece saldırı yapılacağı endişesiyle o saatlerde duygu içerisine girdik. Fakat daha sonra ABD Başkanı dedi ki biz bir anlaşmaya vardık. İşte İran'la savaşmayacağız. Rafa kaldırdım. Bu tabii temkinle karşılandı. Yani nasıl olacak? Hatta işte Avrupa'nın bir kentinde bu anlaşmayı imzalayabiliriz. Türkiye ile göreceğiz. Suudi Arabistan'la, Katar'la görüştük. Pakistan'la görüştük. Birleşik Arap Emirlikleri ile. Bu tabii ciddi bir heyecan da uyandırdı yani işin doğrusu. Evet. İran basın yayın organlarında öncelikle böyle bir sanki doğru değilmiş gibi bir haber hani yayınlandı. Ama daha sonraki saatlerde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bu olayın doğru olduğunu ama Trump'ın dediği gibi tamamen her şeyin hani bittiği, imza altına alınma, aşanması %100 gerçekleştiği noktasında tereddütlerini dile getirdi. Biz dedi heyet olarak şu anda...

0: mitin üzerinde İran'ın menfaatine olabilecek noktalar üzerinde çalışıyoruz. İran aleyhinde olabilecek herhangi bir şey kabul etmiyoruz. Zaten olan diyor olsa idik bir sene önce biz anlaşmayı imzalardık. Dolayısıyla Ali menfaatleri göz önünde bulundurularak heyet eğer bunu okeylerse ki heyet okeyledikten sonra bu İran Uluslararası Güvenlik Komisyonu'du aynı zamanda ulusal şeyi. Bunlar bir de savaş komisyonu var. Bunlar eğer uygun görürlerse daha sonra rehbere gidiyor. Rehber de onun ardından okeylerse bu kabul edilmiş oluyor. Ama netice itibariyle ABD ile yapılan o görüşmelerde üst makamların aldığı artık bir hakikat bu görüşmeler yapılmış. Fakat İran her şeye rağmen temkinli en son imza atılana kadar öyle zannediyorum bu temkinlilik süreci devam edecek. Ama böyle olması da yani şu an için söylüyorum. Bu şekildeki bir kararın alınması ABD tarafından, İran tarafından barışa giden yolda önemli bir adım. Ama tamamen bu adım gerçekleşir mi diyemiyoruz. Çünkü 3 defa bu anlaşacağız çok ciddi manada diyorum. 38'in üzerinde de belki de söylediği ifadeler var ama şey açısından söylüyorum. Tam böyle işte anlaşma yapacağız dediğinde İran'da tekrar vurdukları süreç için söylüyorum. Böyle bir sürecin yeniden yaşanıp yaşanmayacağına dair de hiç kimse garanti veremiyor. Dün yine yürekleri ağza getiren bir şey oldu. Trump'ın o açıklamalarından sonra ve kayın açıklamasından sonra işte Sirik kentinde çatışma sesleri duyuldu diye. Tabii daha sonra açıklama yapıldı. O Sirik kentinde değil, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçmek isteyen bir gemiye İran'ın ateş uyarısı yaptığıydı. Dolayısıyla o da sürümcemede kalmadı, açıklandı. ABD de bunu kabul etti. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında en azından mutabakat noktasında bir görüşmenin artık net olduğu aşikar ama bunun süreç içerisinde topluma deklare edilmesi. Bekay dedi ki bu mutabakat üzerinde konuştuğumuz hususlar eğer onaylanırsa biz bunu kamuoyuna açıklayacağız. Dolayısıyla şu anda artık onu bekliyor olacağız. Yani inşallah öyle olur diyelim. Ama
1: Evet.
0: olmasa da şaşırmayız. Onu da söyleyelim.
1: Peki
0: Ve sözü size bırakalım.
1: topluma deklare edilmesi dediniz. Şimdi toplumda peki vatandaşlar anlaşma yanlısı mı yoksa savaşın devam etmesini isteyen bir
0: Şöyle,
1: cephede var mı?
0: İran'da bu bağlamda iki kutup var. Bir, artık yorulduk. İran çok ciddi ekonomik kan kaybediyor. Bu kan kaybının önüne geçilmesi için uluslararası dünyayla entegre olmalı. Gerekli anlaşmalar yapılmalı. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e asla güven olmaz. Bunlarla anlaşma yerine sahada savaşma. Böyle bir ikilem var işin doğrusu. Onu bir sahalarda da gördük. Yani tezahüratlar, gösteriler yapılırken bir taraftan işte barış yapılsın diyenler, diğer tarafta da hayır barış yapılmasın, sonuna kadar savaşırsın diyenler. Şu anda devlet yönetimi kademelerinde de yani bu bağlamda ikili bir yaklaşım var. O da tabii şey, yani bu 47 yıllık süreçte ABD ile İsrail'le olan ilişkilerin gelgitler içermesinden kaynaklanıyor. Ama yine de bir umut işte bizim biraz önce dediğimiz gibi bekliyoruz bakalım gerçekleşebilecek mi gerçekleşmeyecek mi onu göreceğiz. Tabii Hürmüz Boğazı ve nükleer dananın kuyruğunun koptuğu yer yani İran için. Bakalım Amerika'nın yaklaşımı ne olacak? Bütün mesele bu konuşulanların gerçek manada deklare edildikten sonra yerine getirip getirilmeyeceği hususudur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'a sevgili dinleyicilerimiz. Biz devam ediyoruz Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli ile. Biraz önce Sayın Harun Aykaç'ı da dinledik. Trump İran'la harika bir anlaşma yapıldı. Anlaşma önümüzdeki günler

0: imzalanabilir. Belgeler son aşamada. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da herkes anlaşmayı onayladı dedi. Şimdi evet, böyle bir açıklamada bulundu ama İran cephesi herkesin anlaşmayı onayladığına dair bir açıklamada bulunmadı. Şimdi bu biraz da böyle hani güç,
1: Evet.
0: zafer ve
1: Tabii.
0: işte bakın biz anlaşmayı dayattık gibi
1: Evet,
0: de
1: tabii.
0: gösteriliyor. Çünkü biz saldırıyorduk. Şimdi anlaşmayı onayladılar. O yüzden saldırmıyoruz artık. Bakın dediğimize geldiler. İfadesini çıkaralım mı Trump'ın açıklamalarından?
1: Şimdi şöyle biraz da şöyle bakalım. Taraflar burada elbette ki bu bir diplomasinin oyunlarından bir sergilenen oyunlarından bir parçası. Bir kere öyle görün. Diplomasi böyle bir şey. Şimdi diplomaside Trump'ın özellikle Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel yetersizliği, lojistik hizmetlerdeki yani sürdürülebilir savaşın sürdürülebilir olması konusundaki yetersizliği, askeri başarısızlıkları ve siyasi başarısızlıkları Trump'a bir onurlu çıkış arayışına itti. Dolayısıyla mesela bundan 2-3 önceki açıklamayı düşünün. Trump bu açıklamada her an barış olabilir, her zamankinden daha çok yakınız dediği anda bir anda bir baktık İran'ı bombaladı. Şimdi İran'da Apache helikopterini ikinci, üçüncü seferden sonra Apache helikopterini düşürerek bir karşılık verdi. Ve taraflar bir kendi onurlarını kurtaracak pozisyonlarını yeniden güçlendirdiler. Gerek kendi kamuoylarında gerek uluslararası kamuoyunda. Yani dolayısıyla bu bir tiyatronun bir parçası. Bunu bu şekilde amiyane konuşuyorum ama gerçekten oynanan bir tiyatro. Bu açıdan baktığımızda bir başka boyutu İran biraz önce ifade ettim. Bir kere Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini Hark Adası konusu bu biraz tabii işte burayı işgal edeceğiz açıklamaları var o var bu var filan ama onu bir kenarda tutarsak İran Hürmüz'deki Basra Körfezi'ndeki hakimiyetini çok net bir şekilde tescilledi. Yenilmezliğini tescilledi. İstediği zaman, istediği yer ve zamanda, istediği şekilde Amerika'nın ve Körfez'deki müttefiklerinin hatta Avrupa'da elindeki balistik füzelerle kıtalar arası balistik füze neredeyse onlara da hakim. Onların da var, ne kadarlığını, ne kadarı var, ne kadarı yok, ne gücü, miktarı nedir o bile bilinmiyor ama eline var olduğu düşünülüyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda burada güçlü olan taraf İran. Bundan 3 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'dan İran'a özel uçaklarla ve özel temsilcilerle paraların indiğini bunu İran da açıkladı bunu. Hatta İran örtülü açıkladı. Biz el konulan paralarımızın iadesinde belli adımların atıldığını gözlemliyoruz gibi çok böyle hani net ifadeler olmayan ama istediğimizi alıyoruz mealinde açıklamaları oldu. Dolayısıyla arka planda İran'ı da rahatlatacak bir takım formüllerle bir anlaşma biraz daha yakın görünüyor. Anlaşma mı yoksa ateşkesin devamı mı yoksa daha kapsamlı bir ateşkes mi? Daha orayı bilemiyoruz. Anlaşmaya gider mi? Daha bu aşamada kesin anlaşmaya gitmez. Öyle anlaşılıyor. Biraz daha taraflar burada kendi güçlerini gösterme ve pazarlıklarını sürdürme konusunda pozisyonlarını güçlendirme noktasında bu işi nihai bir noktaya daha henüz taşımazlar.
0: Evet, öyle
1: Benim görüşüm budur.
0: sanıyoruz ki savaş sona erdikten sonra ancak o zaman savaşın maliyeti ortaya çıkacak. Ama
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde NBC News'un bir haberi var ve bu habere göre de Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle azalan füze stokunu genişletmenin yollarını arıyor.
1: Evet.
0: Yani hayli füze stokları azalmış ve bununla ilgili de Trump'ın bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne
1: Evet.
0: çıkarılıyor haberde. Savaşın zararlarından biri de buydu işte, stokların tükenmesi.
1: Şimdi zararlarından birisi bu ama stokların da yerine getirilmesini

0: isteyen bir silah sanayi var.
1: Evet,
0: Şimdi
1: doğru.
0: bunu besleyecek bir sistem olma, bunu besleyecek çatışmanın devam etmesi lazım. Dolayısıyla gerçekçi, bakın, real politik konuşuyoruz. Görünen başka, yani bizim önümüzde perdenin önündekiyle perdenin arkası bambaşka. Perdenin arkasında bu sistemin beslenmesi için tarafların liderliklerini daha da güçlendirmesi, konsolide etmesi için, bu Netanyahu için de geçerli. Konsolide etmesi için bu çatışma ortamının bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Bir kere bunun altını çizeyim, bunu çok net görmek lazım. Dolayısıyla bir anlaşma değil, kapsamlı bir ateşkes olacaktır.
1: Büyük
0: Bunu
1: ihtimalle.
0: büyük bir ihtimalle ve son derece de kırılgandır bu tür şeyler. Dolayısıyla burada biraz daha bu statükonun devam etmesi ülkelerin yararına, İran'da burada özellikle el konulan paralarının, varlıklarının, uluslararası sistemdeki bloke edilen bütün varlıklarının kademeli olarak serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor. Çünkü içeride onlar da kendi iktidarlarını, Hamenei yönetimi için söylüyorum, o da orayı konsolide etmeye çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bir ateşkes olabilir, kapsamlı bir ateşkes, ama nihai anlaşma olmaz. Olsa bile son derece kırılgan olacağı kesin.
1: Dondurulmuş bir savaş olabilir. Büyük ihtimalle.
0: Ateşkesi zaten özelliği buydu.
1: Şimdi zaten sohbetimize başlarken siz demiştiniz, kimler nasıl zengin oldu biraz buna bakmak
0: Tabii.
1: lazım
0: Tabii.
1: demiştiniz. İşte silah sanayi ile ilgili de bunu avantaja çevirecek elbette bir takım kesimler olabilir. Şimdi bu bir de siyasi aktörleri biraz daha konuşalım sizinle. Kim daha iyi bir aktör olarak ortaya çıktı bu savaşta. Liderliklerine biraz bakalım.
0: Tabii ki.
1: Ve otoritelerine, söz
0: Evet.
1: geçirme kapasitelerine
0: Doğru.
1: biraz baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, işte İsrail Başbakanı Netanyahu, burada bir farklılık elbette var ama
0: Tabii.
1: hangi yönde sizden dinlemek istiyorum.
0: Şimdi Trump açısından ve Amerika'nın Trump yönetimiyle birlikte yaşamış olduğu ve müesses nizamının ne kadar yıpratıldığını ve Trump'a bağlı bir müesses nizam oluşturulduğunu çok net görüyoruz. Amerika da şaşkın. Yani baktığımızda kendisini yargılamaya çalışan başsavcıyı değiştiriyor. Yerel dahil olmak üzere FBI başkanıyla oynuyor. Merkez Bankası, Hazine ve Ticaret Bakanlığı, Amerikan işte CENTCOM komutanlığından CIA başkanlığına, Genelkurmayından bütün komutanlara kadar her şeyi çok derin bir şekilde sarsıyor. Ve Amerikan tarihinde, hatta dünya tarihinde, diplomasi tarihinde görülmeyecek bambaşka adımlar atabiliyor. Ve liyakatsizliğin artık had safhada olduğu da bir dönem var. İşte bir savunma bakanına bakıyorsunuz, işte çıplak soyunuyor, üzerindeki haç işaretleriyle ve Afganistan'da, Irak'ta ne kadar işte kişiyi bertaraf ettiğini açık açık söyleyen, böyle şovlar yapan değişik bir savunma bakanı var. Savaş devam etsin, savaş olmalı diyen bir bakan. Şovmen mi, bakan mı, onu bilemiyorsunuz. Öte tarafta Rubio dediğiniz bir dışişleri bakanı var. Ortodoks Yahudi veya Evangelist bütün politikaları çok şiddetli biçimde destekleyen, Netanyahu'nun, Jared Kushner'in adeta güdümünde hareket eden bir dışişleri bakanı var. Şimdi
1: İlginç bir
0: çok
1: durum da şu,
0: tabii.
1: Rubio'nun Küba kökenli oluşu.
0: Evet,
1: Ama
0: evet.
1: Küba'ya yapılanlar da ortada.
0: Yine şuradan bakıyoruz. Tabii şuna güvendi Trump. Ya yani Nikaragua Devlet Başkanı'nı ben bir gece yatağından alıverdim. İran'a da şimdi ben bu çok affedersiniz, bu gazla, çünkü orada çok müthiş bir kendi açısından kamuoyu yarattığını düşündü. Ben bu şeyle ben İran'a da girerim, İran'dan da sonuç alırım dedi, ama öyle olmadı. Ve olmayacağı da artık kesin. Dolayısıyla burada bir çıkış arıyor. Kendisine bir onurlu çıkış arıyor. İşte İbrahim anlaşmalarında geliyor efendim, Türkiye dahil olmak üzere bütün Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri İbrahim anlaşmalarını

hepsi İbrahim anlaşmalarına katılacak ve İsrail'le kesin barış ve görüşmeleri başlatacaksınız diyor. Yani şimdi bunlar mümkün değil. Yani Türkiye'nin hele hele böyle bir şey kabul etmesi mümkün değil. Türkiye zaten sadece net bunu parantez içinde söylüyorum. Türkiye'nin açıklamalarına gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Dışişleri Bakanlığı'nın ve baktığımızda burada neten

0: değerlendirmek lazım ama Trump arzu ettiği bir küresel düzeni oluşturabilmiş değil. Bu bir gerçek. Kendisine bir onurlu çıkış arıyor. Bunu da İran'la paslaşarak biraz da müttefikleriyle bu oradan destek isteyerek bir kendisine yeni bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Bunda başarılı olur mu? Yani çok da olur diyemem. Çünkü Kasım'da Kongre'deki çoğunluğunu kaybedeceği artık kesin demokratların, çünkü topal ördek diye işte malum Amerikan jargonuyla söyleyelim, bir topal ördek olacağı kesin. O döneme kadar güçlenmek için her şeyi yapacaktır. Her türlü oyunu, diplomasinin bütün görünen görünmeyen bütün unsurlarını kullanacaktır.
1: Evet. Devam edeceğiz. Şimdi bir
0: Sağ ol.
1: ara. Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa,
3: pilot garaj oto ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Baba, bu ne bayramı?
10: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Anahtar
4: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
5: teslim mutluluk. Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda ise Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Tulça bizimle. Sayın Tulça hoş geldiniz. Günaydın.
8: Günaydın Sayın Yalçın. Teşekkür ederim.
7: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'dan askeri bir anlaşma haberi geldi. Tabii bu anlaşma üzerine tepkiler de gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın en güçlü tepkisi dündü. Dün yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak

0: değiştirmeyi amaçlayan Kıbrıs Türklerinin iradesini, egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadesi çok çok çok dikkat çekici. Şimdi bu anlaşmanın as metninde neler yatıyor size sormak isteriz.
1: Evet, 1960 Zürih Londra görüşmeleri, ki Zürih boyutu hukuki, Londra boyutu da siyasi netice ve imzaların atıldığı, rahmetli Menderes'in de ulaşımında bir kaza geçirdiği meşhur görüşmeler neticesinde Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğü altında kurulmuştu. Bilahare bildiğiniz gibi 1963'ten itibaren fiilen Rum tehdişleriyle, eylemleriyle aslında bu yapı yıkılmaya başladı. Ta ki işte 1974'teki yine Türkiye'nin bu garantörlük hakkıyla ortaya çıkan tablo ile İngiltere'nin karışmamasıyla birinci ve ikinci barış harekatları gerçekleştirildi ve daha sonra 75'te Federe Devlet, 83 15 Kasım KKTC'nin ilanı bugünlere kadar geldik. Tabii şimdi burada birkaç boyut var. Yani bu Fransız-Rum teatisinde, antlaşma teatisine birkaç cepheden bakabiliriz. Tabii en geniş cephe herhalde Doğu Akdeniz'deki jeopolitik mücadele. Fransa iki önemli Avrupa Birliği üyesinden biri, yani Almanya ile beraber işte başat iki ülkesini diye kabul edersek Avrupa Birliği'nin bu bölgede öteden beri eski sömürgeleri, işte 2020'de hatırlayın Beyrut limanındaki büyük patlama sonrası ertesi gün Macron oradaydı, yanınızdayız, beraberiz vesaire. Hı hı. Veya Suriye'deki kargaşalar sırasında Fransız Hava Kuvvetleri bir bölgeyi bombalamıştı Suriye'de. Ve Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye ile de tabii Afrika'da da bir itiş kakışı var. Fransa'nın, Türkiye'nin etkin bir halde aslında hem Çin hem Rusya hem Türkiye Afrika'da vardı ama Fransa biraz geri düştü. Bir Doğu Akdeniz boyutu var. Bir de tabii yine bir AB üyesi olarak Fransa'nın Rusya'ya bakış açısı Batı'nın, yani Rusya'ya karşı bir böyle çekinceli durum, NATO'ya ağırlık verme ve bir de tabii enerji. Yani Rus gazı vanasına mahkum olmamak sadece Rusya'ya. Dolayısıyla enerji yataklarının da işte hidrokarbon veya petrol işte 2003'ten itibaren keşfiyle büyük de bir rezerv olduğu söyleniyor. Yani Norveç'i bile aşan. Dolayısıyla bu minvalde Fransa geleneksel Yunanistan ve Rum kesimine olan zaten destekleri bu. 1975'te Valéry Giscard d'Estaing'le de olmuştu. Yunanistan AYT'ye girerken, 2004'te Rum kesimi bütün Kıbrıs adına girerken de yine bu desteği görmüştük. Hı hı. Geleneksel Batı desteği, bütün bunlar birleşince tabii şimdi bunun NATO, AB boyutu, bir de Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu boyutu da var. Şimdi 3 hafta sonra Ankara'da çok önemli bir NATO zirvesi var.
0: Evet.
1: Düşünün ki bunun öncesinde de 2021 Eylül'üydü zannediyorum, Yunanistan'la Fransa bir ittifak anlaşması yaptı. Yani iki NATO ülkesi bir üçüncü NATO ülkesine karşı bir ittifak antlaşması yaptılar. Hı hı. Şimdi bunun benzeri bu kere Rumlarla yapıldı. Dolayısıyla bu bir kere NATO nezdinde tabii nasıl karşılanır ya da nasıl bir çevresi olur olmaz, o belki bu zirvede de herhalde zaten Kıbrıs konusu kesin gündeme gelecek bence bu NATO zirvesinde Türk-Yunan ilişkileriyle birlikte.
0: Evet.
1: İkinci boyutu, biz neticede işlerimiz pek ilerlemese de bir AB adayı ülkeyiz.
0: Evet.
1: Yani orada da iki AB üyesi bir diğer aday ülkeye karşı da bir tavır almış oluyor. İşin Avrupa Birliği daha da zayıf olsa bile, yani o boyutta da bir şey var, yani bir tuhaf bir tablo var. Tabii bunun Kürt-Yunan ilişkilerine, askeri dengeye, Kıbrıs'taki dengeye yansıması da önemli. Yani Rum tarafının 1993 Rum-Yunan askeri doktrininden beri Yunanistan'la birlikte, yani Rumlar KKTC'ye karşı, Yunanistan'da Türkiye'ye karşı silahlanmakta. Yunanistan'ı bugüne kadar Türkiye'ye karşı bir çılgınlık macerasına sapmasını engelleyen unsur KKTC'deki askeri varlığımızdı herhalde. Yarım asırdır öyle özetleyebiliriz.

0: Ama şimdi bu sınırları zorlayan bir silahlanma var. Hem Rum kesiminde bir de İsrail boyutu var işin tabii. Zaten o da malum. Ve Yunan tarafında da. Dolayısıyla bir böyle ateşle oynama ya da bir böyle maceraya sürüklenme riskleri de tabii ortamında ya işte oradaki jeopolitiğim var. Dolayısıyla Fransa buna ön ayak olarak burada bir rol kapayım derken işte farklı boyutlara belki kapı açacak bir riskler silsilesine de hem kendini hem Kıbrıs'ı hem Yunanistan'ı sokuyor bence.
1: Bu noktada 1 Temmuz'da Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı devam ediyordu, devredecek Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Belki oradaki şu an devam eden nüfuzunun da mı kullanmaya çalışıyor bu yaptığı anlaşmalarla?
0: Tabii yani o dönemi bence bu 6 ayı işte bitmek üzere artık heba ettiriyorum kesim. Yani siz dönem başkanı bir ülkesiniz. Bunu Avrupa Birliği öteden beri Kıbrıs sorunun şu veya bu şekilde çözümünü her şeye rağmen ister. Bu belki Türkiye tezleri doğrultusunda pek olmayacak bir bakış açısıdır, görüştür. Ama bu yönde bir ilerleme sağlayacağınıza orada da o dönemi siz yani Rum kesimi olarak işte yine Rum propagandalarıyla işte güneye gelen konsey başkanı Van der Leyen'e valilerin arasından kuzeyi seyrettirip işte bakın nasıl bir işgal altındayız, şöyleyiz, böyleyiz 52 yıldır diye bir atmosfer yaratmak. Bence o dönemi de heba ettiler. O dönemde biraz güç kuvvet aldılar mı bu süreçten söylediğiniz gibi yani neticede devlet başkanları toplantısı oldu, Güney'de Dışişleri Bakanları toplantısı oldu, geçen hafta bir savunma bakanları toplantısı oldu dönem bitmeden. Tabii ki Brüksel'de öteden beri yaptıkları kulisleri Rumlar ve Yunanlılar kendi topraklarında bir kere Limassol'da, Lefkoşe'de bu toplantılar sırasında yapmışlardır muhakkak ki bir dönem başkanı ülke olarak. Ama bence bu dönem başkanlığını Kıbrıs sorunu için hiç de pozitif bir yönde kullanmadı Rum kesimi.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günlerdir.
1: Teşekkürler. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Tulça bizimle birlikteydi. Bir değerlendirme de Sayın Güray Değerli'den almak istiyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi son 15 yılda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Ermenistan, Fransa, Hindistan, Ürdün, Mısır ve Yunanistan'la çeşitli askeri ittifak, işbirliği, askeri teknoloji transferi, deniz ve hava üslerinin kullandırılması gibi konularda anlaşma, protokol veya yol haritası zaptı imzaladı. Bir hayli çalışıyorlar ama
2: doğru.
1: Hangi konuda çalışıyorlar?
2: Şimdi tabii Kıbrıs Rum kesiminin bu seviyeye gelmesinde maalesef Türkiye'deki geçmiş yönetimlerin çok büyük hatası var. 2004 yılında özellikle bunu siyasi anlamda söylüyorum. 2004'ü düzeltiyorum. Bu dönemde Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması veya bunun bu noktada yeterli diplomatik çabaların gösterilmemesi bu açıdan baktığımızda Kıbrıs'ı Rum kesiminin bu kadar güçlenmesine yol açtı. Aynı şekilde 1980 yılında NATO'ya Yunanistan'ın tekrar kabulü noktasında o günkü junta yönetiminin Türkiye'de buna onay vermiş olması gibi birçok hatalar var. Yine adaların silahsızlandırılması ve daha doğrusu silahlandırılması konusunda Yunanistan'ın yaptığı hamlelerde adaların işgali konusunda adaların sahipliğinin tartışmalı adaların sahipliğinin noktasını atmış olduğu adımlara ses çıkarılmaması, buralara seyirci kalınması gibi birçok geçmişte yapılan hatalar var. Ancak bugün itibariyle şunu net söyleyebiliriz. Türkiye bir kere burada iki devletli, iki toplumlu yapıyı mutlak surette desteklemenin ötesine kabul ettirme konusunda son derece ısrarlı. Bunu gerek Birleşmiş Milletler'le yürüttüğü çalışmalar, Birleşmiş Milletler çatısı altında gerekse garantör devletler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere burada bu konuda asla geri adım atmıyor. Hı hı. Ancak bu bölgenin çok genel geçer bir acımasız bir kuralı vardır. Güç her zaman oyunu bozar. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri varlığının güçlü olması,

0: ülkenin devlet olarak ekonomik büyüklüğü açısından, siyasi coğrafya açısından, gerek ilgi ve etki alanı açısından ve diğer çevrelediği, bizi çevreleyen ülkelerin yani Yunanistan ve Rum kesiminin yaptığı anlaşmalarla adeta bir çevreleme politikası, evet görüyoruz çok net. Buna İsrail'i dahil ediyoruz, işte Fransa'yı dahil ediyoruz ki Fransa burada çok ön plana çıkıyor. Türkiye de boş durmuyor. Ama bu coğrafyada tek geçerli bir kural vardır, o da güç. Dolayısıyla askeri varlığınızı ve askeri gücünüzü bunu Mavi Vatan doktriniyle de eğer güçlendirilmiş bir şekilde bunu tavizsiz bir şekilde sürdürüyor ve anında cevap verebiliyorsanız bir takım hak tecavüzlerine örtülü ya da açık cevap verebiliyorsanız güç burada oyunu her zaman bozar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye adadaki ki bu sayı düşürülmüş olmakla birlikte adadaki askeri varlığından asla vazgeçmeyecektir. Diğer yandan Türkiye yine kendi kıta sahanlığı içerisinde kendi münhasır bölgeleri içerisinde araştırma yapmaktan, petrol ve doğal gaz kaynaklarına ulaşmaktan vazgeçmeyecektir.
1: Evet.
0: Kıbrıs'ı da sonuna kadar destekleyecektir. Bu hiç
1: Kesinlikle.
0: böyle görünüyor. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Sağ olun.
1: değerlendirmeleriniz için ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli'ydi yorumcu konuğumuz bugün sevgili deneyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadeleri vardı Doğu Akdeniz'le ilgili. Cevabımız çok net olur, çok da sert olur demişti Doğu Akdeniz'deki girişimlerle ilgili. Ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur demişti. Bu ifadelerle ilk bölümü noktalıyoruz. Şimdi haberler, ardından tekrar burada olacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renat Atallah, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda ise Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump,

anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çeşitli tutumunun, çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüttü ve örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçtaysa geriye düştüğü maçı çeviren Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: temsilciler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.10 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bu bölümde ilk konuğumuz eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gültekin merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar senin bana.
1: Teşekkürler. 1 milyondan fazla öğrenci yarın girecekleri sınavı bekliyorlar. Bir hazırlık sürecinden geçtiler. Elbette ki heyecanlılar. Ama bu sınav 14 Haziran'da yapılacaktı. 13 Haziran'a alındı.
2: Milli maçtan dolayı.
1: Evet. Bunun nedenlerini ve bugün tatili nasıl değerlendirmeleri gerektiğini belki konuşmakta yarar var.
2: Evet. Şu var. Tabii ki milli maç pazar sabahı Türkiye saatiyle 07'de. Bundan dolayı sınav bir gün öne alındı. Yani ayın 13'üne alındı. Doğal olarak da sınavın hazırlıkları yapılacağı için de cuma günü okullar tatil edilmişti. Şimdi şu var, yarınki sınav, artık sınavla ilgili bir şey konuşulmasın. Yani gençler kendi aralarında, ebeveynler evdeki sohbetlerde, artık sınavla ilgili hiçbir şey konuşulmasın. Yani normal doğal hayatın akışı nasıl devam ediyorsa, yani yarın sınav var, işte bugün nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu soru da çok doğru değil sinemanın. Demek ki hani yarın çok böyle farklı bir şey olacak. Biz onun için tetikte olmalıyız. Hani ona hazırlıklı olmalıyız. Bu gençleri paniğe sürükler. Yani buna da gerek yok. Yani normal hayatımız, gençlerimizin günleri nasıl geçiyorsa rutin bir şekilde o şekilde geçirmeye dikkat etmek gerekiyor. Ama şu var, yani tabii ki farklı bir şey yapılmaması gerekir. Yani alışılagelenden, bu beslenme içinde geçerli, spor içinde geçerli, günlük bir faaliyet içinde geçerli. Daha önceden alışılmadık bir şey bugün denenmemesi gerekiyor. Yani o rutinin bozulmaması lazım. Şimdi yarınki sınava geldiğimiz zaman bu sınavın bir güzelliği var. Yani hedeflenen başarı gerçekleşse de, onun altında da kalınsa gençlerimizin eğitim hayatı devam edecek. Yani özel okul olabilir, işte adrese dayalı okul olabilir, açık lise olur. Her neyse, yani devam edecek. Demek ki sınavı kaybeden olmayan bir sınava girecekler. Bu sınavın güzel tarafı. Ha, tabii ki hani hedefi olan, işte üniversite sınavındaki başarıyı hedefleyen, ama olayı sadece üniversite sınavına da indirgememek lazım. Yani biz işte üniversite sınavındaki başarısı yüksek olanla okula girmek için bu sınava giriyoruz. Hayır. Biz hayata hazırlanmak için bu sınava giriyoruz.
1: Evet.
2: Bu sınav bir amaç değil. Bizim için bir araç. Önemli mi? Evet, önemli bir

0: ama hayatımızda, gençlerimizin hayatında o kadar çok sınav olacak ki bu onlardan sadece bir tanesi. Önemli ama amaçtan ziyade bir araç olarak bakmak gerekiyor ve bu sınavın neticesi, sonucu sinemanın sadece gencimizin, çocuğumuzun sınavı sonucu değil. Yani bu ebeveynlerin de sonucu, öğretmenlerin de sonucu, okulun da sonucu. Dolayısıyla burada hani bu sonucu hep beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Şu da çok önemli. Bakın hani bu hedeflenen başarı gerçekleşmese de eğitim hayatı devam ediyor dedik ama bu gençlerimiz 4 yıl sonra bir büyük sınava daha girecekler.
1: Evet.
0: Ama bu sınavın neticesinde kazanmadıkları, hedef gerçekleşmediği takdirde maddi manevi bir bekleme süreci ortaya çıkacak. Yani eğitim hayatı devam etmeyecek. Onun için bu sınavın önemli noktalarından bir tanesi hani YKS'deki başarısından ziyade süreç içerisindeki 4 yıllık süreç içerisinde bizim nasıl davranmamız gerektiğini gösteren önemli bir rehber esasında. Hani eksiklerini gidermek açısından, işte yanlışlarını düzeltmen açısından, artılarını çoğaltman açısından çok iyi bir rehber niteliği de taşıyor. Çünkü 4 yıl çok çabuk geçecek. Onun içinde hani bu sonucu bizim ebeveynler olarak, genç olarak çok iyi yorumlamamız, ona göre de yöntemimizi belirlememiz gerekiyor. Yarınki sınav zor. Neden zor değil? Çünkü bir yıldan sorumlular sinemanın. Yani tabii ki 7'ye 6'ya sarmal olarak dayanıyor ama ağırlık, büyük ağırlık sadece 8. sınıftan. Ha, dolayısıyla günü gününe çalışan, düzenli çalışan, düzenli olan, sorumluluk sahibi, hani dersleri açısından kastediyorum, öğrenci için sürpriz olmayan bir sınav. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun hakikaten yıllardır işte örnek sorular yayınlıyor, örnek sınavlar yayınlıyor, daha önceki yıllardaki çıkan sorular ortada. Dolayısıyla son derecede yardımcı olunuyor öğrencilere. Yani daha önceki yıllarda yapılan analizler şunu da gösterdi. Okul başarısı iyi olan, peki bir öğrencinin okul başarısı nasıl iyi olur? Günlük çalışmayla olur, sorumluluk sahibi olmakla olur, işte derslerin üstüne düşmekle, okumakla gibi. Şimdi bu başarısı iyi olan çocukların sınav başarısında yüksek olduğu ortaya çıktı. Şimdi yıllardır hep tartışılan konu var, işte okul birinci sayısı şu kadar oldu, bilmem ne oldu falan filan diye. Ama yapılan analizlerde okul birincilerinin şeyleri, okul başarılarının %100 olduğu da ortaya çıkıyor. Yani okuldaki başarısı yüksekse bu çocukların sınavdaki başarısı, işte okul birinciliği başarısı sayısında doğal olarak yüksek oluyor. Ailedeki ebeveynin eğitim seviyesinin yüksekliği bu sınavın sonuçlarına yansıyan bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Demek ki hani bunları göz önünde tuttuğumuz zaman yıl içindeki çok demiyorum düzenli çalışan öğrenci için riski çok da olmayan bir sınavla karşılaşacaklar. Şurası çok önemli. Bakın 90 adet soru var sinemanın sınavda, işte iki bölümde sözel sayısal diye ayırdığınızda. Buradaki 3 testi ele aldığınızda, yani matematik, fen bilimleri, ondan sonra ve Türkçeyi ele aldığımızda 3 testteki kelime sayısı yaklaşık olarak 7000'e yakın. 7000. Peki sınavın tümünde, yani 90 adet sorudaki kelime sayısı ne diye baktığınızda 9000 dolayında. Ha, demek ki 3 testin şeyi sayısı 7000 ise her testte, bu 3 testte 2000 dolayında sözcük sayısı var. Ha, demek ki Türkçe testindeki kelime sayısıyla fen bilimlerindeki kelime sayısı birbirine eşit.
1: Evet.
0: Matematik de bunlara çok yakın. Ha, demek ki bu test tamamıyla sayısal olsun, sözel olsun, okuma ağırlıklı, paragraf ağırlıklı, sözcük ağırlıklı, sayısalda bile sözcükler çok fazla. Ha, demek ki okuyan öğrenci için rahat bir sınav olacaktır. Ama oku dediğimiz zaman oku bir emir şeyidir, ifadesidir. Oku da nasıl oku? Sadece okuma, okuduğunu yorumla, okuduğunla bağıntı kur. Neyle? Hayatla bağıntısını kur. İşte soruda ne anlatılmak istenmiş, neyle bağıntısı kurulması gerekiyor, bu günlük bir makale de olabilir, yani gazete köşe yazısının makalesi de olabilir, bir hikaye roman da olabilir. Yani düz okuma.

0: bağlantı kur. Bakın sorularda beceri ağırlıklı sorular. Yani bu ne demek? Şimdi bizim zamanımızda eskiden bilgi sorulurdu. Sonra yakın bir zamana kadar kazanımlar sorulmaya başlandı. Tamam, bilgi sahibi oldun da sen buradan ne kazandın? Sonra son dönemde artık günümüzde beceri ağırlıklı sorularla karşılaşıyoruz. Yani bilgi temelde, o her zaman var. Yani o hiçbir zaman kaybolmadı. Bilgiden bir kazanım çıkartılması lazım. Kazanımın bir beceriye dönüştürülmesi lazım. Ha, demek ki sorularda senin bilgin olacak, kazanımın olacak ve bunu da senin bir beceriye, hayat becerisine, sorudaki sorulan beceriye bir şeye döndürmen gerekecek. Ha, demek ki sorular zor değil de sorular çetrefilli diyelim. Yani çok şey istiyor esasında. Bağıntı kurmanı istiyor. Yorum yapmanı istiyor. Dolayısıyla bunlar da okumakla, yorumlamakla, sorumlulukla, günü gününe çalışmakla, yani o kadar çok şey istiyor ki esasında bunlara hazırlıklı olan öğrenciler için yarınki sınav çok zor olmayacaktır. Şimdi daha önceki yakın zamandaki sorularla karşılaştığımızda sözelde öğrencilerin uzun paragraflarda yoruldu, motivasyonlarını kaybettiklerine, tekrar tekrar okuduklarında okuduklarına ve çok okuduğu zaman da artık soruyu sorandan çıkıyor ki sana doğru, okuyana doğru kaymaya başlıyor. Dolayısıyla bu yorgunluğu da beraberinde getiriyor. En büyük sıkıntı zaman sıkıntısı ortaya çıkıyor. Aynı şey sözel sayısalda da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlara çok hazırlıklı olmak gerekiyor. Az önce şöyle bir ifade arz ettim. Dedim ki ailenin de sınav sonucu bu. Şimdi aile okumuyorsa şimdi aynı sıkıntı çocukta da sınavda da karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bizim hani çocuğumuzun bu sınavda bir hedefi varsa bizim ebeveyn olarak bizim de yaklaşımımızın, okumamızın ondan sonra bu şekilde olması gerekiyordu. Bunlara dikkatli, hazırlıklı olan öğrenciler için yarınki sınav çok zor olmayacaktır diyelim.
1: Evet, iki oturumdan oluşuyor sınav.
0: İki oturumdan
1: oluşuyor. Ve bir de beslenme paketi dağıtılacak.
0: Evet, bu yıl güzel bir uygulama esasında. Hatta bir şey olmasın diye, ayrımcılık olmasın diye beslenme paketi alan, isteyen yani ebeveynlerin tercihi olan öğrencilerle istemeyen öğrencilerin okulları ayrıldı. Mesela bu şey yapıldı, bir farklı yorumlandı ama esasında burada bir ayrımcılık olmasın diye bu ayrım yapıldı. Hatta şeyi isteyen sayısının az olduğu okullarda bu çocukların salonları ayrıldı. Bu da bir güzel uygulama. Esasında hani farklı bir şey olmasın dedik ya, o beslenme de bunun dahilinde dedik ya, aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı işte o ara iki bölüm arasındaki arada çocukların hani birazcık şey olsun diye, moraller düzelsin, biraz hani sınav için şeyleri yükselsin diye sağlıklı bir beslenme paketi hazırladı. Bu da güzel bir uygulama. Yarınki sınavda şuna da dikkat etmesi gerekir öğrencilerin. Bakın bu 9. yılı, yani sınavın uygulanmasının %13'lük bir şeyle başladı. Kontenjan olarak sınava başvuranla alınacak olan öğrenci sayısı %13 barajıyla başladı. Şu anda %21'e çıkartıldı. Yani ilerleyen yıllarda, ilerleyen süreçte bu 9. yılı kontenjan sayısı bir hayli artırıldı. Yani şu anda geçtiğimiz yıl 207 bin dolayında öğrenci alınmıştı. Yine 1 milyon dolayında. Demek ki 100 öğrenciden yaklaşık olarak 21'i sınav öğrenci alan okullara yerleştiriliyor. Peki. Bu belki bu yıl birazcık daha 60 olarak karşımıza çıkacak Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Gençlerimize yarınki sınavda başarılar diliyorum.
1: Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. Biz de öğrencilere başarılar diliyoruz. Yarınki sınavda, LGS sınavında sevgili deneyicilerimiz 10 Temmuz'da www.mep.gov.tr adresinden sonuçlar ilan edilecek. Şimdi aranın ardından buradayız.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet.

0: hep iktidar.
1: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9.23'ü gösteriyor ve şimdi ise Akşam Gazetesi kültür ve sanat yazarı Sayın Bedir Acar telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Acar, günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinem Hanım, günaydın.
2: Kültür sanat dünyasında öne çıkan başlıkları, etkinlikleri sizden dinlemek istiyoruz.
3: Tabii. Önce bir tiyatroda oyunlarından başlayalım. Özel tiyatrolar diyelim. Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin'in rol aldığı Drakula oyunu Zorlu Performans Sanatları Merkezi Türksel sahnesinde yarın izleyiciyle buluşacak. Yine yarın Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı ve Hira Tekindor'un yönettiği Toz oyunu aynı mekanda Zorlu PSM Türksel Platinum sahnesinde perde açacak. Konser dünyasından bir yabancı ismi ağırlıyor İstanbul. Rock müziğinin önemli isimlerinden, iz bırakmış isimlerinden Alice Cooper 13 Haziran'da İstanbul'da Life Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Yine bir konser, Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın ilk kez hayata geçirdiği Yeşilçam Senfonisi projesiyle Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını, filmlerde seslendirilen şarkılarını 55 kişilik senfonista Filarmoni Orkestrası eşliğinde yorumlamaya hazırlanıyor. Emel Sayın konseri 17 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Şef ve besteci Murat Cem Orhan müzik direktörlüğünü üstleniyor bu etkinliğin ve senfonik düzenlemelerini yaptığı projenin şefliğini İbrahim Yazıcı üstlenecek. Konserde Emel Sayın'ın sinema kariyerine damga vuran eserler ve o eserlerde seslendirdiği şarkılar senfonik orkestra yorumuyla yeniden seslendirilecek ve bu da bir ilk olacak Emel Sayın için. Sergiler dünyasına bakacak olursak da Sakıp Sabancı Müzesi'ndeyiz. Osmanlı hattatlarının yazı alıştırmalarını karalama ve meşklerini bir araya getiren Karalamalar, Meşkler sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açıldı. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir dönemi kapsıyor bu sergi ve bu çağda yaşamış hattatların gelişi güzel eskizlerinden kusursuz harf kompozisyonlarına uzanan çalışma süreçlerini yansıtan bir seçki bu. Seçkide Ahmet Karahisari, Şeyh Hamdullah geleneğini sürdüren Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmut Celaleddin, Kazasker, Mustafa İzzet gibi hat sanatı tarihimize iz bırakmış isimlerin, hattatların eserleri de yer alıyor bu Karalamalar, Meşkler sergisinde. Pazartesi hariç sergi her gün gezilebiliyor. Sabah saat 10'dan akşam saat 18 saatler arasında açık olacak bu sergi ve sergi kapsamında da 16 Haziran Salı günü saat 14'te Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu yöneticisi Doktor Ayşe Azdemir'in rehberliğinde küratörlü bir sergi turu da gerçekleştirecek bu Sakıp Sabancı Müzesi'nde.
2: Evet.
3: Bir başka sergi de önemli bir sanatçımız, ressam ve hattat aynı zamanda Cemal Toy'un Su, Kağıt, Boya başlıklı sergisi 12 Haziran itibariyle, yani bugün itibariyle diyelim, Karaköy Fransız Geçidi'nde yer alan Black Light Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide su, kağıt ve boya birbirini dönüştüren ve birlikte çalışan üç temel unsur olarak ele alınıyor. İşte su boyayı taşıyıp dağıtıyor. Kağıt bu etkileşime dokusuyla karşılık veriyor. Boya ise bu karşılaşmanın görünür ifadesine dönüşüyor. Böyle bir anlamı da var bu serginin, su, kağıt ve boya sergisinin. Ve 25 Temmuz'a kadar da gezilebilecek. Bir başka önemli sergi, önemsediğim bir sergi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunu içeren Zamana Adanmış Sözler sergisi de 22 Haziran tarihine kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak. Bir sergi daha, Hazreti Muhammed'e duyulan sevginin sanat ve kolektif hafızadaki izlerini yansıtan Bereket Dairesi sergisi, Yedi Hilal Derneği ile Vakıf Katılım işbirliği ile 21 Haziran'a kadar Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde görülebilecek, ziyarete açık olacak. Yine İstanbul'un Anadolu yakasından bir haberimiz var. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kadıköy Kitap Günleri bugün itibariyle başlıyor. 12-21 Haziran tarihleri arasında kitap severleri ağırlayacak. 2017 yılından bu yana düzenlenen bir etkinlik bu. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde, belediyenin bahçesinde gerçekleştiriliyor. Ve organizasyonda yaklaşık 100 yayın eviyle çok sayıda yazar, okurla bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında bütün kitap fuarlarında olduğu gibi imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Kadıköy Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konu ise yazar Ayşe Kulin olacak. Ve sinemanın bu hafta gösterime giren filmlere de bakacak olursak, aksiyon, dövüş ve gerilim türlerini harmanlayan bir film, Amansız adını taşıyor. Film, kayıp kızını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan eski bir özel kuvvet askerinin hikayesini konu ediyor. Üç ülke ortak yapımında, Hong Kong, ABD, Çin ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Kenji Tanigaki, Kensuke Sanomura oturuyor. Yine gösterime giren bir film, Kıyma, Hain Eşer, Kendi Düşer adını taşıyor. Komedi tarzında bir film. Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın birlikte yönetmişler filmi. Aile şirketi işi yapan bir baba ve oğlunun komik hikayesi var bu filmde. Bir başka film gösterime giren korku türünde bir film. Güneş Güneş yönetmenliğini üstlenmiş. Hem adı hem soyadı Güneş. Hı hı. Tulpa Ruhun Laneti adını taşıyor. Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevildik filmin başlıca rollerini paylaşıyor. Film evladını kaybetmenin tarifsiz acısıyla derin bir yasın içine sürüklenen bir annenin karanlık ve trajik hikayesini konu alıyor. Korku filmleri malumunuz hep böyle karanlık ve trajik öyküler içeriyor konusu itibariyle.
2: Evet.
3: Bir başka film Gizemli Ağaç adını taşıyor. Yine bu da aile, fantastik ve macera filmi Gizemli Ağaç. Ben Gregor yönetmenliğini üstlenmiş. Şehirli bir ailenin İngiltere'nin kırsalına taşınmak zorunda kalmasını konu ediyor bu filmde. Hı hı. Gizemli Ağaç filmi. Vaktimiz varsa
2: şöyle bir buçuk dakikamız var.
3: Epey varmış vaktimiz o zaman. Kül Kedisi Üç Dilek adlı bir film. Yine hı hı. Bugün itibariyle gösterime girmiş, seyircisini bekliyor. Animasyon, komedi ve macera türlerini bir araya getiren film. Yönetmenliğini ise Vitali Sihafirov üstlenmiş bu filmin. Cinderella Superstar Prens Merlifor'un düzenlediği büyük baloya katılmanın hayalini kuruyor bu filmde. Çünkü bu prensin gelecekteki prensesini seçeceği özel bir davettir. Kül Kedisi Üç Dilek

0: filmin konusu da yine Külkedis'in o klasik bildiğimiz prensin davetine katılma hikayesi var burada da. Animasyon, komedi ve macera türünden hoşlananlar için bu hafta değerlendirilecek bir film. Bir de yeniden gösterime giren bir film var. Tabii yaz dolayısıyla ve büyük bütçeli yapımların da artık sinema salonlarından yavaş yavaş çekilip büyük bütçeli yapımların dijital platformlara kayması dolayısıyla da sinemada hem seyirci kaybı yaşanıyor hem de nitelikli filmler göremiyoruz bir hayli. O yüzden bazen böyle sinema salonlarında eskiden geçmişte izleyicinin ilgisini çekmiş filmler bazen yeniden gösterime sokuluyor işletmeciler tarafından.
1: Evet.
0: Açlık oyunları Alaycı Kuş bölüm 1'de yine 2014 yapımı film seyircilerini bekliyor tekrar film olarak.
1: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim Sinem Hanım. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler. Akşam gazetesi kültür ve sanat yazarı Sayın Bedir Acar son olarak bizimleydi. Haftayı kapatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Yıldıray Çetin ve Soner Yiğit. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. General rütbesiyle ödüllendirilen futbolcu Roger Milla. 1952'de Kamerun'da doğan Milla, futbola ülkesinde adım attıktan sonra uzun yıllar Fransız takımlarında forma giydi. Kamerun'un 1984 ve 1988'de kazandığı Afrika Uluslar Kupası'nda payı büyüktü. Milla, 1976 ve 1990'da Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Dünya Kupası'na 1982, 1990 ve 1994 olmak üzere 3 kez katıldı. 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun son 16 turunda Kolombiya'yı eledi ve çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Roger Milla'nın attığı gol sonrası korner direğine koşarak yaptığı dans ikonik gol sevinçleri arasına girdi. 38 yaşındaki Milla grup aşamasında Romanya'ya attığı 2 golden sonra ülkesinde general rütbesiyle ödüllendirildi. 1994 Dünya Kupası'na 42 yaşında katılan Kamerunlu yıldız o dönem kupada forma giyen en yaşlı oyuncuydu. 6-1 yenildikleri Rusya maçında takımın tek golüne imza atan Roger Milla kupa tarihinin en yaşlı gol atan futbolcusu unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: farklı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Setur Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Reklamlar.
11: Arkası yarın.

Ayrı Dünyalar 4. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar.

0: Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engül, Orhan Ersan Uysal, Sekreter Ayşın Sert.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap, aradığı mutluluğu bulamamıştır. Her şey günden güne daha kötüye gitmektedir. Öte yandan Kemal'in avukat olan üvey ağabeyi Fatih, Serap'la konuşabilmek için eve gelmiştir. Fakat anlatacakları hiç de iç açıcı değildir. Şirket iflas etmek üzeredir ve Kemal büyük paralarla kumar oynamaktadır. Bu gerçeği kabullenmek Serap için çok zordur. Diğer yandansa eve gelen bir yabancı Kemal'i aramaktadır.

0: Dadı! Dadı!
1: Buyurun efendim, buyurun.
0: Neredesin dadı? Deminden beri sana sesleniyorum, duymuyor musun?
1: Mutfaktaydım hanımefendi, seslendiğinizi duyar duymaz da geldim.
0: Peki peki, bana Serap'ı çağır. Yine ortalıkta yok.
1: Bahçede oturuyordu hanımefendi, hemen çağırırım.
0: Zaten Serap, ne zaman yanımdaki. Küçük Serap. Hanım ya bahçede oturur ya da odasına kapanır.
1: Serap kızım! Serap! Annen seni çağırıyor. Geliyorum dedi.
0: Sorumsuz, şımarık kız.
2: Beni çağırmışsınız anne.
0: Evet. Yarım saattir evin içinde seni arıyorum.
2: Bahçedeydim. Dışarısı çok güzel. Biraz hava almak istedim.
0: Neyse. Ben dışarı çıkıyorum.
2: Ben de gelebilir miyim anne?
0: Hayır. Sen evde oturacaksın.
2: Uzun zamandır evdeyim. Biraz değişiklik olurdu benim için.
0: Sana burada kalacaksın dedim. Yokluğumu fırsat bilip evden uzaklaşma. Bahçede de oyalanma. Kemal her an arayabilir.
2: Peki anne.
0: Akşama doğru gelirim.
2: Güle güle anne.
1: Güle güle hanımefendi. Güle güle. Çok sıkılıyorsun değil mi yavrum?
2: Ben de onunla gitmek isterdim. Neredeyse bir aydır evdeyim. Çok sıkıldım dadı. Çok bunaldım.
1: Haklısın çocuğum, haklısın. Keşke elimden gelen bir şey olsa.
2: Biliyor musun dadı? Bazen içimden kaçmak geliyor.

0: Yepyeni bir hayata başlayacağız. İnan dadı. İnan bir dakika bile bu evde durmaz.
1: Aman güzel kızım, sakın annenin yanında bunları söyleme.
0: Kemal'in benimle geleceğini bilsem söylerdim dadıcığım.
1: O bu evden ayrılamaz ki yavrum.
0: Biliyorum dadı, biliyorum. Onun için de susuyorum ya zaten.
1: Bir gün her şey düzelecek. Buna inan kızım. Yeter ki sabretmesini bil.
0: Sahi düzelir mi dadı?
1: Elbette kızım. Yeter ki inancını hiç yitirme. Bir gün bir de bakacaksın ki her şey yoluna girivermiş.
0: Umarım dediğin gibi olur.
1: Hadi, hadi bırak şimdi üzülmeyi. Bak istersen benden mutfağa kadar gel.

0: Hoş geldiniz Leyla Hanım.
1: Hoş bulduk. Orhan Bey burada mı?
0: Evet, geldiğinize haber vereyim. Leyla Hanım geldi efendim.
2: İçeri al kızım.
0: Peki efendim. Buyurun hanımefendi, Orhan Bey sizi bekliyor.
1: Teşekkür ederim.
3: Hoş geldiniz Leyla Hanım. Buyurun, şöyle oturun.
1: Teşekkür ederim Orhan Bey.
3: Uzun zamandır görüşemiyorduk. Nasılsınız? Sağlığınız nasıl?
1: Gördüğünüz gibi çok iyiyim.
3: Hakkınız var. Çok iyi gördüm sizi. Doğrusu buna çok da sevindim. Ne ikram edebilirim? Çay, kahve?
1: Unutmuş olmalısınız Orhan Bey. Ben günün bu saatinde hiçbir şey içmem.
3: Haklısınız. Gerçekten de unutmuşum. Ama siz de uzun zamandır şirkete hiç gelmiyorsunuz.
1: Evet. Gelişimin sebebi de buydu zaten. Siz de biliyorsunuz ki neredeyse bir yıldır şirketle ilgilenmiyorum. Çünkü Kemal burayı gayet iyi idare ediyor.
3: Evet.
1: Yine de buraya gelip bunu sizin ağzınızdan duymak istedim.
3: Duymak istediğiniz nedir?
1: Şirketle ilgili bir sorun var mı yok mu?
3: Dediğiniz gibi uzun zamandır burayla hiç ilgilenmediniz. Toplantılara da katılmadınız. Ama gene de sizi belli zamanlarda aramıştım. Yani Kemal Bey ile ilgili.
1: Evet, evet bunu biliyorum. Benim öğrenmek istediğim şirketin durumu. Oğlumun bazı günler buraya gelmemesi koca bir şirketi batırmaz herhalde.
3: Siz de biliyorsunuz Leyla Hanım, iş dünyası inişli çıkışlıdır. Doğrusu şu an bizim de bazı problemlerimiz yok değil.
1: Ne gibi problemler?
3: Bakın, bazı mali sorunlarımız var. Bunun için de Kemal Bey'in burada olması gerekiyor.
1: Anlayamıyorum Orhan Bey. Oğlum her şeye yetişemez. Siz bu şirketin ikinci müdürüsünüz. Bazı sorunlar varsa bunu siz de halledebilirsiniz.
3: Ama bu durum düşündüğünüzden daha da önemli.
1: Lütfen Orhan Bey. Gerekeni siz de yapabilirsiniz. Bu hakka sahipsiniz. Ama bunu olay haline getirmeyin lütfen. Gereksiz sorunlarla da oğlumun canını sıkmayın.
3: Siz bilirsiniz hanımefendi.
1: Şimdi izninizi rica ediyorum. Çok önemli bir şey olursa bunu öncelikle ben bilmek isterim. İyi günler.
3: Güle güle Leyla Hanım. Kızım, bana hemen Fatih Bey'i bul. Alo.
4: Merhaba Orhan, ben Fatih.
3: Merhaba Fatih. Ben de şimdi seni aratıyordum.
4: Hayırdır?
3: Az önce Leyla Hanım buradaydı.
4: Ona her şeyi anlatmadın değil mi?
3: Elbette anlatmadım. Ama ne zamana kadar saklayabiliriz? Nasıl olsa öğrenecek.
4: Biliyorum Orhan. Beni asıl korkutan öteki mesele. İki gündür eve birisi geliyormuş. Dün akşam da telefon etmiş ama isim bırakmamış.
3: İşte bu kötü haber. Peki onlar olduğundan emin misin?
4: Hayır. Ama gene de içimde bir huzursuzluk var. Yani eve gece gelmeleri, geç saatlerde telefon etmeleri, isim bırakmamaları. Bunlar beni huzursuz ediyor.
3: Peki polise haber versek?
4: Ne diyeceğiz? Elimizde kanıt olmadan emniyeti oyalayamayız ki. Kemal'in dönüşünü beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Bugün yarın gelir nasıl olsa. Bu arada sende bir haber var mı?
3: Hayır. Yalnızca banka bize verdiği tahliye süresini bir ay daha uzattı. Öyle sanıyorum ki bunu rahmetli babanın hatırına yaptılar.
4: Anlıyorum. Bir gelişme olursa ben seni ararım.
3: Oldu. Hoşça kal Fatih.

0: Günaydın oğlum.
1: Hoş bulduk dedi.
0: Gir, hadi gir içeri, içeri gir. Kapıda dikilme öyle, hadi.
1: Duyduğuma göre Leyla anne evde yokmuş ha?
0: Aa, nereden biliyorsun?
1: Ben bilirim dedi. Serap evde mi?
0: Başka nerede olabilir kızcağız? İçeride oturuyor.
1: Ha iyi, evde olmasına sevindim. Gidip biraz dertleşeyim onunla.
0: İyi olur evladım. Serap, kızım bak kim geldi.
2: Kim? Ah, Fatih hoş geldin.
1: Ha, hoş bulduk. Bugün işim erken bitti. Gelip sizleri bir göreyim.

0: dedim.
1: İyi yapmışsın. Oturmaz mısın?
2: Ben de gidip çayı hazırlayayım.
0: Ha, işte bu iyi olur dedi.
2: Çayı ne kadar çok sevdiğini bilmez miyim?
0: Dinle Serap. Geçen gün eve bir adam geldi demiştin ya.
1: Evet.
0: Dün akşamdan beri o adamı düşünüyorum. Daha önce onu görmediğine emin misin?
1: Eminim.
0: Peki nasıl biriydi?
1: Oldukça şık giyimli, kibar bir beydi. Biliyorsun buraya pek kimse gelmez. Onun için daha önce gördüğüm biri olsaydı mutlaka tanırdım. Bu neden önemli?
0: Öğrenmek istediğim buydu.
1: Neler oluyor Fatih? Bu telaşının sebebi ne?
0: Beni iyi dinle Serap. Bundan sonra kapıyı sen açma.
1: Zaten bu işi dadı yapıyor.
0: İyi. Telefonlara da cevap verme. Bırak o işi de dadı yapsın. Ayrıca dışarıya da tek başına çıkmanı istemiyorum.
1: Nereye gidebilirim ki? Evden dışarı adım attığım yok. Ama bana neler olduğunu söylemek zorundasın. Aklım iyice karıştı.
0: Dediklerimi yapacak mısın?
1: Tabii.
0: Bana söz vermeni istiyorum.
1: Bana bir açıklama yapmazsan söz vermem.
0: Bak beni zorlama lütfen.
1: Bütün öğrendiklerimden sonra yeni bir şey daha öğrenmek zor gelmez bana, merak etme.
0: Peki. Zaten önünde sonunda öğreneceksin. Dinle Serap. Kemal tefecilerden de büyük miktarda para almış. Tabii ki ödeyememiş. Şimdi adamlar her yerde onu arıyorlar.
1: Aman Allah.
0: Bak Serap, bu adamların ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Eğer paralarını zamanında alamazlarsa bunu farklı şekilde almasını çok iyi bilirler.
1: Aklıma kötü şeyler geliyor Fatih.
0: Evet, evet, korkmakta çok haklısın Serap. Ama işin en kötüsü ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Bu adamların paralarını alma şekli çok farklıdır. Yani yalnızca Kemal'e zarar vermekle kalmazlar. Özellikle onun ailesiyle uğraşırlar. Nasıl anlatsam? Şu an sizler, özellikle de sen daha büyük bir tehlikedesin. Onun için kendine dikkat et diyorum. Anlıyor musun?
1: Bütün bunlar niye Fatih? Niye ben? Tek suçum Kemal'i sevmiş olmam.
0: Lütfen ağlama Serap. Sana yardım edeceğim.
1: Korkuyorum Fatih. Kendim için. Kemal için.
0: Ben her zaman yanında olacağım Serap. Merak etme. Yalnız lütfen dediklerimi unutma. Dikkatli olacaksın. Tamam mı?
1: Peki. Peki. Dediklerini yapacağım.
0: Ayrıca diğerlerine de bir şey belli etme. Henüz zamanı değil.
1: Peki. Dediğin gibi olsun. Ama ya her şey kötü giderse?
0: Hacizle ilgili yapabileceğim bir şey yok. Ben yalnızca sizin güvenliğinizi düşünüyorum. Bu çok daha önemli.
1: Anlıyorum. Anlıyorum ama ya düşündüğün gibi olmazsa, ya başımıza kötü bir şey gelirse? Bunu düşünmek bile istemiyorum Fatih.
0: Bana yardım etmek istiyorsan güçlü olmak zorundasın.
1: Tek arzum mutlu olacağım bir yuva kurmaktı. Çocuklarım ve kocamla birlikte. Ama her şey öyle ters gidiyor ki. Ben ne yapacağım?
0: Yalnızca bana güven. Şu an yapabileceğin tek şey bu.
1: Zaten bu ailede güvenebileceğim tek insan sensin. Bir de dadı. O olmasaydı bu koca evde tek başıma ne yapardım ben?
0: Sana her şey düzelecek diyorum. Yalnızca birazcık zamana ihtiyacımız var.
1: Leyla anne geldi herhalde.
0: Şimdi kendini toparla bakalım. Senin ağladığını peki anlamasını istemezsin değil mi?
1: Peki. Hı? Hayır.
0: Bak şimdilik hiçbir şey belli etmek
1: tamam,
0: yok.
1: Tamam peki.
3: Hoş geldin Fatih.
0: Ha, sen de hoş geldin Leyla anne.
3: Seni iki gün üst üste burada görmek şaşırttı beni. Bu alışkın olmadığım bir durum.
0: Sizleri uzun zamandır ihmal ettiğimin farkındayım. Öğleden sonra boştum, hemen buraya geldim.
3: İyi yapmışsın. Madem buradasın biraz konuşsak iyi olacak.
0: Elbette.
3: Serap, bizi yalnız bırakır mısın lütfen?
1: Peki anne.
0: Seni dinliyorum Leyla anne.
3: Bu sabah şirkete uğradım. Dün senin anlattıklarından sonra gitmem gerektiğini düşündüm ve bu sabah Orhan Bey'le bir görüşme yaptım.
0: Neler konuştunuz?
3: Şirket hakkında. Durum senin anlattığından çok farklı. Seni duyan da koca şirketin iflas ettiğini sanır. Dinle Fatih. Bundan sonra sen kendi işinle ilgilen, oğlum da kendi işiyle. Gereksiz şüphelerinle de benim huzurumu kaçırma.
0: Nasıl istersen öyle olsun. Ben yalnızca seni uyarmak istemiştim.
3: Gözle görülür bir şey yokken buraya gelip bana bir şeyler ima etmeye çalışıyorsun. Oğlumu suçluyorsun. Oysa benim öğrendiklerim senin anlattıklarından çok farklı. Bu durum karşısında sence kime inanmalıyım?
0: Tabii ki Kemal'e, öyle mi?
3: Elbette. Bundan şüphen mi vardı?
0: Peki Leyla anne. Bir hata yaptım ve hatamı da kabul ediyorum. Umarım ileride hayal kırıklığına uğramazsın.
3: Uğramayacağımdan emin olabilirsin.
4: Leyla Hanım, Leyla Hanım.
3: Ne oluyor dedi? Bu ne telaş, ne oldu?
4: Kemal geldi.
3: Oğlum mu geldi?
4: Evet, evet ama...
3: Ağzında neler geveliyorsun? Hadi hemen gidip karşı...

0: uyuyalım.
1: Ay.
2: Ne var dadı? Neden bu kadar telaşlısın?
1: Ah oğlum ah. Kemal'i bir görsen üstü başı perişan halde sanki.
2: Peki nerede şimdi?
1: Bahçede. Arabadan güçlükle inebildi. Serap ona yardım etmeye gitti. Ben de size haber vermeye
2: Hadi gel hemen yanına gidelim.
1: Hadi gidelim oğlum hadi.
3: Çek. Çek. Dokunma.
1: Yardım etme.
0: Oğlum ne diyorsa onu yap Serap.
4: Anne yardım etmeye çalışıyoruz.
3: Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekil.
4: Sarhoşsun sen. Güpe gündüz içki içmişsin. Yürüyecek halin kalmamış. Bu halde nasıl araba kullandın?
3: Sana ne be kadın? He? Sana ne?
4: Üstün başında perişan bir halde. Söylesene yolda kaza mı yaptın? Neler oldu?
0: Allah'ım. Oh. Ne kadar çok konuşuyorsun sen. Oğlumu rahat bıraksana. Yapılacak işin yok mu
4: Ama
0: senin?
4: Ama anne.
2: Kemal. Kemal.
3: Vay. Vay bakın hele kimler gelmiş. Hoş geldiniz abicim, nasılsınız?
2: Senin iş gezisine çıktığını sanıyordum.
3: Doğru bilmişsiniz. İş peşindeydim.
2: O halde söyler misin, bu halin de böyle?
0: Oğluma hesap soramazsın Fatih.
2: Lütfen Leyla anne, bu durum beni de ilgilendiriyor. Evet Kemal, seni dinliyorum.
3: Bak sevgili çok bilmiş abicim, şu anda seninle konuşmak yerine hemen gidip yatmayı tercih ediyorum. Anlaşıldı mı?
4: Sana yardım edeyim.
3: İhtiyacım yok. Hayır. Sen ne yapanlamaz kadınsın be? Yardımına ihtiyacım yok. Ben yolu kendim bulabilirim.
2: Benimle konuşmak zorundasın Kemal.
3: Sonra. Daha sonra. Zamanım olursa.
0: Ya, tamam oğlum. Hadi sen biraz dinlen. Yoldan geldin. Biz de içeri geçelim Fatih.
2: Yanlış davranıyorsun Leyla anne. Şunun haline baksana. Hiç de İzmir'den geliyormuş gibi değil. Anlamıyor musun hala?
0: Anlamıyorum Fatih. Ama oğlumu değil seni anlamıyorum. Nereye varmak istediğini anlamıyorum. Basit bir içki olayını neden büyüttüğünü anlamıyorum.
2: Yalnızca bir kez olsun ona hesap sormanı istiyorum. Bunu hiç denedin mi?
0: Benimle konuşurken sesini yükseltme Fatih. Dikkatli ol.
2: Sana karşı Kemal'den daha dikkatli, daha saygılı olduğumu biliyorsun.
0: Ne anlatmaya çalışıyorsun?
2: Hiçbir şey Leyla anne. Sen bu durumdan memnun olduğuna göre benim konuşmamın ne anlamı olabilir ki? Sanırım gitsem iyi olacak. Yapılacak işlerim var.
0: Kaçıyorsun.
2: Yok kaçmıyorum. Daha sonra gene geleceğim. Hoşça kal.

0: Kemal. Kemal.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalvarırım aç kapıyı. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Beni rahat bırak.
0: Yalvarırım Kemal, ne olur aç kapıyı.
1: Ne var?
0: İçeri girmeme izin ver ne olur.
1: Neden?
0: 2 gündür seni görmüyorum. Yanında olmak, seninle konuşmak istiyorum.
1: Gir, gir, gir, gir, gir, gir, gir içeri, gir.
0: Peki.
1: Böyle karşımda ağlayıp durma.
0: Peki.
1: Sinirimi bozuyorsun, ağlama diyorum sana.
0: Peki.
1: Söyle hadi, derdin ne?
0: Seninle konuşmak istiyorum. Bana neler yaptığını, nereye gittiğini, kimlerle tanıştığını anlatabilirsin.
1: Aa, başka neler anlatmamı istersin karıcığım?
0: İşinden bahsedebilirsin. Hı-hı. İstediğin her şeyi anlatabilirsin. Hı-hı. Seni dinlerim. Bilirsin, evlenmeden önce seni dinlemek çok hoşuma giderdi. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Saatlerce konuşurduk seninle. Daha doğrusu sen konuşurdun, ben de dinlerdim.
1: Ne?
0: Öyle güzel konuşuyorsun ki.
1: Evet. Şimdi demek ben konuşacağım, sen de dinleyeceksin.
0: Evet.
1: Sana
0: evet.
1: Her yaptığımı anlatacağım. İşimden,
0: evet.
1: Arkadaşlarımdan söz edeceğim. Bütün bunları yaparken dizinin dibinde de yatmamı ister misin?
0: Yok, onu demek istemedim.
1: Peki ne demek istedin?
0: Yalnızca seninle hayatını paylaşmak isteyen bir karın olduğunu hatırlamanı istiyorum. Bunu yapabilirsin, öyle değil mi?
1: Ne demek yani? Bir karım olduğunu ben de biliyorum. Karımsın işte. Daha ne istiyorsun?
0: İstediğim fazla bir şey değil. Yalnızca benimle konuşmanı, bana yakın olmanı istiyorum.
1: Bak kızım, eğer söyleyeceklerim bittiyse önümden çekil artık. Yapılacak dünya kadar işim var benim.
0: O halde sana yardım etmeme izin ver. Bırak da yanında olayım.
1: Serap yeter, yeter artık. Bu konuşmalarım beni boğuyor, dayanamıyorum.
0: Yalvarırım, kızma bana Kemal.
1: Bak şimdi dışarı çıkıyorum. Gece geldiğimde seni karşımda görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
0: Neden peki? Bunu neden yapıyorsun?
1: Uzattın
0: bana?
1: Uzattın artık. Hadi çekil karşımdan, çekil. Çık dışarı, hadi hadi çık.
0: Yalvarırım
1: çık.
0: Kemal.
1: Hadi dışarı çık diyorum.
0: Kemal.
1: Çık.
0: Kemal ne olur.
2: Yine mi ağlıyorsun sen?
0: Hayır anne, ağlamıyorum.
2: Yalancı seni.
0: İnanın doğruyu söylüyorum anne.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renata Atalla, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da arazide başlayan anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçta ise geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Trigeminal nevralji nedir? Hangi bulgularla görülmektedir? Kullanılan teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Seyrantepe Hamidiye Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adem Yılmaz'a sorduk.
2: Trigeminal nevralji, yüzümüzde duyu sağlayan trigeminal sinir dediğimiz bir sinir var. Adı üzerinde 3 parçalı bir sinir bu. Sinirin bir dalı göz çevresine, bir dalı üst çeneye, bir dalı da alt çeneye gidiyor kabaca ve başında sol tarafını hangi tarafındaysa yani bir tarafını duyusunu sağlayan bir sinir. Bir şekilde buna beyin sapı dediğimiz beyinden çıktığı, beynin hassas bölgelerinden çıktığı noktada bir damarın temas etmesi neticesinde damarın siniri iritasyonuyla yani siniri vurmasıyla sinirde oluşan anormal bir elektriklenmenin yüze dağılması olarak kabaca tarif edebiliriz. Çok büyük bir oranda damarın basmasıyla, damarın iritasyonuyla oluşan bir rahatsızlık çok küçük ihtimallerle başka sebeplerle de olabiliyor ama en fazla sebep damarla sinirin yapışması diyelim. Trigeminal nevralji, gerçek trigeminal nevralji hayatta yaşayabileceği en kötü ağrılardan biridir. Yüzün sol veya sağ tarafına hangi taraftaki sinir etkilenmişse ona işte damarın etkilenmesi sonucu yüze yayılan böyle yanıcı, şimşek çakar gibi zonklayıcı anlık ağrılar vurur. Bu anlık ağrılar 3 saniye olabilir, 5 saniye olabilir, 10 saniye olabilir. Genelde 30 saniyenin altında oluyor. Ama bu hani dişçiler diş dolgusu yaptığında bazen sinire temas eder de birden şiddetli bir ağrı olur ya. Onun her gün defalarca olduğunu düşünün. Her gün, her an olduğunu düşünün. Gerçekten bu tahammülü zor. Hasta açısından ve çevresi açısından aslında bu çok da ciddi toplumsal bir problem. Bunların dereceleri var. Hepsi böyle çok şiddetli ve dayanılmaz hale gelmesi yıllar içerisinde oluyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu ağrıları çeken hastalar oluyor. Bu hastalığı net teşhis etmek aslında tedavinin yarısı. 3 tane burada ana bulgu var. Dünya literatüründe de böyle. 1. Ağrının şimşek çakar gibi, bıçak saplanır gibi olması. Çünkü bir de yanıcı ağrılar var yüzde. Onlar tip 2 trigeminal nevralji diyoruz. Tip 1'den bahsediyorum ben. Şiddetli, çakma şeklinde, bıçak saplanır gibi ağrı. Karbamazepin dediğimiz ilaca pozitif yanıt ve cız MR'ında damar sinir yapışıklığı konflikti. Bunları görüyorsam eğer hasta da ameliyatı kaldırabilecek kapasitede ise yaşı ve vücut performansı itibariyle bunlara ameliyat öneriyor. Aslında bu bir beyin ameliyatı. Ama beyin dokusunun içine girilerek yapılan bir ameliyat değil. Beyin zarının içinde, beyin dokusunun dışında o sinirin çıktığı noktayla yüze dağılmaya için girdiği o foramen deliğin o bulunduğu bölüm mikrocerrahi yöntemle kontrol edilip basmış olan, yapışmış olan damar yine mikrocerrahi yöntemle ayrılıp arasına bir yastık koymak. Teflon dediğimiz bir yastık koyma prensibine dayalı mikrovasküler dekompresyon dediğimiz bir operasyon uyguluyoruz.
0: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün 12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Çocukluk oyun oynamak, öğrenmek, hayal kurmak, güven içinde büyümek demektir. Ancak ne yazık ki dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuk eğitim ve oyun hakkından mahrum kalarak çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçiliği sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda çocuk hakları, eğitim, sağlık ve ruh sağlığı açısından da önemli sonuçlar doğuran toplumsal bir mesele. Biz de bugün bu konuyu psikolojik boyutlarıyla ele alacağız. Konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi uzman psikolog Dilara Turgut'la çocuk işçiliğinin çocukların ruhsal gelişimine etkilerini, ailelere ve topluma düşen sorumlulukları, bu konuda farkındalığın neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. ...14 Haziran ise Dünya Kan Bağışçıları Günü. Bu özel gün öncesi hayat için en önemli unsur kan bağışını konuşacağız. Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Selin Çöplen konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz

0: tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ndeyiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, uzman psikolog Dilara Turgut'la bu konunun psikolojik yönünü konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza Sayın Turgut.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, çocuk işçiliği mücadele ediliyor, bunun bir günü var ama var, geçmişten beri var çocuk işçiliği. Neden acaba, bu yola nasıl girilmiş, nasıl devam etmiş?
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi çocuk işçiliği insanlık tarihi kadar eski bir mesele. Tarım toplumlarında çocuklar tarlada aileye yardım ediyor. Zanaatkar toplumlarda ise atölyede büyüyorlar. O dönemde bu durum hem ekonomik bir zorunluluk olarak hem de çocuğu hayata hazırlama olarak görülüyordu. Hı hı. Sanayi devrimiyle birlikte tablo çok daha ağırlaştı tabii ki, işin kendisinin ağırlaşmasıyla birlikte. Çocuklar madenlerde, fabrikalarda, gerçekten yetişkin insan için bile tehlikeli koşullarda çalıştırılmaya başlandı. Geçmişten günümüze neden değişmedi? Sebep yoksulluk, hı hı. Ailenin geçimini sağlayamadığı durumlarda çocuk bir gelir kapısı haline gelebiliyor. Buna eğitim erişiminin kısıtlı olması, çalışmak onu tırnak içerisinde adam eder, çalışsın hayatı öğrensin gibi toplumsal normlar ve denetim mekanizmalarının eksikliği de eklenince çocuk işçiliği hala varlığını sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Ama günümüzde tabii psikolojide buna bakıyoruz değil mi? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz çocuk işçiliği denildiğinde?
1: Tabii, kesinlikle bakıyoruz. Çok da önemli bir mevzu. Çünkü çocuk işçiliği gelişimsel bir travma zemini oluşturuyor. Yani şöyle düşünelim. Bir bebeği doğar doğmaz yürümeye zorlamaya çalışsak ne olur? Olmaz, başaramaz. Çünkü o kaslar, o denge sistemi henüz buna hazır değil. Çocukluk dönemi de zihinsel ve duygusal anlamda tam böyle bir inşa evresi diyebiliriz. Bu dönemde çocuğun temel ihtiyaçları çok basit aslında. Merak etmek, oynamak, güvende hissetmek, öğrenmek. Çalışmak zorunda kalan çocukta bu ihtiyaçlar karşılanamıyor. Hı hı. Üstelik üstüne yetişkinlik sorumlulukları eklenince bebeği yürümeye zorlamak gibi gelişimin çok ötesinde bir yük sahibi oluyor çocuk. Hı hı. Bu yük ise zamanla bizim ruh sağlığı bozukluğu dediğimiz kaygı, depresyon, özgüven sorunları şeklinde kendini gösterebiliyor.
0: Hı hı. O zaman şöyle sorayım. Çalışmak zorunda kalan bir çocukla yaşıtları arasında temel psikolojik bazı farklılıklar gözleniyor mu acaba?
1: Tabii ki gözleniyor Sıla Hanım. Şöyle, birçok alanda, birçok farklı alanda hem bilişsel hem duygusal hem sosyal ilişkiler bağlamında birçok farklılık gözleniyor. Bilişsel açıdan baktığımızda çalışan çocuklar çalışmanın verdiği yorgunlukla derslerine çok odaklanamıyorlar ve öğrenme güçlükleri ve akademik gerilik olabiliyor. Duygusal açıdan baktığımızda dışarıdan bu çocuklar aşırı olgunlaşmış olarak görünebiliyorlar. Ama bu çocuğun gelişimsel dönemine uygun bir olgunlaşma değil. Dolayısıyla duygusal bir körleşmenin işareti. Hı hı. Çocukta şaşırma, heyecanlanma, hayal kurma gibi çocuksu duygular törpüleniyor. Sosyal açıdansa baktığımızda akranlarıyla ortak bir duyguları kalmıyor. Aynı oyunları, aynı şarkıları, aynı anıları paylaşamıyorlar. Dolayısıyla bu da derin bir yalnızlık hissine yol açabiliyor.
0: Hı hı. Aslında hani çocuk deyince onun gelişimi, hem fiziksel gelişimini konuşuruz, bir de duygusal gelişimi de var. Bu nasıl zarar görüyor?
1: Hı hı. Duygusal gelişim için çocuğun önce güvenli bir bağlanma ilişkisi kurması, daha sonra kendi duygularını tanıması ve bunları yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bunu bir tohuma benzetebiliriz aslında. Bir tohum ektiğimizde doğru toprakta yeterli suyla ve yeterli miktarda güneşle büyüyor. Ama sürekli stres altında olan bir çocuk sinir sistemi kronik bir alarm halinde kalıyor. sanki o toprağın altında sürekli fırtına esiyor gibi. Bu durum çocukta duygu düzenlemede ciddi güçlüklere yol açıyor tabii ki. Öfke patlamaları şeklinde de gözükebilir. Tam tersi aşırı içine kapanma şeklinde de gözükebilir. Empati gelişimi sekteye uğrayabilir. Kısaca baktığımızda duygusal gelişim çocuğun zamanından çalınmasıyla birlikte rayından çıkıyor diyebiliriz.
0: Tabii özgüvenli olsun istiyoruz çocuklar. Herkes bunun için uğraşıyor kendince. Nasıl etkileniyor özgüveni çocukların aslında? Hani çalışıyor olmak, dediniz ya, dışarıdan daha olgun görünürler, daha sanki o özgüvenli gibi mi görünüyorlar? Aslında benlik algıları nasıl etkileniyor?
1: Evet, bu sorunun cevabı aslında biraz karmaşık dediğiniz gibi. Bir yanda çalışan çocuklar, ailem bana muhtaç, ben önemliyim, onların hayatında bir yere sahibim, somut bir katkım var gibi kısa vadeli bir özdeğer duygusu da yaşayabiliyorlar. Ama uzun vadede tablo o kadar olumlu değil. Çünkü çocuk şunu öğreniyor aslında. Ben temelde kendim değerli olduğum için değil, işe yaradığım için kabul görüyorum. Bu ise koşullu bir benlik algısının temeli. Ve kişi yetişkin hayatına geçtiğinde sürekli kendini ispat etme çabası, yeterli olmama hissi, hep bir şeyler üretmek zorundaymış gibi hissetmek şeklinde duygularla karşılaşabiliyor.
0: Aslında yetişkinlikte, az önce de söylediniz, en çok ortaya çıkanlar kaygı, depresyon, belki travmaya bağlantılı ruhsal sorunlar, değil mi? Nasıl bir ilişki var?
1: Evet, bu konuda araştırmalar çok net bir tablo ortaya koyuyor aslında. Çalışan çocuklarda kaygı bozuklukları ve depresyon çalışmayan akranlarına kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek. Bunun birden fazla nedeni olabilir. Birincisi, çalışma koşullarının kendisi travmatik olabilir çocuk için. Fiziksel şiddete, istismara, kötü muameleye maruz kalma riski çok yüksek. İkincisi, kronik stres beynin stres düzenleme sistemlerini de bozuyor. Üçüncü olarak bahsettiğimiz kayıplar birikimli bir yara açıyor. Yani okula düzenli devam edememek, arkadaşlıktan uzaklaşmak, en önemli ihtiyacı olan oyunu kaybetmek, bunların hepsi ufak ufak küçük birer yara gibi gözükse de hepsi bir araya gelince ağır bir tablo oluşturuyor.
0: Oyun oynama konusuna özellikle değinebilir miyiz acaba? Çocuk gelişimindeki yeri çok büyük. Çalışmak zorunda kalan çocuklar ne kaybediyor oyun oynayamadığında?
1: Evet, çocuk aslında dünyayı oyun aracılığıyla anlamlandırıyor. Yani bu çocuğun sadece vakit geçirdiği bir şey değil, bilişsel, sosyal, duygusal, motor gelişimi anlamında da en temel aracı oluyor oyun bizim için. Çocuk oyun aracılığıyla problem çözmeyi öğreniyor, arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı öğreniyor, hayal kurmayı öğreniyor, başarısız olmayı ve tekrar denemeyi öğreniyor. Örneğin kovalamaca oynarken strateji geliştiriyor. Evcilik oynarken kendine ilerideki rollerini hazırlıyor. Bir kuleden düşen Lego'yu tekrar yapıştırırken sabretmeyi öğreniyor gibi. Çalışan çocuklar ise tüm bunları kaçırıyor maalesef. O yüzden bir çocuğun oyun hakkını elinden almak, bir anlamda onun geleceğini elinden almak diyebiliriz.
0: Aslında hayata hazırlanamadan hayatın içine girmiş oluyor bu çocuklar, hem de savunmasız ve hazırlıksız bir şekilde. Bu sorumluluk aslında kavramını da konuşmak lazım galiba. Sürekli sorumluluk yüklenen çocuklarda bir çocukluğunu yaşayamama duygusu oluyor galiba. Bu nasıl ortaya çıkıyor ve nelere sebep oluyor?
1: Evet, buna psikolojide erken olgunlaşma ya da parentifikasyon diyoruz biz. Yani çocuğun ebeveyn rolüne sürüklenmesi. Yani 8 yaşındaki bir çocuk düşünün, hem okula devam etmeye çalışıyor, hem kardeşlerine bakıyor, hem de eve para getirmeye uğraşıyor. Yani çocuğun sırtında yüklenebileceğinden çok daha ağır bir yük var. Bu çocuklar genelde büyüdüklerinde şunları söylüyorlar: ben hiç çocukluğumu yaşayamadım. Bu sadece nostaljik bir üzüntü değil, gerçek bir gelişimsel eksiklik aslında. Ve bu eksiklik yetişkinliğe de sarkıyor. Kişi ilerleyen zamanlarda nasıl dinleneceğini bilemiyor, eğlenceyi hak etmediğini hissediyor. Bir duralım, bir dinlenelim diyemiyor. Sanki içlerinde hala o 8 yaşındaki çocuk ayakta durmaya çalışıyor gibi.
0: Aile de çocuğu belki çalıştırmak zorunda kalıyor. Çocuk aile ilişkisi nasıl etkileniyor burada?
1: Evet Sıla Hanım, bu çok hassas bir alan aslında. Baktığımızda ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarını isteyerek değil, çaresizlikten çalıştırıyor ve bu durum ailede derin bir suçluluk yükü de bırakıyor. başka türlü yapamadım derken içleri sızlıyor. Ama çocuk tarafından bakıldığında tablo farklı işleyebiliyor. Yani çocuk bunu bilinçli olarak dile getirmeyebilir. Hatta ailesini korumak için içine atabilir. Ama içinde sessiz bir öfke de birikebiliyor. Neden ben, neden diğer çocuklar gibi değilim sorusunu sorabiliyor kendine. Ve biliyoruz ki söylenmeyen şeyler bazen söylenenlerden daha derin izler bırakabiliyor. Bu içselleştirilmiş

0: öfke zamanla ya soğukluk ya da tam tersi aşırı bağımlılık şeklinde aile ilişkilerine yansıyabiliyor.
1: Az önce dediniz ya, hani kendine dinlenme hakkı bile tanımıyor bazen yetişkinliğe geldiğinde. Bu biraz suçluluk duygusuyla ilişkili mi acaba? Aileyle böyle bir iletişim, ilişki de oluyor mu? Yani psikolojik yanı böyle olabiliyor mu?
0: Kesinlikle, kesinlikle bu şekilde tezahür edebiliyor. Hem öfke hem suçluluk duyguları var. İki duygu bir arada yaşanıyor ve bu gerçekten çocuk için bunaltıcı bir iç çatışma da yaratabiliyor. Bir yandan ailesini seviyor, ailesini seven, onlara yardım etmek isteyen bir çocuk var. Öte yandan çocukluğunda kaybettiğinin farkında olan ve bunun sorumlusunu arayan bir çocuk. Suçluluk ise şöyle tezahür ediyor. Ailem zaten zor durumda, üstüne bir de ben onlara mı yük olacağım mutsuzluğumla gibi. Bu suçluluk duygusu çocuğun kendi ihtiyaçlarını sürekli bastırmasına yol açıyor. Zamanla ise benim de ihtiyaçlarım var demesini unutan, hep veren, hep bir şeylere katlanan biri haline geliyor. Bu ise çok ağır bir yük.
1: Hem öfke duyduğu için bir yandan suçluluk, bunlar karışıyor galiba. Peki toplum olarak bakabilir miyiz? Farkında olmadan çocuk işçiliğini normalleştiriyor mu toplum?
0: Evet, maalesef normalleştirici bir tutum sergileyebiliyoruz ve bence bu meselenin en tehlikeli boyutu. Çünkü az önce de örnek verdiğim gibi çalışma konu tırnak içinde adam eder, işin tadı küçükken öğrenilir. Bizim zamanımızda da böyleydi, biz de böyle büyüdük gibi söylemler aslında çocuk işçiliğini meşrulaştıran bir zemin oluşturuyor. Ama şunu sormak lazım, biz de böyle büyüdük derken büyüme esnasında neyi kaybettiğimizi, çocukluğumuzda neyi kaybettiğimizi hiç düşündük mü? Bir de şöyle bir durum var. Bir çocuğu pazarda, dükkanda, tarlada çalışırken görüp bana ne deyip geçip gitmek de bir tür normalleştirme. Görmezden gelmemek lazım.
1: Tabii bu çocuğun eğitim hayatı etkileniyor. Eğitim hayatı etkilendiğinde geleceğe bakışı, umutları etkileniyor sanıyorum. Bu döngü nasıl işliyor?
0: Evet, eğitim bir çocuğun kaderini değiştirebileceği en güçlü araç. Çocuk işçiliği ise bu aracı ya tamamen elinden alıyor ya da işlevsiz bırakıyor. Çalışan bir çocuk okula hiç gitmiyor ya da gittiğinde o kadar yorgun ki hiçbir şey aklında kalmıyor. Dolayısıyla zamanla başarısızlıklar, devamsızlık ve okul terki geliyor. Ama bunun ötesinde çok daha derin bir şey de oluyor. Çocuk geleceğe dair hayal kurmayı bırakıyor. Çünkü hayal kurabilmek için yarın da burada olacağım, bir gelecek, geleceğim var hissine ihtiyaç var. Sürekli bugünü kurtarmaya çalışan bir çocuk için bu his bir lüks oluyor maalesef.
1: Bu direkt olarak tabii geleceklerinde de görünüyordur. Yetişkinlik hallerinde kariyer seçimleri, yaşam doyumları nasıl etkileniyor?
0: Evet, araştırmalar gösteriyor ki çocukluğunda çalışmak zorunda kalan bireyler yetişkinlikte daha sınırlı kariyer seçenekleriyle karşılaşıyor. Eğitim eksiklikleri ise pek çok kapıyı kapatmış oluyor. Ama bunun ötesinde vurgulamak istediğim çok daha önemli bir mesele var. Bu bireyler çoğu zaman iyi bir hayatı hak ediyorum hissini içlerine sindirmekte güçlük çekiyorlar. Yani sizin yaşam doyumu dediğiniz şey. Sanki içlerinde bir ses hala sen çalışmak zorundayken sevinmek nedir ki, mutlu olmak nedir ki diyor. Biz bunu yaşam doyumu araştırmalarında da görüyoruz. Çocukluğunda çalışmak zorunda kalmış bireyler ilerleyen yaşlarda daha düşük yaşam doyumu bildiriyor.
1: Sosyal beceriler de etkileniyor diye tahmin ediyorum. Okuldan da uzak kalıyor çünkü çocuklar. Aslında ait olmadıkları bir ortamda sosyalleşiyorlar kendilerince. Nasıl etkileniyor becerileri?
0: Evet, çok doğru söylediniz. Okul sadece ders öğrenilen bir yer değil, sosyalleşilen, birlikte yaşamayı öğrenilen bir yer. Çocuklar orada sıra beklemeyi öğreniyor. Birinin ona hayır demesini, hayal kırıklığı duymayı, kendine bir grupta yer bulmayı öğreniyor. Bunları kaçıran bir çocuk yetişkinlikte ilişki kurmakta, çatışmaları sağlıklı çözmekte ciddi biçimde zorlanabiliyor. Örneğin iş yerinde bir çatışma yaşadığında ne yapacağını bilemeyebiliyor. Ya tamamen geri çekiliyor ya da kontrolünü kaybediyor. Çünkü o becerilerin temelde öğrenildiği yer olan okula devam edememiş. Bu yüzden çocuk işçiliği yalnızca bir hak ihlali değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal sağlık meselesi.
1: Aileler acaba çocuklarda, çalışmak zorunda kalan çocuklarında hangi psikolojik belirtileri dikkatle izlemeliler ya da okula gidiyorlarsa öğretmenleri?
0: Dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler şunlar. İlk olarak çocuk sürekli yorgun ve isteksiz oluyor.

0: olur. Önceden sevdiği, ilgilendiği şeylere karşı bir ilgisizliği olur. Yaşına göre aşırı ciddi olabilir. Uyku problemleri yaşayabilir. Konsantrasyon güçlüğü olabilir. Ya da içe kapanma ya da tam tersi saldırgan davranışlar yaşayabilir. Bunların yanı sıra bedensel yakınmaları da olur. Nedensiz baş ağrıları, karın ağrısı gibi şikayetleri. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu çocuklar çoğunlukla sorun çıkarmazlar. Sessiz ve göze batmaz olurlar. Tam da bu yüzden gözden kaçıyorlar.
1: Peki koruyucu faktörler var mı? Aileler çocuklarını çalıştırmak zorunda kalıyorlarsa ya da uzmanlar, öğretmenler onlarla bir araya geliyorsa dayanıklılığını artırmak için yapılabilecek şeyler var mı?
0: Evet, bizim psikolojide koruyucu faktörler dediğimiz bazı güçler var. Bunlar çocuğu yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ayakta tutan şeyler. En kritik olanı güvenli bir bağlanma figürünün varlığı. Yani çocuğun kendini yalnız hissetmemesi, hayatında onu koşulsuz gören, değer veren, sen önemlisin diyen en az bir yetişkinin olması aslında. Bu illa ebeveyn olmak zorunda değil, bir öğretmen, bir komşu teyze bile olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki hayatında böyle bir figür olan çocuklar çok daha ağır koşullardan çok daha az hasarla çıkabiliyor. Bunun yanı sıra okula erişim, topluluğa aidiyet hissi ve çocuğun kendi güçlü yanlarının farkında olması da çocuğun dayanıklılığını artırıyor. Yani ben yalnız değilim diyebilmek gerçekten çok büyük bir güç kaynağı.
1: Öğretmenler ne yapabilir ve psikologların rolü nedir bu çocuklar için?
0: Öğretmenler için konuşursam her şeyden önce yargılamayan ve güven veren bir ilişki kurmak şart. Bu çocuklar sisteme güvenmemeyi çok erken öğreniyorlar. Yani bir büyük, bir yetişkin beni anlayamaz diye düşünüyorlar. Çünkü büyüklerden çoğunlukla hayal kırıklığı görmüşler. Dolayısıyla tutarlılık ve sabır bu ilişkinin temeli. Bir de şunu söylemek isterim. Travma duyarlı yaklaşım çok önemli. Yani bir çocuk sınıfta bağırıyorsa, ağlıyorsa ya da hiç konuşmuyorsa bunu sorunlu bir davranış olarak değil bir şeylerin dışa vurumu olarak okumak gerekiyor. Bu çocuk neden böyle yapıyor yerine bu çocuk ne yaşamış olabilir sorusunu sormak her şeyi değiştirebiliyor. Psikologların işlevine dair şunu söyleyebilirim. Birincisi doğrudan destek olmak tabii ki. Çalışan ya da geçmişte çalışmış çocuklarla, ailelerle psikolojik çalışmalar yürütmek. İkincisi farkındalık ve eğitim. Öğretmenlere, ailelere, topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak. Üçüncüsü politika süreçlerine katkı sağlamak. Araştırmalar ve raporlar aracılığıyla karar mercilerini bilgilendirmek. Ve son olarak aslında belki de en önemlisi tanıklık etmek, çocukların sesini duyurmak, onların adına da konuşmak bir psikoloğun görevinin bir parçası diyebilirim.
1: Evet, bu çocukların aileleri çocuklarını korumak için nereye başvurabilirler? Hangi destek mekanizmalarını?
0: Evet, öncelikle bilgi edinmek çok önemli. Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İşkur, belediyelerin sosyal destek birimleri bu anlamda başvurulabilecek yerler. Alo 183 sosyal destek hattı da hem yönlendirme hem de acil durumlarda başvurulabilecek önemli bir kaynak. Ama bunların ötesinde aileler için en önemli şey yargılanmadan dinlenecek bir yer bulmak. Çünkü bu kararları alan aileler çoğunlukla zaten içleri yanarak alıyor. Suçlamak değil, alternatif üretmek için yanlarında olmak gerekiyor.
1: Şimdi toplumun her kesimine görev düşüyor çocuk işçiliğiyle mücadelede. Biraz önce bir örnek verdiniz. Hani çalışan bir çocuk gördüğümüzde bana ne deyip geçmemek lazım. Ne yapabilir? Dinleyicilerimiz ne yapabilir? Bizler neler yapabiliriz? Topluma düşen ne?
0: Evet, aslında ilk adımımız görmezden gelmemek. Yani dediğiniz gibi bana ne dememek. Duruma göre az önce bahsettiğim Alo 183 sosyal destek hattını arayabilirsiniz. Bu hat bir ihbar hattı olarak çalışmıyor aslında. Yardım hattı olarak çalışıyor. Yani dinleyicilerimizin sadece böyle bir durum gördüm demesi bile bir süreci başlatabilir. Doğrudan müdahale her zaman mümkün olmayabilir ama bildirmek çok önemli. Bunun yanı sıra gündelik hayatta bu çocuklara insanca davranmak, görülüyor hissini yaşatmak küçük ama gerçekten çok değerli bir şey. Bazen bir yetişkinin nasılsın, iyi misin diye sorması bile o çocuk için unutulmayan bir an olabiliyor.
1: Yardım hattını bir kez daha hatırlatabilir misiniz rica etsem?
0: Alo 183 sosyal destek hattı.
1: 183, tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize katıldığınız için gerçekten çocuk işçiliği sadece ekonomik bir konu değil. Çocuk hakları, ruh sağlığı meselesi, geleceği değiştiren bir konu. Sağ olunuz, bugün bize vakit ayırdığınız için 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği.

0: Sevgili dinleyenler, 14 Haziran Dünya Kan Bağışları Günü öncesinde Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Sayın Selin Töplen'le birlikteyiz Yaşamın Ritmi programında. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım, merhabalar. Herkese iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 14 Haziran yarın değil öbür gün Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Bugünün amacı nedir acaba? Hem dünya açısından, Türkiye açısından taşıdığı önemi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikli olarak tüm dinleyicilerimize kısa bir bilgilendirme yaparak başlamak istiyorum. 1868 yılında hasta askerlere yardım amacıyla başlayan iyiliğin adı Kızılay'ımızın dün 158. yılını kutladık. Öncelikli olarak bu Kızılay'ımızın doğum gününü kutladıktan
0: Kutla
1: sonra
0: olsun.
1: 14 Haziran. Çok teşekkür ediyoruz. 14 Haziran dediğimizde ise gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarında bulunan bağışçılarımıza teşekkür etmek amacıyla toplumda farkındalık oluşturmak için önemsediğimiz çok önemli bir gün. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen bu özel gün bizlere çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor aslında. Çünkü kanın sadece tek kaynağı insan. Bugün tıbbın geldiği noktada bile kanın yerini alabilecek yapay bir ürün henüz üretilmiş değil. Bu nedenle yapılan her kan bağışı bir insanın tedavisine ve hayata tutunmasına doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye açısından baktığımızda da çok sevindirici bir tablo görüyoruz. 2025 yılında Türk Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışı seviyesine ulaşarak 3 milyonun üzerinde kan bağışı topladık. Bu rakam vatandaşlarımızın dayanışma ruhunun ve gönüllü kan bağışına verdiğin değerin ne kadar güçlü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.

0: verdi.
1: Evet.
0: Bu vesileyle bugüne kadar kan bağışında bulunan tüm gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Ve sağlığı el veren herkese de kan bağışına davet ediyoruz.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz. Bütün toplum için önemli çünkü. Şimdi o zaman Türkiye'yi bir değerlendirelim mi? Genel bir profil çizelim mi Türkiye'de kan bağışına ilişkin?
0: Tabii ki Türkiye'de gönüllü, karşılıksız ve güvenli kan bağışına dayalı ulusal bir kan temin programı aslında yürütüyoruz. Bu sistemi de Sağlık Bakanlığımızın yetkilendirilmesi ve denetiminde Türk Kızılayı olarak yürütmekteyiz. Bugün ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağışı ve 300'ün üzerinde farklı noktada mobil ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın kan bağışını kabul ediyoruz. Tabii ki bu çalışmaları da 3000'in üzerinde gayretle çalışan ekip arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz biz.
1: Hı hı.
0: Bağışlanan her bir ünite kan ulusal ve uluslararası standartlarda uygun bir şekilde testlere tabi tutuluyor. Bu güvenlik kontrollerinden geçiyor ve hastaların ihtiyacına göre bizler bileşenlerini ayırıyoruz. Hı hı. Ülkemizde kana ihtiyaç sadece olağanüstü durumlarda olmuyor elbette. Her gün ameliyatlarda, kazalarda, organ nakillerinde, kanserlerde ya da talasemi gibi düzenli olarak kana ihtiyaç duyan birçok hastamızın da tedavisinde kullanıyoruz. O yüzden kan bağışı sadece bireysel bir iyilik hareketi değil, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından da çok önem taşıyan toplumsal bir sorumluluk.
1: Peki son yıllarda eğilim nasıl Türkiye'de, kan bağışı eğilim artıyor mu mesela, anlatabilir misiniz bize?
0: Tabii ki burada güvenli kan temini programının başlamış olduğu 2005 yılında 300 bin bağışçılardan bahsederken, az önce de ifade ettiğim gibi 2025 yılında 3 milyonun üzerinde gönüllü kan bağışçımız Türk Kızılayı'na kan vererek hayat kurtardı. Burada toplumumuzun duyarlılığı da giderek artıyor. Özellikle düzenli kan bağışı bilincinin güçlendiğini memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kan verenlerin arasında genç bağışçılarımızın yoğunlukta olduğu da aslında gençlerimizin bu iyilik hareketinde, bu sorumlulukta daha fazla eli taşın altına koyduğunu da görebilmekteyiz.
1: Hı hı.
0: Ve geçtiğimiz yıllara oranla da kadın bağışçılarımızın toplam bağış içerisindeki oranı %13'ten %15'e çıkıyor. Bu da bizler için çok güzel bir gelişme.
1: Evet.
0: Biz 2026 yılında da bu dayanışmayı sürdürerek, bu düzenlilik faaliyetlerinin daha fazla artırarak ülkemizin kan ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz.
1: Hı hı. Düzenli kan bağışçılarına özel olarak değinelim istiyoruz. Sağlık sistemi açısından bunun önemi nedir?
0: Şöyle ifade etmek gerekir ki hastanelerde gün içerisinde çok sayıda ameliyat gerçekleşiyor. Bunun yanında kanser tedavileri, organ nakilleri gibi birçok alanda kan ve kan bileşenine ihtiyaç duyuluyor. Bizler tabii ki ömrümüz boyunca herhangi bir ameliyat ya da bu tarz hastalıkla belki mücadele etmek

hastalıkları gibi her ay birden fazla üniteyle birden fazla kez hastaneye giderek bu kan bileşenine ihtiyaç duyan hastalar olduğunu da söylemek isteriz. Bu ihtiyacın da kesintisiz olarak karşılanması düzenli kan bağışçılarımız sayesinde mümkün oluyor. Hı hı. Çünkü sağlık sistemi sadece ihtiyaç olduğunda ortaya çıkan bağışlarla değil, önceden oluşturulmuş güvenli stoklarla aslında güçlü kılabiliyoruz biz bu sistemi. Düzenli bağışçılarımız sayesinde de bu kan stoklarımızı daha dengeli yönetebiliyoruz. Hastanelerimizin taleplerini zamanında karşılayabiliyoruz. Ve olası kriz dönemleri öncesinde de sistemi daha dirençli bir hale getiriyoruz aslında. Burada düzenli olarak kan bağışı yapan vatandaşlarımız yalnızca bir ünite kan vermiş de olmuyorlar. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin temelini oluşturuyorlar. Bunu ayrıca burada ifade etmek gerekir ki Haziran ayının sonunda biz Tarım ve Orman Bakanlığımızla imzalamış olduğumuz protokolle beraber her kan bağışçımız için her kan bağışladıklarında 3 tane de fidan dikiyoruz. Bu da düzenli kan bağışçılarımızın aslında sadece hastalara değil doğaya da hayat olduklarını burada ifade etmek isteriz. Geçtiğimiz yıl bağışçılarımızın sayesinde 4.7 milyon fidan doğayla

0: yanında bir insanın hayatına dokunmanın en kolay ve anlamlı yolu. Ve bunu da yıl içerisinde tekrarlı bir şekilde yapabilme imkanı da aslında mümkün. Bir intikam bileşenlerine ayrıldığında da 3 farklı insana hayat oluyor. Hı hı. O yüzden de sağlığı uygun olan herkesi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyoruz.
1: Hı hı. Türk Kısılayı Türkiye'nin kan ihtiyacının ne kadarını karşılıyor acaba?
0: 2025 yılı verilerimize göre ülkemizdeki kan ihtiyacının yaklaşık %93'ünü karşılıyor diyebiliriz. Bunların da tamamı gönüllü kan bağışçılarımızdan oluşmaktadır.
1: Şimdi kan temin sistemini de bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl işliyor? Bir vatandaş kan bağışı yapıyor. Hastaya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor?
0: Tabii ki. Kan bağışı yaptıktan sonra kan bağışçılarımızdan biz yaklaşık bir ünite kan bağışı alıyoruz. Bu kan bağışlarımız kan bağış merkezlerinde alındıktan sonra bölge kan merkezlerimize gönderilerek farklı işlemlere tabi tutuluyor. Burada kullanılmadan önce kapsamlı bir güvenlik testinden geçiriyoruz. Bu da ulusal ve uluslararası geçerli olan laboratuvar testleri de buna dahildir. Hı hı. Örneğin hepatit B, hepatit C, HIV ve sifilis gibi bulaşıcı hastalıkları tarıyoruz. Eğer düzenli kan bağışçımız, yani tekrarlı bir şekilde kan veren bağışçımızsa demir düzeyini ölçen ferritin testini de yapıyoruz. Bu noktada eğer bulaşıcı hastalıklar yönünde herhangi bir sorun yoksa kan bileşeni hastalarımızın kullanımına sunulmak üzere depolarımıza alınıyor. Hı hı. Bu aşamada tabii ki bir de bileşenlerine ayrılıyoruz. Çünkü her hastalığın gereksinimi olan kan bileşeni birbirinden farklı. Bu yüzden de kan bileşenlerini ayırıyoruz. Burada belki kulak aşinalığı da olabilir. Eritrosit dediğimiz al yuvarlar, trombosit kan pulcuklarımız ve plazma olmak üzere 3 farklı kan bileşeni bizler yapıyoruz. Her bir kan bileşeninin de muhafaza ısısı ve miadı birbirinden farklı.
1: Evet.
0: Burada hastanelerde bir kan bileşeni ihtiyacı olduğu zaman yazılım üzerinden bölge kan merkezlerimize günlük olarak hangi kan grubundan ve hangi bileşenden ihtiyacı olduğunu hastanelerimiz yazılım üzerinden talep ettiklerinde bölge kan merkezlerimiz günde bir ya da iki ya da ihtiyaç durumuna göre daha fazla bir şekilde kan bileşenlerini uygun ısıları koruyarak hastanelerine transferlerini gerçekleştiriyorlar.
1: Hı hı. Herkes kan bağışı yapabilir mi Sayın Çöplen?
0: 18-65 yaş aralığında 50 kilonun üzerinde kendini sağlıklı hisseden her birey kan bağışçısı adayı olabilir. Hı hı. Ancak ilk kez kan bağışı yapacaksa en üst yaş sınırımız 61 yaşından gün almamış olmak. Burada 18 yaşını da doldurmuş olmasını istiyoruz. Bu şartları sağlayan herkes hem kan bağışı yapabilir. Ayrıca erkekler 90 günde bir, kadınlar 120 günde bir yıl içerisinde kan bağışı gerçekleştirebiliyorlar.
1: Hı hı. Nerelerde kan bağışı yapılabiliyor acaba? Bağış noktalarına nasıl ulaşabiliriz?
0: Kan hizmetlerinin resmi web sitesi olan www.kanver.org üzerinden, Türk Kızılay Kan Bağışı mobil uygulamamız ya da E-Devlet'te Kızılay yazdıklarında yine de en yakın kan bağış noktalarımız linkinden ya da 168 Türk Kızılay Çağrı Merkezi'ni arayarak en yakın kan bağış noktasına kolaylıkla ulaşabilirler. Mobil uygulamalarımız ya da web sitemiz üzerinden bu alanlara bakacak olurlarsa yol tarifi de alarak kolayca kan alım noktalarımıza ulaşabilirler.
1: Hı hı. Şimdi mevsimsel bazı değişiklikler oluyor mu acaba? Okullar kapanacak, tatil hareketliliği başlayacak, yaz geldi. Kan bağışları üzerinde o düzenin bozulması bir etki yaratıyor mu?
0: Elbette bir etki yarattığı söylenebilir. Yaz aylarında, tatillerde ya da Ramazan aylarında elbette hayatımızın olan akışında değişiklikler gibi kan bağışında da değişiklikler olabiliyor. Burada yaz aylarında ve tatillerde ya da şehir dışı hareketliliğin arttığı dönemlerde biz özellikle bütün aksiyonlarımızı, bütün operasyonlarımızı da bu düzene göre değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sürelerde de kan ihtiyacı hiçbir zaman azalmıyor. Aynen devam ediyor.
1: Hı hı.
0: Ne yapıyoruz? Yaz aylarında ya da Ramazan döneminde örnek verecek olursak çalışma saatlerimizi düzenliyoruz. Nüfus yoğunluğunun olduğu, değişimin yaşandığı yerleri göz önüne olarak meydanlarda ve ortak alanlarda bulunmaya gayret gösteriyoruz.
1: Türk Kızılayı bununla da ilgili önlemleri alıyor. Yine gerekeni yapabiliyor anladığım kadarıyla. Ama yine de biraz daha fazla bağışta bulunmaya çalışmak, bunu düşünerek faydalı olabilir galiba dinleyicilerimiz açısından.
0: Kesinlikle önce şunu söylemek çok önemli. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç.

0: şu anda bizim bilmediğimiz, farkında olmadığımız yerlerde birilerinin kana ihtiyacı devam ediyor. O yüzden biz şu anda dinleyenlere gönüllü kan bağışçıları olması yönünde tabii ki ricada bulunuyoruz. Onlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizin arasındaki kan bağışçılarımıza da 14 Haziran vesilesiyle yapmış oldukları kan bağışları için ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkürlerimizi iletelim.
1: Sayın Çöplen, zaman zaman acil kan duyuruları da oluyor, kan istekleri. Orada süreç nasıl işliyor acaba?
0: Şöyle, aslında acil kan diye bir söylem biz ifade etmemeye çalışıyoruz. Şu anda bizim hizmet vermiş olduğumuz devlet hastaneleri, kamu ve üniversite hastanelerimizin kan stoklarında mutlaka bir kan stoğu tutmak durumundalar. Bir kritik stok tutmak zorundalar. Aynı şekilde Türk Kızılay'ın da bir kritik stoğu vardır. Bizler almış olduğumuz kan bağışlarını her gün ihtiyaç doğrultusunda bu hizmet vermiş olduğumuz kan transfüzyonu sağlayan hastanelere günlük periyodik olarak göndermeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bazen heyecanla ya da acil durumlar gereksinimi ifadesiyle bunlar yayınlanabiliyor. Ama şu an Türk Kızılay'ın kan stokları yeterli düzeyde olduğu için böyle bir ifade söylemeyi daha doğru bulmuyoruz aslında.
1: Bu arada sanıyorum kan bağışçılarının, yani kan vermenin kişilerin kendi sağlığına da faydaları var, değil mi? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Şöyle, bilimsel olarak tabii ki tam olarak sağlığınızda şu anlamlarda iyi gelir diyemiyoruz. Daha ziyade burada manevi bir iyilikten bahsetmek mümkün. Çünkü kan verdiğimiz zaman bizler sağlıklı olan bireylerden kan alabiliyoruz. Sağlıklı vatandaşlarımızdan kan alabiliyoruz. Ve öncelikli olarak kan bağışında her ne kadar hastalar için bu kan bağışını alsak da bağışçımızın sağlığını çok daha önemsiyoruz. Ve kan almadan önce onların kan tetkiklerine bakıyoruz. Doldurdukları formlarda onların iyilik halini kontrol ediyoruz ve sonrasında kan bağışı yapıyoruz. Kan bağışını kabul ediyoruz. Burada kan bağışçılarımızın tabii ki kan verdikten sonra kendilerini hayat kurtararak aslında daha mutlu olduklarını, manevi olarak bir mutluluk yaşadıklarını söylemek mümkün. Direkt olarak sağlıkta şu noktaya iyi gelir demek çok doğru bir ifade olmaz. En azından bilimsel olarak bunu şu anda deklare bu şekilde etmiyorlar.
1: Ama tabii dikkat edilmesi gereken var, dediğiniz gibi gerekenler var. Bağışçıların sağlığı açısından da mesela bu yüzden
0: kesinlikle
1: kadınların daha uzun aralıklarla bağış yapması söz konusu galiba, sanıyorum, değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda Türk Kızılay'ına tam kan, aferez trombosit bağışı ve kök hücre bağışı yapılabiliyor. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış rehber çerçevesinde biz bu kan bağışlarının sıklıklarını belirleyebiliyoruz. Burada az önce ifade ettiğim gibi kan bağışlarının öncelikli olarak kendi sağlıklarından dolayı hangi periyotlarda, hangi aralıklarda verebileceklerini tartıyoruz. Örneğin kan bağışçılarında kadınları yılda 3 kez verebilirken trombosit aferez bağışını çok daha sıklıkla ayrıca yapabiliyorlar. Yani hı hı, sadece Kızılay tam kan değil, aferez trombosu ihtiyacını da karşılamak için aferez cihazı ile beraber trombosit kan bağışı da kabul ediyor. Bunun yanında kök hücre bağışçısı adayı olmak için yine de başvuruları da bizler kabul edebiliyoruz. Burada da sadece tek bir tüp vererek bir kez kayıt olmanız ve veri tabanına girmeniz yeterli oluyor. Burada bağışçılarımızın tabii ki kan verdikten sonra, kan bağışı sonrasında bizler onları dinlendirmeye alıyoruz. Hemen kan verdikten sonra uğurlamıyoruz.
1: Evet.
0: Gün içerisinde yapabilecekleri, kendilerine dikkat etmeleri gereken hususları söylüyoruz. Bol sıvı almak, dinlenmek, kendilerini yormamak gibi telkinlerde bulunuyoruz. Bunun dışında özel bir diyet ya da farklı bir süreç uygulamalarına gerek olmadan hayatlarına devam edebilecekleri bir süreç. Sadece yarım saatlik bir de bir vakit ayırmaları yeterli oluyor bu noktada.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz size. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü şimdiden kutlu olsun. Bütün kan bağışçılarına sevgilerimizi yollayalım, teşekkürlerimizi yollayalım.
0: Biz de Türk Kızılay Kan Hizmetleri ailesi olarak TRT ailemize çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günü daha güzel kıldığınız ve şu anda dinleyicilerimizle de paylaşma fırsatı verdiğiniz için tekrar tüm gönüllü kan bağışçılarımıza da sizlerin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Sağ olun.
1: Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Selin Çöplen konuğumuz oldu. Bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden

0: Nacar ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Maalesef ülkemizde günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Evet, yılda 18 milyon ton sebze ve meyve de yine çöpe gidiyor. Otellerde kişi başına 4 kilo yemek yapılıyor ama 4 kilo yemeğin sadece 1 kilosu tüketiliyor, kalan kısmı çöpe atılıyor. Geçenlerde bir arkadaşımın davetindeydim. Daha doğrusu bir nişan davetindeydim. Gelen tabakların pek çoğu hiç dokunulmadan geri alındı garsonlar tarafından ve hemen gözümüzün önünde çöpe atıldı. Yani israf çok ama çok fazla. Özellikle toplu yemek tüketilen okullarda, kafelerde,

0: Raf çok fazla. Peki bunun için ne yapılabilir? Tabii ki bu konu çok büyük bir projeyle çözülmesi gereken bir durum. Ama evlerdeki israfı en azından en minimuma indirebiliriz. Mesela yeşil sebzeleri aldığınızda hemen birkaç gün içinde öncelikli olarak tüketin. Çünkü yeşil sebzeler çabuk bozulurlar. Bunun dışında mantar aldıysanız mantar da çabuk bozulan bir sebzedir. Bez torbada ya da kağıt peçeteye sararak buzdolabının sebzelik bölümünde saklayın. Yeşil sebzeleri ise hemen o gün tüketmiyorsanız eğer temiz bir kağıt havluya sarın, sonra birkaç yerinden delinmiş poşetin içine koyarak sebzelik bölümüne koyun. Maydanoz, nane, dereotu gibi yeşil sebzeleri bir kavanoza su doldurarak içine koyup o şekilde biraz daha uzun süre saklayabilirsiniz. Artan yemekleri lütfen kaldırıp çöpe atmayın. Eğer kaynar kaynar kavanoza koyarsanız, üzerine ilk kez kullanacağınız kaynar sudan çıkarttığınız madeni bir kapağı sıkıca kapatırsanız, yemeği ya da çorbayı vakumlamış olursunuz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey sulu yemek olması ya da çorba olması. Vakumlanan kavanozu soğuttuktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Yeniden kullanmak istediğinizde kapağını açın, mikrodalga fırında ya da ocakta ısıtarak sanki o gün pişmiş tazeliğinde sofraya getirebilirsiniz. Peki artan pilav, artan köfte, artan tavuk, artan et ya da susuz yemekleri ne yapacağız konserve yapamadığımıza göre? Onları da efendim buzluk poşetleri içine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Yeter ki sıkıca bağlayın, üzerlerine tarih atın. En az 6 ay beklemek üzere dondurucuda bekletebilirsiniz. Bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'ye gidecek. Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenine iştirak edecek. Buradaki programların ardından da İstanbul'a dönecek ve çalışmalarını burada sürdürecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur, dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek, dedi. İlaca ve tedavi yöntemleri.

0: Erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listeye eklenen 32 ilaç arasında bir kanser, 3'er tane kanama ve diyabet tedavisinde ve bir de KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'da ise henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddialarını verdiği kararla çürütmüş oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu, vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul, 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağladığı tespit edilen şüphelilere göz açtırılmıyor. İstanbul merkezli 11 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hatay'da arazide başlayan anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimi Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdı. Bu kez de iki tesis hedef alındı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Bağla Karakeçili yolunun 30'da 35. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bağla-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bağla-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun ilk 1 kilometresinde bugün saat 12-17.30 arasında patlatmalı çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahı olarak Selçuk-Kuşadası Söke-Ortaklar güzergahını kullanabilecek.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları...

0: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Opet doldur kazan.

0: Kaplayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ailenin sesinde bugün.
3: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün aslında hepimizin bildiği ama yeterince konuşmadığı bir gerçeği ele almak istiyorum. Birlikte gülmenin ilişkiye katkısını. Eşler arasında, anne babayla çocuklar arasında, kardeşler arasında zaman zaman tartışma olur, fikir ayrılığı olur, kırgınlıklar olur. Bu hayatın doğal akışıdır. Ama bir ilişkide uzun süre hiç gülme sesi duyulmuyorsa orada zamanla mesafe artar. Birlikte gülmek sorunları yok saymak değildir. Aynı anıya tebessüm edebilmek, eski bir hatayı aynı şakayla anabilecek noktaya gelebilmek, gün içinde yaşanan küçük bir şeyi bak bunu sana anlatmak istedim diyerek paylaşmak, ilişkinin hala canlı olduğunu gösterir. Mizah insanın kendisiyle yüzleşmesini kolaylaştıran bir köprüdür. Kırıcı olmayan, iğneleyici olmayan, aşağılanmayan bir mizah dili aile içinde hem havayı yumuşatır hem de insanların birbirine daha kolay yaklaşmasını sağlar. Çocuklar da ebeveynlerinin sadece kızgın halini değil, gülümseyen, şakalaşabilen halini de gördüğünde ilişkiye dair daha dengeli bir algı geliştirir. Sürekli ciddiyet ve sertlik, saygı değil, mesafe üretir. Sürekli şaka ve hafiflik de ciddiyetsizliğe dönüşebilir. Denge hem konuşabilmek hem birlikte güldürmek.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği. Güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde. Yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ayçiçeği, gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Dünyanın en çalışkan canlılarından biridir arılar. Başka bir ifadeyle doğanın görünmeyen mimarlarıdır onlar. Bir çiçekten diğerine taşıdıkları polenlerle hayatın devam etmesini sağlarlar. Her birimizin sofralarına gelen meyvelerin, sebzelerin, tohumların ve sayısız bitkinin arkasında çoğu zaman fark edilmeyen bu küçük canlıların emeği var elbette. Bilim insanlarına göre dünya üzerindeki tarımsal üretimin çok büyük bir bölümü arıların gerçekleştirdiği tozlaşmaya bağlı. Elma ağaçlarından badem bahçelerine, ayçiçeğinden kiraza kadar sayısız ürünün arılar olmadan bugünkü verimine ulaşamayacağını da vurgulamak gerek. Ancak doğanın ve belki de insan uygarlığının da sessiz emekçileri olan arılar, iklim krizinin yarattığı olumsuzluklara karşı karşıya son yıllarda arıların neden yaşam vazgeçilmez olduğunu konuğumuz anlatacak bize ilk bölümde sizlere. Düzene karşı doğmuş, kalıpları kırarak büyümüş insan ruhunun en özgür seslerinden biri caz müziği. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'nın güneyinde, özellikle New Orleans sokaklarında filizlenen bu müzik, Afrika ritimlerinin, bluzun, hüznünün ve insanın iç dünyasının mükemmel birleşiminden doğdu dersek sanırız yanlış olmaz. İçinde göç vardır cazın, acı, isyan vardır. Ama aynı zamanda umut, özgürlük ve hayat sevinci de taşır caz melodileri. Biz de bu kez Anadolu'da caz müziğinin izini süreceğiz ve Türkiye'nin kültür sanat hayatında kendine özgü bir yer edinmeye başlayan Denizli Caz Festivali'ni konuşacağız. Eğer hazırsanız Güne Bakan başlıyor.
0: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
1: İnsanlık uzun yıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak gibi gördü. Ormanlar kesildi, nehirlerin yönü değiştirildi, toprağın ritmi bozuldu. Bu bozulan ritimden arılar da nasibini aldı ne yazık ki. Örneğin iklim krizi arılar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Mevsimlerin değişmesi, sıcaklıkların yükselmesi, kuraklık, ani hava olayları ve kontrolsüz tarım uygulamaları arıların yaşam döngüsünü doğrudan etkiliyor. Eskiden belirli dönemlerde açan çiçekler artık daha erken ya da daha geç açıyor. Arılarla bitkiler arasındaki hassas zaman dengesi de bozuluyor. Bir başka büyük tehlike uzun süren sıcak hava dalgaları.

Çünkü aşırı sıcaklık arı kolonilerinin üretimini düşürüyor. Yön bulma yetkileri etkileniyor ve kitlesel ölümlere yol açabiliyor. Kuraklık arttıkça çiçekler azalıyor, çiçekler azaldıkça arılar besin bulmakta zorlanıyor. Doğa kendi içinde sessiz bir alarm veriyor. Üstelik pestisitler, betonlaşma ve doğal yaşam alanlarının daralması da arıların hayatta kalma mücadelesini ağırlaştırıyor. Biz de arıları, iklim krizinin arılar üzerindeki etkisini konuşacağız bugün Güne Bakan'da. Konuğumuzu birazdan bağlıyoruz galiba ama henüz şu an kendisini bağlayamadık. Bağlanırsa eğer Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Meral Kekeçoğlu bizlerle birlikte olacağız ve bu arıların doğadaki dengenin sürdürülmesi ve kurulmasındaki önemini, etkisini konuşacağız. İkinci bölümümüzde de caz konuşacağız dedik. Biraz doğa, biraz iklim, tabiat, sonrasında da biraz sanat, müzik diyeceğiz ve Denizli'de gerçekleştirilen caz festivalinin de ayrıntılarını da konuşacağız. İsterseniz konuğumuz bağlanana kadar biz bir müzik arası verelim, bir müzik dinleyelim, ardından da konuklarımızla sohbete başlayalım.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Akışımızda ufak bir değişiklik yaptık. Önce arıcılık, sonra caz konuşacaktık ama önce caz, sonra arı ve en sonunda da sinema konuşacağız. Bir müzik türünden çok daha fazlası aslında caz. Tarihin acılarından doğmuş bir özgürlük dili. İnsan ruhunun zincirlerini kırma biçimi belki de. Kökeni 19. yüzyılın sonlarına, Amerika'nın güneyine, özellikle de New Orleans'ın limanlarına kadar uzanan cazın, Afrika'dan zorla getirilen insanların taşıdığı ritimler, bluzun hüznü, kilise ilahilerinin coşkusu ve sokak müzisyenlerinin doğaçlama ruhuyla birleşince ortaya bambaşka bir ses çıktı. O da caz. Bu müzik büyük konser salonlarında değil, liman kenarlarında, arka sokaklarda ve yorgun insanların arasında.

0: da doğdu. O yüzden cazın içinde hayatın ta kendisi vardır desek sanırız yanlış olmaz. Merkezinde ritim, zamanlama, armoni ve doğaçlama arasında kurulan son derece hassas bir denge vardır. O nedenle müziğin matematiği denir caz için çoğu kez. Ve şimdi cazın özgür ruhu Ege'nin sıcak havasıyla buluşuyor. Türkiye'nin kültür sanat hayatında kendine özgü bir yer edinmeye başlayan Denizli Caz Festivali, müziğin sınır tanımayan dilini Anadolu'nun köklü şehirlerinden biriyle buluşturuyor. Sanayi kenti kimliğiyle tanınan Denizli, festival günlerinde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Sokaklarına ritim, meydanlarına melodi, gecelerine doğaçlama yayılıyor. Bu yıl 14-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Uluslararası Denizli Caz Festivali'ni bize festival danışmanı Feridun Ertaçkan anlatacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Merhabalar. Siz TRT Radyo 3'te de Caz Almanak programını hazırlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Belki klişe olacak. Hani espri konusu da yapılıyor ama bu da önemli bir konu. Neden caz sorusunu sorarak başlayalım sohbetimize.
1: Neden caz? Benim ilk gençlik yıllarımdan beri keşfettiğim ve her zaman yanı başımda olmuş bir müzik türü. Farklı olması, doğaçlama olması, içten olması ve her dinlediğiniz müziğin bir öncekinden farklı olması. Yani diğer müzik türlerine göre cazın en temel özelliklerinden biridir. Aynı isimler, aynı enstrümanlar, aynı insanlar söylese çalsa dahi bir önceki parçanın aynısı hiçbir zaman olmaz. Bu da cazın özgürlük kısmının çok net bir açıklamasıdır.
0: Evet, hem özgürlük değil mi? Bir de her an bir sürprizle karşılaşma, her an sizi yeni bir yolculuğa çıkarabilir esasında dinleyici
1: doğru,
0: açısından
1: doğru.
0: Da.
1: Yani bütün müzisyenler bu noktanın özellikle altını çizer. Büyük ustalar, gençler ve insanları bu işe bağlayan, bu müziğe bağlayan şeylerden biri de odur. Birlikte çalma, birlikte çalarken bilinmedik bir yolculuğa çıkabilme. Diğer müzik türlerinde bu çok nadir rastlanan bir durumdur. Klasik müzikte belli bir notasyonu çalarsınız.
0: Hı hı.
1: Pop müzikte, rock müzikte bilinen bir, daha önce bestelediğiniz bir şarkıyı çalarsınız. Oysa cazda daha önce bestelenmiş bir müziği çalmaya başlasanız dahi işler bir anda bilinmedik yerlere gidebilir. Bu bilinmedik yerlere gitme hali cazın temelindeki özgürlük duygusudur.
0: Evet, tahmin edilebilirliği ne kadar azaltıyorsak değil mi insandaki o heyecan, o
1: tabii, tabii.
0: macera, o merak
1: Kesinlikle.
0: duygusu belki de.
1: Neticede o çalınan parçaya bir şekilde sadık kalırlar. Bunlar caz klasikleridir. Bunların çoğu neredeyse ömürleri yüzyılı bulan klasiklerdir. O sadık kalınma elbette başlangıçta ve sonda tekrar parçanın kendi orijinal duygusuna dönmeyi getirir ama arasında müzisyenin kendi yaratıcılığını kullandığı çok net bir alan vardır.
0: Evet. Şimdi biraz festivale gelecek olursak, siz de danışmanlığını üstlendiğiniz bir festival, Uluslararası Denizli Caz Festivali. Bu sene de 6 yaşında. Geçtiğimiz 5 sene nasıl geçti? Bu sene 6. yılında ne gibi değişiklikler var? Aynı kalan, artık bu bizim klasiğimiz haline geldi dediğiniz neler var festival programında? Biraz festivalin içeriğini sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Denizli Caz Festivali'nin çok ilginç bir yanı var. Bir özelliği var. Aslında 97-98 yılında başlamış bir festivaldir.
0: Çok bu, eski. Ara oldu o zaman.
1: Tabii. İlk iki festival o zaman yapıldı. Fakat sonra zamanın değişen şartı. Yani neredeyse 30 yaşına merdiven dayayan bir festival. İlkisi o zaman yapıldı. Fakat daha sonra değişen şartlar, değişen dönem nedeniyle festival ara verdi ta ki bu geçtiğimiz son 2-3 yıla kadar. O yüzden şu anda 6. festival, yoksa çok daha yüksek sayıda bir festival olacaktı. Denizli Caz Festivali'nin bir şansı da Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneği gibi bir derneğinin olması. Şu son dönem festivali bu dernek üstlendi ve bu dernek çok özverili üyelerden oluşuyor. Sadece müzik düşünen, müziği yaşamak isteyen insanlar. Onlar bu festivalin yapımını ve sürmesini üstlendiler. geçmişte de bugün de, yani 6 yıl dediğime bakmayın ama arkasında büyük bir hikaye olan bir festivaldir. Aslında hem Avrupa cazına dönük ama ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilen caz müziğine yer vermesiyle tanınıyor. Şehri kucakladığı bir festivaldir. Denizli aynı zamanda bir öğrenci şehridir. Denizli'de üniversiteler var, fakülteleri filan. Bunlar hep buranın talebeleri, buralarda öğretim, eğitim veren hocaları, Denizli'nin o zengin halkı bu şekilde hem derneğin yürüttüğü klasik müzik ile ilgili etkinlikleri hem de cazla ilgili etkinlik. Özellikle bu festivali oldukça sahipleniyor ve bu sene de hem Türkiye'den hem yurt dışından değişik isimler gelecek. Deniz Festivali'nin bir özelliği de her sene bir başarı ödülü veriyor olması. Bunu daha önce yine TRT radyo programcısı ustamız Hülya Tunçay ile ona da verdiler. Hı hı. Bu naçizane bu ödülü alanlardan biri de benim. Kendine tekrar teşekkür ediyorum. Neyse. Bu sene de sevgili Önder Hoca'na verilecek bu ödül ve aynı zamanda bir de konser verecek.
0: Ne kadar güzel. Dolu dolu bir program bekliyor caz severleri. Aslında biz açılışta da biraz cazın geldiği noktayı anlatmaya çalıştık. Ne kadar halktan, ne kadar sokaklardan, nasıl bir bazen hüznü, bazen bir direnişi anlattığını. Ama nedense şu an baktığımızda sanki cazın ulaşılmaz ya da böyle daha tırnak içinde elit bir müzik olduğuna dair, böyle smokinler içerisinde, kadife perdelerin ardında dinlenilmesi gereken ve işte biletlerinin ulaşılmaz rakamlarda olduğu düşünülen bir ortam var. Buradan bu noktaya nasıl geldi, oradan buraya? Ya da bu birazcık sadece algı mı? Yani onu da soralım.
1: Yani şöyle söyleyeyim, kolay gelinmedi bu noktaya. Espri yaparak başlamış olayım. Elbette bu büyük bir değişim. Böyle bir algısı var. Bu aslında caz müziğiyle yaşayan bizim gibi insanların da şikayet ettiği bir durum. Ama böyle bir değişim oldu. Müziğin kendi içerisinde büyük değişim yolculukları vardır. Caz aslında baştan sizin çok güzel dediğiniz gibi halkın müziği ve halkın, üstelik çalışan kesiminin, toprağa yakın kesiminin müziğiydi. Bu fakat başlangıç yıllarında. Sonradan bir hibrit müziktir aynı zamanda caz. Yani işin içinde Afrika'dan getirilen kölelerin taşıdığı ritimler, duygular, müzikler, melodiler var.

0: Fakat öte yandan geldiği yerde, yani New Orleans deltasında karşılaştığı batı müziği de var. Yani batı harmonileri var ve onlardan doğmuş bir müziktir. Dolayısıyla başta oldukça sivri gelen ve rahatsız edici gelen klasik müziğe aşina kulaklara, özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı şartlarını düşünürseniz, bu müzikler sonradan 1920'lerin sonlarından itibaren swing adı verilen dans edilebilir formlarla oldukça ehlileştirildi. Kelime önemli. Bu ehlileştirilmenin başlangıç yıllarından bu yana yaşanan bir süreçtir. Şöyle bir şey var. Caz müziği aslında siyahların müziğidir. Afro-Amerikan kökenli müzisyenlerin müziğidir. Onlar hep bu tarz bir yanılsamadan, bu tarz bir yanlış anlamadan uzak tutmak istediler müziği ve her seferinde yeni bir değişiklik yaptılar. Bu değişikliklerin hepsi bu siyah müzisyenlerden gelmişti. Mesela 1940'lı yıllarda bebop geldi. Bebop'un gelmesinin nedeni aslında biz sizin müziğinizi yapmak istemiyoruz, biz böyle bir müzik yapmak istiyoruz gibi bir tepkiydi ve birden büyük bir değişime yol açtı. Biz bugün aslında bu müziğin devamını yaşıyoruz. O eski müzik biraz daha az temsil edilen bir müziktir. Bugün post-pop dediğimiz müzik ana akım olarak kabul ediliyor. Ve bu da tabii festivaller sayesinde, promotörler sayesinde, bu endüstriye sahip çıkan, sektöre sahip çıkan insanlar sayesinde, tabii burada festivallerin çok büyük önemi var. 1950'lerden sonra festivaller büyük bir yol kat etti. Hı hı. Bu festivaller her sadece kendi şehrinde ya da Amerika'nın belli bölgelerinde yaşayan bu usta müzisyenleri dünyanın dört bir yanına dağıtmaya başladı. Bu da ekonomisinin büyümesi anlamına geliyordu. Bu ekonominin büyümesiyle bu isimler dünyaca ünlü isimlere dönüştüler. Bunların hepsi 50'lerden sonra yavaş yavaş olmaya başlayan şeyler. Ve bu da tabii dönemin ekonomik şartlarıyla birlikte, evet, şu anda bütün konser türleri, sadece caz için değil, klasik müziği belki biraz ayrı tutmak lazım, o daha devlet destekli kurumlarda icra edilen bir müzik türü, ama festivallerde olduğu takdirde, özel organizasyonlarda olursa, bu tabii ekonomisi biraz daha pahalı oluyor. Hı hı. Bugün bir pop müzik konseri de, rock müzik konseri de, caz müzik konseri de, evet, daha ucuz olması gerekirken maalesef biraz daha pahalı hale geldi.
1: Evet, çok güzel özetlediniz. Hem süreci de. En azından siz de şimdi bir Radyo 3 yapımcısı olduğunuz için programda, evet, dinleyenlerden, ben de etrafımda hep duyuyorum Radyo 3'e dair ne kadar memnuniyetlerini, caz severlerin, alternatif müzik sevenlerin, oradaki programların devamlılığını, varlığını her zaman en çok dışarıda, yani özel hayatımda, evet, aldığım takdirlerden biridir bu. O yüzden de biraz onu da sormak isterim size. Sadece festival ya da mekanlarda caz dinlemek değil, belki de böyle yayın açısından baktığınızda da caz dinleyicisi şu anki yoğunluktan cazı dinleyebilir, ulaşılabilir olmasından memnun mu?
0: Memnun. Tabii, hı hı, bu çok %100 bir memnuniyet olduğu söylenemez. Yani, hı hı, az önce bahsettiğiniz konu önemliydi. Konserlerin giderek daha pahalı hale gelmesi, bu tip konserleri Türkiye'nin gelir ortalamasının üzerinde olması nedeniyle erişim konusunda sorunlar yaşıyor. Ama TRT Caz Orkestrası mesela,
1: her ay konseri var.
0: Evet, TRT Caz Orkestrası'nın konseri var ve neredeyse bütün herkesin rahatlıkla bilet alıp girebileceği fiyatlarda Türkiye'nin en önemli caz orkestrasının konserini solistiyle birlikte izleme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra pek çok festivalde bazı konserler pahalı gelse de bazı konserler son derece ucuz. Farklı organizasyonlar, işte yerel yönetimlerin yaptığı, yapmaya gayret ettiği konserler, bunlar da neredeyse son derece ucuz. Bunları bir şekilde takip etmek lazım.
1: Evet.
0: Hatta yurt dışından gelen

0: isimleri de oldukça ekonomik fiyatlara takip etmek, izlemek mümkün oluyor. Tabii tek bir ünlü ismin bilet fiyatına bakarsanız o sizi
1: yanıltabilir.
0: Biraz rahatsız edebilir ama daha farklı o yelpazeyi kurcaladığınız takdirde hakikaten çok uygun birçok konserin olduğunu, hatta ücretsiz konserlerin olduğunu, ki TRT Caz Orkestrası da neredeyse ücretsizce yakın bir fiyatla sunuyor konserlerini. Bizim gibi radyo programcılarının da yakından takip ettiği ve duyurmaya çalıştığı şeyler bunlar. Oralarda bulmak mümkün.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi bitirirken tekrar tarihleri de hatırlatayım. 14-21 Haziran tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek.
0: Çok kısa, kimler çıkacak onu da söylememe vakit varsa isterseniz.
1: Kısacık hemen onu da alalım o zaman. Tamam. Hem de internet sitesinde de vardır muhtemelen. Oradan da baksınlar ama sizden de duyalım. Buyurun.
0: Doğru. Önder Foca'nın alacağı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün ve vereceği konserin yanında Emilia Zamora, son derece başarılı genç bir İtalyan şarkıcı gibi bir isim olacak. Türkiye'den müzisyenlerin yer aldığı konserler var. Ve işte farklı isimler, mesela Art Baden Quartet gibi Rus bir tenor saksafonun Avrupalı isimlerle oluşturduğu bir topluluk. Bu gibi isimler, hemen kısaca bahsetmem gerekirse, festivalin öne çıkan isimleri ve Denizlilerin çok güzel bir festival dönemi yaşayacağına eminim.
1: Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Festivalin ayrıntılarını bizlerle paylaştığınız için. 6. Uluslararası Denizli Caz Festivali'ni Feridun Ertaçkan'la konuştuk.
2: Güne Bakan devam ediyor.
1: Evet, şimdi arılar sohbetimizi yapabileceğiz. Arıların doğadaki bu dengedeki, bitkilerdeki doğanın dengesinin korunmasında ne kadar etkili olduğunu ve maalesef son yıllarda yaşanan iklim kriziyle birlikte de bazı tehlikeler, bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını da konuşacağız. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Meral Kekeçoğlu'yla hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Elif Hanım. Herkese mutlu ve neşeli bir gün olmasını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de katılıyoruz sizin bu güzel dileğinize. Şimdi arıların ekosistemdeki yerlerine dair, rollerine dair biraz açılışta biz bahsettik ama sizden dinlemek isteriz. Çünkü hep bir senaryo vardır, kötü bir senaryo. Bir gün arılar tamamen kaybolursa ne olur? Hatta böyle biz çocukken arılar işte bizi sokmasın diye onları öldürmeye çalışırken hep değil mi büyüklerimiz bizi uyarırlardı. Şimdi biz de aynısını çocuklarımızla yapıyoruz. Ne olur gerçekten? Bunu sorarak başlayalım size.
3: Evet, tabii. Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın yalnızca 4 yıl ömrü kalır diye bir söz var. Einstein tarafından söylenmiş. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü baktığımız zaman bitkilerin %85'i bal arıları tarafından tozlaştırılıyor. Özellikle bal arıları diye vurguluyorum. Diğer yaban arıları da tozlaşmada önemli bir role sahip mi? Sahip. Ama diğer yaban arıları çoğunlukla bal yapmıyor. Çok az miktarda yavrular için kısa bir dönem için polen topluyor, polen ihtiyacını gideriyor. Bal arıları ise direkt bal nektar kaynağı olarak bitkileri kullandığı için doğrudan bitkilerle temas halinde. Doğrudan temas halinde olduğundan dolayı %85 oranında bal arıları tarafından tozlaştırılıyor polinizasyon. Bal arılarıyla oluyor yani. Bu ne demektir? Yediğimiz sebze meyvelerin daha çok çoğunlukla olabilmesi için hem kalite açısından, meyvelerin sebze kalitesi verimi açısından hem de tozlaştırılarak meyve sebze üretimi açısından bal arılarına ihtiyacımız var demektir. Tüm bitkiler bazında söyledim %85 oranı. İnsanların doğrudan tükettiği gıdaların ise %65'i direkt bal arılarıyla tozlaştırılıyor. Bu ne demektir? Yani bal arıları olmazsa yediğimiz sebze, meyveler, bitkiler olmaz. Yani sadece yediğimiz sebze, meyvelerden bahsetmiyorum. Yani bu özellikle Türkiye'deki endemik bitkiler, o güzelim hani dünya güzeli bitkiler, gördüğümüzde ruhumuza neşe veren bitkilerin tozlaşması da çoğunlukla bal arılarına bağlı. O nedenle bal arıları çok çok önemli. Hatta verim açısından da bugün özellikle bazı bitkilerin %65 oranında daha verimli olmasını sağlayan da yine bal arıları. O yüzden bal arıları bizim hayatımız için, sadece bizim hayatımız için değil, bitkilerle beslenen hayvanlar için. Yani dolayısıyla bitkilerle beslenen hayvanlar da tabii ki etobur diğer canlılar için önemli. Yani bir zincir var, dikkat ederseniz biyolojik bir zincir var. İşte bu biyolojik döngünün sağlıklı bir şekilde işleyişi bal arılarına o kadar bağlı ki, bu nedenle bal arıları çok çok önemli hayatımızda.
1: Peki biz bu bal arılarıyla o yabani arıları nasıl ayırabiliyoruz? Böyle gördüğümüzde anlayabilir miyiz?
3: Tabii ki çoğunlukla anlayabiliriz ama bazıları özellikle benzerlik gösterebiliyor. Fakat onlar da yine yaban arısı olarak geçiyor. Bariz bal arılarını artık herhalde tanımayan,
1: Değil mi,
3: bilmeyen ya da
1: böyle birazcık
3: görmeyen
1: daha
3: yoktur.
1: farklı oluyor, o kadar da
3: Çok farklılar,
1: görünmüyor.
3: evet. Morfolojik olarak gördüğünüzde renk olarak kesinlikle diğer yaban arılarından çok büyük farklılık arz ediyor ki, yaban arıları özellikle etçil olduğu için mesela bir pikniğe gittiğinizde bir piknik
1: Etin
3: yaparken dikkat
1: üstüne
3: edersin.
1: gelirler, değil
3: Evet,
1: mi?
3: direkt et kokusuna gelirler. İşte aslında etobur, yani etçil olduklarını oradan anlarsınız. Nektar kaynaklarıyla çok işleri yoktur onların. Bal arıları direkt o şekilde hem fizyolojik hem morfolojik olarak anlaşılır.
1: Evet. Şimdi iklim krizi dedik programın açılışında da, tabii sıcak hava dalgaları arıları
3: Evet,
1: etkiliyor. Nasıl etkiliyor ve özellikle son yıllarda bu etkilerin de çerçevesinde neyle karşı karşıya?
3: Şimdi tabii ki biz yaptığımız, özellikle akademisyen olmam bağlamında yaptığımız çalışmalarla aslında bu doğal veya toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler yapıyoruz. Örnek veriyorum, işte iklim krizi dediniz.

0: Hem kitin tabakası hem de fizyolojik olarak balırları kovan içerisinde örneğin kanat çırparak hava sıcaklık dengesini sağlayabiliyorlar. Yani bizim sıcaklığı tolere etmemiz çok zor. Çünkü kanat çırparak ortamda bulunduğumuz sıcaklığı tolere edemiyoruz. Ancak klima olması lazım ya başka bir fiziksel faktör olması lazım. Ama balırları her zaman için kovan içerisinde dışarıda sıcaklık ne olursa olsun 33 ile 36 santigrat derecede dengeyi sağlarlar. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele balırları zaten özellikle yazın ve ilkbahar dönemlerinde hep dışarıdadır. Çünkü nektar toplama gereksinimi vardır, polen toplama gereksinimi vardır. İşte o zaman dengeyi sağlaması zorlaşıyor. Yani özellikle doğrudan etkiden çok bitki florasını etkilemesi veya ani iklim değişimleri asıl daha çok etkileyen faktör. Tam 14 santigrat dereceyi geçtiği zaman bal arısı nektar toplamak veya polen toplamak için dışarı çıktığında aniden yağmur yağabiliyor. Aniden bu yağmur ya ani yağmurlar tabii geri dönmesini engelliyor, uçuşunu engelliyor. Asıl önemli olan ani iklim değişimleri. Buradaki önemli faktör o ve küresel ısınmanın etkisiyle bitki florasının yok olması, çölleşmeye doğru gitmemiz. Bitki olmadığı zaman arı olamaz. Bitki olmadığı zaman arıdan söz edemeyiz. Çünkü onun direkt beslenme kaynağı, direkt yavrusunu beslediği veya polen topladığı, nektar topladığı kaynak. O nedenle çok yakından ilgilendiriyor. Yaptığımız çalışmalarda özellikle bunu gördük. Direkt bal arısını aşırı bir sıcaklığa ya da aşırı bir nasıl diyeyim UV, ultraviyole ışınlarına maruz bıraktığınızda direkt bir etkiden çok aslında indirekt etkiler burada çok önemli. Onun yanı sıra elektromanyetik alanların çok etkilediğini tespit ettik. Beyinlerini etkilediği için yollarını bulmalarına, yönlerini bulmalarını engelliyor. Bu da çok önemli ve stres faktörü oluşturuyor. Stres oluyorlar, stres proteinlerinde artış tespit ettik. Fakat bütün bunların yanı sıra çok çok daha önemli bir zarar var ki çevre kaynaklı bir zarar arılara. O da tabii ki pestisitler maalesef. İnsektisitler, pestisitler, çevre tarımsal ilaçlama nedeniyle kullandığımız ilaçlar. Bunlar direkt arıları bizden daha çok etkiliyor. Bakın bu çok önemli. Bizden daha çok niye etkiliyor? Çünkü biz fizyolojik olarak detoksikasyon yapabilecek bazı enzimlere sahibiz. Ama bal arılarında bu enzimlerde eksiklik var. Mesela P450 sitokrom oksidaz dediğimiz bir enzim var ki bu detoksikasyonu sağlıyor. Bu arılarda bize göre daha eksik. Dolayısıyla çevresel ilaçlamalar bal arıları için çok ciddi bir tehlike. Ne yapabiliriz bu
1: Ne
0: konularda?
1: yapılabilir? Şimdi
0: Evet.
1: onlardan aldıkları hani öyle yapılan tozlaşmalar ve oradan toplanılan özlerle yapılan ballarda da onların tabii ki kalıntıları olacak değil mi? Yani çünkü sürekli ekosistemde birbirine
0: Çok
1: geçtiği
0: güzel bir
1: için.
0: şey sordun. Evet, çok güzel bir şey sordun Zelif Hanım. Şimdi yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman daha çok akademisyen olunca bilimsel konuşma, bilimsel yönden girmeye çalışıyorum. Yapılan çalışmalarda en az kalıntının balda olduğu gösterilmiş. Neden diyeceksiniz? Çünkü balı eğer arı yapıyorsa süzgeçten geçiriyor. Yani midesinden, ön mideden, işte bal midesinden çok bölmeli bir sindirim yapısı var bal arılarında. Dolayısıyla en az kalıntı balda oluyor. Asıl kalıntı polen, propolis, diğer arı ürünlerinde yani çevreden direkt topladığı ürünlerde oluyor kalıntı. Ama her ne olursa olsun minimal de olsa balda da kalıntı oluyor ve diğer ürünlerde fazlasıyla bal mumunda mesela en fazla kalıntının olduğu ürünlerden biri bal mumu ve polen çünkü direkt bitkilerden topladığı ürünler. Dolayısıyla bunlara doğrudan yok demek tabii ki çok zor çünkü tarım çok önemli ve tarımla mücadelede de ister istemez keşke gönül ister ki biyolojik mücadeleyi kullanalım. Ki az önce dedim ki yaban arıları bal arılarından farklı ama yaban arılarının da doğadaki en önemli görevi ne biliyor musunuz?
1: Nedir?
0: Tarımsal mücadele, biyolojik mücadele. Sizin bitkilerinize zarar veren o zararları yiyerek aslında biyolojik bir mücadele yapıyor diğer yaban arıları da. O yüzden diğer yaban arıları da çok önemli hayatımızda aslında. Yani
1: Evet.
0: tarımsal mücadeleci. Dolayısıyla burada tarımsal ilaçlamanın arılara verdiği zararı nasıl yok edebiliriz ya da nasıl azaltabiliriz'in asıl cevabına bakmak gerekiyor. Gönül ister ki tarımsal ilaçlama yapmayalım ama

0: Mümkün değil. Mümkün değil çünkü bugün sebze meyve üretenler de tarım zararlarıyla mücadele etmek zorunda. Hem ondan geçimini sağlıyor hem de üretim yapması gerekiyor. Fakat yavaş yavaş biyolojik mücadele ajanlarını daha da arttırabiliriz. Ama burada asıl önemli olan şu. Tek başına tabii ki tarım zararları mı? Çevresel kirlilik de çok önemli. Orman yangınları da çok önemli.
1: Tabii.
0: Orman yangınlarıyla bir dönem bütün çam ormanları yanarak arıların ekosistemini yok ettik. Ekosistemi yok ettik. Dolayısıyla burada çevre okuryazarlığı çok önemli. Ben bu noktada çocukların yani gençlerin gelecek nesillerin eğitimini çok önemsiyorum.
1: Evet, çok önemli. Biz çocukken o yaz bizi arı soktuysa şey derdik. İyi, bu sene hiç hasta olmayacağız.
0: Ya çok
1: Böyle bir
0: doğru.
1: şey öğretirlerdi
0: Çok
1: bize
0: doğru.
1: büyüklerimiz, değil mi?
0: Çok
1: Arı
0: doğru.
1: soktuysa tamam, çok iyi oldu. Bak, bu sene
0: Çok
1: hasta
0: güzel ya.
1: olmazsın
0: Evet.
1: derlerdi. Belki
0: Çok
1: o
0: güzel yerden
1: tatlılığı
0: gitmiş.
1: hatırlamak lazım. Onların bu
0: Evet.
1: ekosistemdeki, dünyadaki, hatta kainattaki yerini tekrar hatırlattığınız için bize çok teşekkür ediyoruz, programımıza
0: Ama
1: katıldığınız için. Düzce
0: evet.
1: Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama
0: Evet.
1: Merkezi Müdürü. Ve buyurun, bir
0: Elif
1: şey
0: Hanım, minik bir
1: diyecektiniz.
0: şey daha
1: Tabii,
0: söylemek
1: hemen,
0: istiyorum. Çok
1: çok sağ
0: güzel
1: olun.
0: bir yerden girdiniz çünkü. Hani çevre için veya bizim hayatımız için ne kadar önemli olduğunu polinizasyon için söyledik. Ama diğer bir önemi de arı ürünleriyle insan sağlığına verdiği katkı.
1: Evet.
0: Örneğin az önce söylediğiniz işte bal arısı zehri. Bal arısı zehri geleceğin kansere çözüm olacak stratejik bir ürünü.
1: Aa,
0: Müthiş bir ürün
1: güzel. Bizi
0: yani.
1: kandırmıyorlarmış demek ki, değil mi, o
0: Hayır,
1: düşünceyle?
0: kesinlikle. Yani o size
1: Ağlamamızı
0: söylenenler doğru.
1: susturmak için değil bunlar
0: Aa,
1: hep. Evet.
0: evet. Şu an artık parayla yapılıyor işler. Yani
1: Doğru.
0: apiterapi dediğimiz uygulama geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinde romatizma hastalıkları için, Alzheimer için, Parkinson için, çeşitli kas hastalıkları için uygulanıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da
0: Ben
1: bu
0: teşekkür ederim.
1: şekilde bize açıkladığınız için Profesör Doktor Meral Kekeçoğlu Günebakan'da bizimle birlikteydi.

0: Ve son bölümde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Batu Anadolu'yla sinema dünyasının gündemine ve vizyona giren filmlere bakacağız hızlıca. Batu, söz sende.
1: Merhabalar. Şeyden başlayabiliriz. TÜİK 2025 sinema gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Sinema Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sinema seyircisi 2024'e göre bir azalma gösterdi. %15 seviyesinde 28 milyona yakın izleyici sinema salonlarında filmlerle buluştu. Ama dikkat çekici noktalardan biri özellikle yerli film seyirci sayısındaki düşüş. Bu da tabii ki yerli filmlerin de gösterime girmekte yaşadığı sorunlar ya da dijital platformlara kaymasıyla ilgili bir nokta. Çünkü Türk sinemasının biraz dinamosunu sonuçta Yeşilçam'dan bu yana yerli filmler oluşturuyor. Bu da dikkat çekici bir veri. Box Office Türkiye'nin 2026 verilerine göre ise şu an için, yani Haziran ayı açısından baktığımızda ilk 6 aya, geçtiğimiz yıla göre küçük bir yükseliş var. %5'lik bir artış var ama orada da yine tespit edilen nokta, yerli film seyircisinin geçen yılın aynı dönemlerine göre %23 gibi bir düşüş göstermesi de burada dikkat çekici. Biraz daha izleyicinin yabancı yapımlara yöneldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan çok bağlantılı olması da tiyatro ve opera istatistiklerinde ise bir yükseliş var. Bu da tabii ki özellikle belki de insanların sinema salonları yerine daha canlı performanslara yöneldiğini, daha deneyim açısından daha farklı yerlere yöneldiğini de gösteren bir veri olarak da yorumlanabilir. Özellikle geçtiğimiz aylarda Amerikalı aktör Timothée Chalamet'in işte opera ve bale, bunlar artık çok geçmişte kaldı, sinema aslında şu an ön planda demesiyle tam tersidir verilerde diyebiliriz özellikle Türk sineması için.
0: Evet. Bir kaybımız var yine Persepolis sevenler için.
1: Evet, Marjan Satrapi maalesef Persepolis filmiyle de tanınan ünlü yönetmen 56 yaşında genç bir yaşta hayata veda etti. Geçtiğimiz yıl eşini kaybetmişti. Ondan dolayı özellikle o süreci çok zor geçirdiği belirtilmiş ailesi tarafından da ve kederden ve üzüntüden de biraz hayatını erken kaybetmesinde sebepler arasında bunlar da söylenmiş. Tabii biz onu Persepolis filmiyle dediğimiz gibi tanıyoruz. Oscar ödüllerinde de animasyon dalında da bir adaylık kazanmıştı. Uzunca zamanda İran'daki durumla ilgili siyasi bir aktiviteler içerisindeydi, bir aktivizm içerisindeydi. Daha doğrusu özellikle kadın hakları açısından. O da sinema anlamında tabii ki önemli bir kayıp oldu diyebiliriz.
0: Ve bir gişe rekoru diyelim, 2026'nın ilk milyar dolar gişeli filmi

0: Evet, o da Super Mario Galaxy Movie oldu. Aslında bir animasyon filmi. Çok da zaten bildiğimiz video oyunlarından Mario'nun son filmi. 2023 yılında vizyona giren başka Mario filmi de yine 1 milyar doları geçmişti. O açıdan bu film onun üzerine de koyarak ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama bu yıl baktığımızda Avengers Doomsday gibi, Oyuncak Hikayesi 5 gibi, Christopher Nolan'ın imzalı Odyssey gibi önemli filmler de vizyona girecek. Yılın sonunda Dune son filmi de yine vizyona girecek. Onların da belki 1 milyar dolar sınırını geçebileceğini de söyleyebiliriz. Ama bunu ilk başaran film dediğiniz gibi Super Mario Galaxy Movie oldu.
1: Ve haftanın filmleri diyorum ama bir 40 saniye içerisinde.
0: İsimlerini belki çok hızlı
1: Evet.
0: sayabiliriz. Steven Spielberg'in son filmi İfşa Günü vizyonda olacak film kurgu severler için. Drama film severler için Gizemli Ağacı önerebiliriz. Bunun yanı sıra Düşler Ülkesi ve Kül Kedisi Üç Dilek animasyon filmleri olarak dikkat çekiyor. Son olarak da Açlık Oyunları serisinin son filmlerinden biri olan Alaycı Kuş Bölüm 1 tekrardan vizyonda olacak 10 yıl aradan sonra. Bu şekilde vizyon takvimi.
1: Oo, çok güzel. Ayrıntıları da internetten, sosyal
0: Evet.
1: medyadan bakabilirler. Dinleyenlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Çukurova
0: Ben teşekkür
1: Üniversitesi
0: ederim.
1: İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Batu Anadolu bizimle birlikteydi. Güne Bakan'ın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Murat Daydemir, Özlem Coşar ve ben Elif Karahan Toker. Yoldaydık günün yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi yoldaş. Söyler söylemez belki gözünün önüne uzun bir yol geldi. Tozlu bir patika, omuz omuza yürüyen iki insan, aynı yöne bakan ama aynı hızda yürümek zorunda olmayan iki kişi. Yoldaş sadece yanında duran değil, yürüyüşünü paylaşan kişidir. Hadi gel, yoldaşın peşinden gidelim. Yoldaş kelimesi Türkçedir. Yol kelimesine gelen daş ekiyle kurulmuştur. Bu ek, ortaklık ve beraberlik anlamı katar. Nasıl sırdaş, aynı sırrı taşıyan, vatandaş, aynı vatana bağlı olan kişi ise, yoldaş da aynı yolu paylaşan kişidir. Ama burada yol, yalnızca ayakla gidilen yer değildir. Bazen bir amaçtır, bazen bir mücadele, bazen de hayatın kendisidir. Yoldaş kelimesi dilimizde yol arkadaşı sözüyle yakın durur ama biraz daha derindir. Yol arkadaşı seninle aynı güzergahta bulunabilir ama sonra yolunu değiştirebilir. Yoldaşsa bazen yorulduğunda da yanında kalandır. Sadece varış noktasını değil, yolun zahmetini de paylaşır. Tarih içinde yoldaş kelimesi farklı anlamlar da kazanmıştır. Aynı ülküyü taşıyan, aynı amaç için birlikte hareket eden kişiler için de kullanılmıştır. Bu yüzden kelimenin içinde hem dostluk, hem dayanışma, hem de sadakat vardır. Yoldaşlık yalnızca sohbet etmek değil, gerektiğinde yükü bölüşmektir. Halk dilinde yol çok güçlü bir anlamdır. Yola çıkmak bir başlangıcı, yolunu bulmak yönünü, yoldan çıkmak savrulmayı anlatır. Yoldaş da bütün bu yol hallerinin içinde insanın yalnız olmadığını hatırlatır. Yoldaş bize şunu söyler. Hayatta önemli olan sadece nereye gittiğin değildir, kiminle yürüdüğündür. Çünkü bazı yollar tek başına da aşılır ama bir yoldaşla yüründüğünde insanın içindeki korku azalır, yük hafifler, mesafe kısalır. Bugün hayat yolunda sana gerçekten yoldaşlık eden birini düşün. Seni sadece iyi gününde değil, zorlandığında da yanında.

da tutan biri. Sonra kendine sor. Ben kime yoldaş oldum? Belki de yoldaşlık aynı yere varmak değil, yolun en zor yerinde birbirini bırakmamaktır. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sepette bulacaksın.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.

0: yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek.
4: Go, go, go, go.
3: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek.
4: Go, go, go, go, go.
3: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumla karşınızdayız. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Yıldıray Çetin var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Amasya Tamimi'nden Türkiye Yüzyılı'na, Milli Mücadele'nin strateji belgesi ve Amasya'nın tarihi mirası. 22 Haziran 1919'da yayımlanmıştı Amasya Genelgesi. Yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemini ortaya koyan bir belge değildi. Aynı zamanda milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır anlayışıyla milli egemenlik esasına dayanan yeni devlet fikrinin de ilk güçlü ilanı olarak kabul ediliyor. Milli mücadelenin yol haritasını çizen bu tarihi belge, aradan geçen bir asra aşkın zamana rağmen Türk siyasi tarihindeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Bu tarihi mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali de her yıl binlerce ziyaretçiyi tarih, kültür ve sanat etrafında buluşturuyor. Neler yapılıyor? Ayrıntılarıyla dinleyelim. Hattımızda Amasya Valisi Önder Bakan var. Sayın Bakan merhaba.
1: Dilek Hanım merhabalar. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de bu anlamlı günde bizimle olduğunuz için de şükranlarımızı sunuyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT Radyo 1 dinleyicilerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Amasya'dan tüm dinleyicilere selamlarımızı iletiyoruz.
0: Var olun. Şimdi tabii yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde çok önemli anma ve kutlama etkinlikleri yapılıyor güzel ilimiz Amasya'da. Sizden önce bir geçmişine dair söylemek istediklerinizi dinlemek isteriz biz de. Çünkü bu genelge Türk tarihinde diğer belgelerden ayrılan temel özelliklere sahip. Nedir genelgenin özelliği?
1: Tabii ki Dilek Hanım, Amasya Anadolu'nun çok kadim şehirlerinden bir tanesidir. Osmanlı'nın Fetret dönemi hemen akabinde Çelebi Mehmet tarafından ikinci kuruluş merkezlerinden bir tanesidir. Hemen sonrasında da Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bundan tam 107 yıl önce 12 Haziran 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Amasya müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi'nin Amasyalılarla birlikte Cülüştepe'de kendilerini karşılaması ve burada bütün Amasya emrinizdedir paşam hitabıyla... Evet.

0: Evet.
1: İstiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olmuştur. Amasya genelgesi 12-22 Haziran tarihleri arasında tamamlanmış ve buradaki en önemli kararlardan bir tanesi de takdir edersiniz ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesiyle aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesinin bir manifestosu olmuştur ve bu da Amasyalıların bir onur günü olarak yıllardır 1970'li yıllardan itibaren kutlanmaya başlamış. Bugün de 107 yıl önce yapılan bu genelgenin kutlaması bir dizi etkinliklerle Amasya'da kutlanmaya devam edecektir.
0: Evet.
1: Amasya tarih, kültür ve medeniyet şehridir hakikaten. Buraya gelenler çok iyi bilirler ki bu tarih, kültür ve medeniyet yolculuğu içerisinde aslında kaybolup kendilerini bulurlar.
0: Evet.
1: Bu şehir Türkiye'nin diğer kadim şehirleri gibi vatandaşlarımızın, Türk milletinin, asil evlatlarının yüreklerinin attığı bir şehirdir. Dediğimiz gibi tarih ve medeniyet yolculuğunda burada kaybolursunuz, kaybolduğunuzda kendinizi bulursunuz hakikaten.
0: Evet, ne kadar güzel.
1: Gerçekten bu şehirde, bu zaman diliminde 12-22 Haziran sürecinde ve diğer zaman dilimlerinde bütün vatandaşlarımızın bir kere de olsa bu şehri görmeleri bu açıdan çok kıymetli diyor. Ben yayında emeği geçen sizlere ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Var olun. Katıldığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz ama merak ettiklerimiz var. Birazcık daha
1: lütfen,
0: vaktiniz varsa, çünkü bugün başladığını biliyoruz olanca coşkusuyla. Bir bandomuz var. Üstü açık bir otobüsle şehir turu yapmaya imkan var. Çok fazla da ziyaretçi var. Yalnızca Türkiye'nin genelinden gelenleri kastetmiyorum. Uluslararası bir katılım da söz konusu, öyle değil mi?
1: Kesinlikle Azerbaycan'dan misafirlerimiz olacak. Ondan sonra Hava Kuvvetleri'nin cazın kartalları burada olacak.
0: Evet.
1: Genelkurmay Başkanlığımızın Mehteran takımı burada olacak. Çeşitli sanat etkinlikleri olacak. Burası Osmanlı döneminde de kültür ve sanat merkezlerinden bir tanesi. Hattın piri olan Şeyh Hamdullah buralı. Burada hat sanatının zirvesinin yaşandığı bir dönemi yaşayıp buradan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a getirilmiş bir kişilik. Gerçekten burada bir takım sanat eserlerinin sergilenmesi, sergilerin açılması, kadın emeğinin sergilenmesi, çeşitli kadın kooperatiflerimizin etkinlikleriyle 10 gün boyunca çok güzel bir zaman geçireceğiz.
0: Evet, evet.
1: Ve Amasya şehrinin tam ortasından geçen Yeşilırmak'a bakarak karşı tarafta en az 4 medeniyeti aynı anda görebildiğimiz bir coğrafyada bu tarih yolculuğunu yapacağız. Pers Pontus dönemine ait Mitridant Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı, Arşena Dağı'nın üzerindeki Hititlerden kalan kale, 19. yüzyıldaki yalı boyu evleri Osmanlı dönemine ait. Yine hemen arkamızda 2. Beyazıt tarafından oğlu Şehzade Ahmet'e yaptırılan ve Amasyalılara hediye edilen Şehzade Sultan Beyazıt Camii arkamızda muhteşem bir tarihi yolculuğun içerisinde olacağız.
0: Evet.
1: Umarım katılan vatandaşlarımız, bunu takip eden, bu festivali takip eden vatandaşlarımız keyifli bir zaman dilimi geçirirler. Türk Hava Kurumu'nun paraşüt ekipleri burada olacak. Yine 5. Hava Anajet Üssü Komutanlığımızın uçaklarının geçişleri olacak. Dediğimiz gibi hem tarih içerisinde hem Türkiye yüzyılı içerisinde çok kıymetli etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Ben yolu düşen vatandaşlarımızı ve burada olacak vatandaşlarımızı bu etkinliklere katılmaya ve bunları görmeye davet ediyorum. Sizlerin aracılığıyla diye
0: kalın. O kadar da güzel anlattınız ki hepimiz çok heyecanlandık. Hepimiz orada olmayı çok arzu ederiz. Ama bir ilin en üst düzey idari amiri olarak şu konudaki görüşünüzü de merak ederiz. Savaşların ortasında bir dünya ve bir cümle ilan edildi oradan tüm dünyaya. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Bugün nasıl

0: okumalıyız bu cümleyi ve genç nesillerimizin bu tarihi bilince sahip olması için ne gibi projeler hayata geçirmeliyiz?
1: Takdir edersiniz ki Türk milleti kadimden beri Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiği tarihten itibaren, yani var olduğu tarihten itibaren asla ve asla esaret altında bulunmamıştır.
0: Elbette.
1: Zaman zaman geçiş dönemlerimiz olmuştur, zaman zaman zor dönemlerimiz olmuştur. Ama içinden mutlaka bir kahraman çıkıp, bir lider çıkıp Türk milletini doğru yola, doğru istikamete ve doğru bir yol güzergahına koymuştur. Ve millet de onun arkasından mutlaka yürümeye devam etmiştir. Geçmişte Alparslan'da bunu yaşamışızdır Anadolu'ya gelirken. Daha sonra İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'la yaşamışızdır. Balkanların fethinde yine Yıldırım Beyazıtlar, II. Muratlar çok kıymetli mücadeleler etmişlerdir. Çok kıymetli seferlerde bulunmuşlardır. Cumhuriyetle birlikte geri dönüşümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le olmuştur. Bugün Türkiye 2. yüzyılında, Türkiye yüzyılı hedefleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleriyle yeni bir menzile yol açmıştır. Gençlerimizin, evlatlarımızın, çocuklarımızın mutlaka Türk tarihini okumalarını, bütün artısı ve eksisiyle görmelerini, okumalarını tavsiye ederim ben. Ama şunu söylemek isterim ki evet, tarihte hiçbir zaman yok olmamış, her zaman varlığını ısrarla devam ettiren bir milletiz, şükürler olsun.
0: Evet.
1: Bu bugün böyle, yarın da böyle olacak Allah'ın izniyle. Ben gençlerimizin geleceği daha iyi okuyacaklarını düşünüyorum ve dünyayı da okuyarak Türkiye'yi ve Türk milletini uluslararası toplumla da bütünleştirerek daha müreffeh bir ülkeye kavuşturacaklarına inanıyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunlukta bize de vakit ayırdığınız için, güzel Amasya'yı bizlere de anlattığınız için harika bir festival bekliyor. Sizi daha fazla tutmayalım. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Bence ben de çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım. TRT Radyo 1 aracılığıyla tüm dinleyicilerinize de selam, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyorum.
0: Var olun efendim, hoşçakalınız. Amasya Valisi Önder Bakan'ı konuk ettik. Çok önemli bir günde, Amasya Genelgesi'nin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, 12-22 Haziran tarihleri arasında Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçi tarih, kültür ve sanat etrafında buluşuyor. Yolumuzu bu tarihlerde Amasya'ya mutlaka düşürelim.

Haber yorum devam ediyor değerli dinleyenler. Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler var. ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiklerini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık dedi. Anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması geldi. Aslında yeniden çatışmanın eşiğine gelmişlerdi. İran'ı bu gece çok sert vuracağız açıklaması tansiyonu yükseltmişti. Gerilimi düşüren açıklama birkaç saat sonra yine Trump'tan geldi. Saldırıları iptal ettiğini söyleyen Trump, İran'la anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını duyurdu. Hatta daha da abartarak İran'la harika bir anlaşmaya vardık. Belgelerin nihai halini almasını bekliyoruz. Bu da birkaç gün içinde tamamlanacak. Muhtemelen Avrupa'da bir imza töreni yapacağız. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı açılacak ifadelerini kullandı. Tabii bunun yanı sıra birçok bölge ülkesinin lideriyle de görüştüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarından övgüyle söz etti. Bir açıklaması da çok ilginçti. Trump, İran lideri Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruya anladığım kadarıyla

0: kadarıyla cevap evet sözleriyle yanıt verdi. İran tarafı konuya temkinli yaklaşan taraf İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını söyledi. Ancak anlaşma konusunda nihai sonuca henüz ulaşılmadığını belirtti. ABD yönetiminin tutumunu eleştirdi yine İran cephesi. ABD'nin çelişkili tutumları süreci aksatıyor ifadelerini kullandı. Anlaşmanın İran milletinin çıkarlarına uygun olduğuna karar verildiğinde açıklanacağını kaydetti. ABD basınına nasıl yansıdı oraya da bakalım. İran'la anlaşma sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı. Axios haber sitesinde Trump'ın anlaşmaya ilişkin katil Netanyahu'ya haber vermediğini iddia etti Axios. Netanyahu'nun Trump'ın anlaşma açıklamalarını duyunca şaşırdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da çok önemli açıklamalar vardı. Katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Ayrıntıları konuşalım. İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ASAM Başkanı Eray Güçler'le. Sayın Güçler merhaba.
1: Saygılar, iyi yayınlar efendim,
0: Saygı
1: merhabalar.
0: bizden, çok teşekkür ediyoruz. Gece yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalıştım ben. Yine çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor her iki cepheden de. Nasıl değerlendirirsiniz Trump'ın son açıklamalarını?
1: Evet, tabii bir paradoks yaşanıyor. Aslında üçlü bir paradoks yaşanıyor. Şöyle ki, biliyorsunuz işte Ukrayna Savaşı, bitmeyen savaşlar dönemi, yine Gazze aynı şekilde.
0: Evet.
1: Yani dünya bitmeyen savaşlar dönemine girmiş vaziyette. Yani bir ülke savaşı başlatabilir ama savaşı bitirme inisiyatifini her zaman elinde tutamayabilir. ABD'nin durumu da şu an bu pozisyonda. Bu anlamda baktığımızda muharebede taktik durum üstünlüğü şu an İran'da. Bu çok net görünüyor. Dolayısıyla İran kendi istemediği şartlarda bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Özellikle nükleer konusu, elinde 90'dan fazla nükleer başlık bulunan İsrail terör örgütü gibi bir yapı Orta Doğu'da var olduğu sürece İran nükleer kapasitesini varoluşsal bir gerekçe olarak görecektir, görmeye devam edecektir. Dolayısıyla bundan da vazgeçmeyecektir. Hal böyle olunca diğer iki konu da yine çok önemli. Nedir? Hürmüz Boğazı. Yani Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin olduğu ya da ABD'nin de hak sahibi olduğu bir anlaşmayı yine İran kabul etme ihtimali çok çok zayıf, çok çok düşük. Yine Hizbullah'tan asla vazgeçmez. Hizbullah demek aslında Lübnan'daki İran demek.
0: Elbette.
1: Yani kendi unsurlarından vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla bir de muharebede taktik durum üstünlüğü İran'da olduğu için de hani bu şartlarda Donald Trump'ın kendi dayatmalarıyla ya da kendi istekleriyle bir anlaşmaya varma ihtimali çok düşük. Yani şunu da açıklamak isterim.
0: Tabii.
1: Taktik durum üstünlüğü nedir diye baktığımızda, taktik durum üstünlüğü yani şu anki İran'ın elinde füze atma kapasitesi, füze sayısı değil, drone sayısı değil ama füze atma kapasitesini önleyebilecek ABD'nin ve İsrail'in de şu an bir teknoloji yok. 200 metre derinliğe inemiyorlar çünkü. İran'da zaten Zagros Dağları'nın özellikle güney, düzeltiyorum, doğu tarafındaki çıkışları olacak şekilde yer altına çok sayıda füze inşa etme atölyeleri ve depolama tesisleri kurmuş vaziyette. Aylık yaklaşık 100 civarında İran'ın füze üretme kapasitesi olduğu uzmanlar tarafından tahmin ediliyor.

0: diyor. Evet. Şimdi siz İran'ın elinden bunu alamazsanız o zaman kara operasyonu da yapamazsınız.
1: Elbette.
0: Ya da hava operasyonlarıyla kesin sonuçlu bir muharebe elde edemezsiniz.
1: Evet.
0: Yani kesin sonuç olmadığı müddetçe bu tür yıpratma savaşlarından bir anlaşma çıkma ihtimali çok çok düşüktür, çok çok zayıftır. Dolayısıyla şu an bu anlamda sadece ABD-İran cephesinde bir anlaşmanın olma ihtimali zor. Çünkü bir de İsrail gibi bir terör örgütü var.
1: Tabii
0: İsrail de, İsrail'de tabii sürekli provokasyon yapıyor. Yani İsrail'in amacı İran'ı zayıflatıp işte Iraklaştırmak, parçalamak, bölmek. Dolayısıyla Donald Trump bir taraftan kurtulmaya çalışırken diğer taraftan da İsrail'i dengeleyemiyor. Görüyorsunuz işte Donald Trump İsrail'e hakim olamıyor. Lübnan'ı vuruyor İsrail, İran'ı vuruyor İsrail,
1: evet.
0: Katar'ı vuruyor İsrail. İsrail'i ABD durduramıyor. Durdurabilme tam tersi, adeta İsrail ABD'yi kontrol ediyor ya da yönetiyor gibi bir durum karşı karşıya. Dolayısıyla evet. Buradan bir anlaşma çıkma ihtimali zor görünüyor efendim.
1: Bu arada Sayın Güçler, bahsettiğiniz kaygıların tam olarak nasıl yankılandığını İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada gördük. Başkan Trump'la diyor mutabakat zaptı hakkında Başbakan Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi diyor. İsrail mutabakat zaptına taraf olmasa da Başbakan müzakereler sonucunda varılacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer malzemenin çıkarılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretiminin sınırlandırılmasını ve İran'ın bölgedeki terör uzantılarına verdiği desteğin sonlandırılmasını içereceğine dair Başkan Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi diyor İsrail Başbakanlık Ofisi. Az evvel Axios'un haberinde Netanyahu'nun bilgisi dışında böyle bir anlaşmaya varıldığı yazarken İsrail cephesi bambaşka bir senaryo koyuyor önümüze. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok yani tam da böyle konuyu açıklayıcı bir şey ifade ettiniz. Yani şimdi Donald Trump bir taraftan İsrail'i mutlu etmeye çalışıyor, bir taraftan İran'la anlaşıp savaştan sıyrılmaya çalışıyor. Yani şimdi İsrail, demin de anlattığımız gibi, bakın söylediğiniz işte terör örgütüne verdiği destek dediği, Hizbullah'a verdiği desteği kesmesini istiyor yani orada. Yine işte şimdi İran elindeki füzelerin 2000 kilometre, 3000 kilometre menzilli füzeleri tamam ben söküyorum 300 kilometre indirim der mi? Hani yani bunu kabul etmez. Dolayısıyla İsrail'in anlaşmadan beklediği hususlarla ya da bu anlaşmadan beklentileriyle Donald Trump'ın yürütmeye çalıştığı İran'ın ortaya koyduğu beklentiler birbirlerinden tamamen farklı. Yani ABD farklı düşünüyor, İsrail farklı düşünüyor, İran çok farklı düşünüyor. Buyurun şimdi size buradan nasıl bir anlaşma çıkacak? Yani
1: tabii
0: çok kolay değil efendim. Yani dolayısıyla bunu bir de tabii Rusya ve Çin faktörünü de burada kısaca değinmek lazım. Hı-hı. Şimdi bakın ne derlerse desinler. İran Rusya ve Çin'den destek alıyor. Yani hani İran'ı izole edebilmiş değil Amerika.
1: Doğru.
0: Şimdi dün gece biliyorsunuz basına düştü. Bir F-35 uçağının vurulduğu işte Dubai'deki üste acil iniş yaptığı ifade. Ondan sonra Pentagon diyor ki yok kuş çarptı filan. Değil tabii ki yani. Peki bir F-35'i İran'ın elinde böyle bir teknoloji yok. Nasıl oluyor da İran'daki bir sistem, hava savunma sistemi F-35'i vurabiliyor. İşte bu Çin aklımıza getiriyor.
1: Tabii
0: çok ifade edilmese de biz hani dışarıdan bir bakış olarak.
1: Tabii.
0: Yine İran'ın attığı füzeleri, nokta atışı, koordinatlarını kim nasıl veriyor? İşte GNSS denen bir sistem var. Global Navigation Satellite System diye. Bu desteği de Rusya'nın verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Şimdi bu şartlarda İran istemediği bir taktik durum üstünlüğü de elde tutarken istemediği bir anlaşmaya razı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu da özellikle nükleer ve Hizbullah konusunda ve Hürmüz konusunda da düğümleniyor efendim ki zaten tutup da elindeki balistik füzeleri 300 kilometreye düşürecek bir modifikasyona zaten girmez. Yani bunu egemenliğine karşı bir hareket olarak görür ve girmeyecektir. Kolay değil yani. Hani umarım barış olur ama şu şartlarda özellikle İsrail terör örgütü gibi bir yapının sürekli provokasyon üretip bu anlaşmaları tam anlaşmaya varırken işte sonlandırma ya da bu anlaşmaları akabete uğratmak için provokasyonların olduğu bir ortamda kolay değil yani.
1: Evet. Peki Hürmüz'e dair öngörünüzü de merak ederiz. Savaşın başından bu yana defalarca

0: Hürmüz açılacak diyen bir Trump gördük ama buna rağmen İran'ın direnciyle kapalı olan bir Hürmüz var. Statüsü değişir mi? İran lehine başka bir güncelleme konuşulur mu?
1: Yani şimdi demin de satır arasında çok güzel bir bilgi verdiniz. Hani hiçbir işte ücret alınmadan serbestçe geçiş olacak. Ya bakın şimdi şu anki şartlarda İran yıllık yaklaşık 80 ila 100 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor Hürmüz
0: Evet,
1: Boğazı'ndan.
0: evet.
1: Şimdi bundan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Yani şimdi bu çünkü İran'ın savaş sonrası yeniden yapılanması ve geliştirilmesi, kalkınması için son derece hayati bir para. Dolayısıyla İran burada da yine ben geri adım atacağını düşünmüyorum. Ya bir de şöyle düşünün. Şimdi ABD'nin muharebe gücüyle İran'ın muharebe gücü nispi güç mukayesesi yapıldığında evet yani ikisi bir yani ABD'nin bariz üstünlüğü var ama İran'ın elindeki avantaj asimetrik üstünlük. Yani
0: Evet.
1: füze atma kapasitesinin mevcut şartlarda ortadan kaldırılamaması, İran'ın izole edilememesi, İran'ın dışarıdan yardım alması, yani bir Irak savaşı gibi cereyan etmiyor bu savaş.
0: Evet,
1: Dolayısıyla
0: evet.
1: bu çok daha uzun süreli bir sürece yayılmış gibi görünüyor. Ha bazı taktik molalar verilse de işte geçici ateşkes vesaire şu bu bunun kalıcı bir barışa dönme ihtimali Ürümüz dahil çok mümkün değil efendim. Yani ben maalesef burada saha gerçekliğini okuduğumda çok da olumlu ya da çok da ümitli olamıyorum maalesef.
0: Evet, peki muhtemel bir imza töreninin Avrupa'da yapılacağı ifadelerini nasıl yorumlarsınız? Pakistan devre dışı bırakıldı. Körfez ülkelerinin bu anlamda adı geçmiyor. Evet, her birinin liderleriyle görüşülüyor ama onların adı da geçmiyor. Avrupa ile güvenlik konusunda karşı karşıya geldiklerini biliyoruz. Özellikle NATO meselesinde ama bu anlaşmanın Avrupa'da bir ülkede yapılacağını söyleyen bir Trump görüyoruz. Avrupa'ya da bir zeytin dalı mı uzatılıyor?
1: Yani bu anlamda söylenebilir ama Avrupa'ya tabii artık şöyle bakın mesela çok enteresan bir gelişme oldu. Biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi'nde Donald Trump Türkiye'ye gelecek. Aslında Donald Trump asla ve kata NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak niyetinde değildi. NATO'ya
0: Evet.
1: falan bile bulaşmak niyetinde. Buraya gelmesinin sebebi aslında Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız
0: Evet.
1: ve Türkiye'nin gücü. Dolayısıyla burada aslında işte bir Avrupa ülkesinde olacak. Şimdi bir kere olacak mı o belli değil. Yani böyle bir anlaşma olacak mı? İran gidip bir Avrupa'da böyle bir anlaşma yapacak mı? Yapmıyor o belli değil ama velev ki hadi oldu diyelim. Dediğiniz gibi bu sadece bir göz boyama. İşte Avrupa'ya da işte ben ne oğlum bak ben görüyor musunuz bir zafer kazandım İran'da. Siz de benim yanımda olun. İşte NATO'daki bütçelerinizi arttırın, silahlanmaya benden daha fazla silah alın gibi. Ona kim akıl vermişse böyle basit suni bir şey nasıl diyelim basit suni bir hareket politik hareket yaptırmaya çalışıyorlar ama hani kitabın ortasından konuşmak gerekirse Avrupa bunu yemez yani. Çünkü Donald Trump'ın planı aynı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi NATO'dan desteğini azaltıp
0: Evet,
1: Rusya
0: evet.
1: karşısında Avrupa'nın daha fazla güvenlik kaygıları duyarak Avrupa'nın Amerika'ya daha fazla bağlı olmasını sağlamak projesi. Dolayısıyla bu tür taktik politik manevralar çok da fazla Avrupa ülkelerinin nezdinde karşılığı olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, hemen bunun üzerine NATO Genel Sekreterinin açıklamaları da geliyor akıllara. ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söylüyor. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtiyor. Fakat şu açıklamayı yapmaktan da geri durmuyor. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağız diyor. Bu göbek bağı kesilmeye mi çalışılıyor?
1: Efendim bakın şimdi artık hani bazı şeylerin sonucunu bilmek için neticesini beklemeye gerek yok. Yani Avrupa yıllardır Amerika şemsiyesi altında güvenlik kaygısı yaşamadan yaklaşık işte 1945'lerden itibaren 49'da kuruldu biliyorsunuz NATO. İşte bu güne kadar geldi. Tamam geldi de ama artık hesaplar değişti. Ne oldu şimdi? Hep ABD'ye silah bağımlılığı savunma sanayi bağımlılığı olan Avrupa şu an istese de yani tutup da kendi silah sanayisini özellikle Rusya tehdidi karşısında yani Rusya'yı tehdit olarak algılıyorlar. Yani Ukrayna Savaşı'nın bir Rusya Avrupa Savaşı'na dönme ihtimali var. Kuzeye doğru bu savaşın yayılma ihtimali var. Yani şimdi bakın Sayın

0: Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 küsür yıldır bugünleri görerek başlatılan Türk savunma sanayinin gelişimini ne zaman yapacak bunlar? Yani nasıl yapacaklar da efendim ya bütçeyle olmuyor ki. Hani parayla bir tek olsa kolay iş, ama savunma sanayinin ekolojisinin kurulması Türkiye'de çok büyük gayretler, milli muktedir siyasi iradenin çok büyük destekleri, başta savunma sanayi başkanlığı olmak üzere yani buradaki paydaşların çok çok büyük emekleri ve fedakarlıklarıyla bugüne kadar gelindi. Dolayısıyla bunu belki şöyle okumak lazım efendim. Yani bunların Avrupa'nın bu saatten sonra hemen böyle bugünden yarına bir savunma sanayi kuralım. Elbette. İşte şu silah üretili bu değil de bu büyük bir ihtimal Türkiye'den bunları alalıma dönüşeceğini ben düşünüyorum. Avrupa savunma sanayi konusunda Türkiye için bir açık pazar haline gelmiş durumda. Muhtemelen NATO liderler zirvesinde de Türkiye ile ilgili çok önemli teklifleri olacaktır. İşte biliyorsunuz Belçika Kralı ailesiyle birlikte uçakla geldiler. Değil mi? Yani şimdi bunların işaretidir. Dolayısıyla bunu paralarınızı hazırlayın ama bu silahları Türkiye'den almak için de bizim kapımıza gelecekler diye düşünüyorum ben. Evet. Bunu bu şekilde okuyorum. Yoksa hani zaman ve o ekolojinin kurulması öyle sadece parayla parametresiyle sadece açıklanabilecek bir durum değil. Bunun için ne zamanları var ne de imkanları, altyapıları var. Bir de daha da önemlisi, bakın askerleri yok yani.
1: Elbette.
0: Yani Avrupa'da kimse askere gitmek istemiyor.
1: Grönland konusunda çok açık gördük. 5 asker, 10 asker gönderebileceklerini ilan ettiklerinde biz meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlamıştık. Vaktiniz varsa kısa bir reklam arası verelim. Ardından tam yeri gelmişken Mavi Vatan doktrinini de soralım size, olur mu?
0: Tamam efendim, tabii ki, teşekkür ederim.
1: Bir ufak ara veriyoruz.
0: Tamam.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Reklamlar.
9: Haber yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
10: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Hattımızda çok kıymetli bir isim var. İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ASAM Başkanı Eray Güçler bizimle. Reklam öncesi ABD-İran arasındaki son gelişmeleri ve NATO'ya dair açıklamaları sormuştuk. Şimdi Mavi Vatan doktriniyle devam etmek istiyoruz. Sayın Güçler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları dikkat çekiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarından taviz verilmeyeceği vurgulanıyor. NATO zirvesi öncesi adalar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. En çok dikkatinizi çeken husus nedir?
11: Efendim, aslında son dönemde biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta Fransa arasında bir askeri işbirliği anlaşması yapıldı. Evet. Ve aslında garantör ülke olmadığı halde Fransa Güney Kıbrıs üzerinden kendine bir rol kazanma çabası içerisinde ve Türkiye aleyhine sözde bir denge, aleyhine bir durum oluşturmaya çalışıyor. Tabi bunlar çok taktik meseleler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yani burada Doğu Akdeniz'de, Ege'de, yani tutup da Türkiye aleyhine bir güç dengesinde farklı bir durum oluşturabilmek artık Fransa'yı da aşan bir konu. Önce onu söyleyelim. Ordumuzun kudret ve kabiliyetini çok iyi bilenlerden biriyim. Yani bakarsanız Güney Kıbrıs'ın zaten donanması yok, hava kuvvetleri yok. Yani adada işte küçük bir şey var, güç var. O da işte daha çok ABD, İngiliz üsleri var. İki tane Dikele ve Arthur. Yani onlar üzerinden işte palazlanmak gibi bir durum söz konusu. Boş şeyler bunlar. Yani oradaki kolordumuzun gücüne bir baksınlar diyeyim ben yani. Oradaki kolordu Kıbrıs.
10: O zaman deniz kurdu tatbikatını da hatırlatmakta yarar var. Doğu Akdeniz'de Türk donanması bu tatbikatla adeta bir gövde gösterisi yaptı. 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası, 18 bin personelle gerçekleşti bu tatbikat.
11: İşte dediğiniz gibi bazen politik mesajlar masada değil, sözde değil, deniz kurduyla verilir. Evet. Ordumuz, donanmamız Doğu Akdeniz'de taktik durum üstünlüğü tamamen bizdedir. Kendi kıta sahanlığımız içerisinde, deniz yetki alanlarımızda Türk donanması, Türk ordusu hak ve menfaatlerimizi koruyacak kudret ve kuvvettedir. Bakın fazlasıyla. Zaman zaman bu ifade ediliyor. İşte efendim bunların arkasında ABD var, Avrupa var falan. Hiç kim olursa olsun bakın bu kadar ne. Yani İsrail'in elinde 45 tane devriye botu var yani. Muhribi yok, bir donanması yok. Güney Kıbrıs'ın donanması yok. Hmm. Yunanistan'ın elinde kullanabileceği 4 tane denizaltısı var. Bakın yani bunlarla mı? Yani hepsi bir toplansalar da bizim bir unsurumuz bile etmiyor. Ama burada tabii nedir işte? Aslında başka politik manevralar yapılmaya çalışılıyor. İşte bir gövde gösterisi üzerinden kendilerini gündemde tutma çabası. Özellikle İsrail üzerinden ABD ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye, İsrail Yunanistan ittifakıyla ABD'yi Türkiye'ye karşı karşıya getirme projeleri var ama yani şöyle bir şey var. Ülkelerin dış politikaları o ülkelerin milli güç kapasitesine göre şekillenir. Söylemlerine göre değil. ABD yönetimi ve derin devleti Türkiye'nin bu noktada ne kadar güçlü ve muktedir olduğunu farkında. Dolayısıyla boşa ve beyhude çabalar, yani baktığınızda Yunanistan'ın kara ordusu toplam 90 bin, bizim Ege ordusunun mevcudu 100 binin üzerinde. İki tane mekanize tümen, bir tane zırhlı tugayları var. Bizim birinci ordudaki tugay sayısı bunun iki katı. Aynen. Yani dolayısıyla neyi konuşalım, anlatabiliyor muyum? Yani ne oluyor işte, Efes 2026'da gerçekten muhteşem bir cevap verildi. Deniz kurdu şu an gerçekten bu anlamda. Bu mesajların, yani Türkiye'nin politik mesajlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri mesajların net bir şekilde sahada verilmesini gerçekleştiren çok önemli faaliyetlerdi. Evet. Bunlar tabii zaman zaman böyle işte Türk düşmanlığı üzerinden kendilerine göre bir ittifak falan kurmak suretiyle sözde ittifaklarla falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunu da tabii dış kaynaklar verip servis yaptırıp tabii Türkiye'ye aktarılmaya çalışılıyor. Hmm. Bunlar doğru şeyler değil. Yani hepsi topu birleşse, dediğim gibi, yani bizim bir Türk donanmasının yarısı etmiyor. Ya da işte ne bileyim, elimizdeki muharebe gücünün, ordumuzun kudret ve kabiliyetinin yanında çok çok sönük kalıyor. Hal böyle olunca bunların bu çabaları sadece politik propagandanın ötesinde bir şey değil, beyhude çabalar olarak değerlendirmek lazım. Bazen yine kamuoyunda açıklanıyor. Yok efendim işte hava savunma şunları bunları filan. Ya bakın, evvelden Kıbrıs'ta Türkiye arasındaki mesafe 80 kilometre kuş uçumu olarak ifade edilirdi. Ama şu an 300 kilometre atmaca uçuşu olarak düşünmek lazım. Çünkü elimizde 300 kilometre menzili atmaca füzeleri var. Yine işte efendim hava savunma sistemleri şu bu. Evet, bizim adada ordumuz gerekli tedbirleri almış durumda. Gerekli hava savunma sistemlerimiz zaten oradaki kol ordumuz bünyesinde ve yavru vatanda mevcut. Ama bakın, 80 kilometreden bahsediyorum. 80 kilometreyi bir siper füzesi kaç dakikada alır biliyor musunuz? 1,5 dakikada alır. Hmm. Ve bunlar özellikle Adana-Mersin hattına konuşlanmış olan batı

0: Feryalarımızın zaten koruması altında. Dolayısıyla bu tür teknik verileri bilmeden bazı şeylere maalesef ifade ediyor. Bunlar doğru şeyler değildir. Hiç kimse Türkiye'nin kudret ve kabiliyetini, Türk ordusunun kuvvet ve gücünü test etmeye kalkmasın diyerek ben çözü noktalıyım efendim.
1: Evet, peki şunu da soralım, öyle vedalaşalım. İsrail'in bölgedeki 40 yıllık rüyası gerçekleşsin diye ABD'yi İran'a saldırmaya ikna edebilmiş bir İsrail gördük. Yakın zamanda bir basın toplantısında Trump'a soruldu. Türkiye'nin İsrail'i tehdit ettiğine yönelik iddialar. Aynı İsrail ABD'yi bu anlamda da ikna edebilir mi? Yarın öbür gün Türkiye ve İsrail bu nedenle karşı karşıya gelebilir mi?
0: Edemez efendim. Edebilmesi de mümkün değil. Bakın İran, Türkiye İran değil bir kere. Çok farklı bir pozisyondayız. Bakın İran asimetrik üstünlüğünü kullanarak karşı tarafı yenilgiye zorluyor. Yani bir zafer elde etmiyor. Ama ABD'nin yenilgisi sayesinde kendisi de harpte bir durum üstünlüğünü elde etmiş vaziyette. Yani o İran-ABD karşılaşmasının askeri açıdan teknik ifadesi bu şekilde. Fakat Türkiye öyle değil. Yani bizimle öyle bir boy ölçüşmeye kalkması halinde çok boyutlu düşünmeleri lazım. Kara, hava, deniz, yani özel kuvvetler, hani baktığınızda iş öyle değil. Hani bir laf vardır ya, Türk atasözü, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Ama bu doğru bir laf değil. Dimyat'a pirince giderken evden olurlar. Yani bu kadar söyleyeyim. Dolayısıyla tutup da ABD, çünkü ABD derin devleti biliyor. Türkiye'nin gücünü, kapasitesini biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik etkisini, liderlik kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu ve ABD üzerinde ne kadar etkili olduğunu biliyorlar. Hani hatırlarsanız işte ben saygı duyuyorum Erdoğan'a. Evet. Bibi sen de saygı duyuyorsun ya da Bibi makul ol. Ne demek biliyor musunuz? Yani Türkleri kızdırırsanız, Erdoğan'ı kızdırırsanız, evet, onların elinden sizi ben bile alamam demektir. Onu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bunlar sadece demin de söylediğim gibi politik manevralarda, psikolojik propaganda amaçlı politik manevraların ötesine geçemez. Bir somut örnek vereyim. Bakın 25 evet. Eylül 2025 tarihinden itibaren dikkat edin, İsrail'in Suriye'ye hiçbir hava saldırısı olmadı. Niye olmadı? Çünkü o tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız Donald Trump'la Washington'da bir görüşme yaptı. Evet. Ve Orta Doğu'daki yeni dengelerin kuralları belirlendi ve ABD buna uyacağını söyledi ve de uyuyor da. Dolayısıyla burada tabii Türkiye'nin etkisini başka ülkelerle kıyaslamamak lazım. Türkiye kendi jeopolitik interlandında özgürlüğü en yüksek, en güçlü ülkedir ve bizim evet siyasal sınırlarımız bellidir ama medeni sınırlarımız bunun çok çok ötesindedir. Bunu tabii İsrail de biliyor efendim ama işte bir açılım olması ya da kendini gündemde tutabilmek için, hatta işte gündemi değiştirebilmek için zaman zaman Yunanistan da aynı taktiği gidiyor, İsrail de aynı taktiği gidiyor ama bakın göreceksiniz, bir hafta sonra başka konuları konuşacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ASAM Başkanı Eray Güçler'i konuk ettik. Türkiye'nin dış politikadaki ve bölgesel krizlerdeki rolünü, ABD-İran arasındaki son gelişmeleri konuştuk.

0: mücadele kapsamında alındı. Ayrıntıları konuşalım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist, Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la. Sayın Acar, merhaba.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar
0: Çok
1: diliyorum.
0: teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu karar merakla bekleniyordu. Birçoğumuz sabit kalacağı yönünde hemfikirdik. Siz ne düşünmüştünüz? Beklenildiği gibi oldu mu?
1: Burası beklenildiği gibi oldu
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: evet.
1: Çünkü şimdi biz öyle bir noktadayız ki %37 zaten yüksek dediğimiz, hani biz geçen sene neredeyse Ekim, Kasım, Aralık'tan beri bu rakamlar yüksek. Kasım Aralık düşük geldiği zaman da şimdi indirme zamanı diye böyle konuşmuştuk yine programlarımızda. Ancak tabii Mart ayından beri bu Körfez'deki gerilimler özellikle enerji maliyetleri üzerinde yüksek bir etki oluşturunca fiyatların yukarıya gitmesi normal oldu. Dolayısıyla enflasyon yükselme eğilimine girince petrol fiyatlarının da yükselmesi normal oldu tabii. Buradan da ortaya çıkan durum, faizin de beklenmedik bir şekilde o gelişime ayak uydurması olarak karşımıza çıktı. Nedir buradaki durum?

0: gelmesini bekliyorduk. Çünkü bu enflasyon hedeflemesine de uygun bir durumdu. İşte reel faiz dediğimiz oran enflasyonun 3-5 puan üstünde olacaktı. Bizim enflasyonumuz da 20'nin başlarında olacaktı. Bu beklediğimiz bir durumdu ama tabii gelişmeler bunu böyle göstermedi. Bu yüksek enflasyon trendi bizi de faizleri bu noktada sabit tutmamıza yol açtı. Yükseltemiyoruz. Yani İngiltere gibi yükseltemeyeceğiz. Belki Amerika'dan da yükselme beklentisi gelebilir. Şu anda altındaki zaten bu gevşemeyi biraz ona da bağlamak lazım. Yani oradaki dünyadaki enflasyon rakamlarındaki bu yükselişin otomatikman faizleri de yukarıya doğru tetiklemesi söz konusu. Şimdi Amerika demişken şunu da ifade etmek lazım. Hı. Onlar da ayın 17'sinde çarşamba günü faizlerini açıklayacaklar. Orada bakın enerji maliyetleri %60 ile 70 aralığında yükselmiş. Barınma giderleri var. Onların da en yüksek giderleri barınma, gıda ve enerji maliyetine gidiyor. Oradaki barınma ve konaklama gıda fiyatları da %3 ile 4 arasında yükselmiş. Dolayısıyla böyle bir durum onlardaki faiz indiriminin olmayacağı yönündeki beklentiyi güçlendirdi. Artık yükselebilir de düşüncesi var. Çünkü daha önceki toplantılarda bu sıkılaştırma eyleminin devam edeceği, trendlere bakılacağı onlarda da söyleniyordu. Hmm. Bizim Merkez Bankası'nın gelen rakamında açıklanan yapılan açıklamada da biz bunu gördük.
1: Evet.
0: Oradaki temel yaklaşım gelişmeleri takip ediyoruz. Hı-hı. Eğer herhangi bir risk gördüğümüz anda da biz faiz enstrümanını kullanmaya devam ederiz.
1: Evet.
0: Dediler, bu açıklamayı da gördük.
1: Aslında ama, bir ihtiyatlı duruş vurgulandı ama
0: evet,
1: enflasyonun ana
0: ediyor.
1: Eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine de işaret edilmeden geçilmedi. Amerika'yı hatırlatmışken siz Powell gider ayak yaptığı açıklamada faizin artırılmasını düşünenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu söylemişti.
0: Evet.
1: Avrupa Merkez evet. Bankası'ndan işte bu yönde bir adım geldi. Yalnızca 2026'yı konuşmuyorlar. 2027 yıllarına ilişkin Avro bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize ettiklerini biliyoruz. Nereye kadar devam eder bu süreç? Olası bir anlaşma ortalığı bir anda süt liman yapmaya yetecek mi?
0: Böyle bir anlaşmayı aslında çok beklemiyoruz. Yani haftalardır belki aynı şeyi de aynı duruşu sergiliyoruz. Yani İran'ın beklentisi yüksek. İran bu savaş tazminatları konusunda ısrarcı. Bir de İsrail'in saldırganlığı var o bölgede. Onun da bitmesini istiyor, durmasını istiyor. Bu tehdit olarak gördüğü sürece ve savaş tazminatlarını da alamadığı sürece bu bölgenin riskleri devam edeceği için şu anda petrol fiyatları bu seviyelerde $90 artı eksi artık 3-5 puan, 3-5 dolar seviyesinde bir giriş geliş olur. Ancak riskimiz, oradaki riskimiz hala devam ediyor.
1: Evet.
0: Uzun vadeye yayılmış bir çatışma ortamı da diyebiliriz bunu. Bizden önceki güvenlikçi konuklar da sizi benzeri şekilde açıklama yapıyorlardır. Yani bu öyle 3-5 günde çatışmanın olup ertesi gün biteceği şekilde değil. Bir çatışma oluyor, sonra iki taraftan açıklamalar geliyor, anlaştık deniyor, yeniden anlaşma gündemden kalkıyor, çatışma başlıyor. Yani bu da piyasalar üzerinde tabii anında etkisi, bu olumsuz bir etkiyi tetiklemesi açısından çok ciddi bir sorun olarak söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki bir meselemiz daha var. Altın meselemiz. Çok düştüğünü görüyoruz. Son 7 ayın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Dünya basınında enteresan haberler var. Dikkatimizi çeken siz daha yakından takip edersiniz. Financial Times Türkiye'nin 60 tonluk altın satışı sonrası altın 6 ayın en düşük seviyesine geriledi yazıyor. Bloomberg Türkiye TL'yi desteklemek için altın rezervi eritiyor diyor. Reuters, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervleri 60 tonluk satışın ardından son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı diyor. Fikrinizi merak ederiz.
0: Altın gider gelir. Önemli olan piyasalardaki denge. Bu dengeyi korumamız gerekiyor. Biz altını sadece Merkez Bankası'nda saklamak için tutmuyoruz. Bugünler için aslında tutuyoruz. İhtiyaç olduğu anda onun bu şekilde çözülmesi, yani dövize çevrilmesi, TL'ye dönmesi, bunlar normal bir gidişat olarak bunları söyleyebiliriz.

Burada belki şunu da ifade etmek lazım. Türkiye hakikaten döviz hareketlerinde aylık 1.6 civarında bir hareketlenme yaşamış. Yani yılbaşından beri ölçülen rakamlar bu seviyede. Yıl sonuna doğru da aynı şekilde giderse diye hemen biz hesaplıyoruz. %20-22 seviyesinde bir dövizde bir hareketlik olur diyoruz. Tabii dövizde bu hareket olacak.

0: döviz talebinin aşırı olmaması lazım. Bunun için hükümetin elinde döviz olması lazım. Döviz yoksa eğer başka kaynaklardan dövize dönüp işte o 60 tonluk altın ne kadar? 10 milyar dolar mesela. Bu 10 milyar dolar paranın olması lazım. Hatırlayacaksınız işte bu mutlak butlan kararı çıktığı hafta 9-10-11 milyar dolar, yani bu seviyelerde bir satış gerçekleşti ama Merkez Bankası bu dövize dönüşü, altını bozmayı daha önceden yapmıştı. Hazırlıklarını yapmıştı her türlü şekilde. Çünkü biz geçen sene 19 Mart tecrübesini yaşamıştık. 19 Mart'ta bildiğiniz gibi biz 40 milyar dolara yakın böyle bir hareket yaşadık. Benzeri şekilde olabilirdi. Piyasalar buna çok sert tepki gösterebilirdi. Şimdi bizim döviz hareketlerimiz de artık bu kanıksanmış vaziyette. 45-46 TL seviyesi bir süre daha gidecek. Sonra aylık yine 1-1,5 ile 1,6 seviyesindeki ilerlemelerle biz dövizi yıl sonunda belli bir dengeye getireceğiz. Ancak bizim temel sorunumuz hala enflasyon. Hala enflasyonu yükselten rakamları bizim çözmemiz gerekiyor. Hala da enflasyonun psikolojisi, fiyat belirlemedeki o belirsizlikler ve karmaşayı ortadan kaldırmamız, açgözlü enflasyonu da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Buna yönelik önlemler geliştiriliyor bildiğiniz gibi. Özellikle konut artış fiyatları her enflasyon açıklandığında ne kadarlık zam olacağı söyleniyor. Bunu takip edenlerimiz var şüphesiz. Kiracılarımız var, ev sahiplerimiz, mülk sahiplerimiz var. Onlar takip ediyor. Ama bunun yanı sıra gıda var. Bunu hepimiz takip ediyoruz. Hepimiz böyle bu gıda fiyatlarındaki hala da makulleşmeyi bekliyoruz. Ancak işte çarşı pazardaki fiyatlarla tarladaki fiyatların beklediğimiz şekilde olmadığını, bu fiyatların aşırı derecede fiyatlandığını ve bundan üreticinin de kazanamadığını, tüketicinin zaten mağdur olduğunu görüyoruz. Ama önümüzde bir fırsat var bizim. Mayıs, Haziran, Temmuz, yani çarşı pazara tarlanın, bahçenin, ürünlerinin geleceği bir dönem. Dolayısıyla enflasyon içerisinde yaklaşık dörtte birlik bir yük bu gıdadan geliyor. Gıda fiyatlarındaki bu artışı biz bu 4-5 aylık süreç içerisinde belli bir dengede tutabilirsek, bu fiyatlanmalar aşırı tepkiye yol açmazsa, zaman zaman söylediğimiz şekliyle ifade edelim. Yani 200 lira civarında olan sebze meyve fiyatları 100 liranın altına düşmeye başladığı anda çarşı pazardan alışveriş yapan kişilerin de kendi gelirlerine etki edecek bir durumdan söz ediyoruz.
1: Elbette.
0: Yani bu fiyatlar daha makulleşecek. İnsanlar bundan gelir etkisi oluşacak. Çünkü bizim masraflarımızın içerisinde önemli ölçüde 3 kalem vardı, hep söylüyoruz. Barınma için, gıda için ve ulaştırma için harcadığımız bu paraları bir şekilde daha az harcamaya başladığımızda bizim gelirimiz de artmış olacak. Enflasyon da böyle dengeye gelecek. Beklentilerimiz o yönde.
1: Peki bir de iddia vardı, onu da sormadan vedalaşmayalım, fikrinizi merak ederiz. 2019-2020 yıllarında arka kapı yöntemleriyle piyasaya yaklaşık 128 milyar dolar satıldığı iddiası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz kurlarını ve faizi düşük tutmak amacıyla. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir red geldi. CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Bu red kararı ekonomiye güven bakımından bize ne kazandırmıştır?
0: Şimdi tabii bizim başta bu adalet sistemine, hukuka güvenmemiz, inanmamız gerekiyor. Yani en büyük beklentimiz o. Ne kadar bazı kararları benimsemesek, kabul etmesek de sonuçta gidecek olduğumuz yer burası. Yine hukuka başvuracağız ve oradan bize gelen kararları da bir şekilde hayatımızı etkiler bir vaziyette sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun yaşıyoruz. Tabii ben bunu ekonomist olarak söylüyorum. Yani ekonomiyle ilgilenen biri olarak söylüyorum. Siyasi olanla ekonomiye ait olanı karıştırmamak gerekiyor. Ama biz hepsini birbiri içerisinde kullanıyoruz. Milli olanla ülke çıkarlarını temsil eden bir konuyla ekonomik olan bir kararı ya da siyasi olan bir kararı da karıştırmamak gerekiyor. Yani bunların her birisini ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ayrı kategorileri var. Kendi tezlerimizi ispatlamak için biz ekonomiden de siyasetten

0: Sen de ulusal çıkarlarımızı temsil eden konulardan da argüman toplamaya başladığımız zaman, delil getirmeye çalıştığımız zaman bu sefer ülkenin başka sorunları
1: Doğru.
0: tetiklenmeye başlıyor. Bunlara biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda dil konusunda bu 128 milyar ciddi bir sorunda o zaman. Herkes
1: Tabii.
0: en küçük
1: Tabii.
0: bu
1: Hepimiz
0: konularla ilgili
1: konuştuk.
0: olan,
1: Elbette.
0: çok uzaktan alakası olan bir kişinin bile dilinde bu vardı. En yüksek derecedeki kişinin bile bunları konuştuğu bir ortamda. Artık bu dile de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ülkeyi normalleştirecek olan siyasiler. Siyasiler normal bir dil, sakin bir üslup kullanmaya başladıkları zaman vatandaş da normalleşmesi hızlanacaktır.
1: Evet. Peki kamuya borcu olan mükelleflere getirilen bir yapılandırma hakkı var. Onu da soralım. Borçlar 72 aya kadar taksitlendiriliyor. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılıyor. Faiz oranı da %29 seviyesinde. Ufak da olsa bir katkısı olur mu?
0: Şimdi rahmetli oldu gitti Demirel'in şöyle bir sözü vardı.
1: Evet.
0: Ben bu konuyu açınca hemen onu aklıma geldi. Yapılandırmak ya da vergi affı demek devletin toplayamaz hale geldiği, tahsil edemez hale geldiği gelirlerini tahsil etmenin bir yolunu bulmasıdır diyor.
1: Evet.
0: Aksi halde bütün vatandaşlarıyla kavgalı, mükellefleriyle kavgalı, herkesin devlete borcu var. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Biz vergileme ilkelerini anlatırken şunu söylüyoruz: ödenebilirlik.
1: Evet.
0: Ödenebilirlik, yani bunun bir şekilde tahsil edilebilir hale gelmesi lazım. Devletin de bu imkanları sağlaması lazım. Tabii burada ödeyenler mağdur oluyor.
1: Bir de onlar.
0: Onlar iyi niyetli
1: Elbette,
0: vatandaşlar,
1: elbette.
0: namuslu vatandaşlar, ama
1: Elbette.
0: öbür taraftan ortaya çıkan durumu da böyle kronik bir hasta imiş gibi sürdürmek olmuyor.
1: Peki, peki.
0: Kişiler işlemlerini yapamaz hale geliyor. Çok
1: Peki.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum Sayın Acar. Kolaylıklar.
0: İyi çalışmalar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olunuz.
0: Kolay gelsin.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la yaptık vedayı. Pazartesi buradayız, bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında sorun yaşamadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde CHP'den iki ismin unvanı silindi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşında sona gelindi mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump önce İran'a saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. Savaşı bitirdik dedi. Trump, İran lideri Müşteba Hamine'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruyu anladığım kadarıyla evet diye yanıtladı. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. Amerikan basını ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiğini duyurdu. Tahran ise anlaşmaya ilişkin temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai önce henüz kesinleşmedi dedi. Ardından anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Anlaşmanın İran'ın çıkarlarına uygun olduğuna karar verildiğinde açıklanacağını söyledi. Bekai ABD'yi de eleştirdi. Washington'un çelişkili tutumları süreci aksatıyor dedi. İsrail ise sürecin dışında tutuluyor. ABD basınında yer alan iddialara göre Trump anlaşmaya ilişkin Netanyahu'ya bilgi vermedi. Trump'ın açıklamalarının Netanyahu'yu şaşırttığı belirtiliyor. Anlaşmaya ilişkin açıklamalar ise Hürmüz çevresindeki tansiyonu tamamen azaltmış değil. Yine ABD

0: ABD basınına göre İran gece Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırdı. ABD'de İran'a ait iki İHA'yı düşürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşer mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşanmadığının altını çizdi.
1: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bunların, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz, güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının İş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşer Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide, hem gübrede, hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde sulh ve selametten yana olduğunu söyledi. Ancak düşmanlık edenlere fırsat vermeyiz ifadesini kullandı. Milli birlik ve dayanışmayı vurgulayan Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
2: Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur. Birbirimize yaslanmak, birbirimize güvenmek ve birbirimizden güç almak mecburiyetindeyiz. Bu toprakların tarih şuurunu iyi bir şekilde kavramak, gençlerimize, evlatlarımıza bu şuuru kavratmak mecburiyetindeyiz. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz, barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den ABD açıklaması geldi. Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki NATO zirvesi de Genel Sekreterin gündemindeydi. Rutte, Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını ortaya koyacağını kaydetti. Ukrayna'ya desteğin sürdüğünün ve bu desteğin müttefikler arasında daha dengeli paylaşıldığının gösterileceği ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetimi Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdı. Ukrayna droneları Rusya'nın Tataristan bölgesinde bir petrol rafinerisini vurdu, yangın çıktı. Tataristan'da ayrıca bir apartmanda vuruldu, 3 kişi yaralandı. Samara bölgesinde ise bir petrokimya tesisi hedef alındı. Rusya da Ukrayna kentlerine saldırılar düzenledi, başkent Kiev'de bir altyapı tesisi vuruldu. Tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Rusya, Mykolaiv'de bir ev ve Sumi kentinde bir öğrenci yurduna saldırdı. 6 kişi yaralandı. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Özgür Özel'in ekibinden 9 ismin ihracına yönelik talep gündemdeki yerini korurken gözler karşılıklı atılacak adımlara çevrilmişti. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Toplantının gündeminde CHP'nin kurultay sürecine ilişkin atacağı adımlar ve ihraçlara ilişkin yürütülecek süreç olacak. İki grup başkan vekilinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeleri dolayısıyla yerlerine getirilecek iki ismin de MYK'da belirlenmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki tartışmaları sert sözlerle eleştirdi. Partinin kurucu kodlarından uzaklaştığını vurguladı. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'le yaşıt bir partinin meşruiyet arayışıyla kutuplaştığını söyledi. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in tarihsel sorumluluğuna uygun bir duruş sergileyemediğini ifade etti. Özgür Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden krizi derinleştirdiğini ve hukuki süreci baltaladığını belirtti. İlgili mahkemeler yeni bir karar verinceye kadar CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır dedi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün emperyalizmin bir maşası olduğunu ve Türk ile Kürt'ün arasına sokulmak istenen bir nifak tohumu olduğunu belirtti. Ne Türk'ün düşmanı Kürt ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Biz hep beraber Türkiye hep birlikte Türk milletiyiz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi Bakan Tekin. Sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirten Tekin, sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.
3: 8. sınıf öğrencilerimizin %80'i 1 milyon 22 bin öğrencimiz inşallah yarın sınava girecek. 81 ilimizde, 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Farklı görev unvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere canlı kamera kayıtları uygulanacak. Bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Beslenme paketimiz çocuklarımızın sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gıda mühendisi, diyetisyen gibi arkadaşlarla birlikte tespit edilmiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Paket içeriği başvuru sürecinde velilerimizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Bu uygulama zorunlu bir uygulama değil. 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçları

0: Kuşlarla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Okulların tamamını fiziki imkanlarla birlikte karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
1: İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listeye eklenen 32 ilaç arasında bir kanser, 3'er tane kanama ve diyabet tedavisinde ve bir de KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümündeki kararlılığını bir kez daha ispatladı dedi. Uraloğlu İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyıl

0: yaklaşık yarısına. Bu hızlı uyum ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yenilikleri olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha ispatlanmıştır. Sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken yatırımlarımızın ise 145 milyar liraya çıktığını gururla belirtmek isterim. Mobil abone sayımız 100 milyona, geniş bant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak ülke nüfusumuzun epey üzerine çıkmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız önemli bir bölümü Türk Telekom olmak üzere 680 bin kilometreye, yani dünya çevresinin aşağı yukarı 17 kez dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır dedi. Bakan Kacır, Renault Boreal Band'tan inme töreninde hitap etti.
2: Türkiye, yerli ve yabancı, hiçbir firmanın ayrımcılığa tabi tutulmadığı, kuralların herkes için adil şekilde uygulandığı, değer oluşturacak her yatırımın desteklendiği bir ülkedir. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'ye yatırım yapanlar hem kendileri kazanır hem Türkiye'ye kazandırır. Jeostratejik konumumuz, siyasi ve ekonomik istikrarımız, Avrupa değer zincirleriyle güçlü bağlarımız, sağlam sanayi ve teknoloji

0: teknolojilerdeki kabiliyetlerine ve potansiyeline duyulan güvenin somut bir göstergesi.
1: Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kaymı atandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurguladı. Bakan Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında şarkıcılar Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal'la, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da olduğu 14 şüpheli için adli kontrol kararı alındı. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağladığı tespit edilen şüphelilere göz açtırılmıyor. İstanbul merkezli 11 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 mal varlığına el konulduğu, 42 şüpheliye ait 362 bankayla 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddialarını verdiği kararla çürütmüş oldu. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya'da Cumhuriyet Savcısı ve minibüs sürücüsünün trafikte karıştığı olayla ilgili soruşturma açıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yapıldığı vurgulandı. Cumhuriyet Savcısı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında sorun yaşamadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde CHP'den iki ismin unvanı silindi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Spor. 2026 Dünya Kupası açılış törenlerinin ilkiyle resmen başladı. Meksiko City'deki tarihi Azteca Stadyumu 3. kez bu onura ulaştı. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısı Day Day ile futbol ateşinin fitilini yaktı. Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi başladı. Eflatun Beyazlılar Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Basketbolda finale çıkan Beşiktaş Gey'in Akatlar'dan taşınma kararı aldı. Siyah Beyazlılar evindeki Fenerbahçe Beko maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağını açıkladı. Gelecek sezon planlamasını da sürdüren Beşiktaş Gey'in Conor Morgan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul ve Mersin 29,

0: Bursa ve Malatya 31, İzmir, Çanakkale, Gaziantep ve Mardin 32, Aydın ve Diyarbakır 35, Adana, Muğla, Isparta ve Konya 30, Antalya 28, Samsun 26, Trabzon 23, Bayburt, Rize ve Bitlis 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Antalya-Alanya yolunun 19'da 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün saat 22 ile 6 arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Baba, bu ne bayramı?
9: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 12 Haziran Cuma bugün saat 13.23 programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve sevgili dinleyenler 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz ki birçok aile için, birçok öğrenci için çok önemli bir gün yarın, çünkü LGS olacak sevgili dinleyenler. 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü liselere geçiş sınavı yapılacak ve tabii ki oldukça stresli bir gün olacak. Hem bugün hem yarın zaten uzun bir süredir eminiz stres yaşıyorlar ve bu zorlu süreçte onların mutlaka dikkat etmesi gerekenler var. Acaba bu stresi, bu kaygıyı nasıl yönetebilirler? Aileler çocuklara nasıl davranmalı bu süreçte? Hazır bir günde kalmışken konuğumuz psikolog, sosyolog, aile danışmanı Gülay Danışan'la bu önemli konulardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ve beslenme aslında çok önemli bu tarz durumlarda, sınav öncesinde, hem sınav öncesi gün acaba neler yemeliler, nelere dikkat etmeliler, hem sınav günü aslında o kahvaltı nasıl bir başlangıç olmalı, o stresi, o kaygıyı yoğun bir şekilde yaşarken bir yandan belki mide bağırsak sorunları yaşarken onlar nelere dikkat etmeli? İşte bunları da diyetisyen İkra Soner ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Gülay Danışan telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba Gülay Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yoğun bir tempoda, keyifli bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah öğrencilerimizi, ailelerimizi daha güzel günler göreceğiz diyelim.
0: Umarız öyle olur. Bugün tabii ki aslında bir bakıma zorlu bir gün. Çünkü artık bir gün kaldı. O kadar çok emek verdiler. Hem aileler hem çocuklar. Bir yandan stres yaşıyorlar hepsi. Bir yandan iyi olmasını umuyorlar. Bir yandan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu aşamada acaba nasıl davranmalılar? Biz de bunları konuşacağız. Bugünü siz şöyle bir öneri verebilecek olsanız nasıl geçirmelerini söylerdiniz?
1: Mümkünse dingin. Yani hayatın şu noktasına kadar özellikle son yılı çok yoğun stresle geçirdiler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla stres, öğrendikleri bilgilerin işlerine yarayacağı noktayı kaçırmalarına yol açabilir. Hı hı. O yüzden sakinleşebildikleri kadar sakinleşmeleri, sevdikleri bir şeyle uğraşabilmeleri, bunun yanı sıra aileleriyle vakit geçirebilmeleri, bununla birlikte tabii ki yapaylıktan ve böyle sahte davranışlardan uzak bir yaklaşımla anne babalar, ebeveynler, diğer aile üyeleri yaklaşmalı. Çocuklarımız da bir şey yokmuş gibi davranmak zorunda değiller. Yani evet, sınav yokmuş gibi ya da sınav dışında yarınlar yokmuş gibi davranmak zorunda değiller. Daha sakin, daha bilgin, daha olduğu gibi, olanı olduğu gibi kabul edebilen şekilde. Yani elbette hepimiz hayatımızda çeşitli isteklere sahibiz. Bu bir okul başarısı örneği olabilir. Hı hı. Bu bir hayatın bir amacı, koyduğu bir hedefe ulaşma çabası olabilir. Kazanmak istediği bir donanım olabilir. Elde etmeye çalıştığı bir yatırım olabilir yetişkinler için. Çocuklarımız için de aslında şu anda sanki sınav onlara hayatlarının en önemli unsurunu veriyormuş gibi. Onlar henüz yolun çok başındalar. Henüz ergenlik dönemindeler.
0: Evet, ve ne kadar çok sınav var önlerinde bu arada.
1: Aynen öyle. O yüzden bu konuda özellikle ailelerden destek istiyorum. Yani ayrı ayrı bir kategori yapacaksak eğer ve hem öğrencilerimiz için hem aileler için konuşacaksak farklı farklı davranış kalıpları geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Özellikle çocuklarımız bugünü ve yarın girecekleri sınavı hayatlarındaki ulaşmaları gereken son nokta değil, aslında gelecekte elde etmek istedikleri yaşamın küçük bir kesiti, küçük bir parçası olarak kabul etmeliler diye düşünüyorum. Aileler de mümkünse bu sınavı kendi sosyal statülerinin göstergesi şeklinde düşünmesinler.
0: Evet.
1: Çünkü çocuklarını kıyaslamalara, işte geçen yıl komşunun çocuğu şöyle yapmıştı, kahve. Evet.

0: Sizin komşunun çocuğu hep çok başarılı.
1: Evet, Ruşen amcanın oğlu Sedat
0: Evet.
1: sendrom.
0: Bununla birlikte her seferinde kendilerini hem fiziksel hem duygusal hem akademik kıyaslamaların içinde buluyor çocuklar. Ve bunu
1: Evet.
0: aslında farkında olmadan aileler yapıyor. Farkında olmadan çocuklar kendilerini bunun içinde buluyorlar. Burada önemli bir vurguda yarar var. Her öğrencinin, her çocuğun, her bireyin, yetişkinin öğrenme hızı birbirinden farklı, donanım edinme potansiyeli birbirinden farklı. Kimisi yüzlerce soru çözmüştür ve öyle yerleştirmiştir zihnini. Kimisi konuyu anlamıştır, öyle zihnine yerleştirmiştir. 20 soruyla da halledebilir. Burada biraz işin içine kendini tanımak giriyor. Ben çocuklarımıza özellikle şunu söylüyorum. Eğer ebeveynler bunu çocuklarına iletirlerse çok sevinirim. Sevgili yavrum çocuğum, şu ana kadar elinden gelen ne varsa yaptığının farkındayım. Yapmadıklarınla değil, yapabildiklerinle ilgileniyorum. Ve yapabildiklerini de olduğu gibi kabul etmeni rica ediyorum. Gelecekte benzer bir durumla haşır neşir olman gerekirse lütfen bir sonraki süreçte ona uygun adımlarını atman konusunda bu deneyimin sana yol göstersin.
1: Evet, aslında burada yapmadıkları da bir ders olarak yanına kar kalıyor çocuğun. Yani bir ceza vesilesi değil, bir sürekli öğüt verme amacı değil, sürekli bir yargılama, eleştirme değil. Bu sana yol göstersin. Buradan bir ders çıkarıp devam et. Evet.
0: Bunun yanı sıra şimdilik hedeflerini lütfen şöyle bir kapının dışında bıraksınlar ve bedenlerini, zihinlerini, duygularını arındırsınlar. Çünkü bazen gerçekçi hedefler, bazen gerçek dışı hedeflerle
1: Evet.
0: kendilerini muhatap kılabiliyorlar. Ve dolayısıyla bu motivasyon kaybına, umutsuzluğa, kendisini sürekli yetersizlik duygusuna kaptırmasına sebep olabiliyor. Bunu hem aileler hem çocuklar yapsın, hem de bu sürecin eğitim kısmındaki profesyonelleri de öyle. Yani çocuklarımıza potansiyellerini gördükleri için aşırı yüklenmeler yapabiliyorlar. Dengeli bir yol izlemekte yarar var.
1: Evet.
0: Ve özellikle de tabii sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliler. Çalışmam lazım, çalışmam lazım, yemeği sonra yiyeyim, çalışmam lazım, uyumamalıyım, çalışmam lazım, sosyalleşmemeliyim. Bunlar aslında çok riskli davranışlar. Bu konuyla ilgili bir akademik paylaşımdan bahsetmek isterim. Geçtiğimiz yıl biz Kırıkkale Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde sevgili danışman hocam Doktor Profesör Doktor Mehmet Kandemir danışmanlığında sevgili meslektaşım Emine Şeyda Meriç ile bir ölçek geliştirdik. Ve bu ölçek tamamen sınavlara hazırlanan ergenlerin algıladıkları ebeveyn desteği ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıydı. Sayı yüksekti. Yüzlerce çocukla çalıştık. Yüz yüze bir anket uygulaması yaptık ve orada gözlemlediğim şey şuydu. Çocuklar ailelerinin var olan ya da olmayan desteklerinin farkındalar. Ve bu motivasyonlarını gerçekten etkiliyor.
1: Yani biz
0: O an
1: yapıyoruz ama acaba anlıyor mu bunu gibi bir fikir varsa akıllarında, gerçekten bunun farkındalar diyorsunuz.
0: Evet, farkındalar. Özellikle çocuklar şunun çok bilincinde, ya benim için bir şeyler yapılıyor. Ama bu bir şeyler yapılırken davranış kalıpları nasıl? Seni dershaneye gönderiyorum, sana özel ders aldırıyorum, seni okula gönderiyorum. Hadi bakalım şimdi karşılık zamanı denildiğinde cendereye giriyor çocuk. Diyor ki ben bunun karşılığını nasıl vereceğim acaba? Geçmiş tecrübelerimden bir tanesinde çocuğumuzun omuzlarına o kadar büyük bir yük yüklenmişti ki işte eğer sen buradaki okulu çok yüksek puanlı bir okulu kazanırsan işte taşınmayız. Böylece başka bir yere gitmeyiz ve konfor alanımızdan çıkmayız gibi gibi. Çocuğun hayali başka bir okul aslında ama annenin ya da babanın ona yüklediği sorumluluk o şehirde kalmak gibi. Ya da işte babamla sürekli ekonomik anlamda kavga ediyoruz ya da annenle çatışıyorsun bak ders çalış çocuğum gibi. Ama burada temelde olması gereken evet tabii ki uyarılarımızı

0: yetişkin olarak çocuklarımıza rehberliklerimizi yapacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Onları sadece kendi hayatlarının silsilesinde tek başlarına bırakmak durumunda kalmamalıyız. Bununla birlikte olabildiğince onlara bu yol arkadaşlığını tepeden inme ya da direktif verme, hesap sorma veya emrivakiler şeklinde değil, karşılıklı sağlıklı iletişim çerçevesinde. Nasihatleri alma konusunda hiç de istekli değil yeni dönem çocuklarımız. Ama paylaşım kısmında çok istekliler. Çünkü diyorlar ki benim de söyleyecek sözüm var diyorlar.
1: Evet.
0: Yani biz ebeveynler ya da profesyoneller yaşamın her aşamasında mükemmellik portresi çiziyoruz. Ben de buna ihtiyaç duymayın diyorum. Çünkü hayatta hiç kimse mükemmel olmak zorunda hissetmemeli kendini. %100 bütünlük kavramıyla kendini anlamlı hissettiği bütünlük kavramı arasında çok büyük fark var.
1: Evet. Şimdi Gülay Hocam, şöyle de bir süreçteyiz. Artık bir gün kaldı ve MEB 2025 LGS anketinde öğrencilerin %67'si en az sınav kaygım performansımı olumsuz etkiledi demiş. Bir sınav kaygısı durumu var tabii ki. Bir nebzeye kadar kabul edilebilir, bir nebzeye kadar sağlıklı sınırlarda, bazısı artık ne yazık ki sağlıksız boyuta ulaşabiliyor. Bunları dile getirdiklerinde ya da fark edildiğinde kaygılanma, stres yapma, bir şey olmaz, dünyanın sonu değil gibi klasik cevaplar verilebiliyor. Ya da başarman lazım, o kadar uğraştık, ne kadar para döktüm gibi daha da sıkıntılı söylemler olabiliyor. Bu durumda böyle bir kaygı varken biz şöyle bir gün öncesinde bu kaygıyla mücadele edebilmek için, bu kaygıyı o sınava olumlu şekilde aktarabilmek için neler yapmalıyız veliler olarak?
0: Şöyle, aslında önce kaygının varlığının ne anlama geldiğine bakmak gerekir. Kaygının varlığı gibi yokluğunun da etkisi var. Eğer kaygı yoksa kişi harekete geçmekte zorlanabiliyor
1: Tabii.
0: ve bu sürecin daha ön kısımlarını etkiliyor. Bununla birlikte kaygının varlığı eğer sağlıklı dengede değilse, yani çok fazlaysa, o zaman çocuğun kaygısını görmezden gelmek anlamlı değil. İşte boş ver demek, şöyle yap tamam demek anlamlı değil. Ama onu sorabiliriz. Şu anda sana hissettiğin kaygı başka hangi duyguları hissettiriyor? Eşlikçi duygularına bakabiliriz. Ve bu kaygının senin hayatının nasıl şekillendirmesini sağlamak istersin? Her şey mümkün olsa, sen bir şeyi istediğin gibi değiştirebilecek olsan ve bu kaygıyı yönetebilecek olsan, bu kaygının sana nasıl etki etmesini istersin?
1: Evet, aslında
0: Aslında
1: üzerine
0: burada,
1: konuşmak. Evet.
0: evet, aslında burada çocuğun senin kaygının farkındayım. Kaygının olması doğal bir şey. Kaygının olması çok da kötü bir şey değil. Bu kaygıyla ilgili senin yapabileceğin pek çok şey var. Sen hangisini seçiyorsun diye soruyoruz. Dolayısıyla çocuk öncelikle şunu düşünüyor. Diyor ki, aa, benim kaygımı biliyor. Daha da önemlisi, benim kaygımın olduğunu söylediğinde beni dinliyor. Bak ya diyor, annemi ya da babamı görüyor musun? Benim kaygımın benim tarafından yönetilebileceğine dair bana güveni var diyor.
1: Evet, güven.
0: Yani benim potansiyelimin olduğunu farkında ve ben bu potansiyeli nasıl kullanacağımı kendim karar vereceğim.
1: Evet, güzel bir yöntem. Bu sınavda da doğru kararları vermelerine yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Gülay Danışan, aktardıklarınız için.
0: Ben
1: Sağolunuz.
0: teşekkür ediyorum. Son bir cümle rica ediyorum
1: Tabii,
0: sizden. O da
1: buyurun.
0: şu olsun. Sevgili çocuklarım, hepinizin bu sınavda istediğiniz şekilde kendinizi anlamlı hissetmenizi isterim. Bununla birlikte hayat sadece dikiz aynasına bakarak yaşanmaz. Bu sınavdan sonra arkanıza değil, geleceğinize odaklanın derim. Sadece o dikiz aynası bizi olası tehlikelerden korur, hatırlatma yapar. Dolayısıyla da donanımlarımızı edinmeye devam edelim ve sonraki sınavlara kendimizi daha iyi hissederek girelim derim.
1: Peki, biz de çok teşekkür ederiz size.
0: Ben
1: Sağolunuz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Hoşça
0: Hoşçakalın.
1: kalın, görüşmek üzere. Psikolog, sosyolog, aile danışmanı Gülay Danışan bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.
2: Ailece devam ediyor.

0: Diyetisyen İkra Soner Yağdı'yla sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Sevda'cığım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizin bebeğiniz daha küçük, bu yollar daha size uzun görünüyor ama siz de bu yollara...
1: Ama kaygı kısmını can kulağıyla dinledim galiba. Sınav olmasa da genel hatlarıyla çok keyifli bir sohbetti.
0: Değil mi? Kesinlikle bunlar zaten baştan başlayan bir süreç. Çocukluktan başlıyor, bebeklikten başlıyor, sonrasında devam ediyor. Evet, sizin gibi belki bunu önceden dinleyip bir takım şeyler düşünüp sonrasında hayatına devam edecek olan anne babalar var. Bir yandan da tam ortasında olanlar var şimdi bu sürecin. Yarın çocukları LGS'ye girecek anneler var. Bir yandan düşünüyorlar neler yapsak. Ay, her istediği yemeği pişirsek mi? Dışarıda yemek istiyor. Kahvaltıyı da dışarıda yapsak, akşam yemeğini de dışarıda yesek, sonrasında çok böyle hareketli bir gün geçirsek diyenler de olabilir. İşte o aşamada hemen siz devreye gireceksiniz. Biz de size
1: Aynen
0: soracağız.
1: Öyle.
0: Neler yapmalılar? Nasıl bir beslenme düzeni olmalı? Hem bugün hem yarın.
1: Evet, psikolojinin anlattığı gibi aslında farkındalık geliştirmek çok önemli. Besinler, evet, mucizevi etkileri var ama sihirli bir değnek değil.
0: Evet.
1: Yani anneler babalar bugün, yarın çocuğuma bir şey yedireyim, hemen her şeyi çok iyi hatırlasınlar ya da işte çok mutlu olsunlar diye yaklaşabilir ama her şeyde olduğu gibi bunda da tabii ki fazlasız zarardır bizim için. Burayı da çok dengeli, hem bugün hem yarın çok dengede götürmek açıkçası bizim için önemli. Neler yapabiliriz kısmında aslında birçok noktaya parmak basabiliriz tabii. Beslenme olunca saatlerce de konuşabiliriz bu konu üzerinde ama çalışmalar, bilimsel yaklaşımlar bize birkaç noktada hani bazı besinlerden destek alabileceğimiz bahsediyor.
0: Evet.
1: Genel anlamda hani kahvaltıda neler yapabiliriz gibi hani biraz da pratiğe dökmek anlamında bahsedecek olursam destek alabileceğimiz bazı besinler var. Bunların en başında gelen tabii ki olmazsa olmaz ceviz, kabak çekirdeği gibi yağlı gruplar ön plana çıkıyor. O yüzden anne babaları benim ilk basamak önerim kahvaltılarına mutlaka ceviz ya da kabak çekirdeği, hatta her ikisini de ekleyebilirler. Çünkü öğrencilerimiz biraz önce de konuştuk, kaygılı olacaklar, midelerine kramp hissedecek, vücutları kasılacak, odaklanmaya ihtiyaç duyacaklar. Örneğin kabak çekirdeği magnezyum içeriğiyle bu kas kramplarını çok iyi rahatlatabilir. Yine ceviz omega 3 içeriğiyle odaklanmalarına çok çok yardımcı olabilir.
0: Bunlar güzel öneriler ki zaten zararı da olmayan, doğal olan ürünler bunlar. Kahvaltıda bunları ekledik ama tabii ki olmazsa olmaz bir yumurta olsun mu, yoksa onunla ilgili
1: tabii
0: de sıkıntı
1: ki,
0: olur mu
1: içeriğiyle
0: kahvaltıda?
1: Yumurtayı mutlaka bir iki tane yumurta ekliyoruz. Yine sınav anında kan şekerinin dengeli gitmesi çok önemli. Yine mesela yarın sabah anne babalar şunu yapabilir. Çocuğum çok güzel bir kahvaltı yapsın, dolu dolu sınava da çok mutlu gitsin. Ama çok fazla yediğinde çocuk neyle karşılaşıyoruz bu sefer? Çocuk tam böyle sınava girdiğinde enerji patlaması yaşıyor, keyfi çok yerinde. Ama sınav başladı, bir 45 dakika geçtikten sonra artık aniden kan şekeri düşmüş, devamlı esnemeye başlamış ve odaklanma problemi yaşıyor. O yüzden bu yumurtanın yanına neyi ekleyeceğiz? Mutlaka bir peynir ekleyeceğiz. İki dilim kadar bir tam tahıl olabilir, çavdar ekmeği olabilir. Mutlaka kaliteli karbonhidratlardan bir destek alacağız. Yine olmazsa olmaz ceviz, kabak çekirdeği gibi kahvaltıya ekleyebileceğimiz en güzel grup ne? Koyu kırmızı meyveler, yaban mersini. Bu grup aslında çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kısa süreli hafıza ve odaklanmada bize çok iyi bir destek. Bu yüzden nacizane tavsiyem kahvaltıda bunların yanına da bir küçük çay bardağı kadar yaban mersini ya da karotuz eklemeleri muazzam bir hareket olur.
0: Şimdi bu tarz durumlarda, bunun günün öncesinde ya da o gün çocuklarda stresten mide ağrıları, bağırsak hareketlilikleri olabiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyorlar. O tarz durumlarda neler yapılmalı?
1: Feyzancığım, bir gün öncesinde beslenmeye çok iyi dikkat etmek önemli. Yine aynı şekilde sabah kahvaltıya da dikkat edeceğiz. Yine çocuğa hani böyle çok vücudun alışkın olmadığı, örneğin dediğiniz gibi işte çocuk mutlu olsun, hadi bir sushi yemeğe götürelim.
0: Evet,
1: ya da
0: gibi.
1: Bir pizza yedirelim gibi bir şey yerine evde daha içeriğine hakim olduğumuz temiz içerikli, annenin yaptığı o ızgara tavuk olur, güzel böyle bir örüntü, yanına bir pilav, salatası, yoğurdu, güzel bir menüyle besleyebilmek çocuğu çok çok önemli. Yine gaz yapıcı etkilerinden kaynaklı kuru baklagillere birazcık ceza bu gün dikkat edebiliriz. Yine bunun yanında ağır kızartmalardan uzak durabiliriz. Hepimiz biliyoruz ki aslında bu besin zehirlenmeleri ya da işte gastrointestinal sistemle

0: alakalı problemler kentini genelde 12 ile 24 saat içerisinde gösteriyor tüketimin ardından. Bugün bu tarz besinler tükettiğimiz aslında bunun acısı yarın o sınav
1: Evet.
0: anında çıkabilir. Bizim o noktada aslında bu besin tercihlerimizde çok rutinimizin dışına çıkmadan temiz içerikli planlamamız aslında yeterli olacaktır.
1: Ekstra böyle besin takviyeleri vesaire, işte daha iyi çalışsın zihni gibi şeyler de aslında çok da fazla önerilmiyor bu aşamada, değil mi?
0: Aslında takviye bile kullandığınızda Feyzancığım uzun süre kullanımdan sonra değerlerimizde aslında bir fark yaratmaya başlıyor. Yani son gün hani ben bu besini tüketeyim ve anında odaklanayım değil de
1: Evet.
0: bizim amacımız aslında beslenmeyle burada biraz daha kan şekerini stabil seviyeye çekmek, mide rahatsızlıklarının önüne geçmek, enerji seviyesini belli bir noktada tutabilmek olmalı. Bu yüzden aslında bugün yaptığımız iyi bir planlama, yarın iyi bir kahvaltı aslında bunu size sağlayacaktır. Bugün yanına mesela yeri gelmişken kahvaltının saati de bizim için çok önemli. Yanlış bilmiyorsam sınav 9:30'da başlıyordu.
1: Evet, öyle olması lazım.
0: Öğrencilerin bir yarım saat önce orada olacağını düşünecek olursak saat 9 yapar. Bir 2 saat öncesinde de mutlaka sindirimin yani süreceğini de düşünecek olursak aslında 7:30-8 bizim için en geç kahvaltıyı bitireceğimiz zaman aralığı olması lazım. Bu zaman aralığında kahvaltı bitecek ki artık vücut sindirime kan pompalamak yerine daha çok beyne kan pompalasında odaklamamız daha kolay olsun. Yani ben ama ki aslında evden çıkar çıkmaz hemen bir kahvaltı yapalım demek yerine bunu biraz daha öne
1: Öne
0: çekmekte de
1: çekmek.
0: fayda var.
1: Evet. Bir de akşam yemeğinin saati de önemli, değil mi? Hem uykularını alma açısından vesaire.
0: Aynen öyle. Aslında kaliteli bir uyku için birazcık yeri aç bir noktada yatmakta fayda var. O yüzden burada da naçizane tavsiyem akşam yemeğinden minimum bir 4 saat önce akşam yemeğini bırakmamış, bitirmiş olmamız gerek. Bunun yanında yine kaliteli bir uyku için erken yatacağız. Akşam yemeği saatlerinde hatta ikinci saatlerinden bile olabilir. Kahve, çay tüketimini azaltacağız. Yine anne babalarda şey psikolojisi de olabiliyor. Sabahtan çocuğuma kahve içireyim ya da işte koyu bir çay içireyim. Kafein içeriği biraz daha enerjisini
1: Uykusu
0: yükseltir.
1: açılsın. Evet.
0: Aynen öyle. Ama buna alışkın olmayan çocuklarda bu ekstra kaygıyı tetikleyici, çarpıntı yapan biraz daha ansiyeteyi artırıcı bir etki yaratabilir. O yüzden orada ılık bir su bence daha rahatlatıcı tercih etmek önemli. Bunun gibi hani çocuğun kaygılı

0: gidebilsek harika olur tabii ki odaklanabilmek adına, ama zaten çocuk orada kaygılı, stresli. Bir de bunun üzerine çocuğa ekstra hadi yemen lazım. Bir de bunu söylerken bakın ne diyoruz? Hadi bunu ye zihin açılsın, bunu ye bunu derece yap gel gibi. Aslında çocuğun kaygısını istemiz daha da artırıyoruz. Çocuğu zorlamak yerine burada da önerim şu olacak. Hemen bir sütün içerisine birazcık muz attık. Birazcık işte kuru yemiş ekledik. Birazcık yulaf ekleyebiliriz. Bunları hemen bir blend edip hemen bir enerji içeceği haline getirip çocuğa farklı bir kahvaltı alternatifi önerebiliriz. Ya da burada kabak çekirdeğinden bahsettik, yaban mersininden bahsettik. Ekmeğin üzerine bir fıstık ezmesi, birazcık kabak çekirdeği olabilir. Yine birazcık yaban mersini ekleyip hani hafif bir arı öğün tadında bir kahvaltıyla hafif bir başlangıçta yaptırılabilir. O yüzden buradaki önerim çocuğu zorlayalım ve mutlaka tüketsin değil. Çocuğun biraz daha huyuna gidip aslında midesini rahatlatacak seviyede bir planlama yapmak daha önemli. Bir de yanlış bilmiyorsam Feyza amcığım, sınav iki partta olacak. Yani bir ilk kısmı olacak, sonra bir ara verilip ikinci kısmı
1: Evet,
0: olacak
1: bir
0: gibi biliyorum.
1: beslenme paketi olacak bu sene. Evet, arada.
0: Bu aralıkta da aslında çocuklara hani anneler yine heyecan hemen bir börek, hamur işi yapayım, çocuğu çok mutlu edecek şeyler yedireyim diyebilir. Ama bu da yine aslında sınavda çocuğun çok enerjisini düşmesine neden olacak bir eylem. Bunun yerine burada da önerim hemen bir bardak süt olabilir, hani bir kutu ya da ufak bir kuru yemiş gibi. Mideyi çok yormayacak ama hafiften de enerjisini yerine getirecek bir beslenme bizim için daha tercih edilebilir. O yüzden orada da nacizane tavsiyem çok yoğun ağır şeyler tüketmemek olacak.
1: Evet, kesinlikle. Bir kez daha söyleyeyim, bu sene ilk kez bir beslenme paketi dağıtılacak. Kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan. Bu da verilecek bu arada. Bunu da
0: Harika.
1: sözlerimize ekleyelim. Çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için.
0: Ne
1: Sağ olunuz.
0: demek ki, yine çok güzel bir yayın oldu.
1: Sağ olunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Diyetisyen İkra Soner Yağdı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Düzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetindi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kit hakkını mahkemede ara söylemine karşı vatandaşın temel hakları nelerdir? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dava dilekçesi. Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dava yoluyla mahkemede görülebilmesi için davacının talebini mahkemeye bildirdiği yazılı belgedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz az önce de belirttiğimiz üzere vatandaşlar arasında bir uyuşmazlık çıktığında özellikle haksız tarafın, diğer tarafın haklarını gasp eden tarafın git hakkını mahkemede ara gibi bir söylemde bulunmak suretiyle kişilerin haklarına tecavüz etmeleri ve buna karşı neler yapılabileceği üzerinde duracağız. Bir defa insanların haklarını gasp ettikten sonra git hakkını mahkemede

0: mahkemede ara, yargı organlarında ara, git istediğin yere şikayet et gibi bir söylemin hukuki hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü zaten bizim kural olarak hiç kimsenin hakkına tecavüz etmememiz, tecavüz etmişsek tazmin etmemiz şarttır. Dolayısıyla burada özellikle mağdur vatandaşları, mağdurları yargılama sürecinin uzunluğu, maliyeti, yıpratıcılığı ve bürokratik zorlukları bir silah gibi kullanarak insanları mağdur etme yolunun kapanması gerekir. Burada git hakkını mahkemede ara, git istediğin yere şikayet et şeklindeki söylem bir hak gaspı stratejisi olarak günümüzde kendini göstermektedir. Özellikle günlük yaşamda güçlü olan tarafın, işverenin işçiye karşı ya da büyük şirketlerin küçük şirketlere karşı, idarenin vatandaşa karşı, özellikle vatandaşı bezdirmek için ve hakkından da vazgeçirmek için durumu zamana yayma, yıldırma taktiğine başvurduğunu biz sıklıkla görmekteyiz. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda haklarımız gasp edilmiş, haklarımızın yerine getirilmesini istiyoruz. Böyle bir durumda da git istediğin yere şikayet et, git mahkemeye, git yargıya gibi bir söz ile karşı karşıya kaldığımızda neler yapabiliriz? Bir defa söz konusu yaklaşımın az önce de belirttiğimiz üzere bir zamana yayma ve yıldırma taktiği ve politikası olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun bir hakkı gasp etme yöntemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu söylem karşısında hemen hukuki süreci başlatmakta büyük yarar vardır. Çünkü bu söylemi dile getirenler genelde mağdurun dava açmaya cesaret edemeyeceği, masraflardan korkacağı ya da üşeneceğini varsayarak hareket ederler. Dolayısıyla böyle bir söylem karşılığında atılacak ilk ve etkili adım vakit kaybetmeden yasal süreci başlatmak, bizim hakkımızı gasp etmeye niyetinde olan kişiyi hemen uzlaşma zeminine çekecektir. Bu konuda hemen karşı tarafa göndereceğimiz resmi bir ihtarname ya da bir dilekçeyle açacağımız bir dava ya da emniyet güçlerine, savcılığa yapacağımız bir dilekçeyle şikayet, karşı tarafın bu yıldırma, zamana yayma ya da tabiri caizse bizi hakkımızdan vazgeçirme taktiğini boşa çıkaracaktır. Bilindiğiniz üzere bu yargı yollarına gittiğinizde ve başarılı olduğunuzda bütün masraflarınızı karşı taraftan alacağınız kanunlarımızda düzenleniyor. Tabii ki özellikle işçi işveren davalarında ya da ticari davalarda ya da tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir defa arabuluculuk imkanının bulunduğu ve derhal arabulucuya başvurmak suretiyle söz konusu hak gaspı karşısında ciddi olduğumuzu, hukuki süreci başlatmak için ön adımı attığımızı karşı tarafa hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü biz haklarımızı arama konusunda çekingen ve üşengen davrandığımız sürece hak gasplarının daha da yoğunlaşacağı ve bu tür kötü niyetli kişilerin daha da cesaret kazanacağını unutmamak gerekiyor. Dava açıldığında da hemen bir ihtiyati tedbir ya da bir ihtiyati haciz talebinde bulunmak fevkalade önemlidir. Çünkü söz konusu kişi malları kaçırabilir ya da dava sonunda elde edeceğiniz değerleri boşa düşürmek için üzerinde herhangi bir mal, para bulundurmayabilir. Onun için de hemen dava açılır açılmaz da mallarına tedbir konulmasını, para alacaklarında ihtiyaten haczedilmesini istemekte büyük fayda var. Tabii ki gecikme faizinin istenmesi, başlattığımız icra takibine itiraz edip bunu karşı taraf durdurmuşsa, icra inkar tazminatının da talep edilmesi fevkalade önemlidir. Tabii özellikle bu süreçte yazışmalar ve delil biriktirilmesi de çok önemlidir. Evet, git hakkını istediğin yerde ara, istediğin yere şikayet et dediğinde birçok kişinin aslında elinde delili bulunmamaktadır. Buna güvenerek kişiler böyle fütursuzca insanların haklarını gasp etmektedir. Dolayısıyla bizim kötü günler için, yargılama için delillerimizi de bir tarafta biriktirmekte büyük fayda vardır. Tabii ki dava açacak paramız olmayabilir. Önemli değil. Hakkı gasp edilen kişi devlete giderek adli yardım talebinde bulunabilir. Yani davayı açacak, yürütecek ekonomik gücüm yok. Ey devlet, sen bana adli yardımda bulun diyebilir. Ya da barolara müracaat etmek koşuluyla oradaki adli yardım bürolarına başvurmak suretiyle bir avukat tahsisi talep edilebilir. Sadece bunlarla sınırlı da değil, sadece yargı organları değil, idari makamlara da biz çeşitli dilekçeler vermek suretiyle de haklarımızı arayabiliriz. Örneğin bakanlığa şikayet etme, müfettiş görevlendirmesini talep etme, CİMER'e başvurma, Rekabet Kurulu'na başvurma ya da RTÜK'e başvurma. Yani idari olarak tedbir alacak makamlara başvurmak da oldukça kolay bir yoldur. Tabii ki savcılığa başvurma da fevkalade önemlidir. Eğer gerçekten de maddi durumumuz iyiyse hemen durumu bir avukata intikal ettirip derhal söz konusu tedbirleri almak da fevkalade önemlidir. Netice itibariyle bir kimse hakkımızı gasp ettiğinde git hakkını mahkemede ara, istediğin yere şikayet et demek, meseleyi zamana yayarak, vatandaşı yıldırarak hakkından vazgeçirme stratejisine matuf davranışlardır. Buna hiçbir vatandaşın kanmaması, yılmaması gerekir. Gerek savcılık, gerek idari makamlar, gerekse yargı makamlarını derhal harekete geçirmesi şarttır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün git hakkını mahkemede ara, git istediğin yere şikayet et yaklaşımıyla insanları yıldıran, haklarını gasp eden kişilere karşı yapılabilecek belli başlı hukuki adımları konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum,
4: Opet'te bulacaksın.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler, kültür, sanat, sosyoloji, iktisat, zaman zaman şehirleşme etrafındaki boyutlarını konunun değerli uzmanlarıyla beraber ele almaya, sizlere birbirinden farklı bakış açıları sunmaya gayret ediyoruz. Değerli konuğumuzu takdim etmeden önce sesimizi sizlere ulaştıran değerli çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Değerli konuğumuz Burhanettin Kapusoğlu beyefendiye hoş geldiniz demek istiyoruz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Burhanettin Bey, Yozgat üzerine, İslam tarihi üzerine, yakın coğrafyamız üzerine yazılarıyla, kitaplarıyla bildiğimiz araştırmacı, yazar. Bugün Burhanettin Bey ile Osmanlı coğrafyasının, İslam medeniyetinin önemli bir ülkesinden, coğrafyasından bahsedeceğiz. Cezayir'den bahsedeceğiz. Evet. Cezayir Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti ve Türkiye-Cezayir ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandı, yaşanıyor. İnşallah daha da ileri noktalara gidecek. Cezayir Osmanlı coğrafyasının bir parçası ama aynı zamanda Akdeniz medeniyetinin içinde yer alan, ünlü Fransız tarihçinin Brodel'in söylediği, çerçevesini çizdiği bu Akdeniz medeniyetinin çerçevesi içerisinde yer alan, bu bakımdan da bu coğrafyadan beslenen, o coğrafyayı besleyen önemli yerlerden birisi. Yani dediğim gibi Osmanlı tarihi içerisinde de önemli. Son dönemde bu sömürgeciliğin gelişmesinde ve tasfiyesinde de bağımsızlık savaşıyla önemli bir yeri var. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o bağımsızlık savaşı fevkalade önemli. Evet, Burhanettin Bey, Cezayir, şimdi isterseniz biraz bir ansüt göbedik bir çerçeveyle başlayalım. Nasıl bir ülkedir? Osmanlı döneminde siyasi askeri yapısı nasıldı? Türkiye-Cezayir ilişkilerinde hafızamızda yer eden kalıcı hani şablonlar, temalar nelerdir?
2: Çok teşekkür ediyorum. TRT Radyo aracılığıyla sesimizin duyulduğu dünyanın her tarafına merhaba diyorum. Ve bilhassa sesimizin duyulduğundan hiç şüphe etmediğim Cezayir'i de selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Cezayir bizden bir ülke, bizimle bir ülke, bize ait bir ülke. Kuzey Afrika'nın kuzeybatı köşesinde, Akdeniz'in en batı ucunda güzel insanların, yiğit insanların yaşadığı, hakikaten her açıdan zenginlik dolu bir ülke. Hatırlarsınız, bizim Erzurum'un bir türküsü var. Türkü de diyor ya, Erzurum kilidi mülkü İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Bu türküyü aslında şöyle değiştiririm ben. Bunu da Cezayir'de bir defasında da söylemiştim. Cezayir kilidi mülkü İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Cezayir demek gerekiyor. Akdeniz'in, Sahra'nın ve bu çerçevede İslam dünyasının en stratejik kesişim noktalarında bulunan büyük bir ülke. Türkiye'den coğrafi olarak herhalde 2,5 kat falan büyük. Sahra Çölü'nün büyük bir kısmına hükmediyor. Akdeniz kenarında ciddi yerleşim yerleri var. Sahra'da da var ama Akdeniz kenarındaki yerleşim yerleri hem yeşil hem deniz kenarında bulunması bakımından petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. Yiğit insanların, baba yiğit insanların, bahadır insanların, gözü pek insanların yaşadığı bir ülke. Böyle olunca bizim Osmanlı tarihinde 16. yüzyılın başında oraya giden, bugün biz öyle demiyoruz, her ne kadar Batılılar Türk korsanlar dese de bizimki öyle değil. Denizlerdeki akıncılarımız, ağabeyleri Oruç Gazi, Hızır Reis, gene Batılıların Barbaros dediği, küçüğü Salih Reis var. Bu dört kardeş, bir kardeşleri daha var. Bunlar gemileriyle beraber önce Tunus'a sonra Cezayir'e gidiyorlar. Sultan Selim'in dönemi, hatta Sultan Selim'in, ya Sultan Bayezid döneminde de muhtemelen şeyleri var. O bölgeye bunlar hakim olduktan sonra Batı karşısında, batılı güçler karşısında çok ciddi bir direnç noktası elde edilmiş oldu. Zaman içinde Oruç Gazi'nin bugün mezar yeri tespit edilebildi çok şükür. Fas ile Cezayir arasında bir köyde. Orada şehit edilmesinden sonra Cezayir Sultanı dendi Barbaros Hayrettin Paşa'ya. Sonrasında Tunus ve Cezayir bu kardeşlerin iradesine tabi idaresinde güzel günlere doğru şehpal açtı. Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte tabii zaman içinde Anadolu'dan oraya Levent gitti, denizci yani. Denizciler gitti, gemi malzemesi gitti, başka malzemeler gitti. Burada hiç bağları kopmadı. Ora şu bakımdan önemli. Osmanlı idaresine Kanuni Sultan Süleyman'la beraber oradaki Barbaros Hayrettin Paşa ve mahiyetindekilerin gönüllü olarak tabi olmalarıyla beraber Osmanlı yönetimine katıldıktan sonra Kuzey Afrika bizim idaremize geçebildi. Akdeniz tam manasıyla Türk Gölü olabildi. Eğer Cezayir bizde olmasaydı, biz o uzun asırlar süren Akdeniz'deki Osmanlı barışının yani adını bile telaffuz edemezdik, hayalini bile kuramazdık. Bu bakımdan o büyük insanları saygıyla, rahmetle ve minnetle anmamız icap ediyor. Cezayir'de bugün ülkenin adı Cezayir'dir. Merkez eyaletin adı Cezayir'dir ve baş şehrin adı da Cezayir'dir. Orada da büyük bir deniz üssü var. Batı uçta bugün Oran diyor ya diyoruz evet. Ya Türkiye'de. Orada Vahran adı. Orada muazzam bir Osmanlı döneminde deniz üssü var. Tersanede varmış. Bugün o Türk döneminden kalan tarihi yerleşim merkezi kalenin içi olduğu gibi duruyor. Cezayirli kardeşlerimiz, dostlarımız çok iyi koruyorlar kendi mülkleri çünkü. Muazzam da bir turizm bölgesi ayrıca. Oradaki deniz üssü, deniz üsleri daha doğrusu, tersaneler Akdeniz'i bize ait kılmakla beraber zaman zaman oradaki denizciler okyanusa da açılıyorlarmış ki aynı zamanda bu ciddi anlamda bir deniz ulaşım geliri de sağlıyordu. Yani siz bilirsiniz halk edebiyatında türkülerimizde bile Cezayir var. Her şeyimize sinmiş bir Cezayir var. Tarihimize sindiği kadar, askeri, ekonomik tarihimize, denizcilik tarihimize sindiği kadar, edebiyatımıza kadar sinmiş bir Cezayir var.
0: Tam burada hocam
2: bize ait bir coğrafya.
0: Evet, Türkiye ile Cezayir arasındaki tarihi ilişkileri bu Osmanlı mirası çerçevesinde yorumlarsak bugüne bu mirastan neler kaldı? Bize nasıl bir temel teşkil eder bu miras?
2: Şimdi Türkiye-Cezayir ilişkilerine dünden bugüne baktığımız zaman bir yani medeniyet yakınlığı kavramını kullanmamıza gerek yok. Medeniyet birliği, medeniyet beraberliği kavramını kullanmamız gerekiyor. Öyle olunca az önce bahsi geçen Merkez Cezayir şehrinde Osmanlı döneminden kalan deniz üssü duruyor. O dönemde kalan paşaların, Cezayir dayılarının kullandığı konaklar duruyor. O kasaba denen bir bölge var. Adı hala kasaba Türkçe. Cezayirlerde kasaba diyorlar. Kasabanın tepesinde o eski kalenin de uç tepe noktasında beylerin oturduğu bir büyük hem büyük bir garnizon hem de saray yönetim merkezi var. Bey sarayı diyorlar. Olduğu gibi duruyor ve koruyorlar da. Arada aynen İstanbul'daki ya da Anadolu'daki tarihi Türk evlerinde olduğu gibi avlu, geniş avlulu, işte cumbalı, gölgelikli, korunaklı, mahremiyete riayet eden ev tiplerimiz var. Caddeler, sokaklar, cadde isimleriyle bile şimdi Salih Reis caddesi var. Hızır Reis caddesi var. Dayıların isimleri, yöneticilere dayı deniyordu ya. İşte Dayı Hüseyin Paşa. Bu isimlere kadar hala yaşatılıyor. Şeyde önemli bir eser var. Keçova Camii. Mesela Oran'daki Paşa Camii duruyor. Bey Sarayı duruyor. O büyük kasaba, oradaki Oran'daki kasaba duruyor. Merkez Oran şeyde Cezayir'de bir Keçova Camii var. Bu Keçova Camii'nin Türkiye-Cezayir ilişkileri açısından son derece önemli kilit bir noktada değeri var. 15. yüzyılda şeyin Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki tane oğlu var. Birisi kendi oğlu, öbürü evlatlı. İkisinin ismi Hasan. İkisine de Hasan Paşa diyorlar. Onun yaptırdığı, evlatlık olanın yaptırdığı bir cami varmış. Orada Keçova Camii. Fransız işgaliyle birlikte Merkez Cezayir ele geçirildikten sonra ilk yaptıkları iş oradaki caminin yıkılması ve üzerine katedral inşa etme süreci başlıyor. Devasa bir katedral inşa etmişler. Bu yakın dönemde Cezayir bağımsızlığı, Fransızlardan bağımsızlığını elde ettikten sonra tam bağımsızlık sağlanınca hemen ertesi gün o katedrale çevrilen eski Keçova Camii'ni tekrar cami olarak

0: bir gecede düzenlemişler, ibadeti açmışlar. Şimdi orada bize bir hikaye anlatılmıştı. Yani anlatan da ağladı, dinleyenler de ağladı. Fransızlar işgalde tabii Keçova Camii civarında da çok ciddi bir direnç olmuş. Sadece caminin içinde 4.000 Cezayirli Müslüman şehit edilmiş. Sadece caminin içinde. Atlarla caminin içine girmişler. Bunu Cezayirliler anlatıyorlar. Neler anlattılar böyle? Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin bizzat talimatlarıyla TİKA o Keçova Camii'nin ciddi anlamda restorasyonuyla ilgilendi. Çok şükür hizmet edebilmek bize şeref olarak nasip oldu. Keçova Camii restorasyonunu Cezayirliler şu bakımdan önemli olduğunu söylediler. Tabii ki biz bu camiyi kendimiz edebilirdik. Tabii ki edebilirler. Fakat Türkiye ile beraber yaptık ki mesaj vermek istedik dediler Fransa'ya. Keçova Camii bu bakımdan fevkalade önemli bir yerde duruyor. Hala bir ara Anadolu'da da Bursa'da da yaşadı. Sonra Şam'a gitti. Cezayir bağımsızlığının sembol ismi Emir Abdülkadir Anadolu ile Türkiye ile Cezayir arasında müşterek bir figür. Hatırası hala yaşıyor. Oranın kurucu
1: Önemli bir
0: önderi.
1: isim.
0: Tabii çok çok önemli bir isim. Emir Abdülkadir'den tutun da oradaki Osmanlı dönemindeki paşalara, denizcilere kadar hatıralarımız hala yaşıyor. Orada Kuloğlu denen bir topluluk var. Kuloğlu şu demek, öyle anlattılar Cezayirliler. O ilk Oruç Gazi ile Barbaros'la beraber oraya giden denizcilerin sayısı 6.000'miş. Zaman
1: Evet.
0: içinde takviye edilmiş. Onlar orada yerlilerle evlenmişler. Bunlardan doğan çocuklara Kuloğlu diyorlar.
1: Evet.
0: Ve şu anda 45 milyonu biraz aşmış Cezayir nüfusu var. Bir Cezayirli yetkilinin bizzat fakire ifadesi dedi ki kuvvetle muhtemel en az 2,5 milyon kişi Cezayirli Kuloğlu dedi.
1: Evet, böyle bir yakınlık da var. Hocam, siz anlatırken aklıma şey geldi. Hani biz Burhanettin Bey şimdi ziyarete gittik. Kaç gün ayırmamız lazım Cezayir'i gezmek için?
0: Şimdi Merkez Cezayir Eyaleti, Merkez Cezayir Şehri bir kere kesin. Yani 2 gününüz gider. Arkasından orana batı tarafta, uçta orana gitmeniz lazım. Uçakla gidilebiliyor. Yani bir tam gün ora olur. Arada bu tarafa biraz geliyorsunuz. Tlemcen harika bir yer. Orayı gezersiniz. Etti 3 gün, hatta 4 güne sarkar. Arada gelişler gidişler var. Biraz daha doğu tarafta Konstantin şehri var. Muhteşem ötesi bir şehir. Konstantin'i de herhalde 2 gün gezerseniz bir hafta gittiğiniz zaman doya doya bir Cezayir gezisi yaparsınız. Pür mehabet ve pür muhabbet bir Cezayir safası sürersiniz.
1: İnşallah yani bu
0: 3 saat 55 dakika İstanbul'dan Cezayir uçak yakın.
1: inşallah turlar da vardır
0: Var
1: yani
0: var
1: evet
0: turlar da var.
1: bunu da bu şekilde
0: Evet.
1: değerli dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Aşağı yukarı hani oradaki bütün tabii mimari şehir mirasını dile getirmediniz. Yani muhtemelen içeri girsek dediğiniz şehirlerde daha fazla bir şeyler
0: Çok
1: vardır.
0: fazla.
1: Dil karşılıklı musiki dediğiniz
0: Tabii
1: gibi
0: ki.
1: etkileşimi de var. Şimdi bu ortak tarihi bilincin güçlenmesi için akademik, kültürel, sanat alanında sizce neler yapmak lazım
0: Eyvallah.
1: müşterek?
0: Şimdi bu temas ettiğiniz nokta fevkalade değerli. Önce şunu ifade etmek lazım. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin bu noktaya gelebilmesinde bizim için 2 tane ciddi şans var. Birincisi şu an Cezayir'in Cumhurbaşkanı Ekselansları Abdülmecit Tebbu'nun bulunması. Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bulunması bu ilişkilerin bugüne gelmesinde ve daha da güçlenerek ileriye gitmesinde önemli bir sahip. Çünkü ikisi de ilişkilere çok önem veriyorlar. Bizatihi şahidim. Abdülmecit Tebbu Bey Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmazdan önce Konut Bakanı'ydı. Orada Konut İşleri Bakanlıkla yürüyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin bugüne gelebilmesi, restorasyonların yapılabilmesi adına bizatihi konuyu himaye ediyor ve bizzat takip ediyordu. Bu şu bakımdan değerli. Bu yapılması planlanan projelerde mimari Cezayir açısından birinci noktada bulunuyor. Çünkü Osmanlı Türk eserler ortak tarih, ortak kültür, ortak
1: Restorasyon
0: kayıtlardan
1: bakımından.
0: dolayı restorasyonlarda Türkiye tecrübesini önemsiyorlar. Bu şimdi turizm gündem olunca oradaki Türk dönemi eserlerinin Türkiye tarafından restorasyonu ayrıca bilimsel bir kapasiteyi de gerektiriyor. Şimdi bu eserlerin kataloglarının çıkarılması gerekiyor.
1: Bizde de böyle bir tecrübe
0: Var,
1: oldu, değil
0: var
1: mi?
0: tabii ki.
1: Özellikle
0: Ciddi tecrübe,
1: vakıflar
0: tabii ki ciddi
1: etrafında.
0: tecrübemiz, Türkiye'nin ciddi tecrübesi var. Bu eserlerin kataloglarının çıkarılması gerekiyor.

0: Şimdi Arapça, Fransızca, Türkçe. Üç dilde mutlaka katalogların çıkarılması gerekiyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla, doğru bilgilerle. O eserlerin kitabeleri hala duruyor. O kitabelerin yayınlanması gerekiyor. Şimdi Cezayir'de Cezayirlerin konuştuğu Arapçada çok sayıda Türkçe kökenli kelime var.
1: Bunların tespit edilmesi
0: Tespit
1: lazım.
0: edilmesi gerekiyor. Şimdi biz Türkiye
1: Bu
0: olarak
1: yani güzide bir kurumumuz var. Türk Dil Kurumu aslında bunu
0: tabii
1: çok rahat yapabilir.
0: yönelmesi gerekiyor. Yapılması gereken çok güzel işlerden birisi de şudur. Bunu Cezayirli makamlar bize defalarca hem serzeniş anlamında hem de ortak hareket edebilme noktasında söylemişlerdi. Fransızlar Cezayir'den çekilirken Cezayir Milli Arşivini olduğu gibi Fransa'ya taşımışlar. Bu korkunç bir şey.
1: Evet. Çalmışlar Nurattin Bey.
0: Aynen öyle. Nice şehrinde bulunuyormuş. O arşivin getirilmesi gerekiyor. Bunu Cezayirliler de söylüyorlar, biz de söylüyoruz. Şimdi öyle olunca Türkiye-Cezayir ilişkilerinde muazzam bir bilgi hazinesine, ortak bir hafızaya beraber sahip olacağız. Şimdi Cezayir'deki Merkez Üniversitenin Türkoloji bölümü Türkiye tarafından şanına yakışır şekilde tefriş edildi. Kütüphane yapıldı. Buradan gerekli destekler sunuldu. Uzman hocalar
1: Güzel ama bir de
0: gönderiliyor.
1: ayrıca üniversiteler arasında daha yakın işbirliği lazım. Bir de bizim burada
0: Mutlaka öyle.
1: Cezayir üzerine çalışacak bölümlere ya da
0: Mutlaka
1: enstitülere
0: öyle.
1: ihtiyaç var.
0: Mutlaka öyle. Bizim Türkiye'de de bahsettiğiniz nokta çok değerli. Üniversitelerimizin tarih, edebiyat, sosyoloji dahil, teknik fen bilimleri dahil, tıp dahil, Cezayir'le karşılıklı projelerin işbirliği imkanlarının en uç noktaya çıkarılabilmesi, ilişkilerin selameti ve geleceği açısından her iki ülke, her iki halk açısından da fevkalade bir önem arz ediyor. Bu noktada belgesellerin ama mutlaka orada ortak tarihimizin önemli figürleri olan büyük değerlerin filmlerinin özellikle yapılabilmesi gerekiyor. Bunu biz şimdi şu anda bir dilek temenni olarak söylüyor değiliz. Bunu Cezayirli yetkililer bizim ziyaretlerimize defalarca söylediler. Bu Türkiye film sektörü şu an iyi bir noktada. Yönelmesi gerekiyor oralara. Bunlar ortaya güzel işler çıkarınca ki inşallah umuyorum çıkarılacağını ve yakın zamanda da olacağını temenni ediyorum. O zaman ortak bir medeniyete mensup Türkiye ve Cezayir Devleti ve Türkiye Cezayir halkları beraber milletimiz çok daha güzel günlere beraber yürüyecek. Çünkü hafıza bir olunca bir hafıza ortak bilinci şuuru gerektirir.
1: Evet, bizim aslında çok önemli kurumlarımız var. Siz birisinin ismini söylediniz. TİKA, Türk Hava Yolları, efendim Yunus Emre Enstitüsü, akraba topluluklar,
0: Evet, tabii ki.
1: Maarif
0: Tabii ki.
1: Vakfı, bütün bunlar Cezayir'le alışveriş halinde bizi birbirimize daha yakınlaştıracak önemli kurumlar, kuruluşlar, tabii ki Dışişleri Bakanlığımızla beraber ona yardımcı olan yeni araçlar. Bir de tabii işin bu bahsettiğimiz tarih, kültür, sanat kısmının yanı sıra ekonomik bir boyutu var. Cezayir öyle sıradan bir ülke, küçük bir ülke değil, ekonomik katma değeri yüksek. Yani doğal gaz, petrol zenginliği olan, nüfus hani zenginliği olan, dediğiniz gibi coğrafi büyüklüğü olan ve aynı zamanda kendi kıymetinin yanı sıra oradan Afrika'ya, bilhassa yani bize göre Batı Afrika'ya açılım sağlayabileceğiniz bir yerde de duruyor. Yani Türkiye'nin oralara açılmasında da bir üs haline gelebilecek bir yerde duruyor. Bu bakımdan neler söylersiniz Burhanettin Bey?
0: Şimdi Cezayir ekonomik potansiyel bakımından ve ekonomik imkanlar bakımından fevkalade yüksek bir kapasiteye haiz. Türkiye'ye doğalgaz temini noktasında ciddi anlamda katkıda bulunuyor Cezayir.
1: Bu hani
0: Evet,
1: yoğunlaştırılmış gaz büyük tankerler
0: gemilerle.
1: marifetiyle, evet buyurun.
0: Cezayir'in çok ciddi anlamda Türkiye'ye katkısı var. Onun dışında karşılıklı turizm alanındaki ekonomik işbirliğinin çok ötesinde Cezayir'de bir şey var. Özellikle Cezayir tarafı Türkiye'nin iş adamlarına, müteahhitlerine orada çok büyük iş veriyorlar. Türk müteahhitlerin Cezayir'de aldığı işler milyar dolarlarla bugün ifade ediliyor. Devasa işler var.
1: Açıklar buna yani
0: Açıklar.
1: ceza.
0: Hatta açık olmanın ötesinde gelin diyorlar. Doğalgazdan ve petrolden elde ettikleri muazzam bir gelir var. Mesela orada konut bizzat devlet yapar, konut bakanlığı var. Bütün eyaletlerde, bütün şehirlerde

0: lazım olan evleri, konutları planlıyor. Devlet kendisi yapıyor. İnşaat sırasında görmüştüm.
1: İhale açıyorlar. Ona mesela
0: Tabii
1: Türk
0: ki.
1: müteahhitler de
0: Tabii ki. Tabii
1: girebiliyor.
0: ki giriyorlar.
1: Altyapı yatırımları
0: Özellikle
1: vesaire.
0: davet ediyorlar.
1: Evet.
0: İnşaat sırasında görmüştüm. Bittikten sonra da gene görmek nasip oldu. En batı uçta sözümüzün, sohbetimizin başında geçen Oran eyaletinin merkezi, Vahran şehri Oran'da. Orada devasa bir cami ve İslam Kültür Merkezi inşaatı var. Devasa bir. Çok büyük. Tarifi yok yani. Kapıdan girince mihraba kadar yürümek hayli mesafe alıyor. Bunu bir Türk inşaat firması yaptı. Bunu özellikle de bir Türk firmaya verdiler. Pek çok Türkiye'den orada çalışanlar var. Bu itibarla hem Konstantin'de, Cezayir şehrinde, Oran şehrinde mesela Türkiye'li firmaların da, Türk firmaların da tabii restorasyon tecrübesi olanları oradaki restorasyon ihalelerine katılmaya onlar özellikle davetle teşvike açıklar. Bunu da söylüyorlar. Her açıdan ama ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak aklınıza orada Evkaf Bakanlığı var, Vakıflar Bakanlığı var. İçinde bizim Diyanet İşleri Başkanlığı da var. Aynen Osmanlı dönemi sistemindeki gibi meşahat ve evkaf yani beraber. Türkiye ile işbirliğini önemsiyorlar. Bu noktaya kadar ciddi anlamda Cezayir tarafının işbirliği daveti var. Türkiye de bunları değerlendiriyor.
1: Şimdi bu bahsettiğimiz hani tarihi kültürel zeminin yanı sıra bizim ilişkilerimizi zenginleştirmek bakımından bu Fransa'nın işgalci sömürgeci yaklaşımı ve hala Fransa'nın rahatsız edici tavrı Türkiye'nin Cezayir'in jeopolitik açıdan bir hani dengeleme imkanı getiriyor
0: Evet.
1: Türkiye ile ilişkiler. O bakımdan da Cezayir-Türkiye ilişkileri fevkalade kıymetli. Yani bu
0: Kıymetli.
1: Cezayir'in elini
0: Tabii
1: rahatlatacak
0: ki.
1: bir şey.
0: Tabii ki.
1: Ama sadece Cezayir'in lehine değil, bizim de lehimize olabilecek bir potansiyel var
0: Şüphesiz
1: orada.
0: lehimize.
1: Evet, yani sadece jeopolitik açıdan değil, ekonomik açıdan da zengin bir Cezayir'le karşı karşıyayız. Her bakımdan zengin, daha da potansiyeli olan bir ülkeyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin şimdi yüksek teknoloji, bu petrol, doğalgaz arama, bunları işleme konusunda da yetenekleri var. Bu alanlarda da işbirliği yapmak herhalde mümkün
0: Evet.
1: olabilecektir. Ama bizim bu hani göründüğünden daha fazla bir
0: Var,
1: potansiyeli
0: var.
1: olduğunu görüyoruz. Burada da üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilhassa iş adamlarının daha fazla gidip gelmeleri bu yeni alanlarla bu büyük mirası daha zengin bir ilişkiye dönüştürmeleri, yeni bir takım sektörler açmaları gerekiyor herhalde, değil mi? Yani çünkü
0: Evet.
1: her şey var.
0: Evet.
1: Hani helva yapmak için her şey var Burhanettin Bey.
0: Evet.
1: Helvayı yapabilecek miyiz? Öyle görünüyor mu? İlişkilerdeki seyir ne istikamette?
0: Helvayı yapabilecek miyiz demeyelim. Helva şu anda yapılıyor.
1: Maşallah,
0: Onun
1: evet.
0: iradesi de çok şükür var. Her iki ülke ebedi dost ve kardeş iki ülkenin cumhurbaşkanları bu iradeyi de gösteriyorlar. Bu iradeyi de gösteriyorlar. Bu iradenin tecellisi iki tarafta da var. Türk Hava Yolları hem Oran hem Cezayir hem Konstantin'e uçuyor. Direkt uçuş var. Bu imkanın
1: Bu da çok önemli.
0: tabii bu imkanın
1: Çünkü arada mesela
0: değerlendirilmesi.
1: başka biliyoruz Fransız Hava Yolları'nın mesela olduğu durumlarda fiyatlar astronomik oluyor.
0: Evet.
1: İki tarafa da büyük zarar veriyor ve ilişkilerin gelişmesini engelliyor. Türk Hava Yolları bu anlamda yani sadece Cezayir'e değil Afrika'ya ve dünyanın her yerine böyle ilişkileri kolaylaştıran bir yol açıyor gerçekten.
0: Evet. Bir küçük detayı ifade etmek isterim. Aslında detay mana olarak daha büyük. Macaristan Avrupa deyince aklımıza hep Gülbaba gelir. Hep
1: Evet.
0: Gülbaba gelir. Cezayir şimdi kuzeyde en uç noktada. Batıda da en uç noktada Veli Dede var. Cezayir'e gitmiş. Gülbaba'nın amcasının oğlu. O da oranın manevi karargahında manevi bekçi olarak türbesi var. Hala Cezayir'i bize ait büyük bir değer ve bizim bir değerlimiz olarak orada o mana nöbetini tutmaya devam ediyor. Vaktimiz
1: Tamamlandı
0: varsa
1: aslında.
0: bir son cümleyi ifade etmek isterim müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Bizim Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait donanma gemileri zaman zaman uzak sefere çıkarlarmış.
1: Evet.
0: Bunu basından biz biliyoruz. Orada Cezayirlilerden ben bizzat duydum. Türk donanmasına ait gemiler Cezayir şehrinin önünden geçerken selama ihtirama dururlarmış. Oradaki hala bu gelenek devam ediyormuş. Oradaki Türk denizcilerinin hatırasını, Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Oruç Reis'in hatırasını ve Veli Dede'nin hatırasını ihtiramen saygı geçiş yaparlarmış.
1: Şimdi de

0: Hala
1: Zaten
0: yapılıyormuş böyle.
1: tabii İstanbul'dan da geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi selamlanarak geçiliyor.
0: Gelenekli olmak güzel bir şey.
1: Evet, bu vesileyle yani bize Cezayir'i kazandıran, Cezayir'i muhafaza eden Hayrettin Paşa'yı, kardeşlerini rahmetle analım.
0: Rahmetle ve
1: Bugün
0: minnetle analım.
1: Cezayir Türkiye ilişkilerini konuştuk. Burhanettin Kapusuzoğlu beyefendiyle kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim.
2: Bakış açısı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Hayatta sır saklamanın insanlar için ne kadar önemli bir meziyet olduğunu bilmem hiç düşündünüz mü? Aranızda sır saklamasını beceremeyenler bulunabilir ama onlar bile sır saklar olmanın lüzumunu çok iyi takdir ederler. Ne yapsınlar ki sırrı saklamak ellerinden gelmez. Böyleleri kendilerine bir sır emanet edilince adeta rahatsız olurlar. Ne yapsam da bundan kurtulsam der gibi adam arar, ilk rastladıklarına sırrı söyleyerek ferahlarlar. Sır saklamak ne kadar güç olursa olsun, sır söylemenin de kendine mahsus bir zevki olduğunu, başkalarına bilmedikleri bir şeyi haber vermenin tatlı keyfini burada bir çırpıda inkar etmek de kolay işlerden değildir. Mesela sizde bir sır var. Bunu öğrenmeyi çok isteyeceğini iyi bildiğiniz bir dostunuza haberi yetiştirmek için yel yepeldek sokağa fırlıyorsunuz. Onu ilk bulduğunuz yerde bir kenara çekip ağzınızı kulağına yaklaştırarak sırrı fısıldıyorsunuz. Dostunuzun gözleri yeni öğrendiği haberden fal taşı gibi açılmıştır. Bunu nasıl öğrendiğinizi, doğru olup olmadığını ısrarla öğrenmeye çalışıyor. Siz bin bir yemin ediyorsunuz ve kimsenin bilmediği bir gerçeği bilir olmanın gururuyla mest oluyorsunuz. Kısacası, zaafların en tehlikelisiyle malul bulunuyorsunuz. Çünkü o sır size, hiç kimseye anlatmamanız şartıyla emanet edilmişti. Shakespeare'in dediği gibi, ağızdan bir defa çıkmış olan sözü geri alıp tekrar sır haline getirmek mümkün değildir. O derhal ağızdan ağza yayılır gider. Sebep olacağı faciaları önlemek artık kimsenin elinde değildir. Bir de size inanarak o sırrı söylemiş olan dostunuzun karşısındaki durumunuzu düşünün. Üstelik bunun bir de utandırıcı tarafı vardır. Fransız generallerinden Turenne, sır saklamasıyla meşhur bir adamdı. Harbe giderken aldığı tedbirleri kralına bile söylemezmiş. Buna fena halde canı sıkılan 14. Louis, günün birinde kendisine haber göndermiş. Sırlarını bana söylemesinde sakınca yoktur. Ben de kendisi kadar başarı elde etmesini isteyenlerdenim diye sitemde bulunmuş. İşte böyle bir adam günün birinde krala ait bir sırrı bir sohbet sırasında pek hoşuna giden bir kadına söyleyivermesin mi? Tabii derhal yayılıvermiş ve bir rezalettir kopmuş. General Turenne o kadar utanmış ki bir gece ahbapları kendisine bu sırrı nasıl ağzından kaçırdığını anlatmasını ısrarla rica ettikleri zaman söyleyeyim ama odadaki lambaları söndürün. O kadar utanıyorum ki aydınlıkta imkanı yok anlatamam demiş. Aklımda kalan bu satırlar Şevket Rado'nun Ümit Dünyası adlı kitabından, Doğan Kardeş Matbaasından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamlar.

0: Radyo 1. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
1: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman, ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Günün repliği A yüzü B yüzü oyunundan. Çevir A'yı, çevir B'yi, değişecek belki de dünya tam da istediğin gibi. Çevir A'yı, çevir B'yi, söylenecek sözler daha söylenmedi ki. Bu A yüzünde iki, B yüzünde iki parçanın çaldığı bir albüm. Bu günümüz koşullarındaki dünyada dört farklı kadının karşı karşıya kaldıkları garip durumlarla baş etme hallerini anlatan bir oyun. Bu her oyun oyuncuların kasetin farklı şarkılarını seslendirdiği eril bir albüm. Bu kadınların bağır çağır şarkılarını söylemekten çekinmediği, hayatlarında yanlış gördüğü şeyleri değiştirmeye kalkıştıkları bir oyun. A yüzü B yüzü, ekip burada. Bugün matine suarede. Yönetmen ve iki oyuncusu. Hakikaten dört farklı kadının karşı karşıya kaldıkları garip durumlarla baş etme hallerini anlatan bir oyun diye kendileri tanımlamışlar. Ben onların tanımlarını okudum size. O garip durumlar küçük küçük bütün hayatımıza böyle sızmış durumda. Biraz onları ortaya çıkarıyorlar. Başak Kıvılcım Ertanoğlu, oyunun yazarı ve yönetmeni. Oyuncuları Melis Öz ve Pınar Tuncagil. Burada hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, merhaba.
1: Böyle üç yetenekli, yerinde duramayan, akıllı ve cesur kadını bugün matine suarede konuk ettiğimiz için çok mutluyum ben.
3: Biz de çok mutluyuz.
4: Evet, teşekkürler.
1: Sezon bitti ama biz sezonun oyunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bitti derken ufak ufak oyunlar devam edecek, festivaller devam edecek, turneler devam edecek. Ama A yüzü B yüzü sanıyorum bu sezonu kapattı.
3: Evet, şu an.
1: Ama gelecek sezon yine
3: Eylül
1: oynayacak.
3: Devam edeceğiz. Yüzleri çevireceğiz, evet.
1: Evet. Dört kadın, dört şarkı, dört hikaye. Önce tabii ki Başak'a soracağım. A yüzü B yüzü nasıl yola çıktı?
3: Şöyle, Dastas'ın bir kısa oyun festivali vardı. 2 sene önceydi galiba. Yaz için yaptıkları. Orada benim kafamda böyle 2 tane monolog vardı. Aslında Monologlar Müzesi için yazdığım ama konsepte uymadığı için böyle beklettiğim 2 tane part vardı. Dedim ki bu seyircili genel prova gibi nasıl yapabiliriz bunu? Melis de her zaman beni kırmayarak oynadığı için sağ olsun. O festivalde iki bir yüzünü denedik. A yüzünü denedik oyunda. Ve seyirciden aldığımız geri dönüşlerle bunun uzun bir oyun olabileceğine kanaat getirdik hep birlikte. Onun sonrasında da diğer B yüzünün 2 partını daha yazdım. Bunu kadın meselesini nasıl, bu ağır meseleyi, zor meseleyi nasıl böyle daha oyundan çıktığımızda hafifleştirebiliriz? Bunun müzikli bir halde bu çıldırma hallerini daha kara komedi üzerinden nasıl anlatabiliriz'i aradığım bir metin oldu. Bizim de içimize sindi sanki sonrasında.
1: Format bir kere çok da kaset olması çok güzel. Çünkü 90'ları yaşayan son kuşaklar olabiliriz.
3: Evet.
1: Hayatına kaset girmiş kuşaklarız biz. O yüzden de o hani hem nostaljik bir şey, hem biraz o eski günleri istemek, anmak politik de bir şey haline geldi
3: öyle,
1: artık.
3: Öyle.
1: Yani o insanı çok iyi hissettiriyor bir taraftan. Onu sahnede sanki bir büyük kasetin içindeymişsiniz gibi hissediyoruz evet. Ya bir noktadan sonra. Melis ve Pınar nasıl dahil oldu buna ve ekip metinle, şimdi Melis önceden biliyor
2: evet,
1: metni ama
2: evet.
1: Hani bu son haliyle karşılaştığınızda ne hissettiniz?
2: Hı hı.
5: Başlamak ister misin? Lütfen.
1: Pınar konuşuyor şimdi.
5: Evet, şu an ben konuşuyorum. Başak'la çok uzun zamandan beri çalışmak istiyordum zaten. Yollarımız kesişince ben inanılmaz mutlu oldum ve içinde olmak, zaten takip ettiğim ve yaptığı oyunları bilen biri olarak hemen dahil olmak istedim. Melis de işin içinde olunca onu da çok, yani takip ettiğim bir oyuncu ve sevdiğim bir oyuncu. Ve metni zaten, yani anlattığı şeyi Başan demin söylediği gibi, yani bu evet bir hikayenin içinde kadınlar sıkışmış durumda. Ama biz bunu lanet olsundan değil, yani biz bu mücadeleyi gülerek, şarkı söyleyerek mücadelemizi buradan verdiğimiz için bu yorum, bu tarz beni tabii daha çok cezbetti. Çünkü mücadelemiz bence artık böyle olmalı, yani o gülmek önemli bir mücadele. Evet.
1: Gülmek direnmektir bir taraftan. Evet.
3: Gerçekten öyle.
5: Gerçekten, o yüzden çok mutluyum.
1: Melis.
6: Benim için de ilk okuduğumda Başak, aslında ilk okuduğum andan itibaren aslında bu uzun versiyonun da hayalini kurmaya başladığının aslında tonelerini vermeye başlamış, ben sonradan anladım. İşte burada şarkı düşünüyorum aslında, işte burada falan düşünüyorum aslında, ama biz bunu şimdi böyle bu şekilde bu festivalde yapalım, sonra uzun versiyonunda çalışacağız hayalleri vardı zaten. Uzun versiyonunu elime aldığımda bir kere daha geniş kurulmuş bir hayali görüyorum okuduğum kağıt üzerinde ve aslında okur okumaz kafanda bir şey canlanmaya başlıyor. Hı hı. Ve onu sahneye taşıma heyecanıyla dolup taşmaya başlıyorsun oyuncu kişisi olarak. Ve ilk okuduğum andan itibaren hadi bunu seyirciyle buluşturalım, hı, enerjisiyle doldum ben de şahsen. Hı hı. Ve Pınar'la da buluşunca, ortak enerjiyle buluşunca ve Başak'ın enerjisini zaten ben senelerdir çok yakinen biliyorum. Bu üç güzel enerji. Yani müthiş bir şey çalışmak ve bu enerjiyi de seyirciyle buluşturmak harika bir şey.
1: Şimdi müzik kullanınca bir oyunda eğer onu hani sadece fon olarak kullanmıyorsanız o hikayeyi anlatmakta ve seyircinin bağ kurmasında ve sonrasında seyircinin aklında daha çok kalmasında da çok etkili oluyor gerçekten. Müzik böyle bir burada hani hem ye efekti gibi bazı yerlerde hem çok yardım ediyor hem hakikaten meselenin ağırlığından biraz çıkmamızı da sağlıyor. Kaset fikri müziklerden sonra mı aklına geldi yoksa böyle her şey bir anda mı oldu?
3: Ben müziksiz hiç yürüyemeyen bir insanım. Hep kulaklık var hep hayatımın içerisinde de.
1: Sen Walkman'de uzun süre kaldın.
3: Evet, hatta Discman'de kaldım. Discman'in sürekli takılmasından uyuz olup onu atıp tekrar kasete döndüğüm için kaset çaları. Bunun müzikli bir oyun olması başından beri, o kısa versiyondan beri vardı. Ve evet, işi hem hafifletiyor hem de oyundan çıkınca aklınızda kalan o çevir ağayı, çevir beyi, işte değişir belki de dünyanın düzeni. Söylediğimiz şeyleri aslında daha hafif demeyeyim de daha kolay alınır.

0: yaşanabilir bir hale getiriyor
1: Daha
0: bence
1: akılda kalan ve
0: parçalar.
1: daha, bakın bu bir sloganımız olabilir
0: Evet,
1: yani. Hani her
0: evet.
1: şeyi de biraz bunu düşünebiliriz
0: Evet.
1: aslında akılda
0: Çünkü iyi
1: kalıyor.
0: şeyde de kötü şeyde de hani aslında yaşadığımız şeylerin hep bir ritmi var.
1: Oyunun da bir ritmi
0: Oyunun
1: var
0: da
1: yani.
0: ritmi var ve o müziklerle birlikte o ritmi birleştiriyoruz. Sonra oyuncuların ritimleri ekleniyor ve rejinin bir ritmi oluyor. Dolayısıyla bütün bunların birleşmesi o müziğin de akılda kalıcılığı ile birleşince müziklerimizi Melisa besteledi. Şarkı sözlerini o hale getirmek de müthiş bir başarı bence. Dolayısıyla bütün o aklımızda kalan çıkınca çevir ayı, çevir beyi o
1: Çevir
0: tamamen Melisa'nın kendi sihriyle alakalı. Ama evet başından beri vardı müzikli
1: beyi.
0: oyun. Ben kendim de oynamak istediğim için
1: Çok çok
0: müzikal. Bu
1: zevkli.
0: şehrin
1: Oynaması da
0: müzikli
1: çok
0: oyun.
1: zevkli tabii ki.
0: Evet, bilmiyorum. Umarım öyledir.
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Şimdi biraz hikayelere dönmek istiyorum. Şimdi kadın meselesi olduğunda aslında hepimizin aklına hani son yıllarda çok fazla kadın meselesiyle ilgili trajik durumlarla karşılaşıyoruz. Çok büyük İhlallerle, istismarlarla, şiddetle karşı karşıyayız. Bunlar çok hakikaten çok önemli, çok büyük meseleler. Ama aslında o büyük meselelerin öncesinde, hayatın içinde bütün kadınların çocukluğundan beri yaşadığı aslında küçük küçük meseleler var. Bu küçük küçük
0: Evet.
1: meseleler hem bu kadınların kendi haklarını bilmemelerine ya da farklı düşünmeye itilmelerine hem de erkeklerin de bu şiddete daha yatkın olmasına sebep oluyor. Oyunda bu küçük meseleler var. Aslında ne var ki? Yani bu da sorun mu
0: Evet.
1: diyeceğimiz ama bu çok önemli. Çünkü
0: Evet.
1: bu hayatın geneline yayılmış ve çok
0: Bir de
1: normalleşmiş bir
0: onlar o
1: şey.
0: bardağı taşıran zaten küçük
1: Damlalar
0: küçük damlalar.
1: oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve aslında o ağzımızdan çıkan çok önemsiz sözcükler, o çok önemsiz gördüğümüz davranış biçimleri o dili oluşturuyor ve kanıksanmış hale getiriyor. Nasıl hikayeler var oyunun içinde? Bu kadınlar kimler ve neler oluyor? Çok da böyle spoiler da vermeden, sürprizini kaçırmadan yani farklı farklı en azından hangi kadınlar bunlar ondan bahsedelim.
2: Ben kendi yüzümden bahsedecek olursam şu an için çünkü sonra bu yüzlerin değişmesi ihtimali de durumu söz konusu. Onun için başa ayrıca
0: Evet.
2: zaten söz verirsiniz. şu benim kendi yüzümde tabii ki herkes gibi aşık olan bir kadın var. Aldatılan bir kadın var. Ve aslında bir cinnet noktasına yaklaşan bu zaman içinde yaşadığı işte okudun çalışıyorsun çalışmıyorsun evdesin hep oturuyorsun bir sürü manipülasyona gele gele gele gele artık yeter boyutuna gelmiş bir kadın var bir partımda. Diğer partımda da çok fazla erkek işi olarak görünen öyle kanıksanmış öyle kabul edilmiş bir oto tamircisi var. Bu oto tamircisini yani ben bile hala kadın otobüs şoförü görünce çok mutlu oluyorum. İşte
0: Geçen
2: kadın
0: taksi
2: metro
0: şoförüne
2: şoförü
0: bindik
2: geçiyor.
0: mesela. Ay falan diye.
1: Değil mi?
2: Tabii.
0: Bu
2: Kadın
0: işi
2: da
0: yapıyor tabii.
2: o kadar alışmış ki
1: Tabii.
2: hani evet evet şaşırıyorlar falan diyor bize bir şekilde taksici hanımefendi. Erkek işinde çalışan bir kadın olduğu için öyle çok lafa maruz kalmış ki ve onun da bir yerden sonra çok kolay bir biçimde çok dümdüz bir çizgide nasıl delirdiğini ama aslında bunu hiçbir delilik dönesi vermeden yaptığını gösteren bir karakterim var. Hepsini canlandırmak çok keyifli benim için.
1: Pınar seninkiler.
3: Benimkiler de bir tanesi bir 9 metrekarelik bir alanda hamburger servisi yapan bir kadın. Ve orada maruz kaldığı, özellikle erkeklerden dolayı maruz kaldığı kaba biçim, kendi bedensel şişmanlığından tutun da işte sen bu kutuya nasıl sığıyorsun da isteklerin bitmemesiyle sıkışan, sıkışan, sıkışan ve en sonunda o çıldırma eşiği, bizim oyunda da yani o çıldırma eşikleri kadının da, yani kadın o 9 metrekarelik 3x3 o kutuda hayatını geçirmeye, ya aslında kadın harita mühendisi ama orada hayatını geçirmeye çalışıyor baktığınızda.
1: Ki çok örnek var yani hem kadın hem
0: Tabii ki.
1: erkek işini yapamayan
3: Tabii
1: günümüzde
3: tabii.
1: çok
3: Yani
1: örnek var.
3: tabii ki. Birinci karakterin böyle, ikinci partta da işte o spor dünyasında sunucu kadınımız var. Spiker sunucu. Spor dünyasında o hani ataerkil dil içinde sıkışmış. Hani sunuculuk yapıyor ama aslında yaptırılmıyor. Orada devamlı bir dolaylı yoldan baskılanan bir kadını görürüz. Onun da işte en sonunda stüdyoyu yıkmasıyla, Şankılı Türkü'nün stüdyoyu yıkmasıyla çıldırma eşiğini görüyoruz. Ben de çok zevk alarak oynuyorum. Çünkü şey, ya hayat dediğiniz gibi o küçük çıldırma eşikleri içinde yaşıyoruz yani, içimizde patlıyor o çıldırma eşikleri.
1: Bazen de delirmek lazım ve onu göstermek lazım, anlatmak lazım belki.
3: Evet evet.
1: Ben seyrederken şunu düşündüm, bu formatın içine daha çok hikaye girer.
0: Evet, devam edilebilir bir şeyi var, kapısı var. Spin-off'ları olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. 2 sene sonra bir farklı bir versiyon.

0: İzlemiştim ben. İşte rolleri değişiyorlar. Bir işte Doktor Jekyll oluyor. Özür dilerim. Doktor Jekyll Mr. Hyde'dim. Dedim ki bir oyun öyle, bir oyun öyle oynuyor. Acaba biz de Türkiye'de bunu böyle yapabilir miyiz? Şimdi dört metne de iki oyuncu hakim bir hale gelecek. Ve sezonu hatta farklı bir versiyonla başlayalım istiyoruz. Aslında şu anki oyunumuza Pınar başlıyor. Sonra yani Pınar Melis diye gidiyoruz. Ama işte sezon başında Melis Pınar yapabiliriz. Hatta belki sonradan seyirciye belki bir anket açıp işte bugün
1: Hangisi hangisi?
0: oyunumuza hangisiyle başlayalım isterseniz gibi bir interaktiviteye de dönsün istiyorum. Çünkü
1: Yani
0: oyun
1: Melis'in
0: oynamak.
1: oynadığı kadını Pınar
0: Evet,
1: oynayacak.
0: evet. Çünkü aslında söylediğimiz şeye geliyor. Çevir Ağa'yı, Çevir Bey'i. Şimdi bizim yaşadığımız şeyler nostaljik atıfları da var tabii kaset olduğu için ama çok uzun yıllardır hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Farklı biçimlerde de olsa maalesef başımıza gelen şeyleri genelde çok benzetiyorum ben hepsini birbirine. Ya Pınar'ın sunucusuyla ben de yer değiştirebilirim, sen de yer değiştirebilirsin. Hiçbir şey fark etmiyor. Başına gelenler aynı. Bu alt metni de tutan bir yerden ve aynı zamanda oyuncu açısından da güzel
1: Çok müthiş
0: bir challenge
1: dediğim.
0: olması açısından bunları belki de oyundan bir saat önce evet bugün Pınar sen başlıyorsun demek de çok keyifli yönetmen olarak. Belki de öyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum yeni sezonda.
1: Bana hep şey çok eğlenceli gelmiştir. Onu daha çok ödenekli tiyatrolar yapabiliyorlar. Kastlı oyunlar olur ya hani şimdi bu hafta oyunumuzda şu oyuncu oynuyor bu rolü gibi. Ya ne kadar güzel bir şey diye düşünürüm. Başka birinden kendi
0: Onun
1: oynadığın rolü
0: yorumu.
1: seyretmek hem de aynı zamanlarda oynarken ama bu da çok sizin deneyeceğiniz şeyde oyuncu açısından özellikle
2: Çok
1: çok
2: keyifli. Çok
1: çok
2: keyifli.
1: keyifli. Heyecanlı, heyecan, bitmeyen bir heyecan.
0: Müzikallerde hep farklı yurt dışındaki prodüksiyonlarda var. A kastı, B kastı, C kastı.
3: Çünkü ben de arkadaşımı izlemeye giderdim muhtemelen. Ah
0: Tabii
3: bunu
0: ki.
3: şimdi Melis oynuyor. Ah bunu
0: Tabii
3: bir de
0: ki, tabii ki.
3: Pınar'dan
1: Acaba onu nasıl
3: izlemem lazım.
1: oynamış? Melis öyle oynuyordu ama Pınar
0: Ama bizde
1: nasıl
0: hemen
1: oynamış?
0: notlama oluyor ya hemen. O daha, o bu
1: O daha.
0: daha.
1: Hemen karşılaştırma değil mi? Aslında herkes özgün kendi içinde. Şimdi oyunu seyrederken önce biraz kafamız karıştı. Dürüst olmak gerekirse. Hani ne oluyor? Ne yapıyoruz? Neredeler? Neden öyle? Peki öbürü ne yapıyor? Filan gibi böyle sorular. Ondan sonra anlamaya başladıktan sonra hani birinci hikayenin ortasına doğru tasarımı da sahnede ne olduğunu da ondan sonra da kendimizi bıraktığımız bir şey oldu. O benim çok hoşuma gitti. Yani bakalım şimdi ne olacak? Bakalım şimdi B yüzümde ne var gibi bir his geldi.
0: Halay var. Beyzinde halay var.
1: Bir de oyuncular için bayağı hani şu andaki hali bile bir challenge. Yani çünkü işte zamanlamalar, şarkı söylemek. Bir de hani şey de çok hoşuma gitti benim. Sonuçta siz o kadın olarak şarkı söylüyorsunuz ve hani bir oyuncu olarak ya iyi mi söylüyorum, kötü mü söylüyorum? Hani kendimi beğendirmeye çalışayım sesimi gibi bir kaygı olmadan söylüyor olmanız da çok hoşuma gitti. Çünkü o her zaman olmuyor. Ne olursa olsun o oyuncu
3: bir mükemmelleştirme durumu söz konusu oluyor. İçgüdüsel olarak herhalde.
1: Sahnede çalışırken Başak'la. Hani metnin üzerinde mesela ne kadarı sahnede çıktı, ne kadar şey eklendi, ne kadar doğaçlama yaptınız, o çalışma süreci nasıldı oyunun?
3: Yani şöyle söyleyebilirim. Biz bir dilimiz de olduğu için aslında yıllar içinde Başak'la beraber çalışmaktan ben yazdığı şeyin deşifrasyonunu yaparken aslında ucunun çok açık olduğunu görmeye başlıyorum. Az önce de söylediğim gibi okurken ve yani her ne kadar provada bir biçime evrilse de bir yani doğaçlamalarla bir yerlere gelse de seyirciyle o anda da değişen yer çok oluyor. Ve doğaçlama gelişen anlar çok fazla oluyor. Çünkü yani yadsınamayacak bir dördüncü duvar tarafında seyirci var. Dolayısıyla değişen anlar olabiliyor. Doğaçlamaya çok açık oluyor Başak'ın metinleri. O da zaten hayır benim metnimi değiştiremezsin gibi sert çizgileri olmadığı için neyi anlatmak istediğini o da çok iyi bildiği için ne kadar nerelerde yüzmem gerektiğini bana gösteriyor. Aslında belirli sınırlarımı çiziyor. Ben de onun içerisinde istediğim kadar yüzebiliyorum aslında. Dolayısıyla doğaçlama çıkarttığım yerler benim kendi karakterlerim açısından oldu.
1: O hissediliyor zaten. Yani hani oyuncunun da çok şey kattı ya da birlikte o metni sahnede bayağı bir eğip büktüğünüz, parçaladığınız, değiştirdiğiniz anlaşılıyor. Pınar senin için?
2: Yani aslında hep Başak'la da konuştuğumuz şey burada önemli olan ya yani o alanı zaten bize veriyor.
1: Yani doğaçlama alanını. Çünkü seyirciyle çok etkileşim içinde olan bir oyun. Ama buradaki önemli olan hep söylediği şey hikayenin iyi anlatılması. Yani ne yaparsak yapalım. Yani o yazdığım şeyi yapın anlamında

0: söylemiyor. Yani anlatmak, kadınların anlatmak istediği o hikayeyi aktarmak çok kıymetli. O yüzden de bu doğrultuda istediğimiz sularda yüzebiliyoruz. Doğaçlamalar izin var. Bir de bu oyun oynadıkça zaten daha çok oynarsak
1: Çok organikleşiyor,
0: seyirciyle
1: evet.
0: buluştukça tadı çıkacak, daha tadı çıkacak bir oyun.
2: O yüzden şeyi de hissettim ben, yani hem daha tadı çıkacak ve daha yerleşecek, hem de işte yeni hikayeler
0: Evet,
2: de girip çıkıp
0: eklenebilir.
2: eklenebilir, yani onlar da olabilir. Böyle bir bazınız olup onun içine hani kadın hikayeleri girip çıkabilirsiniz
1: Çünkü bir
2: yani.
1: de o anda öyle bakışlar oluyor ki seyirci tarafından, Nida duyuyorsun, ah diyor, hih diyor, işte bir şey diyor, evet diyorum, sen de yaşadın, görüyorum seni diyor ve o aynı anda gelişen bir etkileşim ve herkesin o anda şahit
2: Doğal.
1: olduğu bir doğallıkta olduğu için seyircide de çok rahat adapte olmasını sağlıyor oyuna.
2: Ben o anlamda şeye de çok benzettim. Geleneksel Türk tiyatrosu, hani orta oyunu,
1: Meddahlık.
2: meddah. Yani o orta oyunu, hani kasenin içinde orta oyunu olması, dışında çıkınca başka bir şey olması
1: Ben
2: falan.
1: de tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Bu aslında o çizgiyi çekiyoruz. O batılı bir şey. Dramaturgumuz hep Eray da söyler. Fakat ortaya koyduğumuz o tabure değildi, bir puf. O pufun üzerine oturan bir meddah var. Mendili yok. İşte ne bileyim,
2: Ama minik
1: hamburger şapkası var.
2: aksesuarları var falan.
1: Evet,
2: O
1: aslında
2: anlamda da çok
1: anlattığım
2: hoşuma
1: şey
2: gitti
1: aynı.
2: yani. Hani bugün hani nasıl anlatır Türk tiyatrosu gibi.
1: Ve sade aynı zamanda da.
2: Eylül'de itibaren devam edecek. A yüzü, B yüzü yine farklı sahnelerde olacak. Dinleyicilerimize duyuralım tiyatro sezonu başlarken.
1: Bekleriz.
0: Bekliyoruz.
1: A yüzü B yüzü oyun. Sürprizlerle devam edecek.
2: Monologlar Müzesi Kuğu Gölü var. Başak'ın oyuncu olarak bulunduğu. O da son iki oyununu oynayacak.
1: Bu sezonun son iki oyununu oynayacağız. Sonra Eylül itibariyle o da
2: O da yeniden
1: devam edecek.
2: başlayacak. Ben son iki oyunu kaçırmamaya çalışacağım onlardan birini. Sizin de yeni projelerinizle ve yeni oyunlarla. Melis, sende bir şey var mı başka? Çok kısa.
1: Şu an bunun dışında şu an için yok, ama
0: Taksim'e
1: devam
0: kadar
1: eden
0: devam ediyor.
1: Taksim'e kadar devam ediyor. Monologlar Müzesi'ndeki oyunlarımız devam ediyor. Bu bir aşk hikayesi devam ediyor. Dinleyicilerimizi bekliyoruz.
2: Pınar'ın da yeni işlerini merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Biz
2: Yolunuz açık olsun.
1: teşekkür
2: Afiyetiniz bol olsun
1: ederiz. Çok
2: Eylül'den
1: sağ olun. Çok
2: itibaren.
1: teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Şahin Atmaca, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
4: Nezaket mevsimi.
5: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde en çok fazlalıklara boğulduğumuz bir konuyu, harcama alışkanlıklarımızı ve bütçemizin sınırlarını korumayı konuşacağız. İsraf etmemek, bütçenin terbiyesi başlığı altında sahip olduklarımızı korumanın ve ihtiyacın ötesine geçmemenin aslında bir karakter olgunluğu olduğunu ele alacağız. Hayatın ölçüsü imkanlarımızın genişliğinde değil, o imkanları kullanırken takındığımız hassasiyettedir. Sevgili dinleyiciler, israf sadece ekmeği çöpe atmak değildir. Vaktin, emeğin ve bize emanet edilen her türlü kaynağın hoyratça harcanmasıdır. Bir şeyi sırf alabiliyor olduğumuz için almak aslında eşyaya karşı takındığımız bir hürmetsizliktir. Kişinin kendi bütçesine bir sınır çizmesi dışarıya karşı bir yoksulluk değil, aksine kendi nefsine karşı kazandığı bir zaferdir. Sosyolog Bauman, modern modern dünyanın bizi sürekli arzulayan ve tüketen varlıklar olarak kurguladığını söyler. Bauman'a göre tüketim kültürü bizi doyurulmaz bir açlığa mahkum etmiştir. Bu sarmaldan çıkışın yolu Bauman'ın işaret ettiği o sınırsız arzulara karşı itidal ile durabilmektir. Kendi bütçesini bir terbiye süzgecinden geçiren insan aslında modern dünyanın o sahte pırıltılarına karşı da hürriyetini ilan etmiş demektir. İhtiyacı olmayan bir şeyi almamak sadece maddi bir tasarruf hali değildir. Aynı zamanda ruhsal bir hafiflemedir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bize kanaat etmenin şifasını da hatırlatır. Sayar'a göre biriktirdiğimiz her gereksiz eşya ruhumuzun üzerine çöken birer ağırlıktır. İnce bir ruh, azla yetinmenin huzurunu keşfetmiş ruhtur. Harcamalarımızda gösterdiğimiz o hassasiyet, Kemal Sayar'ın vurguladığı kendine yetme halini güçlendirir. İsraf, kalbin duyarlılığını azaltırken ölçülü yaşamak, insanın kendi öz değerini eşyadan bağımsız bir şekilde inşa etmesine olanak tanır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten Hoca, bir şehirli insan profili anlatırken vakar ve kanaat kavramlarının altını çokça çizer. Ökten Hoca'nın penceresinden bakmayı başarırsak, bütçeyi yönetmek de bir geçim derdi değil, aslında bir hayat estetiğidir. Elindeki imkanı başkasının mahrumiyetini gözeterek ve evrendeki dengeyi koruyarak kullanmak, medeniyetimizin bizden beklediği o vakır duruşlardandır. Gösterişten uzak durmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o gönül zenginliğinin en belirgin dışa vurumudur. Gabor Mate, insanların bazen duygusal boşluklarını satın alma eylemiyle doldurmaya çalıştığını hatırlatır. Mate'e göre aşırı tüketim aslında içsel bir huzursuzluğun maskelenmesidir. Kıymetli dinleyiciler, incelik bazen durabilmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel dengeyi yakalayabilmek adına vitrinlerin veya reklamların kışkırtmalarına kapılmadan elimizdekiyle mutlu olmayı öğrenmek modern zamanların en asil duruşlarından biridir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın kaliteli bir süreklilik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla bakarsak israf, o hayatın enerjisini boşlukta harcamak, kaynakları verimsizleştirmek demektir. Ölçülü bir bütçe yönetimi, o enerjiyi gerçekten değer üreten alanlara yönlendirme sanatıdır. Kıymetli dinleyiciler, harcadığımız her kuruş aslında bizim dünyaya ve geleceğe dair bir tercihimizi ortaya koymak demektir. İsraf etmemek, ekonomi kuralı gibi gözükse de kainatın dengesine duyulan derin bir saygıdır. Unutmayın ki gerçek şıklık üzerinizdeki kıyafetin pahasında değil, harcamalarımızdaki o asil ölçüde gizlidir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım, bizim harcama pusulamız olsun. Her ne ki ihtiyacından fazladır, o senin için bir yüktür. Hatta bazen bir zehirdir. Bu ağırlıklardan kurtulun ki ruhunuz hafiflesin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben Betül Şatır, itidalin berekete dönüştüğü, fazladıklardan arındığımız huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir, dedi. Birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz, dedi. Karahan, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır, dedi. Bakan Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak, dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak ABD temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Kral 3. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir, dedi. ABD ve İran arasındaki savaş bitti mi? ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına göre evet. Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısından övgüyle bahsetti. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Mardin'de 60 yıldır süren kadastro davası sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın sıfır kadastro dosyası hedefi kapsamında 456 tarafın yer aldığı arazi anlaşmazlığı davası 70. duruşmada karara bağlandı. Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması tüm ülkeyi sevince boğdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da bu heyecana ortak oldu. Havalimanı yönetimi, Hava Trafik Kontrol Kulesi A Milli Takımı'nın maç günlerinde Türk bayrağının renkleriyle aydınlatacak. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bala Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun ilk bir kilometresinde bugün saat 12-17.30 arasında patlatmalı çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk Kuşadası Söke Ortaklar güzergahını kullanabilecek.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi.

0: Ya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: yerli ve milli.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1'de Yerli ve Milli adlı programımızla huzurlarınızdayız. Sizlere TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Belma Şahaner, teknik yapımda Ahmet Kurt, sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize huzur dolu bir gün diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla savunma sanayinde tarihi adımlar atan ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve milli teknoloji hamlesi sayesinde göklerde ve uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bugün Türk Hava Kuvvetlerimizin 115. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, yalnızca köklü bir askeri geçmişi değil, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerle güçlenen, bölgesinde ve dünyada caydırıcı bir hava gücünü de konuşuyoruz. Kaan'dan Hürret'e, Kızıl Elma'dan Akıncı'dan, Anka'dan Aksungur'a kadar birçok stratejik plan.

0: Kızıl Elma'dan, Akıncı'dan, Anka'dan Aksungur'a kadar birçok stratejik platform Türk semalarının güvenliğini yerli mühendislik gücüyle korumaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünü rehber edinen Türk milleti bugün bu hedefi daha ileriye taşıyarak uzay çalışmalarında da önemli başarılara imza atmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla temsil eden Türk Hava Kuvvetlerimiz, kahraman pilotları, teknisyenleri ve personeliyle milletimizin huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biridir. Bugün bu özel yayında Türk Hava Kuvvetlerimizin 115 yıllık şanlı geçmişini, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında ulaştığı teknolojik seviyeyi ve geleceğin hava gücünü Yeditepe Üniversitesi Uluslararası ve Hukuk Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caş'ın hocamızla değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Belma Hanım. Memleketim İzmir'e, kahraman Türk havacılarına, aziz milletimize aydınlık yarınlar diliyorum. TRT'ye de şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel bayramı, havacılık bayramımız kutlu olsun. İnşallah kazasız belasız emniyetli uçuşlarla nice yüzyıllara ulaşalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin de belirttiğiniz gibi yerli, milli ve bağımsız Türk uçaklarıyla çelik kanatların altında mavi vatan ebediyen özgür ve hür olsun.
0: Türkiye yüzyılı vizyonuyla geliştirilen yerli ve milli hava platformları Türk Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Sizce hangi stratejik avantajları kazandı?
1: Şöyle söyleyelim Belma Hanım. Acaba neden biz bu bayramı kutluyoruz? İsterseniz oradan başlayalım. Malumunuz 20. yüzyılın başına Türkiye büyük bir harbe girdi. Harpten önce Harbiye Nazırımız Mahmut Şevket Paşa, tayyare bölüklerin 1909'daki birleşimini Yeşilköy'de toplayarak 1 Haziran 1911'de Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk çekirdeğini kurmuştur. Bugün Türk Hava Kuvvetleri, Türk ordusunun Karadeniz Hava Jandarması üçüncü büyük kuvveti olup, kanargahı Ankara'da 550 savaş uçağı, 100 helikopteri, Göktürk 1-2 uyduları ve Kuvayi Milliye Müfettişliği'nden bugüne gelmiş dünyanın sayılı ordularından bir tanesidir. Bir defa Balkan Savaşı'nda 1912-13, Birinci Dünya Harbi'nde Filistin, Çanakkale, Kafkasya ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Kıbrıs Harekatı'nda Türkiye'yi bir şekilde muzaffer etmiştir. PKK terör örgütüyle çok büyük bir mücadeleyi Türkiye toprakları ile Suriye'de, Irak'ta başarıya ulaştırmıştır. Ayrıca NATO ve Birleşmiş Milletler görevlerinde hem barışı korumuş hem de Bosna Savaşları'nda bu topraklara barışı götürmüştür. Dünyanın en eski kuvvetlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri aynı zamanda F-16, F-4 gibi çok modern savaş uçakları, AWACS radarları ve helikopterleriyle beraber aynı zamanda bu orduya kuvvet veren Türk Hava Kurumu gibi Eti Mesut ve Eskişehir Paraşüt Uçuş Okulu ile faaliyet gösteren son derece gelişmiş, az önce belirttiğiniz gibi Atatürk'ün koyduğu istikbal göklerdedir lafını bugün Türk havacılık ve uzay faaliyetlerinde yeni bir stratejik dönemin başlangıcı olarak vizyoner bir giriş yapmıştır. Şimdi Belma Hanım, şunu belirtmek gerekiyor. Bu yüzyıl içerisinde Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk Yakkaşan Savaşı görerek Kayseri Eti Mesut'ta uçak motor fabrikası kurmuştur. Ve bu uçaklar satılmıştır. Vecihi Hürkuş, dünya harp tarihinde ilk Rus uçağı düşüren, Yunan uçağını esir eden pilotumuzdur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye NATO'ya girdikten sonra jet uçaklarımız F-84-86, F-100-102-104 Phantom'lar ve Amerikan F-16 uçakları kuruldu. En önemli iki şey, 74 ambargosundan sonra Türkiye Tay uçak motoru uçak fabrikası ile Tay motor fabrikasını kurdu. Bütün bu değişimle Türk havacılığının değişimi oldu. Günümüze bakıldığında ambargolara rağmen Türkiye F-35 uçaklarının parasını verdiği halde Amerika'dan haksız bir ambargo ile karşı karşıya, F-16 Block 70'lerle, Eurofighter'larla 2030'da Kaan uçağı gelinceye kadar bir planlamamız var. Aynı zamanda Türkiye Hürkuş pilot başlangıç yakın hava destek uçağı ile başladığı Hürjet'le jet eğitim ve yakın hava destek ve Türk yıldızları akrobasi prestijini sağlıyor. Kaan uçağımız en önemli projemiz 5. nesil ve 20+4 uçağımız yaklaşık 2028 senesini çilolarımıza teslim edilecek. Bunların test uçuşları 3 prototipte yürütülüyor. Ya bu ay içerisinde 30 Ağustos'ta göreceğiz. Evet. Bunlara TF-35.000 ve Milli Savunma'nın 42.000 turbofan motorları da takılması planlanıyor. Demek ki Türkiye aynı

0: zamanda gök ve helikopterleri, sizin de bahsettiğiniz Ankara jet motorlu SİHA'ları, Aksungur pervaneli tipleriyle sadece TUSAŞ'ta 5 tip insansız hava aracı yapabilen, uzay sistemleriyle Göktürk ve TürkSat uydularını yapabilen, istihbaratı anında izleyebilen, GTN'in Expo 26'da ben de katıldım buraya. Evet. Yıldırım Han füzesini göstermiştir 6000 kilometre ve Fatih füzesinin de 10.000 kilometre olduğu söyleniyor. Demek ki Türkiye gök vatan ve uzay vatanda, Somali uzay fırlatma istasyonunu da kurmak suretiyle yepyeni, çok parlak bir havacılığa doğru adım atmakta. Büyük bir nasıl söyleyelim, havacılık devrimine yeni yüzyıla hazırlanmaktadır efendim.
1: Türk ordusu kadar kuvvetli bir Türk mühendis ordusu yetiştiriyoruz. Ordumuzun gücüne güç katıyor mühendislerimiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerek fuarlarda İDEF ve SAHA gibi önemli fuarlarda bunları hem halkımız görüyor, hem de dış ülkelere ihracat satışını gerçekleştiriyoruz. Tabii yakın zamanlarda Efes 2026 dünyayı kendine hayran bıraktı. Görülmesi gereken en güzel, en büyük, en kusursuz bir tatbikattı hocam. Tabii geçtiğimiz günlerde Çiğli 2. Anajet üssünde Türk Hava Kuvvetlerimizin 115. yıl dönümünü kutladık. Gençlerimize, öğrencilere ve velilerine de açıktı Çiğli Anajet üssü. Muhteşem bir gösteri izledik. Tabii Türk Hava Kuvvetlerimizin gücünü gördük biz ve gururlandık. Birçok gencimiz hocam pilot olmak istiyor. Türk Yıldızları Solo Türk'ü görünce en büyük hayalleri savaş pilotu olabilmek. Bir pilot nasıl yetişiyor? Savaş pilotu olana kadar ne tür eğitimlerden geçiyor? Gençlerimize bu anlamda bilgi verir misiniz?
0: Hay. Türk gençlerini bekliyoruz. Ben de Kili Hava Üssü'nde 5 yıl görev yaptım. Ahmetli amcam da Eskişehir'den pilot, şehit. Oğlum da Türk Hava Yolları'nda bir vatan evladı olarak Türk milletine hizmet veriyor.
1: Ne güzel.
0: Belirttiğiniz gibi Türk Hava Kuvvetleri ve Türk milleti Kili Üssü'nde Türk havacılık ve Türk pilotlarının subay, at subaylarıyla sevgi saygıyla kucaklamıştır. Bu ordu ve milletin birbiriyle kucaklaşmasıdır. Türk gençliğinin havacılık sevgisi, geleceğin astronotları, pilotlarını, mühendislerini, Türk uçaklarını yapmak üzere onları bekliyoruz. At subaylarımızı bekliyoruz. Hepsinin moral ve motivasyonları çok yüksek olduğunu bütün dünya gördü. Pilot olmak için önce sağlıklı olmak gerekiyor. Liseyi bitirdikten sonra sınavları kazanmak suretiyle Milli Savunma Üniversitesi'nde Hava Harp Okulu'nda 4 yıl eğitim aldıktan sonra Çiğli Hava Üssü'nde 2 yıl pilotaj eğitimini tamamladıktan sonra Konya Harbuk eğitiminde bombardıman pilotu olarak geliyor. Ancak yeni jet pilotlarımıza biz müjdeyi verelim. Bu sene artık alacağımız talebeler artık Kahan Savaş Uçağı'yla uçacaklar.
1: Değil mi? Çok güzel modern, bir gurur.
0: Evet. Modern Türk Havacılığı'nın Rusya, İran, Pakistan, Hindistan ve İsrail savaşlarında yurt savunmasında ne kadar stratejik önemi olduğu, yeni silah ve füzelerin Expo, SAHA ve Azerbaycan sahalarında gördük. Dediğiniz gibi Türk Savunma Sanayi Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefle 100 bin istihdam mühendis ve teknisyeniyle 11 milyar dolarla yerli ve milli bağımsız olarak dünyada 10. sıraya yükselmiştir. Ancak belirtmek gerekiyor ki İsrail, Yunanistan, Rum ve Hindistan dörtlüsü Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye savaş söylemlerini, bu sert bir tokattır Çiğli'den. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırtınaya hazırız, savunmadan taarruzi konuma geçtiğimizin, eğer 12 bine Yunanistan karasuları çıkarırsa Türkiye'nin savaşacağı ve Lozan'ı deldirmeyeceği beyanı Çiğli'den bütün dünya ilan edilmiştir. Ve dediğiniz gibi Haziran ayında 125 gemiyle yapılan deniz kurdu tatbikatını 60 uçak 18 bin deniziyle Türkiye mavi vatanı yapmıştır. Efes 2026 bütün dünyayı kendisini hayran bıraktığı gibi aynı zamanda pilotlarımız şu anda NATO'da bir defa Baltık tatbikatına görev vermekte ve askeri savunma stratejik konsepti olarak en önemlisi bu. Türk savaş uçaklarının muharebe yüzdesi %90 NATO'nun üzerindedir. Kanter uçaklarımız, AWACS uçaklarımız, yeni devreye giren elektronik taarruz uçaklarımız, karıştırma uçaklarımızla radarlarımız, uydularımız, bütün Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i Türkiye anında Cumhurbaşkanı masasında izleyebilmekte. Türk hava ulaştırma filoları Libya'dan Somali'ye kadar, Karabağ'a kadar kuvvet aktarabilmekte. Dünyanın her yerine pilotlarımızı taşıyabilmektedir. Ama en önemlisi Türk askeri personeli, pilotları, makinistleri, at subaylarımız, yüksek askeri savaş kabiliyeti ve istihbarat ve keşif bölge görevleriyle taarruz ve önleme, avcı muharebe ve her türlü hava koşulunda Türk Hava Kuvvetleri'nin kara

0: ve deniz kuvvetlerini destek verebilecek muazzam bir deniz kuvveti ve hava gücü birliklerini kurmuştur. Dünyanın 8. hava kuvvetidir. En önemli söyleyeceğim şu, savaş ve mühimmat olarak F-16 savaşan şahinlerimiz, yırkuşlar, akıncılar, bütün bunların yaptıkları, attıkları füzeler, Bozdağ'ın, Gökdoğan hava füzeleri, TF-2035.000 motoru, Gökhan 42.000 motoru, hipersonik yıldırım füzesi, bunlar her biri güç çarpanıdır. Ora füzemiz, son dediğim standoff kilometresi 350 kilometre havadan attığı zaman F-16 bir hava karargahını yerleştirebilen, Amerikalıların Tomahawk yerine gezgin füzesini atabilen, atmaca yerine, harpun yerine gemi savar füzesini uçaktan atabilecek kapasiteye geldik. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki Türk Hava Kuvvetleri 2040'a çok hazırdır. Bütün bu hazırlıklar Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hava Kuvvetlerimizin, Genelkurmayımızın, mühendislerimizin ve Türk milletinin dualarıyla olmaktadır. Gelecek Türk Hava Kuvvetleri'ne Türk gençliğindir. Genç pilotlarımızı, astsubaylarımızı bu kutsal vatan görevi için gök vatan ve uzay vatanı yeni Türk Hava Uzay Komutanlığı'nda bekliyoruz efendim.
1: Sayın hocam, ülkemiz artık konvansiyonel savaş teknolojisini aştı. Modern savaş konusunda da üstün yetenekli teknolojiler geliştiriyor. Özellikle elektronik harp, değil mi? Elektronik evet. Harp düşmanı kör, sağır, dilsiz bırakan çok caydırıcı bir teknoloji aslında. En önemli teknolojilerden bir tanesi. Bu anlamda Türkiye'nin konumu nedir? Hedefleri nelerdir?
0: Türkiye yaklaşık 80 yıldır NATO'nun müttefiki ve NATO'nun bütün elektronik harp taktiklerini iyi bilen, bunu sahada uygulayabilen, az önce bahsettiğim gibi hem PKK ile mücadelede hem de aynı zamanda Kıbrıs Harekatı'nda ve yakın zaman içerisindeki bütün çevre operasyonlarda, Bosna, en son yapılan Baltık NATO taktikatlarında da başarıyla icra etmiştir. Ancak Türkiye çelik kubbe ile gökvatanı korumak için de elektronik harp sisteminin deniz sistemlerini İSTE sınıfı gemilerimize koymak suretiyle Akdeniz'de Türk karasularının ötesine 200 deniz bilinden uçakları vurabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Demek ki gelecek uçakla füzeleri artık uzaktan vurabiliyoruz. Bu Aselsan ve Havelsan'ın ortak çelik kuvvetiyle oluyor. Diğer taraftan sizin belirttiğiniz gibi elektronik harp sistemleri uçaklarımıza ve gemilerimize takılıyor. Ve son olarak iki tane elektronik harp uçağını Türkiye Çiğli'de gösterdi. Bu şu demek, artık Türkiye modern harbin geliştirdiği, yani dogfight muharebeye girmeden yaklaşık 300 kilometreden bir düşman uçağını yerli milli hava füzeleriyle vurmakta, düşmanın uçaklarının gözlerini kulaklarını sağır ederekten onları şaşırtmakta ve onların attıkları füzeleri havada imha edebilmektedir. Bu dünyada Amerika, Rusya, Çin ve birkaç devletin yapabildiği bir kapasitedir. Ve bütün bunlar son 25 sene içerisinde büyük bir hızla başarıyla icra edilmiştir. Ne zaman ki Batı'da dostlarımız bize ambargo uyguluyorlar haksızca, bunları yapabiliriz. Bir başka müjde de şu, aynı zamanda size ifade ettiğim gibi bu savaş uçaklarının 5. nesil savaş uçaklarımızla beraber Aksungur'la, Akkay'la, Gökbey'le bütün bunlar elektronik harp uçağıyla robotik uçak sistemlerimizi de insansız sistemleriyle yapay zeka ile devreye sokmak suretiyle düşman radarlarını, karargahlarını ve hava pistlerini yerle bir edebilecek, görünmeden vurup bir şekilde düşmanı imha edebilecek kapasiteye gelmiştir. Stealth yeteneği dediğimiz bu bir mak süratten daha fazla ses süratine sahip robotik hava sistemlerini aynı zamanda denizaltı sistemlerimize de takmak suretiyle Ege ve Akdeniz'e gelebilecek sistemleri koruyabilecek çok büyük bir hava şemsiyesi ve deniz şemsiyesi yapmıştır. O halde Türkiye'ye parmak sallayanlar bütün Türkiye'nin bu askeri gücünü, elektronik harp yeteneğini ama en önemlisi Türk kahraman askerinin, Mehmetçiğin 9 Eylül'de nasıl düşmanı denize döktüysek, nasıl emperyalizmi mağlup ettiysek, Karadeniz ve havada kahraman Mehmetçiğin 7-24 hudutlarımızın namus ve şerefini beklemek, onları korumak, aziz milletimizi bir şekilde özgür yaşatmak için ettiği askerlik yemininden Allah'ın askerleri olduklarını ve yeni din-i İslam'ın son sancağı olduğunu asla unutmuyoruz. 87 milyon ve 250 milyon Türk dünyasının bütün duası kahraman Türk ordusu, Türk pilotları ve Türk astsubaylarıdır.
1: Sayın hocam, Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerindeki yükselişi savunma ve güvenlik alanında nasıl bir güç çarpanı oluşturuyor?

0: Artık istikbal göklerdedir vizyonunu açtık. Milli uzay programı ve uydularımızla birlikte uzayda da önemli bir hakimiyeti var Türk milletinin.
1: Çok güzel söylediniz. Artık Türk vatan, gök vatan, uzay vatana dönmüştür. Türk milletiyle müsaade ederseniz Selma Hanım, bu güzel havacılık bayramında, uzay bayramında bir müjdeyi daha paylaşalım. Somali'de uzay fırlatma istasyonu kuruldu. Çok yakında denemelerimiz olacak. Bu anlattığımız Yıldırım Han ve Fatih Han 6 bin 10 bin kilometrelik füzeler artık buradan test edilecek. Türkiye Uzay İstasyonu uzayda araştırmalara başlıyor. Türk astronotu yapıldı ve Türk Milli Uzay Ajansı bütün bunları aynı zamanda yerdeki uydu muhabere sistemleriyle beraber yürütmekte. Bu müjdeyi şöyle de söyleyelim. Gelecekte eğmenlerimizi bekliyoruz. Onları astronot yapacağız. O halde Türkiye için artık uzay çağı başlamıştır. Expo'da bunu Yıldırım Han füzesiyle bütün dünya gördü. Daha da gizli silahlarımız var. Onları zamanı geldikçe dostlarımıza ve düşmanlarımıza tebliğ edeceğiz. Bazen gizlilikte fayda var. Türkler sürprizi severler. Nasıl ki Malazgirt'te yaptıysak, nasıl ki 26 Ağustos'ta yaptıysak, zafer daima süngünün ucunda ve Türk süngüsü hiçbir zaman parıldamasından, şafak vakti zaferleri kucaklamaktan vazgeçmeyecektir. Allah Türk ordusunu ve Türk havacılarını her daim muzaffer eylesin
0: Amin.
1: inşallah.
0: Amin hocam, çok güzel söylediniz. Çünkü bizim geliştirdiğimiz teknoloji, bizim geliştirdiğimiz savunma sanayi dünyaya selameti getiren bir savunma sanayi. Önümüzdeki dönemde Türk Hava Kuvvetleri'ni ve Türk Havacılık Sanayi'nde hangi hedefler var? Küresel hava uzay yarışında siz neler bekliyorsunuz?
1: Birinci müjdemiz yeni milli uçak gemimizde Hürjet uçacak. İkincisi Kaan'ımız 6-7 sene içerisinde 2 filo 3 filo çıkacak. Kaan uçağı Pakistan, Suudi Arabistan gibi dost ülkelere satılacaktır. Endonezya sırada. Demek ki savaş uçağımız da satılacak. Ha, en önemlisi ambargo gibi haksız bir şekilde uçaklarımız yerde kalmayacak. Sevgili Berna Hanım, İkinci anajet üstünde 74 harekatından sonra haksız Amerikan ambargosuyla 120 uçağımızdan 5 tane uçurabiliyorduk. Bir uçaktan kanat, bir uçaktan bir şekilde tekerlek alıyorduk. Ama bugün Petlas Türk lastiğini yapabilmekte kimseye bağımlılığımız yok. Aselsan bütün elektronik sistemleri yapıyor. Roketsan bütün füzelerimizi yapıyor. Ve dolayısıyla bu komple savunma sanayi yurdun Kayseri Uçak Fabrikası'ndaki yeni gelişmelerle beraber yurdun her tarafına yayıldığı gibi çok önemli bir gücümüz var. Bu da Türkiye insansız hava araçlarında %65 pay almaktadır.
0: Çok
1: Yani
0: güzel, evet.
1: Türkiye milyonlarca insansız hava taarruz aracını bir anda gökyüzünü doldurabilmekte. Bu ne demek? Türkiye bir şekilde dünyanın bütün sürpriz saldırılarına karşı mukabil bir caydırı güçtür. Ama bizim hedefimiz yurtta sulh, cihanda sulh. Eğer ki bize bir şekilde kötü nazarla bakarlarsa da o zaman Türkiye gereğini yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajı vermiştir bütün dünyaya.
0: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Türk savunma sanayimiz gerçekten gururlandırıyor bizi. Özellikle havacılık alanında. Kendi uçak ve helikopterini üreten 6 ülkeden biriyiz. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Mühimmatıyla kendi sahasını üreten 4 ülkeden biriyiz. Kendi uçak simülatörünü üreten 5 ülkeden, hava hava füzesini üreten 7 ülkeden biriyiz. İnsansız deniz aracı üreten 5. silahlı testini gerçekleştiren 1. ülkeyiz. İHA SİHA teknolojilerinde dünyada önde gelen 2 ülkeden biriyiz. Elektronik harp alanında dünyada önce olan ülkeyiz. Bunlar çok güzel. Hepsini anlatsak programımızın süresi yetmeyecek. Kıymetli hocam, tabii Türk Hava Kuvvetlerimizin 115. yıl dönümünü kutluyoruz. Rabbim başarılarını daim etsin.
1: Allah bana o şerefli mavi üniformayı giymeyi nasip eyledi. Genç havacılarımıza umut veriyoruz. Gelecek çok daha güzel olacak. Türk uçaklarıyla uçacaklar.
0: Evet.
1: Ve ay yıldızı bütün semavada olduğu gibi uzayda da taşıyacaklar. Ümit var olunuz. Çok daha güzel müjdelerimiz var. Milli uçak gemisi vereyim. Kaan uçağı vereyim. Çok daha gizli silahlarımız var. Ve bütün bunları yapacak olan genç mühendislerimiz, pilotlarımızı, astsubaylarımızı göklerde bekliyoruz. İstikbal Türk pilotlarınındır. Sizler yolunuz açık olsun. Allah sizi kazadan beladan korusun. Rabbim Türk Hava Ordularını daima muzaffer eylesin.
0: Amin hocam, duygulandınız. Çok teşekkür
1: Sağ olun.
0: ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası ve Hukuk Öğretim Üyesi Profesör

0: Doktor Sayın Mesut Hakkı Caş'ın bizlerle birlikteydi. Efendim, sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hoşça kalın.
1: Yerli ve milli.

0: Reklamlar.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: İklimsa. Reklamlar.

0: Radyo 1. Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknolojik gelişim ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma özellikle özel sektörün de devreye girmesiyle uzayın ticarileşme potansiyelini ve oluşabilecek riskleri ele alacağız. Uydu ve uzay teknolojileri uzmanı Sayın Adnan Çelik telefon hattımızda olacak, canlı yayınımıza katılacak. Sayın Adnan Bey.
2: Merhabalar Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Bu kavramsal şeyle başlayalım mı? Uzayın ticarileşmesi ne anlama geliyor?
2: Yani uzayın ticarileşmesi zannediyorum hem alçak yörünge, uydu ekonomisi, veri hizmetleri, madencilik, efendime söyleyeyim, ticarileşme derken turizm, uzay turizmi, uzay taşımacılığı gibi alanların girdiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Bu minvalde uzay istasyonu tabii var ama daha çok

0: alçak yörünge ekonomisinde verilerin taşınması, turizmle ilgili uzay turizminin başlatılması, bazı firmalar bu şeye girdi tabii. Bir de lojistik anlamda uzay taşımacılığı var. Hem uzay istasyonuna hem diğer uzay araçları ile ilgili çalışmalarda uzay taşımacılığı var. Bunların tamamı ticarileşme içerisinde düşünülebilir diye
1: Şöyle
0: düşünüyorum.
1: diyebilir miyiz? Devletin yerine özel sektör ikamesi, işte NASA var.
0: Biraz evet, önümüzdeki dönemlerde böyle bir çalışma düşünülüyor, böyle bir öngörü var.
1: Tabii
0: Yani
1: ticaret kavramı gelince değil mi? Özel sektör, teşebbüs, inovasyon, girişimcilik gibi şeyler ona çıkıyor.
0: tabii
1: Dolayısıyla
0: ki.
1: uzayın ticaretleşmesi aslında devletin tekelinin yerine özel sektörün ikame edilmesi veya oraya girmesiyle oluşabilecek bir şey. İlginç
0: Tabii
1: bir
0: şimdi mesela
1: kavram.
0: özel uzay istasyonları da gündeme geldi. NASA ve Amerika bu işin ticaretleşmesi konusunda, özelleştirilmesi konusunda bazı gündemde olan çalışmaları var.
1: Evet, o kavramsal tanımlama önemli. Aslında biraz örnekler verdiniz ama şimdi dikeyde daha da derine inelim istiyorum
0: Evet.
1: örneklerle. Hangi alanlar ve bu alanlarda öne çıkan şirketleri konuşalım mı teker teker?
0: Yani tabii görüşülür. Biraz seste eko var gibi geldi.
1: Tamam, şu an iyi
0: Ama
1: mi?
0: iyi şu anda. Mesela eskiden uzay denildiğinde bizim aklımıza hep roketler gelirdi. Mesela 1930'lu yıllarda amatör roket meraklıları vardı. Bu çalışmayı yapıyorlardı. 40'larda roket ve atmosfer çalışmaları başladı. Hatta NASA'nın da bu dönemde kurulduğu söylenebilir. 42'de bu V2 roketlerinin Baltık Denizi sahillerinden fırlatılmasıyla işte 41 jet yardımlı kalkış JATO roketleri, 44'te yine özellikle 44'ü ben çok önemsiyorum. Hep çünkü yazılım çalışmalarının başladığı döneme de denk geliyor bu. 45'te de zaten artık jet yakıtları laboratuvara kurulup 70 metre yükseklik işte sıvı yakıt geliştirme başlayınca bu işin öncelikle roketlerle başladığını ama günümüzde en değerli ürünün artık roket değil veri olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuna benzetebilirim ben. Yeni veri petrolse, petrolden örnek verdiğimizde yeni veri petrolse uydularda bunun kuyuları gibi düşünebiliriz. Yani alçak yörünge, alçak dünya yörüngesinde dönen binlerce uydu var. Bunların daha çoğu 35.786 haberleşme uydularının olduğu yerde daha çok olduğu söyleniyor. Alçak dünya yörüngesinde dönen binlerce uydu modern ekonominin de görünmeyen bir altyapısını oluşturuyor. Tabii modern ekonomi deyince, görünmeyen altyapı deyince bir sürü şirketin de bu işe devreye girdiğini söyleyebiliriz.
1: Üst
0: Yani
1: başlık olarak uydu ve iletişim hizmetleri mi bu? Öne çıkan uzayın ticaretleşmesi
0: tabii
1: konusunda.
0: yani
1: Birinci madde bu mu?
0: tabii uydu ve veri hizmetleri diyebiliriz. Alçak yörünge ekonomisinde bu çok önem arz ediyor. Yani dünya yüzeyinden biliyorsunuz mesela insansız hava araçları 16 kilometrenin altında ama 17 kilometrenin 160 kilometre ve 2000 kilometre yükseklik arasında artık alçak yörünge, alçak dünya yörüngesi oluşuyor. O aralıklarda uydularımız var, uydular var. Uluslararası Uzay İstasyonu da zaten 400 kilometre, yaklaşık 400 kilometrede haberleşme, gözlem ve veri toplama uydularının önemli bir kısmı bu 160 kilometre ile 2000 kilometre arasında. Normalde 100 kilometreye uzay diyebiliriz. Biraz teknik bir konu olacak belki ama hani 160 kilometrede az da olsa böyle hava partiküllerinin olmasından dolayı orada uyduların bulunması sorun çıkartabilir. O yüzden 160'ın üzerinde 160 ve üzerindeki bölgeye bu alçak yörünge uyduları gönderiliyorlar.
1: Bu
0: Neden?
1: tanım için bu teknik şeyi veriyorsunuz. Alçak
0: Evet,
1: yörünge ne
0: tanım
1: demek?
0: anlamında. Yani 160 ile 2000 arasında alçak yörünge var. 2000 ile işte atıyorum zannedeyim 5000 olması lazım. 2000 ile 5000 arasında orta yörünge var. Efendime söyleyeyim 35.784'te zaten haberleşme uydularımız var bizim. Sizin de yakından takip ettiğiniz bir şey var. TÜRKSAT'la ilgili haberleşme uydularımız var. Onlara yer durağan uydular diyoruz ve Clark kuşağında bulunuyorlar. Orta yörünge Van Allen kuşağı dedikleri bir kuşakta, alçak yörüngede işte gözlem, doğal afet vesaire çalışmaları yapan bir yörünge kısmı.
1: Mesela
0: Yani
1: bunu
0: buralar
1: söylerken ilk aklıma Starlink, Elon Musk'ın hani
0: tabii.
1: uzayın ticaretleşmesinde uydu hizmetleri

0: İşte internet hizmetleri verecek. O zaman bu kapsamda bunu söyleyebilir miyiz bu şirkete?
1: Sadece onda değil, taşımacılıkta da turizmde de çok öne çıkan bir isim o. İşte Blue Origin var, efendim Cygnus XL var, kargoda kullanılan efendime söyleyeyim yine Starlink'in dediğiniz gibi uygular var. Mevzu gelirse birazdan da
0: Tamam.
1: detaylı bir şekilde
0: O
1: bahsedebiliriz.
0: zaman bu
1: Yani
0: uzayın
1: burada.
0: ticarileşmesinde öne çıkan alanlardan en önemlisi veya en karlısı şu an, en stabili, en ulaşılabilir uydu ve veri hizmetleri, iletişim hizmetleri
1: Tabii onlar
0: oluyor.
1: alçak yörüngede hem kolaylık arz ediyor. Yani burada dünyaya yakın olduğu için veri gecikmesi düşük oluyor. Daha güçlü ve hızlı iletişim sağlıyorsunuz. Dünyayı da yüksek çözünürlükte gözlemleyebiliyorsunuz. Yani ne demiştik biz? İşte yeni veri petrolse uydularda kuyulardır. Yani günümüzde uyduların ürettiği en değerli şeylerden biri görüntü ve sensör verisi. Tarım alanlarıydı, ormanlardı, su kaynaklarıydı, şehirleşmeydi. Deniz trafiğiydi, özellikle deniz trafiği, hava durumu, afet bölgeleri. Bunlar mesela bir çiftçi yalnızca toprağa bakarak değil, uydu verileriyle hangi bölgenin daha fazla sulamaya ihtiyaç duyduğunu görebiliyor. Yani alçak dünya yörüngesinde bulunan uydularla ilgili önemi bundan ifade etmek
0: Burada
1: istedim.
0: bir ekonomi
1: Dünyaya yakın.
0: oluştu ve artık şeye dönüşmüş oldu. İkinci
1: Sizin
0: olarak hani
1: ifadenizle veri dediğiniz için ben bu veriden bahsederek
0: çok iyi,
1: alçak
0: çok
1: dünya.
0: güzel oldu örnekler,
1: Evet.
0: evet. Bu ticaretleşme alanlarını örnek verecek olursak ikinci maddeye ulaşılabilir anlamda neyi koyuyorsunuz?
1: Yani uzay turizmi var ve kargo var benim.
0: Taşımacılık diyebilir miyiz üst başlık olarak?
1: Kesinlikle uzay taşımacılığı ve kargo, yani aslında uzay turizminden bile daha kritik bir alan uzay taşımacılığı konusu. Çünkü ay çevresi turları, uzay otelleri bile konuşuyorlar veya yörüngedeki ticari istasyonlar ancak güçlü bir lojistik ağıyla mümkün olabiliyor. Yani taşımacılık burada önemli. Uzay turizminden daha önemli. Çünkü oraya gönderdiğinizde bir lojistik ağ kurmanız gerekiyor. 20. yüzyılın büyük başarısı mesela uzaya ulaşmaktı. Ama 21. yüzyılın bence büyük hedefi uzayda sürdürülebilir bir ulaşım ve ikmal sistemi kurmak. Bunda en önemli nokta olarak ben bunu görüyorum. Mesela uzay taşımacılığı derken dinleyicilerimiz için şöyle ifade edebiliriz. Dünyadaki lojistik sisteminin uzaydaki karşılığı. Yani
0: Anlamına
1: neler
0: geliyor.
1: taşınıyor, nelere ihtiyaç var? İşte en başta astronotları taşıyoruz. Gıdayı taşıyoruz mesela.
0: İstasyondaki insanlar için değil mi? Uzay istasyonundaki.
1: Hadi mesela NASA diyor ki ben astronot göndereceğim ama gönderdiğim astronotun gıdaya ihtiyaç var. Bana uzayda bu gıdanın bozulmayacağı bir cihaz üretin diyor. Dip friz buradan doğuyor mesela. Frizi, o projeyi yazdırıp dip friz. Şimdi bakıyoruz hemen hemen her evimizde dip friz de var. Gıdayı taşıyoruz, suyu taşıyoruz, oksijeni taşıyoruz. Yakıt ve itki sistemleri var. Bilimsel ekipmanlar çok önemli. Tıbbi malzemeler, uydu parçaları yine keza mesela uzay istasyonuna uydu parçaları taşıyorsunuz. Uzay istasyonu modülleri taşıyorsunuz. Bugün yani bir uzay istasyonunun yaşaması için düzenli ikmal yapılması gerekiyor. Uluslararası uzay istasyonunda sürekli olarak dünyadan gelen kargo araçlarıyla destekleniyor.
0: Burada da SpaceX'i
1: Yani
0: sayabilir miyiz anlamı? O taşımacılığı yaptığı ile ilgili
1: tabii.
0: haberler vardı.
1: Tabii. SpaceX Dragon kargo kapsülüyle uzay istasyonuna düzenli sevkiyat yapıyor. Mesela orada yanlış hatırlamıyorsam 15 Mayıs'ta fırlatıldı. 17 Mayıs'ta kenetlenmişti 2026'da. Kargo görevlerinde binlerce kilogram araştırma malzemesi, mürettebat malzemesi, yiyecek, ekipman yani uzay istasyonuna taşındı. Ya bugün dediğiniz gibi SpaceX ondan sonra Cygnus XL aracıyla daha büyük yükler taşınıyor. Son görevlerinde de çok yüklü bir tonaj anlamında malzeme ulaştırıldı.
0: Bu çok önemli. Bir haber okumuştum. Uluslararası Uzay İstasyonu kapanacak ve özel istasyonlar açılacak. Böyle bir gerçekliği var mı bu haberin?
1: Yani hani
0: Görev süresi
1: tabir
0: bitecek.
1: yerindeyse yaşlandı ifadesi var. Bu konu şu anda uzay sektöründe en çok tartışılan başlıklardan biri. Genel kabul şöyle. Uzay istasyonunun yerine tek bir yeni uzay istasyonu gelmeyecek. Birden fazla ticari uzay istasyonu. İşte konuşmamızın başında ticarileşme deyince birden fazla ticari uzay istasyonu ortaya çıkacak. Belki NASA bunların müşterisi olacak.
0: Gibi.
1: Neden emekli ediliyor ISS deyince biliyorsunuz bunun

0: ilk modülleri sanırım 1998'de fırlatılmıştı. Evet. İstasyonun bazı bölümlerinde 30 yıla yaklaşmış durumda. Epey bir kargoyla, nakliyeyle revizeler yapılıyor. Bu tabii ekonomi anlamında da sorun olabilir. Son yıllarda özellikle Rus segmentindeki hava sızıntıları, yaşlanan sistemler nedeniyle bakım maliyetleri var. Güvenlik endişesi çok önemli,
1: Gibi.
0: artıyor. NASA ve ortakları da 2030 için bu işi emeklilik tarihi olarak kabul ediyorlar ama burada birçok soru insanın aklına geliyor. Mesela
1: Burada da o
0: Uzay
1: zaman bir
0: İstasyonu.
1: ticarileşme şeyi açılacak. Bir
0: Sanki
1: pazar
0: öyle
1: açılacak
0: yola
1: ve
0: gidiyor. Evet, pazara gidiyor.
1: bir de
0: Evet.
1: bunun turizm alanından bahsettiniz. Sanırım birkaç örnek var. Çok fazla örnek yok. Blue Origin'in Jeff Bezos'un 2021'de 4 kişiyle beraber yaptığı bir ne diyelim, alçak yörünge ziyareti değil mi oldu?
0: Ya bu enteresan bir şey. Bu ağırlıksızlık deneyimini yaşamak istiyor belki de insanlar. Özellikle yörünge uçuşları ve ay çevresi görevleri açısından son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri bu uzay turizmi. Bir zamanlar yalnızca astronotların erişebildiği uzay artık özel şirketlerin yatırımlarıyla insanların ulaşabileceği yeni bir destinasyon haline geliyor. Yani kısa süreli uzay deneyimi. Bugün geldiğimiz noktada artık uzay turistleri diyelim mesela birkaç dakikalık ağırlıksızlık deneyimi yaşıyorlar. Ne demek ağırlıksızlık? Yani kişinin kendi ağırlığını hissetmediği, serbestçe süzülüyormuş gibi, uzayda yüzüyormuş gibi durduğu
1: Yer
0: bir
1: çekimsiz.
0: şey.

0: turizm veya ticaretleşme şeyi olacak. Başka neler var? Süreyi iyi
1: Bunun
0: kullanmak
1: tabii
0: istiyorum.
1: Riskleri de var. Yani şimdi bir insanı tamam turist olarak yukarıya gönderiyorsunuz ama ilk saatlerde baş dönmesi, uzay tutması diyoruz. Aynı deniz tutması gibi kas ve kemik yoğunluğunun azalması var. Denge sisteminin yeniden uyum sağlaması var. İşte Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic bunlar çalışıyorlar. Böyle 80 ile 100 kilometre irtifaya çıkılan suborbital dediğimiz öyle yörünge altı uçuşlar var. Oradan dünyanın eğriliğini izliyorsunuz mesela. İşte ekliptiğe bakıyorsunuz.
0: Gibi.
1: Tatil mümkün mü? Yörüngede konaklamak yani uzaya çıkmak değil sadece. Yörüngede konaklamak ama dediğim gibi bunun riskleri de var tabii.
0: Şu an bir karşılığı yok zaten. Yani bu para verip yapabileceğiniz bir şey değil. Hani ileriki dönemde gelecekte yapılacak şeyler olarak söyleniyor, evet. Değil mi? Yanlış bilmiyorum.
1: Tabii çalışıyorlar ve bunun üzerinde de yoğun bir çalışma var. Yani ay çevresi turizmi diyorlar buna. Mesela Starship projesi var öne çıkan. Dünyadan ayrılıyorsunuz. Ayın etrafında bir tur atıyorsunuz. Ayın yüzeyine inmeden dönüş. Yani düşünün. İlginç bir bilgi. Şimdi kişi turist olarak gideceğim diyor ama ay çevresinde yapılacak bir tur yaklaşık 700 ile 900 bin kilometrelik bir yolculuk anlamına geliyor. Yani biz Edirne'den kalkıp Ağrı'ya gitmek gibi değil yani.
0: Evet,
1: 700 ile 900 bin kilometre yolculuktan bahsediyoruz. Bilet fiyatları var, sigorta maliyetleri
0: artı
1: var.
0: Artı eksileri var.
1: Tabii uzay sektörüne yatırım. Bu aslında yeni imkanlar da doğuruyor dediğiniz gibi. Ekonomi dedik ya,
0: evet.
1: Uzay ekonomisi. Yeni iş alanları çıkıyor, uzay sektörüne yapılan yatırımlar çıkıyor. Yani milyon dolarlık uzay seyahatleri geleceğin uçak biletlerine dönüşüyor belki.
0: Tamam, ticaretleşmek bu demek zaten. O alan başka alanı doyuracak. Başka neler var? Madencilikten bahsediliyor. Zamanı iyi kullanmak istiyorum. Başka sorularım da var.
1: Evet, ben uzay madenciliğini çok önemsiyorum açıkçası. Yani biz uzay madenciliği konuşulurken aydan altın veya başka değerli madenleri getirmek gibi böyle bazen sansasyonel bir başlık yerine uzay ekonomisinin temel altyapısı olarak ele almak bize daha doğru bir çerçeve sunar diye düşünüyorum. Yani uzay madenciliği deyince çoğu insanın aklına asteroitlerden platin veya işte başka değerli madenleri çıkarmak gelebilir.
0: Gerçekçi oysa, değil mi bu?
1: Şimdi asteroitler dünyanın ilk yaratılışındaki o patlamalarla önemli madenleri içeren şeyler, uzay varlıkları diyelim yani. Asteroitler mesela Hayabusa aklıma geliyor, JAXA'nın gönderdiği. Hayabusa gönderdiğinde 2 milyara yakın bir kilometre yol kat ediyor. İlk göndermede o asteroitteki toz parçaları panellere yapışıyor. Bunu geri getirdiklerinde o paneldeki yapışan toz parçalarından inceleme yaparak dünyaya bu bilgiyi satıyorlar. İkincisini gönderiyorlar. İkincisinde bu sefer sondaj makinesi koyuyorlar. O sondaj makinesi asteroitten parçaları absorbe ediyor ve bu parçalar üzerinde işte elementel bazı deneyler yapıyorlar. Ya hani asteroitlerden platin veya daha değerli madenleri çıkarmak aklımıza gelse de bugün çok farklı şey konuşuluyor. Uzayda şimdi yaşamak için gerekli suyu, yakıtı, yapı malzemelerini dünyadan taşımak yerine uzayda üretmek. Yani uzay madenciliği aslında bir bakıma bu. Ay'dan, asteroitlerden, belki gelecekte Mars'tan su, metal, mineral.
0: Ha, bunları dünyaya getirmek yerine oradaki ihtiyaçları karşılamaktan bahsediyoruz.
1: Tabii bunlar konuşuluyor bilim insanları tarafından. Ya günümüzde asıl hedef değerli metaller de değil aslında Bilal Bey, su. Hı-hı. Çünkü su içilebilir, oksijene dönüşebilir. Hidrojen ve oksijen olarak ayrılıp işte hidrojeni yakıt olarak, roket yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Dünyadaki yaklaşım değişti. Yani 2010'larda sıkça şu konuşuluyordu. Bir asteroitte dünyadaki tüm altınlardan daha fazlası olabilir. Ama günümüzde sektörün odağı değişti. Uzay ajansları, şirketler diyor ki aydaki suyu kullanarak ay üstünü nasıl besleriz? Uzay araçlarının yakıtını dünyadan taşımak yerine uzayda nasıl üretebiliriz? Yani ay neden bu kadar önemli? Ayın kutup bölgelerinde su buzu bulunacağı söyleniyor. Onun için zaten güney bölgesine daha çok odaklanıyorlar şimdi. NASA'nın Prime One dedikleri o görevde 2025'te ay yüzeyinde sondaj yaparak su ve uçucu maddeleri araştırmaya yönelik bazı teknolojileri de test ettiler. Yani o test ettiler dediğim orada bunu üretebilir anlamında çalışmalar yaptılar. Bunlar son dönemin çok önemli çalışmalarından daha 2025'te.
0: Yani, uzay için uzay madenciliği yani bir anlamda değil mi Adnan Bey?
1: Tabii. Mesela helyum-3 bu

0: konuşulmazsa hiç olmaz. Uzay madenciliği denince en çok konuşulan kaynaklardan biri helyum, yani izotopu helyumun. Dünyada çok nadir. Ayın yüzeyinde bol bulunabileceği söyleniyor. İşte neden helyum? İşte füzyon enerjisi, ileri kriyojenik sistemler dediğimiz, yani kriyojenik sistemler maddelerin çok düşük sıcaklıklarda 150 derecenin altında depolanması, taşınması, kullanılmasını sağlayan sistemler.
1: Şunu anlıyorum ben. Aslında çok madde var ama vakit daha az. Son sorum olacak. Son iki dakikamız var. Çok hızlı geçti.
0: Allah Allah.
1: Evet, aynen öyle. Bunun yasal şeyi hazır mı? Ya bunları yapacak şirketler için bir yasa, sorumluluk. Yani kim yapacak? Ben yapacağım deyip yapabilir misiniz?
0: Buradaki çok güzel bir soru bu.
1: İki dakikadaki çok... görüşünüzü merak ediyorum.
0: Şöyle mesela şimdi ayda bu çalışmayı yapacağız. Fakat hangi ülkenin hukukuna göre yapacağız yani?
1: Evet.
0: Ay üsleri, uzay istasyonları, Mars görevleri diyorsunuz. Yani uzayda sürdürülebilir bir, bunun mutlaka yani dünyaya platin taşımaktan çok işte uzayda sürdürülebilir bir ekonomi kurmak. Karşılaşılan en büyük sorun hukuki sorun tabii. Ayda kaynaklar kime ait olacak?
1: Evet, kime ait olacak? Kim kazançlı çıkacak
0: şirket,
1: buradan?
0: Bir şirket kaynak çıkarabilir mi? Ülkeler arasında paylaşım nasıl olacak? Bu soruları tartışılıyor. Daha bu sadece hukuki değil, çevresel sorunlar da var. Yani aya iniş bölgelerinin korunması, bilimsel değeri olan alanların zarar görmemesi. Ama hukuki olarak sizin de üzerine değindiğiniz kaynaklar kime ait olacak? Herkes gidip kaynak çıkarabilecek mi? Paylaşım nasıl olacak? Çok enteresan sorular var burada tabii.
1: Tartışılması gereken. Çevre dediğiniz enkazlar var. O şeyin yani. Alçak yörüngede oluşan. Çevresel güvenliği var, trafiği var.
0: Tabii. Yani sanayi devrimi kömürle başladı. Petrol çağı enerjiyle büyüdü. Uzay çağının ekonomik temeli de belki ayın o kutuplarındaki birkaç gram suyla atılacak. Yani uzay madenciliği bugün hala deney aşamasında olabilir ama birçok uzmana göre ayda kalıcı insan varlığının anahtarı da işte bu burada yatıyor. Yani bu sistemi de kurmak lazım.
1: Son 30 saniyede Türkiye'nin bir şeyi var mı bu konuda? Uzay Ajansı'nın bu konuda çalışmaları veya beyin fırtınaları var mı? Son 30 saniye. Ya,
0: mutlaka vardır ama ben çok sık bir takipte bulunmadım ama mutlaka bu konuyla ilgili çalışan bir birimi de olsa vardır. Şimdi mesela gezegenler arası seyahat edebilecek uzay araçlarının böyle hedeflere konulduğunu biliyorum ben. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama hani yavaş yavaş acele ediniz şeklinde mi yapılıyor tam bilemiyorum ama çok çalışılıyor güzel diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Kısa zamanda çok maddeyi, çok şeyi hem de teknik detaylara konuşmaya çalıştık. Eksik
0: çok
1: olmayın.
0: Çok hızlı geçti vakit, ben anlamadım.
1: Öyle. Bilgi çok olunca, konuşulacak konuda derinleştikçe vakit hızlı geçiyor. Eksik olmayın. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim Bilal Bey.
1: Sağ olun.
0: İnşallah faydalı olmuştur dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkürler. Evet, uzay ve uydu teknolojileri uzmanı Sayın Adnan Çelik'le uzayın ticarileşmesini hem başlıklar altında hangi anlamda ekonomi, hangi sektörlerde ve öne çıkan şirketleri, risklerini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarın itibaren kaçıranlar veya tekrar dinlemek isteyenler için YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları, hoşçakalın.

0: Radyo 1.
1: Soralım bakalım. Trigeminal nevralji nedir? Hangi bulgularla görülmektedir? Kullanılan teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Seyrantepe Hamidiye Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adem Yılmaz'a sorduk.
2: Trigeminal nevralji, yüzümüze duyu sağlayan trigeminal sinir dediğimiz bir sinir var. Adı üzerinde 3 parçalı bir sinir bu. Sinirin bir dalı göz çevresine, bir dalı üst çeneye, bir dalı da alt çeneye gidiyor kabaca ve başında sol tarafını hangi tarafındaysa yani bir tarafını duyusunu sağlayan bir sinir. Bir şekilde buna beyin sapı dediğimiz beyinden çıktığı, beynin hassas bölgelerinden çıktığı noktada bir damarın temas etmesi neticesinde damarın siniri iritasyonuyla yani siniri vurmasıyla sinirde oluşan anormal bir elektriklenmenin yüze dağılması olarak kabaca tarif edebiliriz. Çok büyük bir oranda damarın basmasıyla, damarın iritasyonuyla oluşan bir rahatsızlık çok küçük ihtimallerle başka sebeplerle de olabiliyor ama en fazla sebep damarla sinirin yapışması diyelim. Trigeminal nevralji, gerçek trigeminal nevralji hayatta yaşayabileceği en kötü ağrılardan biridir. Yüzün sol veya sağ tarafına hangi taraftaki sinir etkilenmişse ona işte damarın etkilenmesi sonucu yüze yayılan böyle yanıcı, şimşek çakar gibi zonklayıcı anlık ağrılar vurur. Bu anlık ağrılar 3 saniye olabilir, 5 saniye olabilir, 10 saniye olabilir. Genelde 30 saniyenin altında oluyor. Ama bu hani dişçiler diş dolgusu yaptığında bazen sinire temas eder de birden şiddetli bir ağrı olur ya. Onun her gün defalarca olduğunu düşünün. Her gün, her an olduğunu düşünün. Gerçekten bu tahammülü zor. Hasta açısından ve çevresi açısından aslında bu çok da ciddi toplumsal bir problem. Bunların dereceleri var. Hepsi böyle çok şiddetli ve dayanılmaz hale gelmesi yıllar içerisinde oluyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu ağrıları çeken hastalar oluyor. Bu hastalığı net teşhis etmek aslında tedavinin yarısı. 3 tane burada ana bulgu var. Dünya literatüründe de böyle. 1. Ağrının şimşek çakar gibi, bıçak saplanır gibi olması. Çünkü bir de yanıcı ağrılar var yüzde. Onlar tip 2 trigeminal nevralji diyoruz. Tip 1'den bahsediyorum ben. Şiddetli, çakma şeklinde, bıçak saplanır gibi ağrı. Karbamazepin dediğimiz ilaca pozitif yanıt ve cız MR'ında damar sinir yapışıklığı, konflikti. Bunları görüyorsam eğer hasta da ameliyatı kaldırabilecek kapasitede ise yaşı ve vücut performansı itibariyle bunlara ameliyat öneriyor. Aslında bu bir beyin ameliyatı ama beyin dokusunun içine girilerek yapılan bir ameliyat değil. Beyin zarının içinde, beyin dokusunun dışında o sinirin çıktığı noktayla yüze dağılmaya için girdiği o foramen deliğin o bulunduğu bölüm mikrocerrahi yöntemle kontrol edilip basmış olan, yapışmış olan damar yine mikrocerrahi yöntemle ayrılıp arasına bir yastık koymak. Teflon dediğimiz bir yastık koyma prensibine dayalı mikrovasküler dekompresyon dediğimiz bir operasyon uyguluyoruz.
1: Soralım bakalım.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır dedi. Bakan Kacır, Renault Boreal Bant'tan inme töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zekanın yeni imkanlarla birlikte yeni tehlikeler de içerdiğini söyledi. Çocukların dijital dünyada tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor ve Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın yapılacak

Yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak ABD temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir dedi. ABD ve İran arasındaki savaş bitti mi? ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına göre evet. Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısından övgüyle bahsetti. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Mardin'de 60 yıldır süren kadastro davası sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın sıfır kadastro dosyası hedefi kapsamında 456 tarafın yer aldığı arazi anlaşmazlığı davası 70. duruşmada karara bağlandı. Söz konusu taşınmazların bir kısmının hazine, bir kısmının ise hak sahipleri adına kayıt ve tescil edilmesine karar verildi. Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması tüm ülkeyi sevince boğdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da bu heyecana ortak oldu. Havalimanı yönetimi, Hava Trafik Kontrol Kulesi, A Milli Takımın maç günlerinde Türk bayrağının renkleriyle aydınlatacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'daki görkemli açılış töreniyle başladı. Törende dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA ilk kez seslendirildi. Organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan Meksika tarihe geçti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen

0: İş Cep'ten maksimum genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Reklamlar.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Radyo 1.

0: tüketici günlüğü.
1: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz tüketici günlüğü başladı. Program yapımcımız Ayla Sert, yayında Yaşar Sarıhasanoğlu, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Hava Emel Yaylı. Tüketici günlüğünde bugünkü programımızda yurt dışı seyahati planlayan pek çok kişinin merak ettiği bir konuyu ele alacağız. Vize işlemleri. Bildiğimiz üzere vize başvurusu sadece evrak teslim etmekten ibaret bir süreç değil. Başvuruda sunulan bilgilerin doğruluğu, belgelerin eksiksiz hazırlanması ve başvuru koşullarının dikkatle incelenmesi büyük önem arz ediyor. Çünkü yapılan küçük bir hata sürecin uzamasına veya başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olabiliyor. Peki böyle bir durumla karşılaşmamak adına vize başvurusu yaparken başka hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi akademisyen Doktor Mücahit Saraçlı ile konuşacağız ayrıntılarını. Telefon hattımızda konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Mücahit Saraçlı.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Emel Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii genel çerçevemizi çizelim, vize başvuruları diyoruz. Yaşanan mağduriyetler var. Aracı kurumlar söz konusu, red kararları, ücret iadesi, kişisel verilerin korunması, tüketici hakları ekseninde hepsini konuşacağız. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunu sormadan önce bugünkü hani haberlerde de dinledik ve okuduk. Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren biliyorsunuz reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı, hatırlayalım orada %100 ibaresi vardı. Yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle tüketici penceresinden nasıl yorumluyorsunuz?

0: yorumlarsınız diye merak ettik.
1: Tabii ki Rekabet Kurulu'nun almış olduğu kararla sizin de söylediğiniz gibi belli bir süreliğine faaliyetlerine ara verdirildi yasal olarak. Tabii ki öncelikle sizin de yayının başında söylediğiniz gibi özellikle vize müracaatında bulunan tüm vatandaşlarımız ve tüketiciler vize başvurusundaki bütün matbu evrakların hepsinin doldurulurken siz de uyardınız. Çok dikkatli bir şekilde doldurulması istenmekte. Oradaki harf hataları ya da sorulan soruya sorunun karşılığı olmaksızın verilen bir takım cevaplarda vizelerinde red cevabını almaktalar. Dolayısıyla bunun doldurulması çok çok dikkati gerektiren bir durum. Evet. Bir ikincisi de siz yine söylediniz ve Rekabet Kurulu'nda yaptığı gibi esas bu yurt dışında seyahatlerde özellikle vize problemi olarak adlandırdığımızda aracı kurumların yapmış oldukları bir tespit edilen uygulama var. Bu da şu, Ticaret Bakanlığı tarafından internet üzerinden açıldığında biliyorsunuz herhangi bir ülkenin konsolosluğunda hemen müracaat edip oradan sıra alıyorsunuz. Evet. Fakat vatandaşlarımız buraya girdikleri zaman maalesef açılan süre içerisinde sıra almak durumunda olamıyorlar. Niye? Dolduğunu görüyorlar. Bütün bunları da turizm şirketleri, tabii ki bütün turizm şirketleri için bunu söylemek çok yanlış olur. Bu konuda haksız kazanç elde etme yolunda olanların yapmış oldukları davranış biçimi bu. Bunlar da bot hesap dediğimiz vize bot hesaplar oluşturuyorlar. Yani gerçek kişiler olmayan isimler, evet, adlar, evet, üzerinden sıra açıldığı zaman, pardon, randevu açıldığı zaman hemen o kontenjanı, açılmış olan kontenjanı bu bot hesaplardan dolduruyorlar. Dolayısıyla siz daha sonrasında vize almak için müracaat eden vatandaşlar bulamadıklarında bunların yine sosyal medya üzerinden vermiş oldukları reklamlarla işte şu ülkeye ya da işte Schengen vizesi gibi gibi birçok yapmış oldukları reklamlarla bu bot hesaplarla kapatmış oldukları vize randevularını artık kendi vicdanlarına göre, ki bunlar $1000 falan bulan rakamlarda ya, yani kadar, faiz. Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Böylesine haksız kazanç elde etme yoluna gidiliyor. Bu da Ticaret Bakanlığı tarafından artık yapılan denetimlerde ve TÜRSAP da bu konuya çok fazla el atmış durumda biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hesaplar tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra hangi turizm şirketleri bunları haksız kazanç yoluyla bu randevuları gereksiz yere işgal ettikleri tespit edildiğinde tabii ki bu şirketler hakkında da gerekli yasal işlemler yapılıyor. İşte az önce de sizin söylediğiniz gibi. Bu da tabii tüketiciye ve vatandaşa da çok ciddi anlamda sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla bunların işte önlenmesi için de merkezi yönetim olarak Ticaret Bakanlığı üstüne gidiyor. Tüketicilerimizin ve vatandaşlarımızın şuna dikkat etmelerini biz hep arzu ediyoruz ve bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz yapmış olduğumuz uyarılarla. Bu tür hesaplar tespit edildiğinde ya ben yapmadım, çıktım, kullanmadım ya da girmedim gibi değil. Bunların tespit edilerek Ticaret Bakanlığı'nın portalına girdiklerinde, Rekabet Kurulu'nun tıkladıklarında bu tür yerler şikayet edildiğinde kendileri gibi ya da kendilerinden sonrasında da mağduriyetlerin sürekli devam edeceğini düşünerek şikayet etme hakkını mutlak surette kullansınlar.
0: Şimdi buranın altını çizelim Sayın Saraçlı. Onun yanı sıra telefonla arayarak bir şikayet söz konusu mu? Bir de o yöntemi bir kez daha sizden rica edeceğiz. Bu şikayet nasıl yapılabilir? Şimdi Ticaret Bakanlığı üzerine düşen görevi yapmış ama tüketicilere, evet, de görevler düşüyor. Şikayet etmek, tabii, bunlardan biri elbette. Acaba bu yaptırım, bu harekete geçme sebebi bu şikayetler sonucunda olmuş olabilir mi? Bilinçli tüketicilerin, tabii, şikayetleri sonucunda mı bu haberi bugünümüze okuduk, tabii, bu sonuca
1: yani
0: ulaştık.
1: Düşünebiliyor musunuz şimdi bir ülke yönetimi içerisinde o kadar çok farklı problemlerle karşı, evet, karşıyayız ki biz bile Tüketici Konfederasyonu olarak bize gelen şikayetlerdeki çeşitlilik konusunda çok ciddi anlamda şaşırıyoruz. Yani, evet, bunu da mı yapıyorlar diyoruz. Ya. Artık maalesef bu fırsatçılık diye adlandırdığımız...

0: toplum evet. içerisinde kabul görmüyor ama maalesef karşı karşıya kalıyoruz Emel Hanım.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili olarak yine ben de tekrar etmeye çalışayım.
1: Buyurun,
0: tüketiciler ve
1: önemli.
0: Vatandaşlarımız lütfen bu tür tespit ettikleri sosyal medya üzerindeki hesapların ekran resmini alarak Ticaret Bakanlığı'nın internet üzerinden girdiklerinde portallarında Rekabet Kurulu var. Hemen ikinci yani birinci tıklamadan sonra Rekabet Kurulu'nun şeyini tıkladıklarında çok zor değil. Buraya bir bildirimde bulunduklarında şundan emin olsunlar. Ya ben şikayet edeceğim. Acaba bu incelenecek mi? Bununla ilgili herhangi bir şey yapılacak mı? Net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ticaret Bakanlığı denetçileriyle, müfettişleriyle bütün yapılmış olan şikayetleri sağ olsunlar fazla mesailerle denetleme yaparak gerekli olan tüm idari yaptırımları uyguluyorlar.
1: Evet, peki. İşin bir başka boyutuna geçelim. Aslında bu da daha konuşulacak bir başlık ama iyi ki artık hani bir yaptırımı bir cezası oldu. Caydırıcılığı da olacaktır diye düşünüyoruz. Genel olarak hatalar üzerinden gidelim. Geriye dönüp bakınca tüketicilerin en sık yaptığı vize başvurusu hataları neler? Bu hatalar üzerinden ilerlersek zannediyorum daha sağlıklı bir aktarımda bulunacağız.
0: Tabii yani hatalarda bize gelenlerde yani ben şunu yaptım ama olmadı gibi söylenenlerde iki tane ana şey var bizim ağırlıkta tespit ettiğimiz ama tabii ki birçok çeşitleri var ama bir randevularına yani fiziki olarak gidip evraklarını teslim ettikten sonrasındaki yapacakları görüşmede almış oldukları randevularda saatine çok fazla uyulmaması olayı var. Yani ben 10 dakika sonra gitsem ne olur 20 dakika sonra gitsem ne olur gibi ya da farklı ama orada bir başkasının hakkına ihlal etmiş oluyorsunuz ve maalesef bu tür konularda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Az önce söylediğim gibi bütün dolduracakları bilgi formları dahil olmak üzere çok dikkatli bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Bir de talep edilen evraklar vardır. Ek olarak talep edilecek olan evraklarda eksiksiz olarak yüklenmesi gerekiyor. Eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor. Yine bir şey daha bu her ne kadar randevular sırasında haksız kazanç elde etme yoluyla işte sahte bot hesaplarla dolduruyorlarsa da bu ve buna benzer işlem yapan turizm sözde şirketlerinden uzak dursunlar. Evet tespit ettiklerinde de şikayet etsinler. Nasıl tespit edileceği konusunda da çok basit bir bilgi vermeye gayret edeyim. Bakın bu işi gerçekten mesleki olarak yapmakta olan şirketler öncelikle bir kere Ticaret Bakanlığı'na ETBİS dediğimiz elektronik ticaret bilgi işlem sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu da zaten onların web sitesinin üzerinde bu işareti, bu logoyu görülüyor. Bir de TURSAB'a üye olmaları gerekmekte ve TURSAB'ın o logosunu da görmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir ikinci dikkat edilmesi gereken nokta da sadece bir sayfa üzerinde işlem yapan yer eğer bir şirket ya da şahıs firmasının bir şeyi ise buraya mutlaka çıksınlar hiçbir bilgilerini vermemeye gayret etsinler. Esas işi düzgün yapan şirketlerin web sayfalarında her bir işlem sonrasında bir başka sayfaya aktarılarak devam etmektedir. Burada da her sayfa açılışında bütün o üst bilgileri, şirketin ismi, bakanlıktaki onayı, TURSAB'a olan kaydınla ilgili ve açık adresleri ve iletişim bilgilerinin her sayfada olduğuna çok dikkat etsinler. Neden? Bir de artık günümüzde devlet kurumlarını dahi taklidi yapılarak insanlar maalesef dolandırılmakta.
1: Evet, maalesef.
0: Eğer ilk sayfasında gördü, ikinci sayfasında bu bilgiler yoksa yine şüphe duyarak hareket etsinler. Bir de şüpheli görmüş oldukları turizm şirketlerine lütfen doğrulamasını TURSAB'ı arayarak oradan ya da internetten girerek bir sorgulasınlar. Ondan sonrasında işlemlerine devam etsinler.
1: Evet. Yani aslında bu dediğiniz ya bu bu sunduğunuz uyarıları yapmadıkları takdirde yurt dışı seyahati planlayanlar, vize başvurusunda bulunan tüketiciler herhangi bir hak talep edemeyecekler yaşanan bir mağduriyet sonrasında, doğru mu anlıyoruz acaba?
0: Ama şundan dolayı aslında
1: Buyurun.
0: normal olarak birçok haklarını talep edebilirler. Ama siz gerçekte var olmayan bir taklit edilmiş, dolandırma niyetinle doldurulmuş olan bir sayfa üzerinden ya da bir şirketin işte sahte bir web sitesi üzerinden işlemler yapmaya kalktığınızda zaten sonuç alamıyorsunuz. Sonuç alamadığınız
1: Yani
0: gibi bunu
1: evet.
0: şikayet edebileceğiniz de bir merci yok. Çünkü siz dolandırılmış oluyorsunuz. Ha, bu dolandırma niteliğinde olan sayfayı verdiğinizde şikayet merciniz de savcılık ve CİMER. Yani dolandırıldığınızı anladığınız anda mutlak surette şikayetinizi yapın savcılık ya da CİMER kanalıyla ki buradan soruşturma başlatılsın. Bir
1: Peki,
0: başkaları bu tuzağa düşmesin. Buyurun
1: düşmesin
0: efendim.
1: diye kesinlikle. Peki bu dolandırıcılık, işte bu kötü niyet dışında tüketicilerin böyle haklarını savunduğu ne gibi geri dönüşler oluyor? Yaşanan sizin gözleminiz, şahit olduğunuz.
0: Tabii yani bakın zorunlu nedene dayalı olarak bunu da ispat etmek kaydıyla yani bir
1: Mesela evet.
0: vefat olabilir, bir hastalık olabilir. Bunların hepsi belgeyle ispat edilmesi karşılığında ödenmiş olan vergiler hariç turizm firmasına, şirketine yapmış oldukları ödemeyi ya geri isteme hakkına sahipler ya da bu alacakları hizmeti ileri bir tarihe taşıma hakkına sahipler. Ama burada tabii ki cayma dediğimiz mesafeli sözleşmelerdeki cayma şartları diye geçer efendim. Buradaki cayma şartlarını da çok dikkatli önce işlem yapmadan, ödeme yapmadan öncesinde mutlak surette okusunlar. Buradaki süreler de çok önemli. Yani bir gün kala yapacağınız bir vazgeçim ya da caymayla 15 gün öncesindeki yapacağınız, çünkü o mesafeli sözleşmelerde bu hizmeti veren şirketlerin bir de en sonunda tikelenmesini istedikleri bir açıklama sayfaları vardır. Bunu da lütfen dikkatlice okuyarak ne kadar süre içerisinde geri dönebileceklerini de çok dikkatlice buradan tespit etsinler. Ona göre cayma hakkını kullanabilirler. Yani onun dışında eğer orada 15 günlük bir süre yazıyorsa, siz bir gün kala bir iptali yaptırmaya çalışıyorsanız haklı olarak turizm şirketi de bunu kabul etmeme hakkına sahip. Ha, 15 günlük süre yazan yer de şöyle bir kesintiye uğrarlar ki ona da çok fazla itirazlar yapılıyor ama turizm şirketlerinin hiçbir şekilde bu konuda bir dahli yok. Daha öncesinde bildiğiniz gibi birçok vergi ödemeleri yapılmakta. O vergi ödemelerini de turizm şirketi yaptığında sizin geri iadeniz ödemenizden haliyle düşmek durumunda kalıyorlar. Onlara da çok fazla itiraz geliyor ama bu itirazlar da yersiz itirazlar oluyor. Çünkü turizm şirketi daha önce sizin için bütün işlemleri başlatıyor. Mecburen yatırması gereken bütün harçları, vergileri yatırdığına göre bunu da geri isteme hakkına sahip değiller.
1: Peki sizin genel olarak gözleminizi şu açıdan merak ediyoruz. Şimdi dedik ki hani eksiksiz olmalı o evrak konusuyla ilgili, hani vize başvuru sürecinde ya da randevu saatine zamanında gidilmeli ki o herkesi de ilgilendiren bir konu aslında.
0: Evet yani evet bu
1: Yani
0: konuda bizim
1: başkalarını, kendimiz dışında değil mi, başkalarını da düşünmek gerekiyor o noktada.
0: Hak kaybına neden
1: Hak kaybı.
0: oluyorsunuz Emel Hanım? Siz de
1: Çok
0: düşünebiliyorsunuz.
1: önemli.
0: Yani birisi benim önümde saatinde gelmeyecek. Ben evet saatinde dikkatlice gidiyorum. Belki başka işimi erteliyorum. Ama gelip ben işte geç kaldım, ben öne geçiyorum. Biliyorsunuz yani bunlar artık günümüzde medeni bir ülkede yaşayan biz vatandaşlar olarak bunlar da tolerans göstermeme hakkına sahibiz. Eğer bizim hakkımıza bir tecavüz söz konusuysa karşı tarafında böyle bir talepte bulunma hakkı olmadığının bilincinde olması gerekir.
1: Evet, %100 doğru. Burada işte bu gözlemle ilgili sorumu yöneltirken hani sizin
0: Özür dilerim, buyurun,
1: estağfurullah,
0: başlayın.
1: olur mu öyle şey? Tüketicilerin, başvuran kişilerin en çok gözden kaçırdığı mesela kritik ayrıntı ne dediniz ya, hani eksiksiz evrak
0: Evet çok
1: getirin,
0: önemli
1: neler
0: ama
1: ne var?
0: bakın. Evet yani orada sizden vize başvurusu sırasında zaten o başvuru formlarının altında aslında bütün o istenen belgeler yazıyor. Bu belgelerin içerisinde siz örneğin atıyorum yani bir pasaportunuzu koymuyorsanız ne yapsınlar?
1: Doğru.
0: Ve bunlara da rastlanıyor.
1: Ki bunlar epey yaşanıyor galiba. Siz hani yaşanıyor. Ben biraz daha detaya girmek istedim ama siz zaten doğrudan pasaport örneğini verdiğiniz
0: yani, tabii
1: için.
0: Yani takdir edersiniz bu üst örnek, vurucu bir örnek olduğu için söylüyorum ama bu kadar dikkatsizce de olan maalesef şeyler var. Ha, belki yüklemede problem yaşanabiliyor ama bunu da yüklemeyi yani internet üzerindense yükleme yapıldığında da kontrol etmesi de çok basit. Yani geriye dönerek yüklenen evraklara baktığı zaman orada bir yani bir internette bir kopukluk, bir hata varsa bunu telafi etme imkanına sahip. Ama buna dikkat etmeden 15 gün sonra gittiği zaman evrakınız eksik olduğu için reddedilmiş dendiğinde belki de bütün işleri de allak bullak oluyor. Sadece gezmek için, turizm amaçlı gitmek için de değil yurt dışındaki seyahatler. Kaldı ki öyle olsa dahi rezervasyonlar var, uçağı var, oteli var. Yaşamak istedikleri var insanların her şeyden öncesinde. Böylesine bir durumda böyle bir kayba uğramamak için sadece yapılması gereken bir tek bir şey var. Birkaç dakikanızı harcayacaksınız, bir kontrol yapacaksınız. Maalesef bizde bu geride
1: bilinçli olma hali yani.
0: Çalışmıyor. Yani çok üzücü bir tarafa işin. Birazcık da böyle oluruna bırakıyoruz bazı konuları. Ama o disipline sahip olmamız gerekmekle eminim.
1: Evet. Bilinçli olmak gerekiyor ve sizin de vurguladığınız gibi o disipline sahip olmak gerekiyor. Yani dediğiniz gibi uzun bir liste var. Aslında biraz gözümüzde de büyüyor belki ama hani o kontrolü yapıp gitmek işlerimizi aslında daha da kolaylaştıracaktır. Yani en çok gözden kaçırılan kısım bu galiba.
0: Bir de tabii ki yani bazı konsolosluklardan benim duyumum, ben karşılaşmadım yurt dışında ama yani fiziki olarak sizle birebir görüşüp sorgulama da yapıyorlar. Yani bir şeyleri sormak durumunda oluyorlar. İşte orada alınmış olan ya da size verilmiş olan almıyorsunuz ama size bir randevu verilir şu saate 15.10'da bulunun deniyor. Siz 15.30'da giderseniz ve alınmazsanız burada hiç de hayıflanma hakkına sahip değilsiniz. Çünkü bu bir anlamda da bakın toplumsal bir saygıdan bahsediyoruz. Haklarımıza razı olmak ve başkalarının haklarına da ihlal etmemek anlamında söylüyorum. Bunu biz kendi toplumsal yaşantımızda da görüyoruz yani. O kadar basit noktalarda görüyoruz ki dolayısıyla artık duyarlı bir toplum olmak, medeniyetin gerektirdiği toplu yaşam şartlarına mutlak surette uymamız da gerekiyor. Yani bilmiyorum biraz böyle uyarıcı bir şekilde söyledim. Özür dilerim ama
1: çok yerinde oldu. Evet.
0: Maalesef bunları hep birlikte yaşıyoruz. Ya ben hep söyledim. Yani şehir yaşantısı Emel Hanım konumun belki dışında ama o kadar önemli ki ve biz yani İstanbul gibi Ankara gibi büyük metropollerde yaşarken ya yani yürüyen merdivenlerin sol tarafının boşaltılmasını artık
1: o kadar çok
0: gereken.
1: Konu var.
0: Yani çok uç bir şey olduğu için söylemek zorunda kaldım.
1: Bence çok güzel bir örnek oldu. Evet.
0: Yani bu konuda dikkat, bakın şunun için bu örneği verdim.
1: Bu arada süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son bir ya da iki cümlenizi alalım lütfen.
0: Yani lütfen daha duyarlı olalım. Birlikte yaşadığımız toplumun içerisinde her birimizin bir diğerimize saygılı olmak zorunda olduğumuzun bilincinden de uzak kalmamamız gerekiyor.
1: Evet. Trafikte vize başvurusunda hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz diyerek noktalayalım mı? Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Teşekkür ederiz fırsat verdiğiniz. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz bu hafta tüketici günlüğünde yurt dışı seyahatinde vize başvurusuyla ilgili haklarımızı genel olarak konuştuk. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi akademisyen doktor Mücahit Saraçlı'ydı. Haftaya bir başka konu başlığıyla görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
3: Radyo 1.

0: Eğitim Koçu.
1: Merhaba, ben Hakan Çiğden. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, 25 dakikada sınav maratonuna hazırsanız bizi dinlemeye devam edin. Çünkü son dönemde en büyük sıkıntılardan ve maalesef yavaş yavaş Haziran ayının sonlarına doğru birçok sınavla karşılaşacak öğrencilerimiz var. Özellikle sınavlarda stres, heyecan, bunlarla ilgili neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de çok önemli bir noktadayız. Neden? Aslında hayatımıza birçok sınav hayatımıza giriyor ve bununla ilgili stres yaşıyoruz. İşte ortak sınavlar olabilir, okul sınavları olabilir. Maalesef bu sınav maratonunda birçok nokta ile bizi etkileyen etmenleri görüyoruz, yaşıyoruz. Olumsuzlukları bizi çok gerçekten de etkiliyor. Bu anlamda gerçekten de nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili size bilgiler vereceğiz. İlk önce şunu söylemiş olayım. Maalesef bence en büyük hatalardan bir tanesi başlamadan. Stresi bir tehdit aslında bizi etkileyen inanılmaz olumsuz bir silah gibi görenler var. Hayır, stres bir tehdit değil. Vücudumuzun hazır ol sinyali.

0: olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani aslında burada şu var. İyi de bir şey yani kalkıp da çok böyle rahat hiçbir şeyi takmadığımız, bizi böyle sürekli zinde hazırda tutan bir nokta olmadığınızı düşündüğümüz zaman bu çok daha farklı bir yere getiriyor bizi. Yani bu sinyallerin aslında bizi etkilemesi gerekiyor. Yani hocam sürekli stres mi olmalıyız? Hayır, kesinlikle o değil ama bunun bir tehdit olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Evet, bir sınav var ya da belli bir noktada hazırlanmamız gereken, bunu yapmamız gereken, gireceğiz. Bununla ilgili üniversite sınavına gireceğiz, iyi bir noktaya geleceğiz, iyi bir üniversite istiyoruz ya da LGS sürecinde buna benzer KPSS, AGS birçok aslında şey var, sınav var. Bu noktada bize ne yapmamız gerekiyor? Bunun tehdit değil de bizim bir hazır ol sinyali olarak hani aklımızın kenarına yazmamız gerekiyor. Hazır olmalıyız, böyle bir sınav var. Bunlarla ilgili tabii ki süreçler var. Bu süreçleri ne kadar ne şekilde yapabildiğinizi kontrol mekanizması var. Yoksa aman ben hiçbir şey takmıyorum değil. Tabii ki belli seviyede stresin de doğru olduğunu kabul ediyoruz. Peki burada baktığımız yine bence en büyük noktalardan bir tanesi hatta olumsuzluk anlamında kaygılı hissetmenin bizi sürekli kaygıya sürükleyeceğini düşünüyor gibi bir olumsuzluk var. Hayır, kaygılı hissetmemiz çok normal. Neden? Burada baktığınız zaman biraz önce söyledik aslında süreci önemsediğimizi gösterir. Yani burada baktığınız zaman öğrenci şu noktaya geliyor. Ya ben kaygılıyım, başarısız olacağım. Yani bu başarısızlık belirtisi değil ki. Bir şeyleri önemsiyoruz. Evet diyenler var, mutlaka duyuyorum. Önemsediğimiz için belli noktalarda kaygımız artacak. Bakın yine söylüyorum. Belli noktalardaki stresin, belli noktalardaki kaygının aslında çok da normal olduğu, hatta olması gerektiği, bu sürecin önemsenmesi bakımından çok daha farklı bir şekilde ilerleyeceğini aslında görmek gerekiyor. Bu anlamda aslında öğrencinin bunu da kabul etmesi lazım. Bakın kabul etmeliyiz. Bu olmalı ya. Evet tabii belli seviyede bakın altını çizerek söylüyorum. Çok uzun, çok böyle yüksek şiddetli işte kaygı ya da çok buna benzer çok şiddetli bir stres. Tabii ki tasvip etmediğimiz nokta. Bunun aslında normal seviyelerde ilerlenmesi gerektiğini de bugün anlatmaya çalışıyoruz. Anlatacağız zaten. İşte bu noktada da gerçekten bunu kabul etmemiz lazım. Bunun doğru bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım. Maalesef biz bunları doğru kabul etmezsek bu sefer şiddetli kaygı, şiddetli stres ve yine söylüyorum bakın bu yaşadığınız şeylerin sürekli olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Hayır bakın olumsuz değil. Süreci daha doğru kontrol edebilmek, süreçle ilgili neler ne şekilde yaptığınızı görebilmek, süreçle ilgili aslında daha bu sürece önem verdiğinizi gösteren duygular bunlar. Lütfen bunu bir başarısızlık ya da tehdit olarak algılamayalım. Kesinlikle süreci önemsediğimiz, süreçle ilgili doğru yerlere doğru şekilde basabildiğimizi gösteren, ilerideki süreçlerde bizi aslında zinde tutacak. Bakın o kaygı aslında o stres bizi ne yapacak? Zinde tutacak. Evet böyle bir sınav var. Hazırlanmam gerekiyor. Okul sınavı da olabilir ya da buna benzer noktalar olabilir. İşte bu noktalardaki bizi zinde tutan ve buna alıştığımız, bunu kabul ettiğimiz aslında bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyor olmamız gerekiyor.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii bence en önemli noktalardan bir tanesi özellikle kaygı bu sınav ya da bu sınav maratonu içerisindeki öğrencilerin.

0: Maalesef hedef belirleme noktasında problem olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hedefsizlik de stres ve kaygının arttığını gösteren en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yani eğer gerçekten hedefiniz varsa bu sefer şunu yapıyorsunuz. Programın sonunda, değil mi, burada baktığınız zaman daha sakin, daha stratejik olarak burada hani daha doğru bir yere geleceğinizi görüyorsunuz, ona göre ilerliyorsunuz. Bir de hedefiniz var zaten. Yani şunu demek istiyorum. Yani hedefiniz yoksa boşta sürekli başka yerlere ilerleyeceksiniz. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bu da çok ayrı bir çarpan demek. Yani nereye gideceğinizi bilmiyorsanız o kaygı çarpı 2, 3, belki 10 demek. En azından biz nereye gideceğimizi bilirsek attığımız her adım bizi rahatlatır. O kaygıyı da düşürür, bakın onu söylemiş olayım. Yani üniversite sınavına hazırlanıyorsanız ya da LGS, belli konuları bitirdikçe hem netiniz artacak hem de kaygı seviyeniz düşecek. Evet, işte bak ben bugün şunu bitirdim, şunlar bitti, ilerliyorum, şu adım var, bu adım derken işte o çarpanları da azaltıyorsunuz. Ama eğer bir hedefiniz yoksa bu çarpanlar artıyor. Neden? Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz. En azından nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz. Bu sefer her boşluk kaygı seviyenizin artması, çünkü gidebileceğimiz bir yer yok ki. Yani istediğiniz kadar çalışın, istediğiniz kadar bir şeyleri yapmaya uğraşın. Ulaşabileceğiniz bir liman yok. İşte o limanda ulaşamazsanız açık denizlerde mutlaka bir fırtınaya kapılıyorsunuz. İşte o fırtına kaygı seviyeniz aslında. Yani ne yapıyoruz? A şehrinden B şehrine giderken A'dan B'ye gitme bir hedefimiz varsa aralardaki fırtına bize bir şey yapmıyor. Koylara yanaşıyoruz, ilerliyoruz, kendimizi bir şekilde teskin ediyoruz ama açık denizlerde nereye gideceğimizi bilmiyorsak mutlaka o bir yerde patlar, hava patlar. O patlamada da biz o fırtınada mutlaka işte kaygı, stres seviyemizin artma sebeplerimizden bir tanesi tartışmasız, bakın, hedef belirleyememek. Özellikle bunu hem birilerimize hem öğrencilerimize söylüyoruz. Gerçekten bunu doğru belirlememiz ve ona göre ilerlememiz gerekiyor. Peki bunu belirledik, işte hedefi belirledik. Gerçekten burada aslında hedef belirledim de sakin, artık stratejik, yani nereye gideceğimizi biliyoruz. Artık böyle oluyor olmamız bizim hayatımızı daha, ya da işte hedeflerimizi daha rutin ve sakin hale getiriyor. Ama tabii bunu yaparken, hocam bunu dediniz ama zihinsel hazırlılık ve olumlu telkinlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam ne demek bu? Hemen söyleyeyim. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi iç diyalog dediğimiz. Yani kendi kendine kesinlikle öğrenci stres katsayısını arttırabilir. Peki ne yapmam gerekiyor hocam? Burada hani iç diyaloğu nasıl kullanmalıyım? Yapamayacağım yerine şu an elimden geleni yapıyorum. Bir şekilde sorunun çözümünü bulacağım ya da yapamadıklarımı bir şekilde halledeceğim. Hatta yapamadıklarını nasıl halledebileceğimle ilgili fikirler üreteceğim. Çünkü zaten birçok aslında yol var, yöntem var. Ben bunları elimden geldiğince yapıyorum. Bakın bu çok önemli. Kesinlikle elinizdeki en büyük güçlerden bir tanesi kendi kendinizi doğru motive edebilmek. Eğer kendi kendimizi doğru motive edemezsek bu sefer kendi kendimizi aşağıya çekmeye başlayacağız. Yapamam, yapamayacağım, yapamıyorum. İşte oradan sonra bu sefer hani dedik ya, belli bir işte kaygı çizgisi, stres çizgimiz var. Bu artık yukarı çıkmaya başlıyor artık. Bu tavana vurmaya başlıyor. Bazı şeyleri nasıl düzelteceğimizi bilmiyoruz. İşte bu anlamda sizden ricam, bu yapamayacaklarımı yapabileceğim olumlu iç diyaloglarla, hani zihinsel hazırlık ve olumlu telkin diyoruz ya, bir kere zihinsel yönde hazır olmamız gerekiyor. Yani adam ya öğrenci ya da artık kimse zihinsel yönden çöktüğü anda bitti. Yani istediğinizi yapın, istediği kadar zeki olsun, istediği imkanlara sahip olsun. Ne yapıyorsunuz? Boşluğa bıraktığınız şey düşecektir. Orada durmayacaktır. İşte o boşluğu sağlam eller, sağlam zihin, sağlam böyle telkinlerle doğru bir yere koymamız gerekiyor. İşte doğru yere koyduğunuz anda işlerin aslında ardı ardına çok daha rahat ilerlediğini görüyorsunuz. Ama tek yapmanız kendinize güvenmek, kendinizi doğru sözlerle, bakın, tabii ki planlama ve doğru hareketler ve devam edebilmek de çok daha doğru bir yere getireceğinizi çok net bir şekilde görmüş olacaksınız.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Peki sadece bu yetiyor mu? Hayır, tabii ki onu da söylemiş olalım. Özellikle görselleştirme tekniği, yani sınav sabahı özellikle kitapçığı açtığınızda ya da işte soru, buna benzer bir sınava girdiğiniz sorular önünüze geldiğinizde kesinlikle bunu hayal etme. Yani özellikle burada sizden ricam, işte belki ilk defa sınava girecek arkadaşlarımız var. İlk defa böyle bir ortak, mesela LGS için söylüyorum. İlk defa bir ortak sınava girecek.

ister istemez sınav esnasındaki kaygıyı yaşayamayabilir. Yani o esnada ne olacağını bilemeyebilir. İşte biz de şunu yapacağız. Yani sınav zamanı oturduğun kitapçığı açtın. Ne yaşayacaksın acaba? İşte bunu hayal etmeye başlıyoruz. Ve burada şöyle olumlu telkin. Yani beyninizin nasıl rahatladığını. Yani rahatladım, ben soruları gördüm. Tamam, benim bu noktada gerçekten de hoşuma gitti. Artık ben bunu yapabilirim. Benim bildiğim konular çıkıyor ki biraz bakın biraz önce söylediğimiz olumlu telkinlerle aslında sınav zamanının simülasyonu da yapabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Simülasyon dediğimiz biliyorsunuz önceden aslında yaşamadığınız şeyi biraz daha böyle görseller ya da

0: işte daha çok böyle sanal dünyada yaşamak, bir zihin dünyasında yaşamış ve yaşatmış oluyoruz. Çünkü gerçekten sınav heyecanını doğru yönetebilen kazanabiliyor bazı noktalarda. Şimdi her ne kadar bazı şeyleri bildiğimizi biliyor olsak ya da düşünüyor olsak da eğer bu kaygı, bu stres üst seviyeye geldiği anda maalesef bunu doğru yönetemiyoruz. İşte bizim de bunları doğru yapmamız gerekiyor. Peki şunu da söylemiş olalım. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. İşte zihinsel hazırlık ve olumlu telkin dedik ya bir önceki noktada. Maalesef beklenti yönetimi de çok değerli. Maalesef öğrenciler ya da işte anne babalar, özellikle onlara da sesleniyoruz. Çok böyle mükemmelliyetçi tavır. Bu bir tuzak, bakın açık söyleyeyim. Özellikle mükemmelliyetçilik tuzağı, bireysel ya da anne baba olarak da söylüyorum, öğrenciyi inanılmaz şekilde farklı noktaya çekiyor. Olumsuzluk. Evet tamam, bazı şeyleri yapabilme gücünüz olsun, bunlarla ilgili hedefleriniz olsun. Bakın bu mükemmelliyetçilik şu değil, yani kalkıp da hiçbir şey yapmayayım, işte ben hiçbir şey yapamam değil. Evet, belli bir çizginiz olsun, yapabildiğiniz kadar en üst noktada bir şeyleri yapmaya çalışalım, ama şu değil. Yani başladık sınava, işte sınav çalışmaya belli bir sistemimiz var, hepsini doğru yapmalıyım. Ya dur bakalım, bir bildiğim her şeyi yansıtmalıyım de yapabildiğim kadarını yapayım. Gerçek sınavdan bahsetmiyorum. Aralarda girdiğimiz denemelerden bahsediyorum. Eksiklerimizi görüp o şekilde, ama tabii gerçek sınava geldik, her şeyi çalıştık. Ya işte hepsini doğru yapmalıyım. Biraz daha böyle stres oluşturabilecek bir kelime. Ya bildiğim her şeyi yansıtmalıyım. Biliyorum ben bunu, ya yapabilirim. Yani özellikle sınav esnasında bunları doğru yapabildiğimiz anda gerçekten de çok daha doğru bir yere gelebiliyoruz. Ama tabii bunu doğru yansıtamayanlar mutlaka var. Çünkü sürekli olumsuzluklarla beyni pompaladığınız anda bu sefer farklı yere gidiyor beyin. Yapamıyorsunuz. Bir şeyleri doğru algılayamıyorsunuz ya da algılamaya izin verecek noktalar kesebiliyor. İşte bu anlamda gerçekten de bildiğim her şeyi yansıtmalıyım. Çok güzel bir söz. Sınav esnasında sizi çok daha doğru bir yere götürüp çok daha doğru bir noktayla stres ya da işte bu kat sayıları biraz daha aşağı indirecektir. Peki sadece bu yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Yani fiziksel faktörler de var. Yani gerçekten ben fiziksel faktörlerin stres ya da yaşam algısı anlamıyla, hatta şöyle parantez açalım. Tabii bugün sınav maratonundaki stresi tartışıyor olsak da özellikle fiziksel faktörlerin hayatımızın tamamı ile ilgili, ki bununla ilgili TRT Radyo 1'in arşivini lütfen inceleyin. Özellikle programlarımızda bu stresi nasıl aşabileceğimizi, hayattaki tabii stresi baş edebilme noktasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini mutlaka ara ara bahsettik. Oradan ulaşabilirsiniz, ama kesinlikle uyku. Bakın bu çok önemli. Yani maalesef uyku hijyeni diyelim, yani uyku sistemi. Sınavdan önceki 3-4 gün boyunca hep aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saati düzenler. Bakın ben 3-4 gün diyorum, ama mümkün olduğunca hayatımızı buna göre kurgulamamız gerekiyor. Bakın sürekli geç yatan bir arkadaş geldi geldi sınav gecesi, ya dur ben erken yatayım deyince yatamaz. Bakın bu bizim biyolojik saat var, mutlaka bu etkileyecek. Mümkün olduğunca bu biyolojik saatimizi ayarlamamız gerekiyor. Bakın eğer bunu yapamazsak sınav günü de uykusuz kalırız. Bu eşittir stres demek. Biyolojik anlamda sizi rahatsız eden etmenlerin ortaya çıkması demek. İşte bunları doğru algılayıp doğru bir şekilde aslında devam edersek ona göre bir programlama oluştururuz. Sizden ricam özellikle uyku sisteminizi doğru bir yere koyup ona göre yol almanız, biyolojik saatinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii ki fiziksel faktörler ve yaşam rutini

0: benzer bizim aslında birçok noktayla beynimizi, zihnimizi ve aslında kilo tabii yöntemimizi, aslında kilo yönetimimizi de doğru bir şekilde yönetemediğimiz birçok abur cubur dediğimiz maalesef bu anlamda bizi etkileyen yiyecekler var. Bunu alışkanlık haline getirdiğimiz anda, doğru kahvaltı yapmadığımız anda, eğer kahvaltıya alışıktıysa bakın bunun en azından sondaki hani bakın sınav sabahından bahsediyorum. Orayı bile etkileyen noktası olabilir. Kahvaltı alışkanlığınız yoksa, doğru bir kahvaltı yapamıyorsanız o sabah da yapamayacaksınız. Yapmaya çalışsanız da vücudunuz ona hani biraz önce biyolojik saat dedi ki işte biyolojik bir aslında yaşam döngünüz var. Yaşam rutininiz var. Eğer bunu doğru bir şekilde kurgulamazsanız hani saat gibi düşünün. Onu kurmazsanız kuracağınız şey kurduğunuz gibi ilerler. Yanlış kurduğunuzda yanlış. Doğru kurduğunuzda doğru ilerler. İşte bu anlamda gerçekten de hayatınızı maceraya atmayın sınav dönemindeki arkadaşlar. En azından buna son bir ay, son 2-3 gün, son bir hafta buna alıştırın. Hani şunu söylemiş olalım ya hocam ben sene başından beri bunu yapmadım. Tamam son 3-4 gün bunu yap ki en azından bunu ne yapmış olun? Kendinize alıştırmış olun ki mümkün olduğunca 21 gün. Bakın 21 gün kuralı vardır zihin 21 gün sonra artık alışır. Mesela eğer çayda şekeri bırakmak istiyorsanız 21 gün denedikten sonra 21 gün sonra gerçekten bıraktığınızı görürsünüz. Çünkü alışıyor. Beyin buna alışıyor. Bunsuzluğa alışıyor. Bizim de işte beynimize, zihnimize, yaşam rutinimize bunu öğretmemiz gerekiyor. İşte yaşam işte fizyolojik bu saatimize ya da yapımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Özellikle çalışma sistemimizde hareketsizlik bizim için en eksi noktalardan bir tanesi ki özellikle stres yapabilmek açısından çok böyle olumsuzluk açısından karşımıza geliyor. Lütfen kısa yürüyüşler yapın. Yani bu çok önemli. Neden? Stres hormonu var gerçekten. Bu kısa yürüyüşler bu stres hormonu dedim sen stresi azaltan en önemli noktalardan bir tanesi. Bir, ilk önce şunu yapalım. Çalışma aralarımızda yürüyebiliriz. Bakın bu hani şu olabilir hocam ben çalışmam lazım nasıl dışarı gidip yürüyeyim? Tamam ilk önce çalışma aranızda evde böyle ya da işte neredeyseniz orada bir tur atabilirsiniz. Bu en azından kısa kısa yürüyüşler sizin o stres hormonunu azaltmanızı sağlayacaktır. İki, mutlaka aralarda işte uzun ara verdiğiniz dönemlerde mutlaka ve mutlaka bunlarla ilgili yani yürüyüş daha uzun bir yürüyüş olabilir. İşte ev içerisinde 2-3 dakikalık yürüyüşünüz dışarıda 5-10 dakikalık böyle kısa kısa yürüyüşler. Yani mutlaka bunu yapmaya çalışın. Çünkü bu hem stres katsayınızı azaltıyor hem de gerçekten de sizi çok daha farklı bir noktaya getiriyor. Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani burada özellikle biyolojik yapı anlamında baktığımızda bunu daha doğru bir yere koymak, alışkanlık haline getirmek ve dediğimiz gibi bakın bu sadece işte stres hormonu azaltmıyor aslında. Sınav arasında ya da işte ders arasında bir yürüyüş yaptık. Kafamızı topladık. İşte beynimize oksijen geldi. Aslında dikkat noktamızı daha iyi bir yere getirebilir. İkinci turda çalışmaya başladığımızda çok daha farklı bir noktaya geliyoruz. Bir de şu var. Tabii ki stres kat sayısı az olan bireyler sınav yaklaştığında bunu da daha az seviyede tutacak. Böylelikle sınav zamanı o gün, o hafta ya da o sabah bunun çok daha az olduğunu görecek. Bizim amacımız şu işte o çarpan katları daha arttırmamak. Yani stres kat sayısını arttıracak noktaları olabilecek en üst seviyeden en alt seviyeye indirmek. Çünkü aslında sınav zamanı, sınav durumu noktasına geldiğinizde işte bu kat sayı ne kadar aşağı seviyede olursa bizim aslında sınavdaki adapte sürecimiz ki biraz anlatmaya çalışacağız. Sınav anı yönetme noktamız biraz daha aslında olumlu olacak. Lütfen sizden ricam mümkün olduğunca bu sınav kat sayısını azaltmak açısından en azından şu an bugünden başlayarak bu anlattıklarınız kısa yürüyüşler, kahvaltı düzeniniz, uyku düzeniniz bunları en azından sınav dönemine kadar saatine sabahına kadar doğru bir yere koyar kurgularsak sonrası doğru bir yere aslında istediğimiz noktaya ulaşmış oluruz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.

Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani sınav dönemine geldik, sınav gününe geldik, örnek verelim. Son 24 saatimiz kesinlikle zihninizi dinlendirmeye çalışın. Yani son dakika kadar çalışmanın çok da etkili olmadığı hem akademisyenler hem eğitimciler tarafından söyleniyor. Son 24 saat zihninizi aslında biraz böyle

0: dinlendirin, temiz tutun. Çok fazla tabii ki bu noktada kendinizi böyle strese sokacak, ya ben şimdi şunları da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum gibi, çok bu aslında zihinsel süreçler bizi biraz daha katsayı olarak üst noktaya getiriyor. Stres anlamıyla söylüyorum. Tabii ki eşyalarınızı hazırlayın. Bakın bu çok önemli. Çünkü burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi son dakika o eşyaları unutup unutmama stresi. En azından o da bir art katsayısı. O yüzden eşyalarınızı, kimlik belgeniz, işte buna benzer şeyleri bir gece öncesinden hazırlayıp böyle kenara koyun. En azından bu güven duygusunu bir noktada üst seviyeye çıkarır. Bence özellikle son bir ay aslında bundan bahsediyorum ama son özellikle son gece, ben son biraz önce dedim bir ay ama felaket tellallığı yapan gruplardan, sosyal medyadan, bunlardan uzak, arkadaşlarınızı uzak durun. Gerçekten bu bizim için değerli. Yani ekran detoksu yapın, yani uzaklaşın. Ekrandan uzaklaşın. Son özellikle bir ay bizim için çok daha değerli ama son gün yapılması noktalardan bir tanesi. Kesinlikle bu bizim için biraz daha stres yönetimi doğru bir yere gelecektir. Tabii bunlar yetmiyor, sınav andaki o yönetim, yani kriz yönetimi de doğru yapalım. Yani zor soruyla inatlaşmayacaksınız. İnatlaştığım zaman özellikle ne yapıyoruz? Üst seviyeye çıkar. İlk önce kolay sorulardan başlamaya çalışın. Özellikle burada şunu yapabilirsiniz. Çok böyle baktınız. Sınavın tam ortasında 30 saniye bir nefes, yani durun bir nefes alın. Özellikle bu nefes alma beyninizin böyle tekrar kendini yenilemesini sağlayacaktır. Etraftaki kalem sesleri ya da işte gözetmenlerin hareketlerini değil, sadece sınav kağıdına odaklanın. Maalesef en büyük böyle stresi arttıran sınav esnasındaki bence önemli noktalardan bir tanesi ama tabii ki bu sınav kağıdına odaklanmanız bunu mutlaka azaltacaktır. Şunu net söyleyeyim. Özetlemek anlamında artık sonuna geldik. Gerçekten de en önemli üç madde nefes, benim için en önemli noktalardan bir tanesi. Doğru strateji, üç pozitif bakış. Yani nefesinizi doğru kullanıp, doğru stratejiyi kullanıp, olumlu bakarsanız çok daha farklı bir yere geliyor. Tabii şunu söylemiş olalım, yani öz değeriniz bizim için de önemli. Yani sınav sonucu kişilik veya değer yargınızı, sizin değerlerinizi göstermiyor. Sadece bir aşama. Yani mutlaka aralarda yapamadığınız eksik kalan noktalar olacak. Sonra tamamlayabilirsiniz ya da o eksiklerle istediğiniz yere gidebilirsiniz. Lütfen şunu unutmayın. Ne olursa olsun başarabilirsiniz. Net. Yani gerçekten bunu doğru yönetme noktasıyla başarabilirsiniz. Yani sınav demek sadece ve sadece işte oturup derslere çalışmak değil, bu sınav dönemindeki stresi de doğru kullanıp doğru yönetebilmek demek. İşte tam bu noktada sınav dönemini doğru yönetip doğru bir yere gelirseniz hem başarabilme noktanız üst seviyeye gelir, hem de emeklerinizi daha doğru bir şekilde stres ya da buna benzer olumsuzluklarla daha doğru bir şekilde yönetip aslında istediğiniz hedeflere çok daha doğru bir şekilde gelebilirsiniz. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül ile hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu

0: Bir soru, bir cevap. Yaşlılık sigortası kapsamında yer alan genel bilgiler nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet akdi ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Sigortalılık başlangıcı 2008 yılının Ekim ayından önce 4A veya 4B kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalı, özel sektör iş yerinde aylığı kesilmeksizin sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışabilir. Sigortalılık başlangıcı 2008 yılının Ekim ayı başından sonra olan ve 4A veya 4B kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalıların hizmet akdine tabi çalışması halinde aylıkları kesilir. Bunlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanmaz. Çalışmanın kamuya ait iş yerinde olması durumunda haklarında sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın 5335 sayılı kanun gereği aylıkları kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır. Sigortalılık başlangıç tarihine bakılmaksızın 4A veya 4B kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalıların 4B kapsamında çalışmaya başlaması halinde sigortalı olmayı tercih etmedikleri sürece aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar. Öte yandan bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. Bayramın içinde bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri alanlara ödenir. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 2026 yılı içerisinde dosya bazında 4000 TL'dir. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu söyledi. Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutacağız dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getiren Cumhurbaşkanı, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Erdoğan, Edirne Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Çanakkale'de Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde nasıl 2 yılda 455 bin konutu yaptıysak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Kurum, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışıyla projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğine dikkati çekti. Serhat şehri Edirne'ye yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış töreninde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının iyileştirilmesi için valiliklere talimat gönderdi. Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için oluşturulan alanların etkin şekilde işletilmesini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021'de Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığı

açıkladı. Gürlek, Batman ve Van'daki operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bir tutuklunun gözaltı sürecinde kötü muamele gördüğüne dair iddiaları hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iki müfettiş görevlendirildi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Özgür Özel'in ekibinden 9 ismin ihracına yönelik talep gündemdeki yerini korurken gözler karşılıklı atılacak adımlara çevrilmişti. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Toplantının gündeminde CHP'nin kurultay sürecine ilişkin atacağı adımlar ve ihraçlara ilişkin yürütülecek süreç olacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü dedi. Çelik, yalan siyasetiyle mücadeleyi sürdüreceklerini de vurguladı. Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Spor. 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Bayla Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili Bayla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Bayla Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun ilk 1 kilometresinde bugün saat 12-17.30 arasında patlatmalı çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahını kullanabilecek.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Üstelik paraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mehmet Bahar'la birlikte hazırlıyoruz. Bugün tüp bebek ve kısırlık tedavilerini konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki pek çok kişi bu tedavilere başvuruyor ve maalesef bu tedaviler sırasında istenmeyen durumlarla da karşılaşabiliyorlar, bazen yanıltılabiliyorlar. Bu nedenle biz de zaman zaman bununla ilgili doğruları dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var, Profesör Doktor Faruk Buyru. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz İyilik Sağlık programına.
1: Teşekkür ederim Fatma Hanım.
0: Aynı zamanda stüdyomuza şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.
0: Efendim dedik ki tüp bebek ve kısırlık. Kısırlık dediğimiz zaman günümüzde kısırlık artıyor mu?
1: Yaklaşık her 6 çiftten biri gebe kalabilmek, çocuk sahibi olabilmek için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bunların çoğu doğru tespit ve doğru tedaviyle çocuk sahibi olabiliyorlar. Artıyor mu? Evet, bir miktar artıştan söz etmek mümkün. Bunun ana nedeni insanların çocuk sahibi olmayı ertelemeleri. Yani kadınların giderek daha ileri yaşta gebe kalmaya çalışmaları. Erken yaşta çocuk sahibi olamamanın bir takım sosyal, ekonomik nedenleri olabiliyor ve gebe kalmayı erteleyebiliyorlar. Kariyer yapmak, yeterli ekonomik koşullara ulaşamamak gibi nedenlerle çocuk sahibi olmak ertelenebiliyor. Onun dışında bir takım çevresel faktörler var. İşte sigara kullanımının artması, obezite, bunlar da çocuk sahibi olmayı olumsuz etkileyen faktörler.
0: Dediniz ki ileri yaşta daha çok çocuk sahibi olmaya çalışıyor çiftler. Kariyerle ilgili bir takım planları olabiliyor ve günümüz şartları da biraz onu gerektiriyor açıkçası. Ve şöyle bir bilgi de var insanlarda. Tıp çok ilerledi, ilerliyor. Böyle teknolojiler var. Ben nasıl olsa bir gün bebek sahibi olabilirim ya da her yaşta bebek sahibi olabilirim gibi bir düşünce de var insanlarda. Evet. Bu doğru mu?
1: Bu maalesef çok doğru bir düşünce biçimi değil. Her yaşta çocuk sahibi olmak mümkün değil. Gebe kalınabilecek yaşlar kadınlar için maalesef sınırlı. Kadının yumurtalık kapasitesi ilk adet görmeye başladığı dönemden itibaren azalmaya başlıyor. Bu azalma doğurganlık çağı dediğimiz 40-45 yaşına kadar devam ediyor ama 35, 37, 38 yaştan sonra bu azalma daha keskin bir düşüş şeklinde karşımıza çıkıyor. Aslında burada dikkat edilmesi gereken konu kadının yıllık muayenesinin, evli olsun veya bekar olsun, o anda çocuk sahibi olmak istesin.

0: ya da istemesin, yıllık jinekolojik muayene için başvurduğunda mutlaka yumurtalık kapasitesi, yumurta sayısı da değerlendirilmeli. Bu basit jinekolojik muayene esnasında yapılan ultrasonografi ile mümkün olabilir
1: Ne
0: veya
1: zaman
0: kan tetkiki.
1: değerlendirilmeli bu
0: Bu her
1: efendim?
0: yaş için geçerli olan bir şey. Ultrasonla ya da kanda yapılan basit bir hormon tetkiki ile kadının yumurtalık rezervini değerlendirmek mümkün. Eğer yaşı ile uyumluysa, iyiyse yumurtalık rezervi, tabii ki doğurganlığını ertelemesinin bir sakıncası yok. Ama yumurtalık rezervi düşük ya da yumurtalığında çikolata kisti gibi yumurtalık rezervini olumsuz etkileyen bir takım faktörler veya ailede erken menopoz gibi bir takım problemler söz konusu ise bu kadınların daha erken davranması, daha erken çocuk sahibi olmaya çalışmaları gerekir. Ama evlidir, sosyal nedenlerle o an çocuk sahibi olmak istemeyebilir veya evli değildir, o an çocuk sahibi olma imkanı yoktur. Her koşulda bu kişilere yardımcı olma imkanımız var. Yumurta dondurulur, tüp bebek yapılır, embriyo dondurulur ve o an için gebe kalmasa bile ilerisi için bir sigorta gibi bu embriyolar, bu yumurtalar kullanılabilir.
1: Yumurta dondurmadan bahsettiniz. Çoğu çift böyle bir imkan olduğunun farkında mı? Bununla ilgili başvurular arttı mı? Böyle bir şey söyleyebilir
0: Tabii
1: miyiz?
0: ki farkındalık giderek artıyor. Yumurta dondurma ve embriyo dondurma konusunda yaklaşık 10 yıldır ülkemizde de yasal olarak kanser dışında da kadınların ya da evli olmayan genç kızların yumurta dondurmasına yasal olarak imkan sağlanmış durumda. Yumurtalık rezervinin azalma ihtimali olan ya da biraz önce saydığımız yumurtalık kisti, ailede erken menopoz gibi şüpheli durumlarda yumurta dondurmayı öneriyoruz. Giderek insanlar bunun farkında, giderek başvuru artıyor. Ama girişte de söylediğiniz gibi her yaş çocuk sahibi olmak, her yaş yumurta dondurmak ya da embriyo sahibi olmak ya da embriyo dondurmak için uygun değil maalesef. Özellikle 40 yaşından sonra gebe kalmak giderek zorlaşıyor. Bu hem yumurta sayısının azalması hem de genetik bozukluklar, yumurtalarda ortaya çıkan genetik problemler nedeniyle yumurta kalitesinin bozulması ile ilgili. 40 yaşından sonra gebe kalmak zorlaşıyor. Gebe kalmak için beklenen süre uzuyor. Gebelik olduğunda da gebelik problemleri, özellikle erken dönem gebelik kayıpları, düşükler daha çok karşımıza çıkıyor. Bunlar tamamen yaşla ilgili problemler.
1: 35 çok önemli bir yaş dönümü zannediyorum kadının hayatında.
0: Evet.
1: 35'ten sonra çok keskin bir düşüş başlıyor yumurtalık
0: 35,
1: rezervinde.
0: özellikle 40 dendi mi yumurta dondurma da, embriyo dondurma da kendi kendine gebe kalma şansı da belirgin olarak azalıyor.
1: Maalesef bununla ilgili yanıltıcı olabiliyor bazı bilgiler. İşte yapılan haberler, tüp bebek teknolojisinin ilerlemesi ve bazı tanınmış kişilerin de çok ileri yaşlarda bebek sahibi olmaları, bütün bunlar göz önüne alındığında toplumda yanlış bir etkilenme
0: Evet,
1: olabiliyor.
0: yani.
1: Ama siz diyorsunuz ki 35 dönüm noktası ve 40'tan sonra da çok keskin bir şekilde yumurtalık rezervi
0: Şimdi,
1: azalıyor. Bunu vurgulamamız
0: evet,
1: gerekiyor.
0: yani 40 yaşından sonra gebe kalınamaz, hiç tedavi olmadan tedaviye ihtiyaç duyarız gibi bir şey de söylemiyorum. İnsanlar tabii ki 40 yaşından sonra 42-43 yaşında da çocuk sahibi
1: Başvurabilirler.
0: olabilirler. Kendi
1: Tabii.
0: kendine çocuk sahibi olabilirler. Ama tedavinin başarı şansının daha düşük olduğunu bilmek zorundayız. Bu durumda ben şimdi çocuk sahibi olmak istemiyorum. Kariyerimi tamamlayayım, evimi de alayım. Hatta yazlık da olsun. Ondan sonra gebe kalırım rahat rahat. Böyle bir düşünce biçimi yok. 40 yaşından sonra yumurta dondurmanın da başarı oranları maalesef düşük. Biraz önce saydığımız nedenlerden dolayı yumurtalık rezervi iyi olsa dahi 40 yaşından sonra gebe kalma şansı azalıyor. Bütün bunları birlikte değerlendirmek gerekir. Kişiye göre yumurtalık rezervini, kapasitesini ölçmek gerekir ama şu düşünce biçiminden de uzaklaşmak gerekir. Her şeyi tamamlayayım, rahatlayayım, ondan sonra doğurayım, ondan sonra gebe kalayım. Böyle bir şey çok doğru değil. En azından değerlendirmek, yumurtalıklarının vücudunun ne durumda olduğunu öğrenmek kadının hakkı. Bu hakkı ona vermek durumundayız. Tabii ki hiç çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Ona da saygı duymak gerekir. Bunu gündeme almak o an için belki mümkün değil ama böyle bir imkan olduğundan da tüm kadınların, tüm çiftlerin haberinin olması gerekir.
1: Peki efendim, 40 yaşından sonra gebelik elde etmeyle ilgili bir

0: başarı oranı var mı genel anlamda bakıldığı zaman?
1: Şunu söylemek
0: Kişiden
1: mümkün.
0: kişiye
1: Tabii
0: değişen bir
1: ki
0: unsur olduğunu
1: değişir ama
0: biliyoruz.
1: bizim tedavi ile tüp bebek en yüksek başarı oranı olan tedavimiz tüp bebekle dahi çocuk sahibi olmayan çiftlerin çocuk sahibi olma şansı %20'nin altındadır. Kaldı ki düşük ihtimali de 40 yaşından sonra her yaş artar %40'lara yakın. Yani her 2-3 gebeden biri gebe kaldığında bu gebelik düşükle sonuçlanıyor. Tamamen embriyonun sağlıksız olmasından dolayı. Tekrar tekrar söylemekte yarar var. Kendi kendine gebe kalma şansı azalıyor belki ama imkansız değil. Tabii ki kalabilir. Tüp bebekle de kalabilir ama burada başarı şansı kadının şansına da kadının yaşına da bağlı. Onun yanı sıra kaç senedir çocuk istiyor, kaç senedir korunmuyor. Erkek ne durumda, rahim içi ne durumda, daha önce gebelik yaşadı mı? Bütün bunlar başarı şansını etkileyen faktörler. Daha önce doğum yapmış bir kadının tekrar gebe kalma şansının daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ya da 6 aydır çocuk isteyen bir kadının 6 yıldır çocuk isteği olup gebe kalamayan birine göre gebe kalma şansı daha yüksek. Yani çocuk isteme süresi, kısırlık süresi ne kadar kısa ise gebe kalma şansı o kadar yüksek diyebiliriz. Uzadıkça süre şans azalıyor.
0: Peki elimizdeki teknolojiler neler? Yani ne bekliyoruz geriye yönelik? Yapay zeka örneğin başarıyı artıran bir unsur olarak öne çıkacak mı?
1: Yapay zeka her alanda kullanılıyor. Bizde de tüp bebekte doğru embriyonun seçimi, doğru sperminin, doğru yumurtanın seçimi açısından yapay zeka giderek kullanılmaya başlıyor. Şu anda günlük kullanımda değil belki ama araştırma aşamasında bizim bir problemimiz fazla embriyosu olan kadınlarda sonuçta tek embriyo transferi mümkün. O tek embriyonun doğru embriyo olduğundan emin olmak için ya genetik inceleme yapabilirsiniz. Bu genetik yapısı normal, sağlıklı bir embriyo deyip transfer edersiniz. Bu gebelik şansını arttırır, düşük riskini azaltır. Aynı şeyi genetik inceleme yapmadan doğru embriyo seçiminde embriyonun gelişim basamaklarını izleyerek yapay zeka bize tabii genetik inceleme kadar olmasa da imkanlar sunuyor. Ya da doğru spermi seçip yumurtanın içine bırakırken mikro enjeksiyon yaparken yardımcı olabiliyor. İşte kadının ek olarak neler yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabiliyor. Bilgilerini, verilerini yükleyince. Tabii ki gelecekte hem bu açıdan hem laboratuvar koşullarında yapılabilecek bir takım değişiklikler açısından yapay zeka kullanıma girecek. Yani olumlu sonuçlarını alacağız bunu. Yine genetik incelemenin daha kolay olması, bir takım yanlış, hatalı yanlış sonuçlardan kaçınma önümüzde kullanılabilecek imkanlar.
0: Bebek yaptırırken ya da kısırlık tedavisi görürken en önemli noktalardan biri de güven. Maalesef çok fazla bununla ilgili merkezler olduğunu görüyoruz. Bilimsel olan ya da olmayan, işte şu yöntem bilimsel değil, bu yöntem bilimsel diyebileceğiniz yöntemler var mı yol göstermek açısından?
1: Elbette yani tedavinin başında ne kadar bir bütçeyle karşılaşacağını ailenin, çiftin bilmesinde yarar var. Ya da tedavi başladıktan sonra, "Aa, bunu da yapsanız daha iyi olur. Bunu da eklesek tedavinize daha iyi olur." denip en az bir tüp bebek tedavisi kadar para harcanmasını gerektiren şeyler öne sürülebiliyor ya da ailelere önerilebiliyor. Bunların çoğu yararı kanıtlanmamış, hiçbir faydası olmayan ama çiftlere önerilen yöntemler. Zaman zaman destek tedavilerine ihtiyaç duyduğumuz olabilir ama önerilen pek çok destek tedavisi dediğimiz ya da ağızdan kullanılan, enjeksiyon şeklinde yapılan, yumurta kalitesini arttırdığı iddia edilen çoğu yöntem maalesef etkinliği kanıtlanmış tedaviler değil.
0: Mesela örnek olarak verecek olursak
1: Mesela PRP, kök hücre ya da işte bir takım destek ürünleri diye pazarlanan ilaçlar. İlaç değil
0: bitkisel
1: bunlar, bitkisel ya da
0: ürünler.
1: işte Tarım Bakanlığı ruhsatlı destek ürünü olarak pazarlanan ama ilacın bile 2 katı, 3 katı, 5 katı fiyata pazarlanan ürünlerin çoğu yararlı
0: Ürünler değil.
1: yöntemler, ürünler değil maalesef. Ama işte onu da yapalım. Bu laboratuvar uygulamalarında da önerilebiliyor ek tedaviler ama çoğu kanıtlanmış şeyler değil. Tabii ki burada tedavinin yapılacağı merkeze güvenip orada daha önce tedavi yapılan çiftlerden de görüş alıp ilerlemek daha doğru. güveneceğiniz merkezle ilerlemek daha doğru. Sosyal medyada yapılan bir takım reklamlara kanıp kapıdan ayağınızı attığınızda gebe kalırsınız. Buradan işte çocuk sahibi olarak çıkarsınız diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Ama hiç kimse sosyal medyada 10 hastaya tedavi yaptım, 6'sı gebe kaldı, 4'ü gebe kalmadı demez. Baktığınızda sanki her başvuran çift çocuk sahibi olarak evlerine dönüyormuş gibi. Bu tabii ki böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Ne umut tacirliği yapmak ne de hastanın, çiftin umudunu kırmak doğru değil. Gerçekleri bilimsel verilerin ışığında çifte sunmak ve birlikte karar vermek önemli. Burada işin ticari yönünü de asla gözden uzak tutmamalı. Yani bilimsel yönü var, herkesin uyguladığı. Sanat yönü var yapılan tedavinin. Bu çifte göre, yapan hekime göre, yapan merkeze göre değişebilir. Bir de işin ticari yönü var. Ben bu hastadan ne kadar para kazanırım diye işe yaklaştığınızda bambaşka bir şeye çıkıyor olay.
0: Ve gerçekten çok yıpratıcı zaten çift açısından bakıldığı zaman. Hem maddi hem manevi olarak
1: Evet.
0: yıpratıcı. O nedenle bu noktalara çok dikkat etmek gerekiyor ki yıpranmasın insanlar.
1: Mutlaka yani baştan söylenecek ya da göz önünde durulacak iki husus varsa biri bizim gebelik şansımız ne kadar? Yani biz bu tedaviyle çocuk sahibi olma şansımız ne kadar? İki, bu işin maliyeti ne kadar? Kabaca yaklaşık ilaçlar değişebilir işte ama üç katı da olmamalı baştan söylenen, baştan planlanan bütçenin.
0: Ve çok önemli bir konuya da aslında temas ettiğiniz konuşmanızda sosyal medya çok yanıltıcı olabiliyor insanlar açısından.
1: Evet.
0: Doğru ve yanlış olanı ayırt edemeyebiliyorlar
1: Son
0: bakıldığı
1: zamanlarda
0: zaman.
1: çıkarılan yönetmeliklerle Sağlık Bakanlığı'nın, Tabip Odası'nın kontrolü ile bunlar bir miktar önlenmiş, önüne geçilmiş durumda ama yine yanlış olarak da yönlendirebiliyor insanları.
0: Çok dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Mutlaka,
0: Lütfen bunlara çok dikkat
1: mutlaka.
0: edin. Sosyal medyada gördüğünüz her bilgiye de lütfen güvenmeyin,
1: Çok doğru.
0: sorgulayın diyoruz.
1: Evet.
0: Peki efendim, tüp bebekte başarı şansını artırmak için çiftlere başka ne gibi önerileriniz olur? Örneğin stres etkiler mi? Nelere dikkat etmeleri gerekir?
1: Şimdi tüp bebek kısırlık için tek tedavi yöntemi değil. Baştan doğru karar vermek gerekir. Yani basit bir yumurtalıkları uyarıcı tedavi ile çocuk sahibi olabilecek bir çifte oturup da tüp bebek yapmak yanlış olur. Onun dışında işte rahim için tüpleri tıkalı olan bir kadına onu değerlendirip önce onu çözmek gerekir. Ya da doğuştan veya sonradan rahim içi ile ilgili, gebeliğin yerleşim yeri ile ilgili bir problem varsa önce onu düzeltmek gerekir. Ya da kadının şeker hastalığı var, tiroid hastalığı var. Bütün bunları değerlendirip önce onları tedavi edip sonra tedaviye, tüp bebek ya da kısırlık tedavisine başlamak doğru olur.
0: Bunlarda çok önemli etken oluyor değil mi?
1: Tabii
0: Tiroid,
1: mutlaka yani bütün
0: diyabet.
1: olarak değerlendirmek daha doğru. Bütün olarak kadının sağlığını, çiftin sağlığını değerlendirip o yönde ilerlemek gerekir. Altta bir problem olmamalı. Çift sağlıklı olmalı tedavisi.
0: Size başvurduklarında siz öncelikle öyküsünü dinliyorsunuz değil mi?
1: Mutlaka. Çifti birlikte değerlendirip sigara içmesinden, kilosundan, kullandığı ilaçlardan hepsini değerlendirip ona göre. Anamnez, hastanın öyküsü, her şey.
0: Anamnez aldığınızda genel olarak bakıldığında en çok hangi problemle karşılaşıyorsunuz? Açıklanamayan bir kısırlık mı?
1: Yumurtlama problemi olabilir en çok. Çok kolay çözülebilir. Tüplerle ilgili, rahim içi ile ilgili ve erkek faktörü. Açıklanamayan infertilite dediğimiz kadının ve
0: Yüzde
1: erkeğin
0: kaç o?
1: %20. Yani her tedavi için başvuran 5 çiftten biri ortada bizim ortaya koyabildiğimiz bir neden olmayan çiftler. İzah edilemeyen, açıklanamayan infertilite. %20 yani her 5 çiftten biri. Belki bu kişiler farklı kişilerle evli olsalar her ikisi de çocuk sahibi olabilecek ama bir şekilde bizim bugünkü olanaklarla ortaya koyamadığımız bir problem var. Veya bunlar bir süre bekleyip çocuk sahibi olup tedaviyle ya da kendi tedaviyle sonra kendi kendine gebe kalabiliyorlar. Stres faktörü mutlaka ama bu işe kalkışıp ya da hiç kalkışmadan çocuk sahibi olmamak bile başlı başına bir stres faktörü. Yani onu ortadan kaldırmak pek mümkün değil ama takıntı haline de getirmemeli.
0: Takıntı dediniz. Çok sayıda
1: Ben
0: deneme
1: illa
0: yapan
1: çocuk
0: da
1: sahibi
0: var. Evet.
1: olacağım. Bu şekilde tamam olabilirsiniz ama bazen üst üste tedavi yapmamak, bazen dinlenmek, bazen bu konudan uzaklaşmak da yardımcı olabiliyor ya da gebe kalma şansını artırabiliyor.
0: Peki.

0: genellikle tek embriyo mu transfer ediliyor?
1: Yönetmeliğe göre, ki doğru olan bir şey, 35 yaşın altında ilk iki denemede tek embriyo transferi yapılır. Eğer iki deneme başarısız ise birden fazla embriyo, iki embriyo transferi yapılabilir. 35 yaşın üzerinde ise bir veya iki embriyo transferine izin var yasal olarak. Ama embriyo kalitesini de, önceki tedavileri de göz önüne almak gerekir. Bunun ideali tek gebelik, çünkü ikiz gebelik eşittir riskli gebelik. Biz iki embriyo transferi yaparken de yasalara uygun olarak aman tek gebelik olsun diye dilekte bulunuyoruz. Çünkü baştan itibaren düşük riski daha yüksek, çoğul gebelikte erken doğum riski daha yüksek, bebeklerde problem olma riski daha yüksek, çoğul gebelik eşittir baştan itibaren riskli gebelik. İki embriyo transferi yaparken tek gebelik şansını artırmak için bunu yapıyoruz. İkiz gebelik olsun diye değil.
0: Şu anda tüp bebek yöntemiyle 300 gebelik ya da daha fazla gebelik görmüyoruz çok fazla ama
1: Çok
0: eskiden
1: nadir.
0: vardı.
1: Şimdi de iki embriyo verip birinin içeride bölünmesiyle 300 olabiliyor ama çok nadir bir durumu.
0: Çok nadir ama eskiden vardı zannediyorum,
1: Eskiden 300
0: rastlanıyordu.
1: gebelik, çünkü bir sınırlama yoktu. O nedenle 300 gebelik ve onların çoğu erken doğumla sonuçlanıyordu. Yaşayan 300 yok mu? Tabii ki var. Ama fetus sayısı arttıkça gebeliğin erken sonlanma riski de artar.
0: Peki bugüne kadar siz sayısını hatırlamadığınız tedavi yaptınız değil mi? Ve kaç bebek vardır acaba diye ben hep aklıma gelir.
1: İstatistik, ne yaptırdığım doğum ne de yaptığımız tedavi, tüp bebekle çocuk sahibi olan pek çok vardır. Zaten nereye sokağa çıksak bile hep doğumunu yaptırdığımız hastalarımızla, kişilerle,
0: Karşılaşıyor
1: arkadaşlarımızla çok
0: musunuz?
1: karşılaşıyoruz. Yani
0: Peki
1: çok
0: en
1: büyük
0: büyüğü kaç
1: mutluluk.
0: yaşındadır
1: Çok
0: efendim?
1: büyük mutluluk. Yani tedaviyle doğurtup tekrar doğurttuğumuz, yani ikinci kuşağı doğurttuğumuz çocuklar da olduğuna göre epeydir.
0: Öyle
1: Yani
0: var mı
1: var,
0: hastanız?
1: var. Yani düşünsenize, ben 1900 90'lardan beri tüp bebek yapıyoruz. Belki daha eskidir ama onların
0: Kendisi
1: da.
0: tüp bebekle dünyaya geldi. Siz
1: Evet.
0: de onun tüp bebek
1: Onun
0: tedavisini...
1: tüp bebek ya da kendi kendine olan gebeliğini takip edip doğurduğumuz kişiler var. Çok güzel bir duygu.
0: Bu sizi çok mutlu ediyor, değil mi? Böyle
1: Elbette.
0: gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz bir hekim
1: Elbette
0: olarak?
1: yani. Çok çok büyük mutluluk. Yani bu işin en
0: En
1: güzel
0: önemli,
1: tarafı
0: en
1: o.
0: keyifli tarafı o değil
1: Sağlıklı
0: mi?
1: bebekler dünyaya gelmesi. İlk andan itibaren ve onun daha sonra üniversite sınavına girişte başarılı olması bile bizi çok mutlu ediyor. Ya da üniversiteyi bitirip başarılı kişiler olarak karşımıza gelmek. Bu işin en güzel tarafı o.
0: Ve maalesef Türkiye nüfusu da yaşlanıyor ve bununla ilgili de sürekli çalışmalar da yapılıyor. İnsanların bebek sahibi olması için biraz teşvik ediliyor.
1: Evet, yani öyle bir teşviğe ihtiyaç duyuyoruz, çünkü yani işin sosyal yönü ve ekonomik yönünü de göz ardı edemeyiz çocuk sahibi olurken.
0: Haklısınız. Efendim, çok değerli bir sohbetti. Her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz diyoruz
1: Ben teşekkür
0: stüdyomuza.
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun imkan verdiğiniz için.
0: Profesör Doktor Faruk Buyruk, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tüp bebek tedavilerini ve kısırlığı konuştuk. Evet, 35 yaş kadın hayatında çok önemli bir dönüm noktası. Ve burada söylenenlere eminim ki dinleyicilerimiz kulak vermişlerdir ve ona göre hareket edeceklerdir diye düşünüyoruz. Efendim, bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş

0: biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bulacaksın. Bankam, bank,
1: kartım hadi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Go, go, go, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, go, go, go, go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le OECD'nin ekonomik görünüm raporunu konuşacağız. Hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisine ilişkin tespitler var çünkü. Ardından gazeteci Mehmet Kaya ile her cuma yaptığımız gibi haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine göz atacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Haftanın son işlem gününde kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,57'lik yükselişle 13.821 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 46 lira 27 kuruş, avro 53 lira 57 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %42,72 seviyesinde. Altın fiyatları ise şöyle, uluslararası piyasalarda altının onsu 4.196 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.676 lira, çeyrek altın 10.200 lira, gram altın ise 6.240 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ekonomik görünüm raporunu yayımladı. Biz de İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le konuşacağız. Coşkun Hocam merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey.
0: Evet, şimdi 2026'nın ilk raporu galiba Orta Doğu'daki gerilim ve enerji fiyatları damgasını vurdu.

0: sordu değil mi rapora?
1: Evet, evet. Zaten raporun alt başlığı da baskı altında anlamına gelen under pressure ifadesini kullanmıştım. Dünya ekonomileri şu an bir baskı altında diyor. Ve hemen ifade ediyor. Diyor ki dünya ekonomisi 2025 sonu 2026 başında çok sağlam bir zeminde ilerlerken efendim yapay zeka kaynaklı yatırımları artıyor. Ticarette bir toparlanma var. İş gücü piyasaları güçlü. Birdenbire bu Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ki bu jeopolitik artık o kadar çok kullanılmış ki rapor içerisinde her şeye nüfuz etmiş durumda yapay zeka gibi. Bu gerilimler özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler enerji fiyatlarını ve küresel tedarik zincirlerini yeniden baskı altına aldı. Mesaj şu net. Diyor ki dünya ekonomisi resesyonda falan değil. Ama daha kırılganız, daha pahalı enerjiyle ve daha düşük bir büyüme temposuyla karşı karşıyayız. Böyle tüm genelini böyle özetleyebilirim raporun.
0: Evet, daha pahalı enerji, daha da kıt kaynaklar demek zaten. Evet, enerjiye evet. Aktarılanı evet. Düşünürsek. Şimdi küresel ekonomi için aslında şöyle bir bakıyorum. 3.3'te dengeleneceğini tahmin ediyor.
1: Evet.
0: Ama Türkiye için mesela 3.9'dan 3.3'e düşürmüş değil mi?
1: Evet, yani yine Türkiye OECD'nin bu sıralaması içerisinde en başlarda yer alan bir noktada olmasına rağmen büyüme rakamında. Yani tabii ki bizim sürekli bir büyüme, hani ne diyeyim, hem Avrupa ortalamasının üzerinde bir seyrediyor olmamız, performansıyla hem Avrupa hem bölgesel anlamda lider noktasında bir bu rakamlarda olmamıza vurgu yaparak neticede hafif bir yumuşak iniş senaryosu da olabilir diyor Türkiye için. Yani Türkiye'ye girmeden önce isterseniz birkaç şey söyleyeyim Sefer Bey.
0: Lütfen.
1: Küresel
0: lütfen
1: ekonomiyle
0: hocam.
1: İlgili. Şimdi diyor ki küresel büyüme yavaşlıyor ama çöküş beklemiyoruz diyor. Hani enerji fiyatları da artsa, güven göstergeleri de bozulsa büyüme hızı düşüyor ama çöküş yok. En büyük risk hala Orta Doğu diyor. Hürmüz Boğazı, petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz, petrokimya ve Türkiye için de sorun olan gübre piyasaları küresel ekonomi için kritik durumda diyor. Enflasyon tekrar gündemde. Yani istediğin kadar yani anti-enflasyon politikaları da izliyor. En ufak bir şeyde kıpırdanmada hem petrolde hem tedarik zincirlerinde yani neticede enerji ve emtia fiyatlarındaki artış hemen Amerika'da, işte Avrupa'da ve bizim gibi birçok gelişmekte olan ülkede enflasyonu yeniden yukarı itiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rahatlayamıyor. Hani hep böyle her şeyin sorumlusu, yanıt verme konumunda olan kurum oldukları için doğru düz bir şey söyleyemiyorlar diyor. Benim tahminim şöyle söylemeye çalışıyor. Hani eski raporlarla çizdikleri çerçevenin dışına çıkıp fazla kötümser ya da imsar olmadan çok temkinli şeyler üretiyorlar diyor. Ama bu raporda ilginç bir şey var. Diyor ki yapay zeka artık ekonominin yeni motoru. Yani yarı iletkenler, o çipler, işte veri merkezleri, yapay zeka yazılım donanımları, bulut altyapıları filan. Neticede diyor ki yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları beklenenden ya da tahmin edilenden diyelim daha erken ortaya çıkabilir diyor. Hatta diyor yapay zeka işleri henüz yok etmiyor diyor. Yani böyle hep söyleniyor ya yapay zeka işleri artacak diye. OECD şunu söylüyor diyor ki yapay zekaya en açık sektörlerde bile hala iş ilanları var. Geniş çaplı bir iş kaybı görülmüyor. Ama çok güzel bir noktaya temas etmiş. Diyor ki dijital beceri eksikliği var. Yani insan gidecek, zeka gelecek değil. O zekayı kullanabilecek dijital beceriler herhalde en fazla telefonları olacak. Dünya ticareti hala güçlü diyor. Kamu borçları inanılmaz ölçüde yükselmeye devam ediyor. Birinci sırada tabii savunma harcamaları var. Artık ne demekse savaş harcamaları diye isim geliyor buna. Hep savunma harcamaları. Sonra enerji destekleri var. Yani böyle bir ortamda insanlar hani evlenmiyor, çocuk sayısında azalma var, doğum oranlarında falan. Ne diyorlar buna? Yaşlanan nüfus diyorlar. Yani o da bir başka problem olarak çıkıyor karşımıza. Sonra yeşil dönüşüm yatırımları hani çok büyük. Yani Trump öncesi hızlı olmasa bile yine devam ediyor. Sonra her ülkenin birinci sırasında işte yenilenebilir enerji, depolama sistemleri, şebeke yatırımları falan enerji güvenliği konusu var. Ve belirsizlik Çok yüksek. Yani bence artık birçok noktada oyunun yeni adı belirsizlik altında yönetim. Bu bir sanat olacak. Çünkü krizin daha uzaması durumu belirsizliği artıracak. Daha düşük büyüme, yüksek enflasyon olacak. Sıkı para politikası olacak. Peki bunun altında biz ne yapacağız? Bu yaratacağı bir sürü belirsizlik var. İşte oradan bir bütün ülkelere ilişkin yorumlar yapmış ama Türkiye için önemli şeyler var. Bakın onları da hemen paylaşmak istiyorum. Zaman kıymetli. Diyor ki Türkiye sıkı para politikasını korumalı. Türkiye'de enflasyon beklentileri hala yüksek. Ve en önemlisi yeri şu. Birazcık ima ederek vermiş ama gerekirse diyor Merkez Bankası ilave faiz artışları konusunda da şey olmalı, aktif olmalı. Yani bu böyle bir olasılığı dışlamamalı. Yani bu çok güçlü bir mesaj bence. Maliye politikası sıkı bir şekilde gidiyor. Bu şekilde gitmeye devam etmeli diyor. Türkiye'nin en temel iki kırılganlığının birincisi Avrupa'da büyümenin yavaşlaması ki ihracatın büyük bölümü Avrupa'ya gittiği için sıkıntı yaşarsınız diyor. İkincisi Çin rekabeti özellikle imalat sanayinde ve üçüncü dünya pazarları ya da üçüncül pazarlar diyelim. Çin baskısı artıyor bu bizde de söz konusu. Enerji konusunda da şunu söylüyor bize diyor ki siz net enerji ithalatçısınız, net gübre ithalatçısınız. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükseliş sizin cari açınızı ve enflasyonu anında olumsuz olarak etkiliyor. Ama diğer taraftan da şunu söylüyor. Türkiye doğrudan körfezin arzına işte o Hürmüz tarafının arzına sınırlı bağımlılıkta bu ülke. Yani her şey oradan gelmiyor. Başka kaynakları yolları var diyor Türkiye'nin. Dolayısıyla diyor fiziksel arz riski Türkiye için göreceli olarak düşük. Ve bir de bir fix menümüz var Zafer Bey. Bunu biz sizinle senelerdir desem yazıdır gündeme getiririz. Diyor ki yapısal reform tavsiyelerine dokunmuş. Diyor ki kadın istihdamını artırın, vergi teşviklerini kullanın, hizmet sektöründe rekabeti artırın, beceri seviyesini yükseltin, eğitim ve iş gücü piyasası reformlarını yapın, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırın, enerji güvenliği ve cari denge konusundan özellikle enerji yatırımlarını hızlandırmanız sizin için önemlidir diyor. Ve işte Türkiye için de şeyleri bu. Bilmiyorum vaktimiz varsa son bir mesajı belki ifade edebilirim o OECD'nin.
0: Buyurun hocam raporunun. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi diyor ki 3 büyük tema var diyor. Bunların 3'ü de aynı anda ekonomiyi şekillendiriyor. Bunlardan birisi jeopolitik riskler ve enerji güvenliği. Yani şu an tüm dünyanın kulağı burada. İkincisi yapay zeka ve teknolojik dönüşüm ki bunu ıskalamamamız gerekiyor kesinlikle. Ya da artık dezenflasyonla büyüme arasındaki hassas dengeyi tutmak mümkün. Yani diyor ki enflasyonda düşüşünüz mümkün diyor. Türkiye'ye dönersek tekrar büyümeniz devam edecek. Para politikası disiplinini muhafaza edin. Uzun vadede enerji bağımlılığını azaltın. Kadın istihdamını artırın. Verimlilik odaklı reformlar yapın. O zaman sizin anahtar kelimeleriniz kısa vadede temkinli iyimserlik olsun. Orta ve uzun vadede ise fix menü. Yapısal dönüşüm zorunluluğunuz hala var. Bunu ihmal ediyorsunuz, etmeyin diyor. Böyle okudum bu raporu ben Zafer Bey.
0: Zaten yapısal reform ve yapısal dönüşüm meselesini ben mesleğe başladığımdan beri neredeyse konuşuruz. Bayağı da oldu yani başlayalı. Bu Türkiye'nin vazgeçilmez gündem maddesi. Peki hocam hemen çok kısa sektörel değerlendirme var mı? Yani sanayi, tarım, hizmetler bunların arasında öne çıkan bir sektör işaret ediliyor mu raporda?
1: Burada aslında öyle çok net bir şey yakalamadım. Belki ya çok kapsamlı bir rapor, 330 sayfalık bir rapor. Ama hepsinde şöyle bir noktayı söyleyebilirim. Yapay zeka ve teknoloji destekli olarak sektörlerin rekabet gücünü artıracağı ve bu konuda bir hızlanma beklentisi içinde olduğu aşikar. Onu söyleyebilirim. Hatta bununla ilişkin böyle kendi sayfasında çok güzel özet rapor şeyler de vermiş, grafikler de vermiş o OECD. Bunların içerisinde işte emtia fiyatlarındaki artış özellikle petrol yani bu enerji sektörüne ilişkin hala bu lider konumunu şey yapacak. Ondan sonra enerji konusunun yine sosyal anlamda toplumları baskı altına alacağını ama birçok ülkenin yine enerji sektöründe yapmış olduğu ataklarla ön plana çıktıklarını söylüyor. Mesela İspanya, Hollanda, Fransa, Kore çok ciddi ataklar yapmış durumda. Türkiye ortalarda yer alıyor bu sıralamada. Neticede artık hepsi birbiriyle iç içe geçmiş bir durum söz konusu. Bunu söyleyebilirim yani, enerji ve tarım. Evet.
0: Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sağ olunuz. Kısa bir ara rica ediyoruz konuk değişimi için. Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: cari açık serisi devam ediyor.
1: Evet. Aylık bazda geçen yılın biraz altında ve artış hızı da biraz azalmış durumda. Ama yine de bizim artık önümüzdeki dönemde bu küresel daralmayla birlikte biliyorsunuz dünya ekonomisinin küçüleceği, daha doğrusu bütün verileri revize edilmeye başladı. Üstüne üstlük bizim pazarlarımızda durum pek iyi gitmiyor. Mal ve hizmet dengesinden şey gelecek, kötü işaret gelecek şeyde, ödemeler dengesinde yılın kalanını için. Turizm geçen yıla kıyasla gelirlerimizde azalma olabilir. Yani sipariş iptali olmasa bile bizim şeyler, oteller fiyat kırmaya başladı. Önceki siparişler iyi deniyordu ama tamamını satamadıklarını biliyoruz. Bir de uzunca bir zamandır biz turizmde şey veriyoruz, son dakika iptal hakkı veriyoruz şeylere. Eğer bu savaş çözülürse biraz daha iyi olacak gibi. Ama ödemeler dengesi sorun olmamakla birlikte geçen yıla kıyasla bir miktar azalacak ama bizim üzerimizde yük olmaya devam edecek. Benim dikkatimi çeken, hani o mal ve hizmet dengesini söyleyince, hakikaten hizmet gelirlerinde bizim bu sene bir miktar azalma var. Yani dikkat çekici biçimde. Yani şey, uluslararası yatırımlara da bir geniş şey yapacağız, konuşacağız biraz sonra ama özellikle hizmet dengesinde geçen yıla, gelirlerimizde geçen yıla kıyasla bir miktar azalma var. Ne kadar? 300 milyon dolar kadar. Giderlerim, Ocak Nisan'ı konuşuyorum bu arada. Giderlerimizde ise yaklaşık 450 milyon dolar şey var, artış var. Dengede de bir miktar azalma doğal olarak. 300 milyon liralık milyon dolar kadar azalma. Hizmet dengesi önemli çünkü biz mal ticaretindeki dengesizliğimizi, yani ithalatımız daha yüksek, buradan gelirlerle kapatıyoruz ve yıllık 100 milyar doların üzerinde gelirimiz var şeyde, orada. Bakalım şimdi yıllıklandırılmış veriye. Özellikle birincil hizmet dengesi. Evet, şu anda yıllıklandırılmış veri gelir 122 milyar 343 milyon dolar. Yani 100 milyar doların sınırını geçtiğimiz bir alan var hizmet gelirlerimiz. Bunun içerisinde navlun gibi şey gibi açık verdiğimiz şeyler de var. Unsurlar da var ama sonuç itibariyle biz burada yaklaşık 60-70 milyar dolar para kazanıyoruz şey olarak, ülke olarak. Hadi diğerleri biraz küçük ama turizm gelirimiz kadar neredeyse, yani aşağı yukarı evet, benzeşiyor. Ama bizim için önemli şeyde biraz, yani ödemeler dengesi içerisinde altın ve şey, enerji hariç hala fazla veriyoruz aylık bazda ama onları da harcamadığımız anlamına gelmiyor tabii ki, hele enerjinin bu durumunda. Doğrudan yatırımlarda da zayıf seyir devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet, işte bunun sonucunda ben zaten onu soracaktım. Birinci çeyrekte net doğrudan yatırımcı olmuş Türkiye.
1: Evet.
0: Bu gelen doğrudan yatırımların azlığından mı, bizden daha fazla çıktığından mı?
1: İkisi de. Bizde azalan ne? Hem daha önce gayrimenkul satışı çok fazlaydı Türkiye'de. Yıllık 4,5 milyar dolar Türkiye'den yabancılar gayrimenkul satın alıyordu. Bu 2,8'lere kadar düştü şu anda. Tersi durumda biz 700 milyon dolarlıktı. Hani 700 milyon dolara çıktığında ben haber yapmıştım. O işte 200 milyon dolarlardan, 100 milyon dolarlardan 700 milyar milyon dolara geldi. Türklerin yurt ya da Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışından satın aldığı gayrimenkul diye. Ama şimdi bakıyoruz 2 milyar doları aştı, 3 milyar dolar sınırına da dayandı. Oo. Yani bu şey hakikaten çok yüksek, Türkiye için çok yüksek bir şey tutar. Diğer yandan yılda biz işte ne bileyim 17 milyar dolar, 18 milyar dolar, bazen 21 milyar dolar ama bu çizgilerde yurt dışından doğrudan yatırım alıyorduk. Yani gayrimenkulün dışında. Bu da 2 milyar dolarla net 10 milyar dolar seviyelerine geldi. Ama gidenlere de baktığımızda birinci çeyrekte gördüğümüz, gerçekten Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar gayrimenkul hariç yurt dışına net yatırımcıydı. Şimdi ilk çeyrek böyle. Bu haberi yapmamızın nedeni sadece hani bir aylık, bir dönemlik göze görünüyordu. Yani bizim için şey değil. Hakikaten şaşırtıcı bir durumdu. Bir çeyrek itibariyle, çeyreklik 3 ay boyunca

0: Türkiye'nin şeyinin geride kalması, çektiği yatırımın geride kalması, giden yatırımdan. Nisan ayında bir miktar düzelmiş durumda ama gelen yatırım da gayrimenkul hariç olarak tuttuğumuzda nereden baksanız 900 milyon dolar dolayında. Yani yabancı doğrudan yatırımlarda şu anda şeyimiz, görünümümüz hiç iyi değil.
1: Sevimsiz, evet.
0: Sevimsiz. Bir not vermemiz gerekiyor burada. Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırımların çok büyük bir kısmı da hali hazırda Türkiye'de yatırım yapanlardan. Yani Türkiye'de şirketi var, bu şirketlere sermaye getiriyorlar, şeyi yatırımlarını artırıyorlar ya da bu türde. Yani Greenfield dedikleri yabancıların, bizim sıfırdan yatırım dediğimiz her şeyiyle yeni, işte şuraya fabrika kuruyorum, daha önce Türkiye'de değildim, şimdi geldim şu yatırımı yapıyorum ve ihracat da yapacağım gibi yatırımları uzunca bir süredir ne yazık ki çekemiyoruz.
1: Evet, hatta anlaşması yapılan BED de Macaristan'a kaydırdı.
0: Evet.
1: Yani o Manisa'daki arazi kaldı.
0: İkinci defa kaldım. Daha
1: Evet.
0: önce de bir başka grup
1: Başka
0: gitmişti.
1: firmaydı, evet. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında lojistik işbirliği anlaşmaları. Bu aralar Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işte enerjiden lojistiğe farklı alanlarda birçok anlaşma imzalanıyor zaten.
0: Evet, teyit edilmemiş bir bilgi şey vereceğim şimdi. İnsanlar bunu veri olarak almasınlar ama böyle haberlerde yayınlanmaya başlandı. Şimdi bu ayın ortasında Fransa'da G7 toplantısı olacak. G7 toplantılarına, daha doğrusu bu türden G20'de de vardır, ev sahibi ülkeler, işte ne bileyim, o üçlü yapılır ya, bir önceki başkan, şimdiki başkan, sonraki başkan diye, o üçlü yapıdan isteyen ülkeler şey yaparlar, başka konuk ülkeler çağırırlar. G7 içinde yaklaşık 7 veya 8 ülke çağrılmıştı. Aralarında Suriye de var bu arada, Suriye'yi de hatırlatalım. Niye G7 ile girdiğimi insanlar birazdan anlayacak. Suudi Arabistan da davetliydi ancak Prens Selman oraya gitmeyeceğini açıkladı. Macron davet etmişti onu. Fransa'da olacak bu arada G7 zirvesi. Gitmeyeceğini açıklamıştı. Aynı tarihlerde Türkiye'de olacağı şeyi var, haberi var. Başta dediğim gibi teyitsiz, insanlar bunu şey yapmasınlar, hani veri olarak almasınlar ama böyle haberler çıktı, bunu aktarmak istedim. Yani G7'ye gitmeyecek ama Türkiye'ye gelecek gibi ve orada yeni anlaşmalar bekleniyor. Peki bu lojistik anlaşmanın önemi ne? Şimdi kalkınma yolu biliyorsunuz Türkiye'nin ortaya koyduğu projelerden bir tanesi. Finansman bulmak için Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, daha önce şeyde Suudi Arabistan'la bir ortak komite de kurulmuştu. Irak'tan, yani Basra'dan Irak'tan gelecek olan hat henüz daha şey böyle hayata geçmedi ama gittikçe güçleniyor orası. Nedir bu kalkınma yolu? Sadece bir demir yolu şeyi değil, aynı zamanda bir enerji boru hatları olacak, işte ne bileyim enerji nakil hatları olacak. Suudi Arabistan'la tartışmalı da olsa çok ciddi bir yenilenebilir enerji yatırımı şeyi, imtiyazı verildi biliyorsunuz Türkiye'de üretim için. O üretimle birlikte, kendi ülkesindeki yatırımla birlikte mesela Avrupa'ya elektrik satmayı planlıyor. Aynı
1: Aa.
0: şekilde Basra Körfezi'nden bu Hindistan ve Avrupa Birliği'nin köpürttüğü Doğu Akdeniz'i de böyle sürekli gerginlik yarattıkları şeyin, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa, Hindistan Körfez Avrupa şeyin koridoruna karşı daha verimli bir şey var. Bu arada Mısır'ın biraz yalpalıyor şeyde, dış politikada, ama onunla da şeyler, ilişkileri, daha doğrusu çıkarları birleştirme yönünde hareketler var. Mısır uzun süredir sessizdi ama bu sözünü ettiğim Hindistan'dan gelip Körfez, Orta Doğu'dan geçip Avrupa'ya giden yol Süveyş kanalını da bypasslıyor. Yani o tarafın kritik özelliği mutlaka devam edecek ama işte Mısır'ın da çıkarına değil. Yakın zamanda biz tekrar tatbikatlara başladık şeyle, Mısır'la. Yani özellikle hava kuvvetleri şey yapıyorlar. Evet, belirli tatbikatlar başladı ama bunun siyasi tarafı henüz gelmedi. Ama Suudi Arabistan'la şey hızlanıyor,
1: Evet.
0: İlişkiler.
1: Şu kamu alacaklarının ödenmesiyle ilgili çalışmayı konuşalım istersen. Vaktimiz
0: Evet.
1: kalırsa şu paket meselesini konuşuruz.
0: Evet.
1: Çünkü sizin gazetenin özel haberiydi bu dün. Tebliğin ayrıntılarına sizin gazeteden Berna Büyükbayrak ulaşmış. Gayet de tatmin edici görünüyor sanki.
0: Evet, özellikle belediye borçlarına ilişkin bir düzenleme var içerisinde. Dinleyenler anımsayacaktır. Bu belediyelerin sosyal güvenlik borçlarına yönelik olarak ciddi bir tartışma çıkmıştı. Hatta bazı haciz işlemleri falan da başlatılabileceği söyleniyordu. Birkaç defa şey

0: kaynaktan kesinti biçiminde de, yani belediye paylarından kesinti biçiminde de birkaç tahsilat yapıldı. Belediyelerle merkezi idare arasında uyuşmazlık noktalarından birisiydi. Orada da şey getiriliyor ama esas elbette biraz daha küçük borçlulara yönelik olarak düzenleme. Şirketler açısından baktığımızda 72 aya kadar uzatma imkanı veriliyor.
1: Hı hı.
0: Yani bu şeye yeniden yapılandırma denilmedi düzenlemeye, ama sonuçta 72 aya kadar uzatma önceki kanunlarda da yeniden yapılandırma kanunlarıyla çıkarılmıştı. Bu tebliğ de kullanılacak, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var bir tebliğ biçiminde. Nedir temel başlıklar? Ana unsur olarak 36, 48 ve 72 ay, yani borcun yapılanmasına ya da şirketin zor durumuna bağlı olarak kamu alacakları taksitlendirilebilecek. Teminatsız taksitlendirme alt sınırı 10 milyon liraya çıkarılıyor. Nedir? Daha önce 1 milyon liraya kadar olan borcunuzu herhangi bir teminat göstermeden taksitlendirebiliyordunuz. Şimdi bu 10 milyon liraya çıktı. Çok geniş bir kapsamı çok geniş sayıda borçluyu kapsayacaktır. Yani büyük şirketlerin elbette büyük borcu, ama hem vatandaşın hem esnafın yani borçları bu kadar yüksek olmayabilir. 10 milyon lira ciddi bir tutar çünkü. Tescil faiz de %30'dan 29'a indiriliyor. Enflasyonun biraz daha altına indirilecek. Dediğim gibi 72'ye kadar banka sigorta muameleleri vergisi ve KDF'de en fazla 12 taksit yapılabilecek bu notlardan biri. Belediyelerin borçları 72'ye kadar yapabilecek, uzatılabilecek. 31 Ağustos 2026'ya kadar da şirketlerin ya da borçluların başvurması yeterli olacak. Bu arada 10 milyonların üzerinde teminat isteyecek. Onu söylemek yani dolaylı yoldan söylemiş olduk. Bir de ÖTV ve geçici vergi, bunlar dışında.
1: Evet, o kapsamda değil onlar. Ama ben dün bir iki böyle küçük çaplı şirketle konuştum. Çok rahatlatacağını söylüyorlar. Çok memnunlar yani. Böyle çıkarsa tebliğ çok işlerine yarayacak. Özellikle küçük ölçekli firmaların. Mehmet Kaya, çok teşekkür
0: ederim. Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Bu ne bayramı?
9: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek

0: Ve ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Haziran 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sayıları 1 milyonu aşan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri için beklenen gün geldi çattı. Yarın girecekleri liselere geçiş sınavıyla eğitimlerinin yeni aşamasının nasıl şekilleneceğini görecekler. Biz sınava artık saatler kala tüm öğrencilerimize ve ailelerine başarı dileklerimizi ileterek başlıyoruz programımıza. Dileriz her birinin umutları yarın itibariyle çiçeklenir ve sonraki yaşamları için en güzel başlangıcı yaparlar.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 128 milyar dolar iddialarının hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı Hürjet, Türk Yıldızları akrobasi timiyle gökyüzünde bir araya gelerek 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirildi. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu ile konuşacağız. Büşra Topçu, iyi akşamlar.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
0: Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar vardı. Erdoğan bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz dedi. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü ifadelerini kullandı. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Siyasetin anarşiyle yan yana gelemeyeceğini söyledi. Milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirtti. Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkat çekti. Doğu Akdeniz'i işaret etti. Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu artıracağız mesajı da verdi. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz dedi. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kaydettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz var, o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir dedi.
1: Türkiye'de beyaz et sektörünü kapsayan soruşturma ve operasyonlar konusunda Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan bir açıklama oldu. Büşra Topçu, konunun ayrıntılarını alabilir miyiz?
0: Hemen aktaralım. Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 32 kişi yakalandı. Beyaz et sektöründe rekabetin doğrudan veya dolaylı olarak engellendiği belirtildi. Şüpheliler hemen takibe alındı. Haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele ekiplerince İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete de denetim kayyımı atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ilişkin sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Onu da aktaralım. Akın Gürlek temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurguladı. Bakan Gürlek piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek ifadelerine yer verdi.
1: Büşra Topçu, son olarak yarın tüm yurtta LGS heyecanı yaşanacak. Sayıları 1 milyonu aşan genç öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren, sınav konusunda alınan önlemler ve yetkililerden gelen son uyarılar konusunda neler aktarırsınız?
0: Evet, 1 milyon 22 bin küsur öğrenci var aslında, 8. sınıf öğrencisi. Yarın liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecekler. İki oturumda düzenlenecek sınav. İlk oturum saat 9.30'da başlayacak. Sözel oturum olacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika cevap süresi tanınacak. İkinci oturum sayısal alan olacak. Saat 11.30'da başlayacak ve 40 soru yöneltilecek öğrencilere. Bu 40 soruluk sayısal soruyu cevaplamak için de 80 dakika süreleri olacak. Şunu belirtelim, Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez bir uygulamayı hayata geçiriyor. İki oturum arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketinin içeriğini de aktaralım. kuru üzüm, ceviz, kuru meyveli yulaf var ve şu olacak, dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez bu uygulamayı hayata geçirdi. Öte yandan sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için de bir takım önlemler alınacak. 29.103 güvenlik personeliyle 4.028 ekip görev yapacak yarın. Sınav merkezlerinde dedektör ve yaka kamerası da kullanılacak. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürleri, müdürlükleri açık olacak. İl ve ilçe müdürlükleri saat sabah 7.30'da öğlen 12.30 saatleri arasında randevusu hizmet verecek. Şunun da altını çizerim, gün içinde TRT Haber ekranlarından da vatandaşların gündemine getirmiş uzmanlar bugünü öğrencilerin dinlenerek geçirmesini tavsiye ediyor diyerek sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Topçu. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeyker Aksu. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen savaşın 105. gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan gelen anlaşma açıklaması gün içinde hepimizi heyecanlandırdı. Konu ilişkin elinize ulaşan son bilgileri dinlemek isteriz. Bunun yanında iç siyasetin gündeminde ilk sırayı alan CHP kaynaklı gelişmeler de hafta boyunca çok hareketliydi. Partide ihraç süreci başladı. Dün toplanan parti meclisinin ardından olağan kurultay için sürecin başlatılacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu sabah itibariyle CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda görevli iki başkan vekilinin görevlerinin son bulduğu haberi de dikkat çekti. İç ve dış gelişmelere ilişkin izlenimlerinizi merak ediyoruz. Sözü size bırakalım.
3: Hemen savaş gündemiyle başlayayım ben de o zaman. Yani daha önceki yayınlarımızda ki çok defalar konuştuk bunu, hatırlarsanız dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Ben her defasında temkinli yaklaşıyordum Trump'tan gelen açıklamalara. İşte hem ağır bir saldırı yapacağız hem de işte barış çok yakın, artık bitti, barışıyoruz, savaş bitiyor yönündeki açıklamalarını hep temkinli yaklaşırdım. Çünkü bir dediğini tutmayan ya da yaptığı dediğini tutmayan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunun altını özellikle çizerdim hep. İlk yaptığı açıklamada yine aslında benzer bir şekilde temkinli yaklaşmıştım. Çünkü daha bir gün öncesinde, hatta gün bile değil saatler öncesinde,
1: evet, Salim Bey,
3: en büyük saldırı.
1: Evet, sizi dinleyeceğiz ama kusura bakmayın, bir son dakika gelişmesi var, bunu da konuyla ilgili olduğu için aktaralım. İran Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İslamabad mutabakat zaptına hiç bu kadar yakın olmamıştık açıklamasında bulundu. Bunu da aktarmış olalım ve sizi dinliyoruz.
3: Çok iyi, çok iyi yaptınız. Tam da işte bu nedenle ben bu kez biraz daha umutluyum diyecektim. Yani Trump'ın yaptığı açıklamalar, bugüne kadar yaptığı açıklamalar hep İran tarafından reddediliyordu. Ya da İran kaynakları, İranlı kaynaklar her defasında öyle bir anlaşma olmadığının altını çiziyordu. Ama bu kez ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen, işte az önce sizin de dillendirdiğiniz o açıklama ilk kez umutlandırdı. Acaba gerçekten barışa doğru, barış gerçi hani bugünden yarına çok kolay olmayabilir, evet, tamamen barışın sağlanması, ama en azından ateşkesin kalıcı olması için bir anlaşma mümkün olabilir. İşte bu anlamda bir umut var ki Trump bugün yaptığı açıklamada hafta sonu olabileceğini söyledi. Yani cumartesi ya da pazar, ki İran tarafından gelen haberler de pazar günü Avrupa'da işte bir Helsinki konuşuluyor mesela, ama neden İstanbul olmasın ya da ne, başka bir şehir, başka bir ülke olmasın, ama yani Avrupa'da pazar günü imzalanacağına yönelik bir beklenti var mutabakat metninin en azından. Ha, sonrasında bu tamamen bir ateşkes anlaşmasına döner mi, bir barış anlaşmasına döner mi, onu zaman gösterecek tabii ki. Fakat İran tarafından sızdırılan anlaşmanın şartlarına yönelik olarak Trump'ın itirazı olduğu, yine az önce yaptığı bir açıklamada İran'la anlaştıklarını, ama sızdırılan şartlar diye kendisi söylüyor zaten, bu cümleyi kendisi kuruyor, gerçeği yansıtmıyor diyor. Dolayısıyla yani tam bir anlaşma şu an itibariyle yok gibi anladığımız kadarıyla, ama hafta sonu yani cumartesi ya da pazar gününe dair, özellikle pazar gününe dair umutluyuz açıkçası hepimiz. Gelelim iç siyasete. Vaktimizin daraldığını farkındayım. CHP ile ilgili de işte yine siz anonsunuz sırasında söylediniz. Olağan kurultay süreci başlatılacak. Önce MHK'yı toplamıştı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından parti meclisini topladı. Ve parti meclisinde alınan karar gereği de olağan kurultay süreci başlatılıyor. Bununla ilgili de işte çalışma grupları kurulacak ve sürecin nasıl işleyeceği belirlenecek. Ama bunu daha önceki yayınlarımızda da yine dinleyicilerimiz de siz de hatırlayacaksınızdır. Ben olağanüstü kurultay beklemediğimi, bir olursa şayet bir olağan kurultay beklediğimi, onun da bugünden yarına, yani Özgür Özel ve ekibinin dediği gibi 45 gün içinde yapılmasının mümkün olmadığına hep vurgu yapıyordum. Tam da o şekilde oldu. Yani olağan kurultay dediğimiz şey, önce mahalle delegeleri belirlenecek, ardından ilçe delegeleri belirlenecek. Yani ilçelerde seçim yapılacak, ilçe kongrelerinde yapılacak. Ardından il kongreleri yapılacak, il delegeleri belirlenecek. Yani bütün bu sürece baktığımız zaman 6-7 aydan aşağı sürmez. Hatta belki 1 yıla kadar uzayabilecek bir süreç. Olağan kurultay süreci, işte Özgür Özel ve ekibinin buna itirazı da muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde devam edecek zaten. Bir taraftan arınma sürecini başlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Önceki gün 9 tane milletvekilini disipline sevk etmişti ki o 9 milletvekilinden 5'i aktif bir şekilde çok yakınında yer alan, Özgür Özel'in çok yakınında yer alan, birlikte pek çok siyasi çalışmadan tutun da hani özel hayata dair pek çok paylaştıkları şeyler olan isimlerdi ki bunlardan ikisi, yine siz anonsunuz sırasında söylediğiniz, grup başkan vekiliydi CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kılıçdaroğlu o isimlerin disipline verildiği için grup başkan vekilliklerinin düşürülmesi gerektiğini meclis başkanlığına yazmıştı. O yazı gereği de grup başkan vekillikleri bu sabah itibariyle düşürüldü. Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın. Onun haricinde yine genel başkan yardımcısı statüsünde işte Burhanettin Bulut gibi isimler vardı. Yine Özgür Özel'in çok yakındaki isimler. Onlar da yine disipline sevk edildiler. Yüksek Disiplin Kurulu henüz bir karar vermedi. Yani görüşülecek. Sonrasında partiden atılacak mı atılmayacak mı bu 9 isim belli olacak ki bugün de, yani bu 9 isme, bunlar milletvekilleriydi, 2 isim daha eklendi. Onlar da Bolu Belediye Başkanı ile Kilis Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Serkan Tuncer. Onlar da yine disipline sevk edildi. Yani önümüzdeki süreçte bu arınma açıklamasının altını dolduracak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma sürecini devam ettirecek gibi görünüyor. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama yani hem bu arınma süreci hem olağan kurultay tartışmaları arasında CHP'de yeni bir parti kurulur mu kurulmaz mı diye uzun zamandır konuştuğumuz konu, ki geldiğimiz noktada artık Özgür Özel'in pek de yapabileceği bir şey yok. Artık yeni parti kurmaktan başka çaresi yok gibi bir görüntü ortaya çıkmasına rağmen Özgür Özel son yaptığı açıklamada şu an itibariyle CHP'den ayrılmak, yeni parti kurmak gibi bir niyetimiz yok dedi. Ama Ankara kulislerinde çok net bir şekilde konuşulduğu ve bilindiği üzere yeni parti arayışları sürüyor. Yani önce Demokratik Sol Parti ile, ardından Genç Parti ile, daha sonra Demokrat Parti ile irtibata geçtiklerine yönelik iddialar vardı ki bu iddiaları hem Genç Parti kanadı hem Demokratik Sol Parti kanadı genel başkan düzeyinde doğruladı. Ama kapıyı kapattıklarını da belirttiler CHP'ye. Dolayısıyla yani mevcut partilerden, örgütlenmesini tamamlamış partilerden şu an itibariyle olumlu bir yanıt alamadılar. Ama yeni bir parti kurup örgütlenmesini tamamlamış ya da örgütlenmesini tamamlanmış bir başka partiyle yola devam etmek, ismini değiştirip yola devam etmek gibi süreci bir süre daha herhalde takip edeceklerdir diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi daha çok konuşacağız bu konuyu. O yüzden vakti de sınırlı olduğunu farkındayım. Burada şimdilik noktalayayım istersen.
1: Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, Çanakkale'de düzenlenen Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlama törenlerine ve Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına dair izlenimleri TRT Çanakkale muhabiri Altu Acer bizlere aktaracak. Altu Acer, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Mahfet Peker Peker.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Neler aktaracaksınız?
4: Evet, Mahpeker Aksu, bugün Çanakkale'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü görkemli bir törenle kutlandı. İlk tören Osmanlı döneminde Kaptanı Derya ve Gelibolu Sancakbeyliği görevlerinde bulunan Gazi Yakup Bey'in türbesini ziyaret edilmesiyle başladı. Bu ziyarete Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Çardak'taki bu törenin ardından 672 yıl önce fethi için Lapse giden Gelibolu'ya doğru yola çıkan Türklerin izleri bugün Boğaz'dan Türk bayraklarıyla oluşturulan görkemli görüntülerle yeniden canlandırıldı. Nusret Mayın gemisi, savaş gemileri ve balıkçı tekneleriyle

birlikte bayraklar sallanarak ve bayraklarla donatılmış teknelerle birlikte boğaz geçişi gerçekleştirildi. Görsel bir şölen vardı burada. Sadece görsel şölen denizde değildi, havada da yine bir şölen söz konusuydu. Havadan helikopterler ve Türk savaş uçaklarının geçiş töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Bakanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Gelibolu'daki bulunan bir törene katıldılar. Bu törende de mehter ekibi Fetih Marşı'nı okudu. Daha sonra son olarak ise Osmanlıların Rumeli'ye geçişinde sağlayan ve en önemli komutanlardan biri olarak kabul edilen ve bu nedenle Rumeli Fatih olarak anılan Gazi Süleyman Paşa'nın Bolu'daki kabri ziyaret edildi. Burada dualar edildi ve anma töreni Çanakkale'de son buldu. Gerçekten çok görkemli bir törendi bu tören ve bundan sonraki yıllarda da Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi törenlerle Çanakkale'de kutlanacak diyeyim ve sözü size aktarayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Altuğ Acar. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TNT Çanakkale muhabiri Altuğ Acar bizlerle birlikteydi. Çanakkale'deki törenlerle ilgili izlenimlerini aktardı.
2: Reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Setur Yaz Show!
9: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
10: Tatilse Setur!
11: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Altın Yıldız. Bankam Tombank kartım hadi.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
17: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman. Hocam hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
18: Çok teşekkür ederim Mahpeker Hanım. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ekonomi deyince değil mi hocam? Direkt altın ne oldu? Yayın öncesinde keşke, de konuşmuştuk.
18: Evet. Keşke o kadar basit olsa her şey ama tabii altın özellikle bizim coğrafyamız, bizim insanımız için çok önemli. Bir son dakika gelişmesi oldu. Tabii TRT hemen dinleyicilerine bunu paylaştı. Zaten Trump aslında söylemişti ama hani tam 39 defa oldu oluyor ya, yapıldı yapılıyor dediği için pek inandırıcı değildi ama şimdi anlaşılıyor ki Dışişleri Bakanı İran

0: Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da ifadesiyle herhalde bu hafta içerisinde bir anlaşma imzalanacak. Orijinal açıklama Avrupa'da bunun imzalanacağı ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Amerika adına imza koyacağıydı. Böylece Nisan ayından beri sönümlenme aşamasında 100 günü geride bırakan bu savaşın en azından piyasaları rahatlatacak bir kulvara girdiği görülüyor. Ama bu son mudur, nihai bir barış mıdır? O konuda şüphem var. Sadece Körfez Savaşı için değil, malumunuz insanlık tarihi maalesef savaşlar üzerinden de okunabilir,
1: evet,
0: takip edilebilir. Her türlü barış anlaşması çoğu kere yeni bir savaşın da tohumlarını atan veya hazırlayan bir aşama olmuştur. İşte çok yakın tarih, Birinci Dünya Savaşı sonundaki Versay Anlaşması'nın haksız ve bir tarafı incitici hükümlerinin daha sonra İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladığı iddia edilir. Bakalım nasıl olacak? Ama galiba şöyle diyelim Ahbeker Hanım, artık kıdemli IMF Başkanı diyelim, ikinci döneminin sonuna doğru geliyor. Komşumuz Bulgaristan'dan biliyorsunuz Kristalina, evet, Georgieva hanımefendi defaatle söylemişti, en son gene ifade etti. Artık

0: bu risklerle yaşamaya alışmak durumundayız. Maalesef bu belirsizlik iklimi, katı sert iklim devam edecek. Ama şöyle bir şeyimiz var ve biraz böyle yüksek tondan iyimser başlayalım. Sizin de güler yüzünüzle her zaman güzel programlar yaparız. Bu haftaki güncel makalemde şöyle bir başlık kullandım. Biliyorsunuz futbol şeyi başladı 6 hafta boyunca. Ekopolitiğin sert ikliminde futbol imbatı.
1: Evet.
0: İmbat biliyorsunuz böyle bizim güzel İzmir'imizin ferahlatıcı bir rüzgarıdır. Gelip geçer, dönemseldir ama ferahlatır. Anlaşılıyor ki bu belirsizlik, bu sertlik, büyümede aşağı yönlü baskı, enflasyonda yukarı yönlü baskı küresel olarak gündemde kalacak. İleri geri gerginlikler, savaşlar, çatışmalar devam edecek. Ama böyle arada bir de gönül
1: Evet.
0: ferahlatıcı şeylere
1: Hocam
0: ihtiyacımız
1: çok
0: var.
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağ
1: Tabii ben
0: olun.
1: altını böyle yayın öncesinde hemen konuşurken altında başladık ama biz aslında
0: Ben
1: sorularımıza başlamadık
0: tabii ben
1: tabii.
0: hemen o zaman altın konusunda şey yapayım. Şimdi hakikaten
1: Yok biz cevap
0: dinleyiciler diyecekler ki şöyle diyecekler. Hoca konuştu konuştu altını söylemedi. Efendim bu türden barış şeyleri olduğunda altın yukarı yönlü hareket yapar. Ama biliyorsunuz petroldeki hareketlere de bakmak lazım. Bir sıçrama hoplamadan ziyade yukarı yönlü bir eğilimin ilk işareti olarak kabul edilebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Hocam ekopolitik analizinizi paylaşmak için tabii birlikteyiz
0: Evet.
1: sizinle. Bugün oldukça sıcak gelişmelere tanık olduk. Bölgemizde yaşanan ve dünyanın her yanını yakından etkileyen savaş konusunda bir anlaşma umudunun doğmuş olduğunu sabah saatlerinde de
0: Evet.
1: öğrendik. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın imza altına alınabileceğine ilişkin önemli haberler paylaşıyoruz. Tabii böyle dönemlerde savaşın muhasebesini yapmak daha bir anlamlı oluyor. İlk sorumuz savaşın ekopolitik görüntüsü üzerinden olsun. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan, ayrıca İsrail'in Lübnan'ı da hedefe koyduğu savaş ekopolitik açısından nasıl bir anlam taşıyordu? Yaşanan 105 günlük süreçte dünya bu savaştan nasıl etkilendi?
0: Evet, aslında çok isabetli bir soru. Belki de sorulması gereken ve sürekli gündemde tutulması gereken soru bu. Çünkü aslında biraz evvel belirttiğim gibi insanlık tarihi savaşlarla kaim. Aslında savaş tarafların kendi istek ve arzularını, kaynaklara hakimiyet kurma emellerini zor kullanarak elde etme yolu olarak da tanımlanabiliyor. Bu açıdan düşünüldüğünde hakikaten zalim bir metot ama maalesef insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası. Aslında Mahpeyker Hanım baktığımız zaman hani sanki son dönemlerde savaşan dünyadan ziyade daha barış içinde bir dünya görüntüsü var ama İsveç'in Uppsala Barış Enstitüsü var. Bu
1: Evet.
0: çatışmaları şey yapıyor. En son bir raporu yayınlandı. 1946 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geride bıraktığımız 2025 yılı en yoğun çatışma ve savaş koşullarının sürdüğü yıl tam 106 ülke aktif olarak savaş koşulları içerisinde yer almış. Bu niye önemli? Biliyorsunuz şu an içinde bulunduğumuz ekopolitik ve jeopolitik gelişmeler İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş. Aslında Körfez Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri'nin taşları yeniden düzenleme veya yeni bir pozisyonlanma savaşı olarak bakılabilir veya bir aracı olarak bakılabilir. Unutmayınız, İran'la ilgili fiili saldırıların başlamasından evvel Venezuela operasyonu tamamlandı. Şimdi biliyorsunuz yüzyılın başında neft yani petrol bu coğrafyada Kafkaslardan Orta Doğu'ya bölgede ortaya koyulduğu zaman Pete Hopkirk'ün o zamanki orijinal adıyla Konstantinopolis'in doğusunda bitmeyen oyun başlığıyla yazdığı kitapta belirttiği gibi emperyalist yapılanmalar ve hevesler bizim bu coğrafyamızda gerçekleşti. İşte Körfez ülkelerinin ortaya çıkılması, cetvelle çizilen sınırlar, 50'li yıllarda Musaddık'ın devrilmesi, Irak, Körfez Savaşı, şu
1: Evet.
0: bu hepsini biliyorsunuz. Fakat şimdi durum, vaziyet değişti. Nasıl değişti? Son 5 ila 10 yıl içerisinde hızlanan bir gelişme. Artık gayet net ve açık olarak biliyoruz. Dünyada bir numaralı enerji tedarikçisi artık Orta Doğu ve bu Kafkas bölgesi değil. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri üstelik Venezuela operasyonu ile beraber dikkat ederseniz Trump, bu arada bir parantez açayım. Trump birkaç gün evvel Venezuela'ya yaptığımızı İran'da da yapacağız
1: Evet.
0: dedi. Ne yaptı? Aslında bu hafif petrol ve

0: sıvılaştırılmış likit gazda zaten tedariği eline geçirdi. Hatırlarsanız Hürmüz'de trafik engellenince ne dedi? Gelin bizden alın dedi. Çok da iyi size satacak petrolümüz var dedi. Ve Mahpeker, enteresan bir şey oldu. Savaştan evvel, 110 gün evvel petrol ne kadardı? 70 dolarlarda zor tutunuyordu.
1: Değil
0: Şimdi
1: mi?
0: ne kadar? Ortalama 95 dolardan satıyor Amerika. Günde 2,5 milyon varil satıyor. Venezuela'yı da kontrol altına alarak ne yaptı? Ağır petrol dediğimiz motorin ve diğer türevleri de mamul gamını, yani ürün gamını tamlaştırdı, bütünleştirdi. Zaten Trump biliyorsunuz ticari kazanç üzerinden bakıyor dünyaya, bütün ilişkilere. Biliyorsunuz bu gümrük vergilerinde, ticaret vergilerinde de oldu. Ve biz bunu anlatırken uluslararası ticaret teorilerinden çocuklara şunu söyleriz. 16. yüzyıldan itibaren dünyada küresel ticaret ve küreselleşmenin ilk adımları başladı. Yani uluslararası ticaret 16. yüzyıldan evvel sistematik ve yaygın değildi. Yoksa Finikelilere, Vikinglere kadar götürürüz
1: Evet.
0: ama 16. yüzyılın en böyle ne derler, gelişmemiş, en böyle sert ticari anlayışıyla hareket ediyordu Trump. Her şey bana, hep bana. İhracatını maksimize et, ithalatını minimize et. Altın biriktir. Senin kazanman için diğerinin biraz kazanması lazım, hafif kaybetmesi lazım. Dolayısıyla Amerika ne diyor? Diyor ki, aslında şu mesajı veriyor. Diyor ki, arkadaş artık ekopolitik dengeler değişiyor. Ben dünyada bir numaralı enerji tedarikçisiyim. Dolayısıyla bizim lojistik yapılanmayı, dizgiyi de değiştirmemiz lazım. Ne yaptı? Gitti biliyorsunuz Grönland. Süveyş'te daha evvelki başkanlık döneminde Süveyş kanalını bertaraf etti. Panama'da Çin'i bertaraf etti. Şimdi aslında Hürmüz Boğazı üzerinden biliyorsunuz orijinal bir teklif vardı. Bunu daha sonra İran Meclis Başkan Yardımcısı ve daha sonra Dışişleri Bakanı Arakçı da söyledi. Amerika yanaşıyor, diyor ki Amerika gel diyor bir idare kuralım Hürmüz Boğazı. %40 payı sen al, %40 ben alayım İran'a. %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim. Halbuki uluslararası bakın son 300 yılda uluslararası ticaretin şeyi şu: doğal su yollarından geçiş ücretsiz ve serbest olmalı. Amerika şimdi diyor ki arkadaş madem ben enerji bakımından artık bir numara oldum, su yolları ve bunun lojistiğini de kontrol edeyim. Esas mesele budur. Hürmüz üzerinden kaldıraç kullanmak istiyor. Bundan sonra sıra Malakka Boğazı'ndadır. Çin'e de diyor ki bak ben senin aslında transport yollarını, lojistik yollarını keserim. Çin de mesajı gayet iyi aldı. İran'a açık ve net destek vermedi. Çünkü Çin de biliyor ki Amerika olmadan ayakta kalamaz. Bu kadar üretimi kime satacak?
1: Evet.
0: Elbette Amerika'ya
1: Tabii.
0: satacak. Rusya'ya da bir parça pay biçti. O da dikkat ederseniz köşede duruyor. Dolayısıyla bu aslında hani rejim değişikliğiymiş, nükleer yetenekmiş falan. Bunların hiç söz edildiğini duyuyor musunuz sevgili Mahpeker?
1: Tabii.
0: Hayır, hiç duymuyoruz. Şimdi varsa yoksa ekonomik bölüşümler vesaire vesaire. İran da kendisine şey yap. Yani dünya ekopolitik açıdan yeniden bir konumlandırma mücadelesinde. Amerika da diyor ki ben egemenim, benim istediğim tarzda taşlar yerine oturacak. Meselenin esası budur.
1: Evet, hocam tabii bu savaşın stratejik düğümü Hürmüz üzerinde de
0: Evet.
1: oluşturuldu.
0: Evet.
1: Dünya enerji ticaretinin önemli yollarından olan Hürmüz başlıklı gelişmeler her saniye dünya piyasaları tarafından fiyatlanmaya çalışıldı.
0: Evet.
1: Çok değişken piyasa verilerini de takip
0: Doğru.
1: ediyoruz. Eğer söylendiği gibi barış imza altına alınırsa dünya ekonomisinin normalleşmesi, piyasaların durulması hangi adımların atılmasını gerektirir ve bu süreç ne kadarlık bir süreye mal olur?
0: Evet. Tabii her şeyin rutine dönmesi, normale dönmesi haftalarla hesaplanabilecek bir süreyi alır. Bu arada hiç şüphesiz petrol tedarikçileri başta olmak üzere durumu kendi lehlerine çevirmeye çalışabilirler. Ancak en son IMF'nin ekonomik görünüm raporunda iki farklı senaryo var. İyimser senaryo, kötümser senaryo. Görece iyimser senaryoda sene sonuna kadar rutine dönüş işlemlerinin tamamlanacağı ve ortalama petrol fiyatının yıllık 85 dolarlar civarında ortaya koyulacağı anlaşılıyor. Ama düşünün, savaştan önce 70 dolarlardan 85 dolarlara geldik. Ama kimsenin dediği veya İran'ın savaşın ilk günlerinde tehdit ettiği gibi öyle 200 dolarları vesaireyi görmedik ve görmeyeceğiz. Çünkü neden? Bu petrol üretenler de biliyorlar ki Mahpeyker ne oluyor? Dünyada küresel büyüme düşüyor. Bakın Avrupa Merkez Bankası dün 0,25 faiz arttırdı ki Avrupa bölgesinin küçülttü. Yani büyüme şeyini geri çekti. IMF'nin en son Avrupa bir değerlendirme raporu var. Büyüme hedefleri geriye çekildi. Dünya Bankası'nda geriye çekildi. OECD'de geriye çekildi. Dolayısıyla dünyanın büyümesinin küçülmesi ne demek? Büyümenin küçülmesi de demek daha az petrol talebi olması demek. Dolayısıyla sene sonuna kadar ben bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Ama zarar ve ek faturalar ödendi. Onlar orada kaldı. Özellikle dünya ülkelerinin %80'i ithalata bağlı. Bunun faturasını küçülen büyüme ve yükselen enflasyonla ödediler.
1: Evet hocam, birazdan reklama gideceğiz ama şunu da merak ediyorum. Savaşın muhasebesini tabii tarafların kazançları üzerinden yapmak mümkün olabiliyor mu? Her söylenen savaşın kazananı olmaz, lakin hep söylenir. Evet. Savaşın kazananı olmaz, lakin barış herkes için kazançtır. Bu savaşın ekonomik ve siyasi nedenleri açısından ortada nasıl bir görüntü var?
0: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri aslında biraz evvel söylediğim gibi bu mevcut sistemin 80 küsur yıllık Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür veciz ifadesiyle gayet güzel portresini çizdiği sistemin kurucusu ve banisi olarak aslında açık veya kapalı şu mesajı veriyor. Bunu kuran ve bunun hakim unsuru benim. Dolayısıyla bir değişiklik yapılacaksa bunu ancak ben yaparım. Kendi kurduğum kurumları, örneğin Birleşmiş Milletleri, kadük hale getiririm. Dünya Ticaret Örgütü'nü işlemez kılarım. Çevreyle ilgili bütün hedefleri, yeşil enerji vesairenin önüne engel koyarım. Ben bunu yaparım. Ben çünkü Amerika'yım, hegemonum. Buna karşılıkla dikkat ederseniz en son Çin-Rusya zirvesinden ne çıktı? Çok kutuplu dünya. O bakımdan biraz evvel söylediğimiz gibi belirli dönemlerde olduğu üzere jeopolitik ve ekopolitik yapı tekrar düzenlenmeye, kartlar yeniden karılmaya çalışılıyor. Bu gibi değişim dönemlerinde Türkiye gibi merkez ülkelere, lider ülkelere her türlü belirsizliğin, her türlü şüphenin olduğu bir yerde böyle belirli ilkelerle tam dünyanın ortasında, merkezinde yer alan istikrarlı güçlere gerçekten gereksinim var. Çünkü Türkiye her yer ve koşulda rahatlıkla varlığını sürdürür. Şangay Beşlisi'ne de katılırız. Oradan çıkarız. BRICS'e gözlemci oluruz. Oradan çıkarız. Avrupa Birliği ile müzakere ederiz. Oradan çıkarız. İslam Birliği'nde argümanlarımızı sunarız. Dolayısıyla Türkiye gibi böyle versatil, yani her coğrafyada ve her yapıda varlığını gösterebilen, tarihsel yüke sahip olmayan, tertemiz, akıp gittiği yerde inşirah yaratan, temiz sular gibi etki yaratan güçlerin olması lazım. O bakımdan Türkiye yeni bazı fırsatların aslında tam da arifesinde.
1: Evet, tam da zaten Türkiye ile ilgili de bir sorumuz olacaktı ama önce reklamlara gidelim. Sevgili dinleyiciler, bir ara verelim hocam. Yine ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla söyleşimize devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de.

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklamlar.
5: Gün Ötesi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Konuğumuz, evet hocam, unuttum. Altın ve başka konuları, evet, konuşunca.
7: Altın gözlerinizi karıştırdım.
6: Teşekkür ederim. Evet, bugün ne kadar güzel bir yayın yapıyoruz biz, ciddi, normalde böyle.
7: Eski biz program arasında eski bazı ortak anılardan, hatıralardan bahsedince öyle oldu. Efendim, genelde dertlere derman Murat Ferman olarak.
6: Çok teşekkür ederim. Evet, bu, madem bu böyle bir fos attınız. Çok böyle teşekkür ederim.
7: Böyle bir espri var. Öğrenciler geçen söylüyor. Final zamanları yaklaşınca, bizde şimdi final sınavları. Öğrenciler böyle şeyleri hatırlatırlar. Yani derdi olan öğrenciye derman olalım diye. Ben ne de hep kadar şunu güzel söylerim. Siz bana yardım edin ki iyi bir kağıt vererek ve çalışarak biz de size yardımcı olalım.
6: Ne kadar güzel değil,
7: evet,
6: mi?
7: Hayatın esası bu. Biliyorsunuz, ekonomi politikalarında da, uluslararası politikalarda da sinerji diye bir kavram var. Bunlar biliyorsunuz Batı dünyasından bize katılmış ama bizim kendi öz değerlerimiz içerisinde aslında yüzyıllardır mündemiş bir şey. Sinerji ne demek? Birliktelikten doğan güç, evet, demek. Yani mesela ekonomi politikalarına ne diyoruz? Sadece parasal politikalar yetmez. Maliye politikaları artı yapısal reformlar. Hep bütüncül. Olaya bir taraftan bakmayacağız. Çok boyutlu bakacağız. Ekopolitik onun için çok güzel bir alan Mahpeyker Hanım. Çünkü her alandan bakıyor, her taraftan bakıyor. Yani siyaset, sadece siyaset, horoz dövüşü,
6: evet,
7: kör
6: hocam,
7: dövüşü
6: siz
7: değil.
6: Anlatınca bizde de
7: sonra
6: böyle bir şey oluştu
7: ekonomi,
6: zaten.
7: Yani hepsi bir arada. Evet. Yani sadece ekonomi açısından, sadece mesela bazen şöyle deniliyor. Sakın yanlış anlamayın. Hani mesela soralım, altın ne olacak vesaire. Şimdi o işin bir yatırım tarafı, tabii, var. Çok değerli finans uzmanları var bu işin şeyleri. Hatta altın uzmanları var. Sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk büyüğümüzü saygıyla analım. Kulaklarını çınlatalım. Yani şunu vurgulamakta fayda var. Her işin bir kompetanı var. Ama bir de genel çerçeveyi çizmek lazım. Bizim akademisyen olarak yapmaya çalıştığımız bu. Dolayısıyla bütüncül yaklaşımlar önemli. Yani mesela şu haberin arka planına bakmak lazım. Bakın ben...

0: Ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman efendim. Stüdyo konuğumuz, hocamızla şöyle reklama gittikten sonra biz kendisiyle bazı özel konuları da konuşunca bir
1: Eski
0: anda,
1: hatıraları
0: evet,
1: konuştuk.
0: bir anda
1: Ortak
0: tabii çok
1: tanıdıklarımız
0: teşekkür
1: çok, tabii
0: ediyoruz,
1: rica
0: tabii çok
1: ederim.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Aslında hocam biz savaşla ilgili tabii sizin değerlendirmelerinizi almıştık ama Türkiye'nin de bu anlamda performansına ilişkin gözleminiz ne oldu sorusunu da size sormak istiyoruz. Diplomasi trafiğini canlı tutmaya çalışan Türkiye için bu süreç nasıl yorumlanabilir?
1: Evet, şimdi tabii sadece bu süreç değil, daha evvel yakın erimde de bu merkez ülke olma iddiasında ve tutarlılığında olan bir Türkiye karşımızda. Elbette yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Evvel emirde yumuşak karnımızı, yani enflasyonla kaim ekonomimizi güçlendirmemiz lazım ki özellikle bu sert ekopolitik iklimde biz de yolumuza tavizsiz devam edelim. Ama Körfez Savaşı ile ilgili özellikle değerlendirmelerimi paylaşmama müsaade ediniz. Daha evvel de bu mikrofonlarda henüz savaşın ilk aşamalarında olduğumuz dönemde de ifade etmiştim. Türkiye daima tarafların anlaşması, uzlaşması ve ortak bir zeminde bir araya gelmesi için işin başından beri mekik diplomasi, arka oda diplomasisini, kardeş ülke zindabat
0: Evet.
1: Pakistan diyoruz. Çok yaşayacak Pakistan'la birlikte yürütüyoruz. Ekiplerimiz çalışıyordu o zamandan beri ve bu çalışmalarda devam ediyor. O çalışmaların sonucu olarak dikkat ederseniz bu önümüzdeki hafta herhalde J.D. Vance masaya Amerika adına oturacak. O bakımdan zaten Körfez Savaşı'nda görünmez kahraman Türkiye'dir. En son Trump da kendisine göya bir çanak soru soruldu ama gayet güzel cevabını verdi. O cevabı verirken Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki inisiyatif ve rolünü gayet açık ve net olarak ifade etti.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ağzınıza
1: teşekkür ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Ülke ekonomimize de bakalım sizinle konuşma şansı yakalamışken hocam.
1: Tabii.
0: Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve beklendiği gibi sabit tuttu. Geçen ay yıl sonu enflasyon beklentisinde ise bir güncelleme yapılmıştı.
1: Evet.
0: Haziran ayının ortasına yaklaştık tabii. Haziran ayı enflasyon verileri yılın ikinci ayındaki ücretler için belirleyici olacak. Sizin yılın ikinci dönemine ilişkin beklentilerinizi de dinlemek isteriz.
1: Evet, şimdi tabii birinci dönemdeki enflasyon görünümü aslında beklenen ve özlenen bir tabloyu karşımıza maalesef getirmiyor. Netice itibariyle manşetlerde aşağıya doğru bir eğilim devam ederken 3 yılını dolduran özellikle dezenflasyonist, yani enflasyon karşıtı politikalarla artık enflasyonun iniş eğiliminde veya eğiminde değil, iniş trendinde, ana eğiliminde olması gerekiyor. Ama özellikle manşet, Mayıs ayı manşeti, en son manşet 1.71, yani 2'nin altında olmakla birlikte arka plan okumalarında alt kırımlara baktığımızda özellikle savaş etkisi falan da düşünüldüğünde hani enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyon bile 2.9. Bu neyi gösteriyor? Katılık ve yapışkanlık hala devam ediyor enflasyonda. Hal böyle olunca bir türlü beklentiler de iyileşme sağlanmıyor. Elbette ilk dönemin sonunda, ilk 6 ayın sonunda hukuki düzenlemeler çerçevesinde aktif memurlarımıza ve memur emeklilerimize ve SGK emeklilerimize ücret artışı, yani mezkur mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirilecek. Ümit ederiz ikinci dönemde, yani senenin ikinci yarısında enflasyonda bu aşağıya iniş trendi ortaya çıkabilir. Ben daima ihtiyatlı iyimserlikten yanayım. Elbette polyanacılık oynamak, her şeyi çok iyi göstermek mümkün değil. Şartlar, dış jeopolitik iklim çok zorlu. Bakın Avrupa bile büyüme perspektiflerini geriye çekti. Enflasyonla mücadelede örnek bir başarıya imza atmışlardı. 3 sene sonra ilk defa 0,25 arttırdılar. Temmuz'da bir de arttıracaklar. Fed'in faiz indirme ihtimali önümüzdeki hafta, o da düşük. Dolayısıyla Türkiye bir an evvel enflasyonu kontrol altına alarak bu sert ve zorlayıcı iklimde yoluna devam etmeli. İhtiyatlı iyimserlikle yola devam son söz. Özellikle bu stagflasyon tehlikesine karşı da yeni bir hazırlık yapılması lazım. Nedir stagflasyon? Enflasyon artı sıfır veya sıfıra yakın büyüme. Türkiye'nin önceden bu gibi durumlara hazırlıklı olması lazım.
0: Evet.
1: Bu da bir önemli bir mesaj olarak
0: Evet.
1: paylaşmak isterim.
0: Hocam, savaşların yaşandığı ve belirsizliğin arttığı dönemlerde sıradan vatandaşlar için yatırım tercihleri de hep sorun olmuştur.
1: Evet.
0: Buna en güzel örnek de tabii sizinle de biraz önce
1: Evet.
0: konuşmuştuk. Son birkaç haftadır altında kör düğüm, oynaklık
1: Evet.
0: gösterilebilir. Böyle dönemler için tasarruf sahibi dinleyicilerimize önerileriniz neler olur?
1: Evet.
0: Yalnız bir dakikanız
1: Tabii,
0: var.
1: şimdi biz tabii yatırım önerisi veremeyiz.

0: bu hem etik olarak hem hukuki olarak mümkün değildir. Ancak bu dönemler için ben şunu söyleyeyim. Altın elbette Türk lirasının enflasyon karşısındaki değer kaybına karşı ve yüzyılların getirdiği bir feraset ve tercih çerçevesinde Türk halkının gözdesi olmayı sürdürüyor. Altında önemli nokta şudur. Altın bir amaca matuf olarak biriktirilir. Bir zorunlu birikim tasarruf aracıdır. Vakti kerahat geldiğinde evladınızın eğitim masrafı, kızınızın takısı veya evinizin parası olarak değerlendirilir. Devir kısa dönemde çok kar elde etme dönemi değildir. Eldeki mala sahip çıkma dönemidir. Kademeli alıp kademeli satacağız ve uzun soluklu
1: Ağzınıza sağlık.
0: düşüneceğiz.
1: Çok keyifli, çok güzel bir
0: Sağ
1: yayındı.
0: olun.
1: Bu bilgilendirmeler için de bir kez daha teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim. Sağ olun.
1: Ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman efendim bugün stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirdik ve bugün de gün sonunu burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, rüyalar neden unutulur? Hepimiz rüya görürüz. Ama çoğunu neden hatırlamayız? Aslında her gece farkında olmasak bile birden fazla rüya görürüz. Özellikle REM uykusu denilen evrede beynimiz oldukça aktif çalışır ve en canlı rüyalar bu sırada ortaya çıkar. Peki sabah olduğunda ne oluyor da gördüğümüz onca rüya bir anda yok oluyor? Bunun en önemli nedeni beynimizin hafıza sistemiyle ilgili. Rüyalar sırasında hafızadan sorumlu olan beyin bölgesi yani hipokampus tam kapasiteyle çalışmaz. Yani beyin rüyayı üretir ama kaydetmez. Bir başka sebepse kimyasal değişimlerdir. Uyku sırasında bazı nörotransmitterlerin seviyesi düşer. Bu da rüyaların uzun süreli hafızaya aktarılmasını zorlaştırır. Ayrıca dikkat edin, bir rüyayı en çok ne zaman hatırlarsınız? Eğer tam rüya görürken uyanırsanız. Çünkü uyanır uyanmaz rüya kısa süreli hafızadadır ama birkaç dakika geçerse beyin o bilgiyi önemsiz sayar ve siler. Bilim insanlarına göre rüyaların unutulması aslında kötü bir şey değil. Aksine bu durum beynin gereksiz bilgileri temizleyip kendini düzenlemesine yardımcı olur. Yani her rüyayı hatırlasaydık büyük ihtimalle zihnimiz fazlasıyla karışırdı. Kısacası rüyalarımızı unutmamız bir eksiklik değil, beynimizin kendini koruma ve düzenleme şeklidir. Belki de bu yüzden bazı rüyalar sadece bir his olarak kalır. Ama izleri fark etmeden bizimle yaşamaya devam eder. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail, İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi ayrıntılar. 450 yıllık

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuştu. Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi. Bir de müjde verdi. Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç çatışmalar da vardı. Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi.
1: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Siyasetin anarşiyle yan yana gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyi istedi.
1: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
0: Erdoğan, bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirtti. Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkat çekti.
1: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya, hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu arttıracağız mesajı da verdi. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde sulh ve selametten yana olduğunu söyledi. Ancak düşmanlık edenlere fırsat vermeyiz ifadesini kullandı. Milli birlik ve dayanışma vurgusu yapan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamalarında konuştu.
2: Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur. Birbirimize yaslanmak, birbirimize güvenmek ve birbirimizden güç almak mecburiyetindeyiz. Bu toprakların tarih şuurunu iyi bir şekilde kavramak, gençlerimize, evlatlarımıza bu şuuru kavratmak mecburiyetindeyiz. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz. Barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
0: Dışişleri

0: Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. ABD ve İran arasında anlaşma imzalanması beklenirken ipler yine gerildi. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya ilişkin İran basınında yer alan haberleri yalan olarak niteledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili de Tahran anlaşmaya uyana kadar dondurulan mal varlıkları hiçbir şekilde kullanıma açılmayacak dedi. Anlaşmayla İran'ın nükleer programının tamamen durdurulacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını öne sürdü. ABD'li yetkili nihai anlaşmanın İran'ın taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'den de Trump'ın sözlerinin ardından açıklama geldi. İslamabad mutabakat zaptına bu kadar yakın olmamıştık dedi. Medya anlaşma son haline alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı, detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak diye ekledi. Türkiye, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da dünya liderlerini ağırlayacak. Zirve için üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görevi üstlenecek. Liderlerin eşleri içinde Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Carney, İttifak içerisinde Türkiye'nin rolünü inanılmaz derecede önemli olarak tanımladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini kaydetti. Toplantıda olan kurultay süreci de gündemdeydi. Müslüm Sarı, açıklamasında kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından, kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Cevdet Yılmaz, Eşel mobil sistemi ile savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da konuşan Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi.
1: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz, güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının iş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşel Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide hem gübrede hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir diyen Bakan Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu.
2: Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Son üç yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli tamponlar inşa ettik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak dedi. Karahan, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır diyen Bakan Kacır, Renault Boreal Benetton'dan inme töreninde konuştu.
3: Türkiye, yerli ve yabancı hiçbir firmanın ayrımcılığa tabi tutulmadığı, kuralların herkes için adil şekilde uygulandığı, değer oluşturacak her yatırımın desteklendiği bir ülkedir. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'ye yatırım yapanlar hem kendileri kazanır hem Türkiye'ye kazandırır. Jeostratejik konumumuz, siyasi ve ekonomik istikrarımız, Avrupa değer zincirleriyle güçlü bağlarımız, sağlam sanayi ve teknoloji altyapımızla yerli ve uluslararası yatırımların en isabetli adresi olmayı sürdüreceğiz. Renault'un Boreal modelinin ülkemizde üretilecek olması, Türkiye'nin ileri teknolojilerdeki kabiliyetlerine ve potansiyeline duyulan güvenin somut bir göstergesi.
0: İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listeye eklenen 32 ilaç arasında bir kanser, 3'er tane kanama ve diyabet tedavisinde ve bir de KOA tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor. Türkiye'de mobil abone sayısı 100 milyona, 5G abone sayısı ise 42 milyona yaklaştı. 2,5 ayda gelinen noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Bakan Uraloğlu, fiber optik ağ altyapısının da dünya çevresini 17 kez dolaşabilecek uzunluğa eriştiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımların istihdama katkısını vurguladı. Kalkınma Yolu projesinin önemini bir kez daha

0: Hatırlatan Bakan Uraloğlu, eğer proje bugün hayata geçseydi Hürmüz Boğazı bu kadar gündemde olmazdı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuştu.
1: Biz Türkiye olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı, ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bunun 10 yılda 2 trilyon dolarlık bir ülke ekonomisine katkısı olacağını hesaplıyoruz. Yılda da 1 milyon 200 bin insanın istihdamına bu vesileyle katkı sağlamış oluyorum. Yine Körfez bölgesinden gelen bir koridor üzerinde çalışıyoruz. Kalkınma yolu koridoru. Bakın şu bahsedilen koridoru biz bugün bitirmiş olsaydık Irak'tan gelen, Hürmüz Boğazı'nı bu kadar çok dünyanın gündemine oturtmamış oluruz. İnşallah bunu yaptığımızda bir alternatif koridoru da hayata geçirmiş olacağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğine dikkati çekti. Serhat şehri Edirne'ye yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış töreninde konuştu.
2: Ecdadımızın bize emaneti olan bu büyük şaheseri aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe taşıdık. Çünkü biliyoruz ki Selimiye sadece taşlardan, kubbelerden, minarelerden ibaret değil. 4,5 asırdır semaya yükselen ezanların susmaması, safların bozulmaması ve bu kutlu mirasın gelecek nesillere ulaşması için büyük bir titizlikle çalıştık. Edirne sadece bir şehir değil. Edirne milletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Edirne Osmanlı'nın payitahtı. Edirne Selimiye'nin şehri. Edirne tarih ile geleceğin buluştuğu Serhat şehri. Bu nedenle Edirne'ye yapılan her yatırım yalnızca bir şehre değil, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve obeziteyle mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik dedi. Muş'ta konuşan Bakan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını söyledi.
3: Geçen sene biliyorsunuz, özellikle sigara bırakma ve kilo konusunda büyük bir başarı elde ettik. 513 ton bizim kilosunu boyunu ölçtüğümüz insanlarımıza kilo verdirebildik ve sigara bırakma polikliniklerimize 2 kat başvuru yapılarak buradaki de birçok vatandaşımızı sigara denen kalp hastalığı, şeker hastalığı, yaşam kalite bozukluğu, uyku standartlarının kötü olup yorgunluğu ve her türlü hastalığa sebep olan bu kötü alışkanlıklardan kurtardık. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımız bugün Türkiye'nin özellikle kilo sorunu olduğunu, hareketsizlik sorunu olduğunu bilmesini istiyorum. Bu sorunların üstesine hep beraber geleceğiz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.
4: 8. sınıf öğrencilerimizin %80'i, 1 milyon 22 bin öğrencimiz inşallah yarın sınava girecek. 81 ilimizde 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Farklı görev ünvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere canlı kamera kayıtları uygulanacak. Bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Beslenme paketimiz çocuklarımızın sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gıda

0: mühendisi, diyetisyen gibi arkadaşlarla birlikte tespit edilmiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Paket içeriği başvuru sürecinde velilerimizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Bu uygulama zorunlu bir uygulama değil. 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Okulların tamamını fiziki imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya açıklamasında kapsamlı tedbirleri duyurdu. Sınav sürecinde toplam 29.103 personel ve 4.028 ekip sahada olacak. Sınav merkezlerinde dedektör ve yaka kamerası kullanılacak, soru kitapçıklarıyla sınav evraklarının nakli sıkı şekilde denetlenecek. Okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek, etkinlik ve toplantılara izin verilmeyecek. Sınav güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki önlemler uygulanacak. Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için trafik düzenlemeleri de yapıldı. Kimlik kartını kaybeden adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü 7.30 ile 12.30 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zekanın yeni imkanlarla birlikte yeni tehlikeler de içerdiğini söyledi. Çocukların dijital dünyada tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor ve Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde konuştu.
2: Yapay zeka, yeni imkanlarla birlikte yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. Artık şu soruyu daha açık ve net bir şekilde sormak zorundayız. Çocuklarımız mı dijital dünyayı kullanıyor, yoksa onların dikkatini, zamanını ve duygularını dijital dünya mı yönetiyor? Dijital anafor dediğimiz şey de tam olarak da bu. Yani aileler ve fertler aşırı enformasyon yüküne maruz kalıyor. İşte bu nedenle bugün ekran bağımsızlığını konuşuyoruz. Son yıllarda yaygın kullanılan sarsıcı bir kavram var. Dijital yetimler. Bu kavram ebeveynleri tarafından dijital ortama tamamen terk edilen çocukları anlatıyor. Bu kavram hepimize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü dijital anafordan çıkışı tek bir kurumun çabasıyla mümkün olamaz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında dedi. Bakan Bayraktar, TANAP'ın 2018'den bugüne kadar Türkiye'ye 39 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz taşıdığını paylaştı. Bu boru hattıyla toplamda taşınan doğalgaz miktarı ise 99 milyar metreküpe dayandı. Bayraktar, bu dev projenin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin de en büyük teminatı olduğunu söyledi. İki devlet, tek millet şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Son veriler uyarınca il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı ifadesi yer aldı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nde gözler Filenin Efelerinin ikinci maçına çevrildi. İlk maçında ABD'ye 3-1 yenilen milliler ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Bu gece 2.30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Trabzon 20, İzmir 21, Sakarya, Rize ve Diyarbakır 18, Edirne, Konya, Samsun ve Batman 17, Kayseri, Kütahya ve Uşak 13, Şanlıurfa, Antalya ve Hatay 22, Malatya ve Elazığ 16, Mardin ve Adıyaman 2, Erzurum 8, Kars 7 ve Ardahan 4 derece.
0: Yol durumu.
1: Elazığ Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz.

0: Ve siz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklamlar. Soralım bakalım. Trigeminal nevralji nedir? Hangi bulgularla görülmektedir? Kullanılan teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Seyrantepe Hamidiye Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adem Yılmaz'a sorduk.
3: Trigeminal nevralji, yüzümüzde duyu sağlayan trigeminal sinir dediğimiz bir sinir var. Adı üzerinde üç parçalı bir sinir bu. Sinirin bir dalı göz çevresine, bir dalı üst çeneye, bir dalı da alt çeneye gidiyor kabaca ve başında sol tarafını hangi tarafındaysa yani bir tarafını duyusunu sağlayan bir sinir. Bir şekilde buna beyin sapı dediğimiz beyinden çıktığı, beynin hassas bölgelerinden çıktığı noktada bir damarın temas etmesi neticesinde damarın siniri iritasyonuyla yani siniri vurmasıyla sinirde oluşan anormal bir elektriklenmenin yüze dağılması olarak kabaca tarif edebiliriz. Çok büyük bir oranda damarın basmasıyla, damarın iritasyonuyla oluşan bir rahatsızlık. Çok küçük ihtimallerle başka sebeplerle de olabiliyor ama en fazla sebep damarla sinirin yapışması diyelim. Trigeminal nevralji, gerçek trigeminal nevralji hayatta yaşayabileceği en kötü ağrılardan biridir. Yüzün sol veya sağ tarafına hangi taraftaki sinir etkilenmişse ona işte damarın etkilenmesi sonucu yüze yayılan böyle yanıcı, şimşek çakar gibi zonklayıcı anlık ağrılar vurur. Bu anlık ağrılar 3 saniye olabilir, 5 saniye olabilir, 10 saniye olabilir. Genelde 30 saniyenin altında oluyor. Ama bu hani dişçiler diş dolgusu yaptığında bazen sinire temas eder de birden şiddetli bir ağrı olur ya. Onun her gün defalarca olduğunu düşünün. Her gün, her an olduğunu düşünün. Gerçekten bu tahammülü zor. Hasta açısından ve çevresi açısından aslında bu çok da ciddi toplumsal bir problem. Bunların dereceleri var. Hepsi böyle çok şiddetli ve dayanılmaz hale gelmesi yıllar içerisinde oluyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu ağrıları çeken hastalar oluyor. Bu hastalığı net teşhis etmek aslında tedavinin yarısı. 3 tane burada ana bulgu var. Dünya literatüründe de böyle. 1. Ağrının şimşek çakar gibi, bıçak saplanır gibi olması. Çünkü bir de yanıcı ağrılar var yüzde. Onlar tip 2 trigeminal nevralji diyor. Tip 1'den bahsediyorum ben. Şiddetli, çakma şeklinde, bıçak saplanır gibi ağrı. Karbamazepin dediğimiz ilaca pozitif yanıt ve cız MR'ında damar sinir yapışıklığı konflikti. Bunları görüyorsam eğer hasta da ameliyatı kaldırabilecek kapasitede ise yaşı ve vücut performansı itibariyle bunlara ameliyat öneriyor. Aslında bu bir beyin ameliyatı ama beyin dokusunun içine girilerek yapılan bir ameliyat değil. Beyin zarının içinde, beyin dokusunun dışında o sinirin çıktığı noktayla yüze dağılmaya için girdiği o foramen deliğin o bulunduğu bölüm mikrocerrahi yöntemle kontrol edilip basmış olan, yapışmış olan damar yine mikrocerrahi yöntemle bir ayrılıp arasına bir yastık koymak. Teflon dediğimiz bir yastık koyma prensibine dayalı mikrovasküler dekompresyon dediğimiz bir operasyon uyguluyoruz.
2: Soralım bakalım. Servisi.
4: Efendim spor servisinden herkese iyi akşamlar. Yine dop dolu gündemle yine karşınızdayız. Çok değerli konuklarım olacak her zaman olduğu gibi sizler. İki değerli konuğumu da çok yakından tanıyorsunuz. İlerleyen dakikalarda beraber olacağız. Sesimizi Yusuf Çağdaş güzel ülkemin dört bir yanına pırıl pırıl iletecek efendim. Sevgili Ali Yıldırım bu güzel programı hazırlayan kişi. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor. Efendim bu akşam iki bölümümüz olacak programda. Basketbolu konuşacağız, Türk basketbolunu konuşacağız, Avrupa basketbolunu konuşacağız, NBA'yi konuşacağız ve tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. İki büyük başlığımız var ve birinci başlığımızla programımıza başlıyoruz. basketbol antrenörü, basketbol yorumcusu, kendisinden çok şey öğrendiğimiz ve öğrenmeye devam ettiğimiz yakından tanıdığınız bir isimle basketbolu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Ayhan Kalyoncu şu an stüdyomuzda. Ayhan abi hoş geldin.
5: Merhaba Tolga, hoş
4: bulduk. Seni görmek, stüdyoda görmek ayrı bir keyif abi.
5: Aynı şekilde.
4: Geçen hafta telefondaydın, hiç bizi kırmıyorsun bu arada, çok teşekkür ediyorum.
5: Estağfurullah, ne demek.
4: Her teklifimizi kabul ediyorsun. Şimdi stüdyo olman bize ayrı bir keyif veriyor. Müteşekkiriz sana sevgili Ayhan abi. İlerleyen dakikalarda da efendim spor yorumcusu ve Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher bizlerle beraber olacak. Dünya Kupası'nı yorumlayacağız. Ayhan abiyle biz hemen basketbolun röntgenini bir çekelim. Daha bitmedi tabii basketboldaki yarış. Son aşamaya gelindi, artık final periyodundayız. Türk basketbolunun bu senesi nasıl geçti? Bu soruyla başlayayım sevgili Ayhan abi. Genel izlenimlerin, sadece basketbolcular değil, antrenörler, hakemler, şöyle bir fotoğrafı çekersek bu sene neler söylersin abi? Alt ligler de dahil olmak üzere.
5: Valla şimdi röntgeni çekelim dedin. Hı-hı. Aslında MR çekmek lazım.
4: Çekelim
5: hatta
4: abi.
5: PET'e kadar girmemiz lazım.
4: Girmemiz lazım. Doğru abi.
5: Ya ama işin gerçeği inişi çıkışlı, iyisiyle kötüsüyle bir sezon daha bitti.
4: Evet.
5: Sezon ortasında, sezon başında hedefler bana göre değişti. Özellikle EuroLeague takımlarımızdan bahsediyorum. Efes ve Anadolu Efes ve Fenerbahçe'den bahsediyorum.
4: Evet.
5: Türkiye Ligi'nde ise ayrı bir çekişme vardı. Avrupa kupalarında final oynadık. Bir alt kupada işte Beşiktaş'ın finali vardı. Ama hedefe ulaşamadı.
4: Hatta
5: orada hemen parantez açayım. İşte Alim Pieviç'le ilgili ne kadar övgü dolu yorumlar yapsak da şöyle bir soru da sorulmaya başlandı. Acaba Alim Pieviç bir Ergin Ataman mesela sonuçta ne yapar eder? Kupayı getirir.
4: Alır.
5: Kupa canavarı
4: alır,
5: deriz.
4: Alır, evet.
5: Alim Pieviç çok iyi bir koç. Genç ve tecrübeli.
4: Beğeniyor musun abi?
5: Söyleyeyim hemen.
4: Evet,
5: cümlemi şöyle toparlayayım.
4: Buyur,
5: ama bir türlü kupa alamıyor.
4: Alamıyor.
5: Final oynuyor.
4: Evet,
5: kupa
4: evet,
5: alamıyor. Bak
4: evet,
5: bu sene de final oynayacak yine. Hı-hı. Türkiye Ligi'nde de. Geçen sene de.
4: Hem Avrupa'da final oynuyor hem Türkiye'de final oynuyor ama kazanamıyor.
5: Çok başarılı aslında. Şimdi geçen yorumlarda da 2-3 senedir yaptığımız yorumlarda da her zaman aynı şeyi yine aynı yerde duruyorum. Çok iyi bir koç. Çok başarılı demeyelim. İyi bir koç.
4: Hı hı.
5: Ama
4: yani kopuşlar yaşıyor mu maç esnasında ya da maça müdahaleleri gerçekten yerinde
5: maça
4: mi?
5: Maça müdahaleleri yerinde, genç ve enerjik olması ve basketbola çok vakit ayırması, basketbola yatıp kalkması onun avantajı ve de Sırp ekolünden gelmesi, o da bir ayrı bir avantaj.
4: Milli takımının da, Sırp milli takımının da antrenörü başlandı.
5: Bu çıkışta Sırp milli takım antrenörü de oldu aynı zamanda. Aması var. İşte benim her zaman eleştirdiğim bir şey vardır. Ben kendi antrenörlük hayatımda da hep bir felsefem vardı. Felsefem şuydu. İyi koç olmak mı? Doğru koç olmak mı? Dürüst koç olmak mı? Bunlar hepsi tartışılacak farklı başlıklar. Ben hepsini olmaya çalışan bir antrenördüm. Olmaya çalıştım kendi çapımda. Ama dönem öyle bir dönem ki artık değerler çok farklılaştı. Etik değerler çok değişti. Daha doğrusu etik kelimesi de artık ne kadar kullanılır.
4: Doğru,
5: o da
4: doğru.
5: Ayrı bir tartışma konusu.
4: Sen.
5: Şimdi ben Alim Pieviç'te bunları görüyorum. Hı-hı. Yani bir seminere gittiği zaman, genç koçlarla seminerde, panellerde bir şeyler paylaştığı zaman ben isterim ki o koçlara örnek olması lazım. Yani bu seminerleri veren koçların örnek olması

0: olması
1: Doğru.
0: lazım. Her yönüyle örnek olması lazım. Ama işte Alim Piyeviç'te o eksiklik var. Yani birazcık ahlaki değerlerde davranış problemleri var. Bunu zaman zaman yaptı. Zaman zaman yaptı ve her yaptığından sonra ben derdim ki acaba yaptığı hataya ne olduğunun farkında mı? Geri adım atar mı diye düşünüyorum ama
1: Bilgi paylaşımında mı söylüyorsun abi, yoksa
0: bir
1: tutumunda mı söylüyorsun? Yani
0: tutumunda.
1: tutumunda
0: Tabii,
1: söylüyorsun, değil mi?
0: tutumlarına, yani
1: Evet, tutumda.
0: hal ve
1: Evet.
0: davranışları.
1: Hal ve
0: Tabii
1: davranışlarında.
0: tabii.
1: Evet.
0: Bilgi herkes paylaşır.
1: Evet.
0: Bilgi zaten kimse bu konuda şey değildir.
1: Bazıları bilgi de saklar ya abi.
0: Yani
1: Onlar da
0: daha
1: vardır.
0: o kadar dağarcığı dur bakalım.
1: O kadar değil. O
0: Bir
1: kadar
0: orada da üç
1: zaten değil.
0: olsun, o zaman
1: Doğru. Doğru.
0: konuşabiliriz. Ama
1: Doğru.
0: dediğim gibi yani
1: Doğru.
0: sonuçta tabii ben şu anda bir aktif olarak koçluk yapmadığım için işin dışında olsam da dışarıdan gördüğüm kadarıyla maalesef artık koçluk yapmak bizim zamanımıza göre demeyeceğim. Sanki çok eskiden koçluk yapmış gibi olacağım ama şöyle bir 7-8 sene öncesine kadar veya 10 sene öncesine kadar çok daha farklı noktalarda şu anda konjonktür özellikle. Dedim ya birçok şeyi duyuyoruz. Özellikle bu bahis skandalları.
1: Doğru, maalesef.
0: Basketbolda da var bunlar.
1: Evet.
0: Yakında bunlar da
1: Orada basketbol de var mı
0: var.
1: abi?
0: Zaten bildiğim kadarıyla ilerleyen zamanda maalesef savcılık bunda da adım atacak. Bu gerçekler var. Hiç kimse bunu saklamaya gerek yok
1: Ki
0: kimseden.
1: yani en temiz veya en önemli, en başat şeylerimiz, sporlarımızdan başında da spor şey
0: Valla
1: basket geliyor
0: her
1: yani, biliyorsun.
0: branşta maalesef
1: Var değil mi?
0: dünyanın
1: Evet.
0: geldiği nokta
1: Evet.
0: baktığımız zaman
1: Evet,
0: buralara
1: evet.
0: kadar geldik. O
1: Evet.
0: yüzden dediğim gibi bundan dolayı mesela şu anda bir koç bir tek sahaya odaklanamıyor. Sosyal medya çok güçlü. Sosyal medya dediğin alan artık orada bir kırmızı çizgi yok.
1: Doğru.
0: Oralarda bir sınır yok. Yani inanılmaz bir yer orası.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi oyuncular aynı şekilde.
1: Evet.
0: Bu yüzden antrenör yapmak kolay değil. Bu sefer ne oluyorsun? Sen bu sistem içerisinde, bu düzen içerisinde bu düzene ayak uydurmak zorundasın belli bir seviyede.
1: Kullanır mıydın abi? Aktif olsan şu an.
0: Şu anda
1: Sosyal medyayı.
0: işte ben şunu diyorum. Ben yapamazdım şu anda
1: Evet,
0: antrenör.
1: evet.
0: Çünkü biraz ben koç olarak duygusal yanım ağır basan bir koçtum. Şimdi duygusal yanı ağır basan koçlar bu konjonktürde başarılı olması kolay değil. Çünkü gerçekten tahammül edemezsin bazı
1: Evet,
0: şeylere.
1: evet, evet.
0: O yüzden dediğim gibi şu anda koçluk yapmak
1: Zor.
0: gerçekten zor. Allah kolaylık versin
1: Amin,
0: diyeyim
1: amin.
0: şu anda koçluk yapanlara. Ama işte bu sistem içerisinde de Alim Piyeviç tavrında olan, Alim Piyeviç karakterinde olan koçlar da bu sistemde sırıtmıyorlar. Normal karşılanıyor bazı
1: Doğru,
0: şeyler.
1: doğru.
0: Şimdi buraları aslında bizim tartışmamız lazım. Çünkü dedim ya mesela Ergin Ataman aslında baktığın zaman benim jenerasyonum. O devam ediyor şu anda. Şimdi Ergin Ataman'da da dikkat edersen ki oralara da geliyoruz
1: Evet,
0: yavaş yavaş.
1: evet, evet. Tabii tabii abi,
0: Gene
1: laf lafı açıyor.
0: Panathinaikos'taki
1: Evet.
0: yaşadığı
1: Evet.
0: olayları, dışarıya verdiği görüntü. Şimdi baktığın zaman her maç hemen hemen Ergin Ataman'ın her maçında olay var. Her maçında ya atılıyor ya kavga ediyor ya bir şey yapıyor.
1: Eskiden daha çoktu sanki abi. Son maçlarda biraz daha sakin gibi geliyor bana.
0: Son playoff'ta finallerde gene atılmalar başladı.
1: Başladı değil mi? Evet.
0: Ama şu da var. Görüyoruz hakemlerde gerçekten bu sene Olympiakos'taki Final Four'dan beri bu devam eder. Ve
1: İyi değil.
0: Olympiakos'a karşı bir şey var.
1: Sempati.
0: Sempati var. Şimdi bu tabii böyle bir başkan da olunca Ergin Ataman'ın çalıştığı Panathinaikos'ta böyle bir başkan olunca
1: Sert bir başkandan
0: sert bir
1: bahsediyorsun.
0: başkan ve anormal bir başkan. Sahada sigara içen, sahaya giren, hakemlere saldıran, ceza almasına rağmen cezayı bile yeri geldiğinde delebilen değişik bir karakter, bir profil var karşımızda. Şimdi bu adamla çalışmak kolay değil.
1: Çok zor.
0: Şimdi o adamla çalışınca Ergin Ataman'ın da ayarları
1: Evet.
0: zaten zor ayar yapabiliyorsun bazı şeylerini.
1: Belki normale
0: Yani
1: döner
0: orada
1: abi.
0: gerçekten kolay
1: Evet.
0: değil.
1: Evet.
0: İşte
1: Ama
0: belki
1: Ergin Ataman kendini de eleştiriyor ya. Gergin Ataman'ım ben diyor.
0: evet.
1: Yani hani bunu da saklayan bir insan da değil Ergin
0: Şimdi
1: Hoca.
0: bundan 15-20 sene önce Ergin Ataman böyle değildi. Ama
1: Evet.
0: hedefler büyüyünce,
1: Tabii.
0: başarılar gelince, o başarıların devam etmesi için, o başarıları tekrarlamak için işte bu demin bahsettiğim sisteme adapte olman gerekiyor. Yoksa o başarı devam etmiyor. Şimdi
1: Doğru.
0: Ergin Ataman o geçişi sağlıyor bana göre.
1: Evet.
0: Yani baktığın zaman daha sakin, daha tecrübeli olduğu için daha sakin olması lazım. Daha ağırbaşlı olması lazım diyorsun. Ergin Ataman tam tersi, gergin Ataman lakabını kendisine yakıştırıyor ve söylettiriyor.
1: Evet.
0: Bu sefer ne oluyor? İşte bu da benim dediğimin altını dolduruyor. Yani bu dönemin antrenörü benim nesilden bir koç bunu yapabiliyor. Zaten bildiği için de iyi de bir koç olduğu için de başarıyı getiriyor. Ama benim gibiler yorumculuk yapıyor.
1: Evet, doğru.
0: Basketbol tecrübeleriyle radyo kanalıyla insanlara aktarıyorum. Evet. Ben sahada değilim.
1: Abi bu sene Yasikevicius'u da ben böyle çok anormal gördüm.
0: Ona da hemen çok
1: Değil
0: güzel
1: mi?
0: Bir tespit.
1: Yani o Sırp büyük antrenör var ya, o düzeldi. Hangisiydi?
0: Obradoviç mi?
1: Obradoviç. Obradoviç düzeldi. Diğer herkes sapıttı desek mi?
0: Yasikevicius'a da şöyle bir dengesizlik var bu sene. İniş çıkışlar yaşaması.
1: Evet.
0: Kendi takımın da, yani Fenerbahçe'nin inişler çıkışlar yaşaması, sakatlıklar falan hepsi üst üste gelmesi. Yönetimin özellikle değişmesi
1: Evet.
0: ve yönetimin sezon içerisinde erken kongre kararı alması, Saadettin Saran'ın ayrılması, Saadettin Saran'ın ayrılacak olmasını deklare etmesi, kendisinin özel bir probleminden dolayı ifadeler vermesi ve
1: Doğru.
0: bir
1: O
0: takım
1: antrenörü etkiler mi abi?
0: etkiler.
1: Hani sonuçta sen muhtemelen Fenerbahçe'de paranı almaya devam ediyorsun.
0: Bu
1: Bir sıkıntın yok.
0: Şu şekilde etkiler, oyuncuyu da etkiler işin açısı. Ne kadar profesyonel olsalar da,
1: Para gelse de.
0: gelse de hep şunu düşünür oyuncular. Çünkü oyuncuların işi basketbol oynamak, antrenman yapmak ve maça çıkmak. O boşluklar var. O boşluklarda bizim zamanımızda internet yoktu. Veya işte atıyorum sosyal medya bu kadar, internet var da sosyal medya bu kadar güçlü değildi.
1: Güçlü
0: Şimdi ne
1: değil.
0: yapıyor oyuncular? O dünyaya giriyorlar. O dünyaya girdikleri zaman da ister istemez bu olayların içine dahil oluyorlar ve bu olayları kendi aralarında tartışıyorlar. Ya ne olacak acaba, seneye kim olacak veya şöyle olacak mı? Veya işte benim menajerini arıyor. Aa diyor, işte başkan değişecekmiş, ben seneye başka takım bul işte falan filan. Ne oluyor? Oyuncu
1: Dalgalanıyor.
0: dalgalanmaya başlıyor. Bu
1: Doğru.
0: antrenörde de aynı şekilde oluyor. Bu sefer antrenörün bir yandan da bu olayları da antrenörün bir de kontrol etmesi gerekiyor. Hem oyuncuları kontrol altına alacaksın, hem onları belli bir seviyede tutacaksın motivasyon anlamında. Bir önce kendini belli bir seviyede tutman lazım. Bu sefer ne oluyor? İşte bu inişler çıkışlar, dengesiz davranışlar ister istemez oluyor. İşte o yüzden diyorum kolay değil şu anda
1: Değil.
0: antrenörlük
1: Değil.
0: yapmak.
1: Evet.
0: Ama gene aynı yere geliyoruz. Dünyada da bence bu aynı şekilde. Sporda iki tane büyük problem var. Birincisi, bence her zaman söylüyorum, yönetici problemi. Yani sporun içinde olmayan insanların bir şekilde en üst seviyeye gelip o bir kulübü yönetmesi. O zincirleme şekilde aşağıya doğru sirayet
1: Futbol
0: ediyor.
1: maçına gitmemiş adam futbol yönetici

0: da güzel gitti karşılaşmalar. Özellikle 2-2'ye kadar geldi Beşiktaş maçı. Çok hakikaten çok keyifliydi. Onları da soracağım sana. Bir virgül atalım, bir reklam arası verelim. Öyle değil mi sevgili Yusuf'cum? Bir reklam arası verelim. Şöyle geniş geniş Ayhan abiyle, Ayhan Kalyoncu ile konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet. Hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
0: Efendim spor servisi kaldığı yerden devam ediyor. İki değerli konuğumuz var demiştik bu akşam. İlkiyle beraberiz. Programımızın ilk bölümünde basketbol antrenörü, basketbol yorumcusu, basketbolun çok değerli efsane isimlerinden biri Ayhan Kalyoncu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayhan abi, ligi değerlendiriyorduk. Tabi bu arada yeni bir haber. Sevgili Ali hemen ekranıma yansıttı. Bahçeşehir Koleji baş antrenörü Marco Baraç'la yollarını ayırmış. Hemen ilk yorumu senden alayım. Neler söylersin abi? Sırp baş antrenör.
13: Bence yanlış. Hı hı. Çünkü Bahçeşehir ya tamam Avrupa'da yarı finalde elendi bildiğim kadarıyla. Burada da Beşiktaş'ta inanılmaz bir seri oynadı. Hı hı hı. Gerçi seriyi çevirebilirdi. Hı hı. Hatta bir ara servis kırdı. Sonra kendi evinde.
0: 2-2 oldu değil mi?
13: Evet 2-2 oldu. Kendi evinde 3-2. Kaybetti. Zaten ondan dolayı gönderdiler diye düşünüyorum.
0: Abi Karşıyaka'ya ne oldu? Onu soracaktım sana.
13: Of Karşıyaka.
0: Normalde hep burada biz Karşıyaka'yı görürdük.
13: Karşıyaka valla belki de...
0: Son dörtte genelde Karşıyaka'yı görürdük.
13: Şimdi oraya hemen o zaman iki dakikada toparlayalım. Evet, evet, Karşıyaka evet. Tarihinin en acayip sezonunu geçirdi.
0: Geçen son sene maçlar izledik biz o Karşıyaka maçları. Süper maçlar izledik.
13: Biliyorsun son saniyede değil son salisede ligde kaldı. Son salisede ligde kaldı.
0: Karşıyaka.
13: İnanılmaz bir maç oldu işte. Bursa Spor
0: maçı. Bu sene için mi diyorsun
13: tabii
0: abi?
13: Tabii Bursa Spor maçı. Mersin yenildi. Son maça kaldı her şey. Bursa Spor öndeydi. Son 1,5 dakika bayağı bir fark vardı. Mucizenin mucizesi gerçekleşti. Orada bir son salisede bu Bursa Spor'un yaptığı bence hücumda bir hatadan dolayı gerçi bu olay bayağı geride kaldı ama gene de
0: yok hatırlatmanla çok fayda var abi.
13: Çok inanılmaz bir sene geçirdi. Valla Karşıyaka'da çok işler kötü gidiyor.
0: Başarısız bir sene geçirdi.
13: Tabii canım düşüyordu. Ya son salih. Evet. Bu arada biliyorsunuz bilmiyorsa seyircilere bunu söylemem gerekir.
0: Antrenörü yok. Başka
13: şöyle Karşıyaka Türkiye Basketbol Süper Ligi kurulduğundan beri

0: yaklaşık herhalde 55 sene falan olması lazım. Yani o civarda. Kurulduğundan beri bir alt lige düşmeyen tek kulüp.
1: Aa, böyle futbolda bir... da Altay'dı biliyor musun abi?
0: İşte onu bilmiyorum
1: tabii
0: ama...
1: Tabii futbolda bunun karşılığı Altay'dı. Altay'dı.
0: Karşıyaka hala işte evet. O yüzden mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş herkes düştü.
1: Evet,
0: Türkiye
1: evet.
0: Süper
1: evet,
0: Lig'e bir alt lige.
1: Altay bir düşmemişti tek işte abi.
0: Karşıyaka basketbol takımı ikinci lige düşmeyen tek takımdır. Bu hatta
1: hala düşmedi. Son işte saniye,
0: son saliseyle tarih,
1: kurtardı.
0: Tarih evet. Değişiyordu. Evet. İnanılmaz bir. Bu arada tabii Ahmet Kandemir'i de tebrik etmek lazım. Zor bir dönemde devraldı takımı. Ve
1: yönetimsel mi abi sence problem?
0: Tabii yıllarca Yaşar Holding desteğiyle devam evet. etmişti ama.
1: Çekti mi desteğini?
0: Çekti desteğini ve son zamanlar geçen sene de bir kriz atlattı. Geçen sene de çok zor kaldı ligde. Yani son iki senedir dipten dönüyor ama bu sene dibinden döndü. Yani son salise diyorum.
1: Ama
0: yani,
1: üçte sadece. Çekirge sıçramaz abi.
0: Yok bu yönetim yani bu sene toparlayacaklar mecburlar. Çünkü iki olaydan dolayı ders alındı diye tahmin ediyorum. Bu
1: ama
0: seneki,
1: hani geçen sene almamış bu sene de almadığını gösteriyor.
0: Ya şöyle Karşıyaka kendi ayarlarına dönmesi lazım. Nedir o? Altyapı. Karşıyaka'nın en büyük özelliği altyapıdır. İşte ben 2008-2009 sezonunda çalıştığım sene ben 4 tane altyapı oyuncusunu A takımı almıştım. Ve bunlar biri Furkan Aldemir'di. Sonra NBA oldu.
1: Evet,
0: sonra çok
1: evet.
0: ağır bir sakatlık geçirip basketbolu bıraktı. Gökbergen vardı o zamanlar. Yani 2-3 tane oyuncu ben. Nehir diye bir oyuncu vardı. Serkan Menteşe vardı. Şu anda bu sene o takımın kaptanı de herhalde bu sene.
1: Karşıyaka'nın.
0: Karşıyaka. O zaman 17 yaşındaydı. Bunları ben oynatmıştım. Yani almıştım A takımı.
1: Sipahi vardı.
0: Kenan Sipahi Tofaş altyapıdan 2-3 sene önce orada oynamıştı da.
1: Oynamıştı,
0: hani
1: evet.
0: Ben Karşıyaka'nın kendi altyapısından oyuncuların A takımda oynaması gerektiğini söylüyorum.
1: Yetiştiremediler ama. Senden
0: Yok
1: sonra
0: artık
1: yok.
0: Bitti. Yani bir tek benden sonra değil. Benden önce de benden sonra da A takıma oyuncu verildi ama yeteri kadar verilmedi. Ve kendi kimyasını kaybetti Karşıyaka. Çünkü Karşıyaka Yaşar Holding'den belli bir sponsorluk ücreti alıyordu ve takviyeyi gene altyapı oyuncularıyla dolduruyordu. Artık şimdi öyle bir şey kalmadı.
1: Tamam.
0: Tamamen piyasa şartlarına göre takım oluşturması gerekiyor. Çünkü altyapıdan oyuncu yok. Bu sefer ne oluyor? Yetmiyor. Gücü yetmiyor. Maddi anlamda yetmiyor ama yetmesi lazım. Hangi takımların yani şimdi isim vermeyeyim ama hiç geçmiş olmayan bazı kulüpler 3-4 senedir Süper Lig'de tutunuyorlar.
1: Doğru.
0: Karşıyaka burada geçmişiyle ekolüyle.
1: Erok Spor'un basket takımını bilmiyordum.
0: Yani
1: Böyle,
0: bilmiyordum.
1: Ben bilmiyordum.
0: Merkez Efendi var mesela.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: şimdi
1: evet.
0: bunlar
1: Denizli'den değil mi? Evet.
0: Aslında tebrik etmek gerekiyor. Yani
1: Muhteşemler. Orası değil ama hani
0: tabii,
1: sonuçta bir kökenden
0: tabii
1: bahsediyoruz
0: şimdi
1: biz.
0: Karşıyaka bir kültür.
1: Kültür.
0: Yani
1: Evet.
0: bugün her zaman söylüyorum. Dünyada ben hani kendim orada antrenörlük yaptığım için söylemiyorum.
1: Abi düşmeyen tek takım diyorsun zaten. Daha
0: Tabii
1: ne diyeceksin?
0: Karşıyaka'nın
1: Evet.
0: özelliği yani Karşıyaka seyircisi kadar basketbolu bilen seyirci Türkiye'de değil Avrupa'da
1: Evet.
0: çok
1: Evet.
0: nadiren biraz
1: Çok da güzel karşılaşmalar izlettiler bize
0: tabii
1: ya.
0: yani
1: İki sene
0: Avrupa'da
1: önce.
0: bir Kaunas vardır
1: Evet.
0: basketbolu bilerek
1: Evet.
0: seyreden
1: Evet.
0: biraz işte
1: Yunan takımları
0: Yunan
1: belki.
0: takımları ama onlar da biraz son zamanlarda iyice bozdu. Ve Partizan işte Kızıl Yıldız
1: Kızıl
0: oralar
1: Yıldız.
0: biraz çok
1: Evet.
0: canlıdır ama Karşıyaka çok farklıdır.
1: Doğru.
0: O yüzden hani bunları yaşaması bile çok üzücü Türk
1: Doğru. Doğru.
0: basketbolu adına.
1: Doğru.
0: İşte bunlar maalesef görülmüyor. Bizde ne görülüyor? Anadolu Efes, Fenerbahçe, Euroleague'de ne yapıyor? Orada başarısı tamam Türk basketbolu çok iyi gidiyor deniyor.
1: Halbuki besleyenlerden bir tanesi can çekişiyor şu an.
0: Yani işte onu
1: Öyle
0: demek
1: değil mi?
0: istiyorum.
1: Besleyenlerden
0: Bambit
1: bir
0: vardı,
1: tane.
0: Bambit
1: Bambit
0: yok oldu.
1: vardı. Evet.
0: Yani o kadar
1: Evet.
0: konuşulması gereken şeyler var ki biz hep taşıma suyla. Yani abire taşıyoruz. Nereye kadar taşıyacaksın sırtında?
1: Bursa'dan iki tane takım var abi şimdi.
0: Bursa Spor'u da
1: Onları
0: son
1: nasıl değerlendiriyorsun bu
0: şimdi
1: sene?
0: Tofaş
1: Tofaş'ı zaten
0: biliyorsun
1: biliyoruz ama Bursa Spor'u nasıl değerlendiriyorsun?
0: Bursa Spor da büyük bir maddi kriz yaşadı bu sene. Onlar da son anda ligde kaldılar. Son iki maçta falan garantilediler. Yani Bursa Spor'un da durumu pek şeydi.
1: İç açıcı
0: Hatta
1: değil.
0: iç açıcı ve hatta Bursa Spor'un başkanı da şöyle bir teklif yapmaya kalktı herhalde bu sene. İşte Tofaş'la birleşelim falan.
1: Birleşelim ya.
0: Ben 5 sene Tofaş'ta çalışmış birisi olarak böyle bir şeyin olmasının imkansız olduğunu biliyorum. Çünkü Bursa Spor'daki dinamikler farklıdır. Tofaş'ın oradaki misyonu çok farklı.
1: O da
0: Tofaş
1: Karşıyaka gibi bir
0: tabii
1: kült bir takım
0: farklı
1: değil
0: bir
1: mi?
0: kültür. Yani o
1: Evet.
0: Karşıyaka'nın müessese tarafında olan bir kültür diyelim.
1: Evet.
0: Karşıyaka bir camia.
1: Evet.
0: Tofaş farklı. Tofaş
1: Evet.
0: müessese. Ama
1: Evet.
0: Bursa'yı yıllarca özellikle bilirsin sen senin
1: Biliyorum,
0: yaşın da müsait.
1: biliyorum.
0: Bizim
1: Evet.
0: 2000'li yıllardaki
1: Evet abi.
0: 5

0: kupamız, iki Hı-hı. Türkiye şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı kupaları falan. Hatta Mehmet Okur işte evet, biliyorsun o zamanlar. Evet. Efsane bir kadro vardı. Şimdi o öyle bir yatırım yok artık Tofaş'ta. Ama Tofaş her zaman belli bir seviyede gider. Çok kurumsal bir kulüp, öyle söyleyeyim. Ama Tofaş'ta da madem laf açıldı, bazı şeyleri üzüyor beni. 5 sene orada görev yaptığım için, onun dinamikleri çok iyi bildiğim için, hatta şu andaki genel menajer de benim çok samimi arkadaşım yani. Tolga Öngören. Kendisi yıllarca basketbol antrenörlüğü yaptı, Tolga kaptanlık yaptı. Ama hani ben istiyorum ki Tofaş biraz daha böyle hedeflerini yükselsin, vizyonu biraz daha eski vizyona sahip olsun diye bekliyoruz ama maalesef yıllardır belli bir seviyede üstüne koyamıyor. Uğur'un oraya gittiği zaman belli bir hedefler yükseliyor ama onun dışında heyecan, eski heyecan yaratamıyorlar Bursa'da. O yönden üzülüyorum işin açıkçası. Bir de eski değerlerine sahip çıkmasını ben bekliyorum. Kendim anlamında değil, oyuncular anlamında. Oyuncular çünkü anlamında. Orada efsane oyuncular vardı. O oyuncuların tekrar bence bir şekilde kulüpte görev alması lazım. Bunlardan biri Murat Konuk. Murat Konuk iki tane oğlu Tofaş'ta oynadı. A takıma kadar yükseldi. Murat Konuk şu anda emekliliğini yaşıyor. Halbuki Murat Konuk Tofaş'ın efsane oyuncusu. Hala en fazla sayı atan oyuncu. Ama mesela Tofaş'ta yok. Evet, ben isterim ki Murat Konuk'un Tofaş'ta olması olsun. Şemsettin Baş Tofaş'ta olsun. Şemsettin Baş TBL'de antrenör mücadelesi veriyor. Kariyerini yükseltmek için uğraşıyor ama Tofaş kültüründe ben istiyorum ki bir eski Tofaşlı olarak eski oyuncularının ki antrenörlük yapanlar var. Murat Konuk menajerlik yaptı. Bursaspor'un bu durumlara gelmesinde en önemli iki isim Murat Konuk ve Şemsettin Baş'tır. Ama bu iki insan biri antrenörlük yapmakta mücadele ediyor şu anda. Murat Konuk emeklilik hayatını yaşıyor. Ben istiyorum ki bu isimlerden yararlanması lazım Tofaş'ın. Çünkü Tofaş bir kültür ve bir tarih yani. Ve bu isimler o efsane kadronun en önemli iki Türk ismi. Maalesef bu konuda birazcık üzüntülüyüm diyebilirim.
1: Anadolu'nun diğer kulüpleriyle ilgili abi genel düşüncen nedir? Yani bir kültür oluşturma ihtimali, bir filizleri görüyor musun? Öyle kulüpler var mı? Merkez Efendi dedik, işte Erok Spor dedik.
0: Erok Spor İstanbul takımı sonuçta. İstanbul takımı, evet. Bilmiyorum, bu sene fena iş yapmadı. Aha. İlk senesinde playoff'a kaldı.
1: Antrenörleri de çok iyi.
0: Ufuk Sarıca iyi iş yaptı. Ama evet. Merkez Efendi de işte her sene düşmemeye oynuyor. Ama yani
1: Trabzonspor geldi.
0: Trabzonspor fena iş yapmadı. Onlar da bu sene iyi iş yaptılar. İlk senedir olmadı. Trabzon zaten bir denedi. Avrupa Kupalarında da başarı oldu. Bence Trabzon önemli bir kulüp. Evet. Futboldan gelme olduğu için yani futbolda dört büyüklerden biri olduğu için bir şekille bir ara verdi. Bayağı bir 3-4 sene 5 sene yoktu. Tekrar aynı şekilde ivme kazandı. Bu güzel bir şey ama işte mesela ben Samsun'u çalıştırmışım bir sene. Ben isterim ki Samsun'un tekrar basketbola ki Süper inanılmaz bir şehir tesis anlamında potansiyel anlamında ama maalesef Samsun'dan herhangi bir ses yok. Basketbolu kapattı. Giresun da aynı şekilde. Dünya yıldızı çıkardı Alperen. Oradan çıktı Alperen Şengün.
1: Evet.
0: Ama Giresun'da tık yok. Karadeniz'de hiç ses yok işin açıkçası. Trabzon'un dışında. Güney'den de ses yok. Mersin düştü bu sene işte. Süper Lig'deydi. Antalya'dan ses yok. Adana o taraftan ses yok. Sıkışmış durumda yani Türk basketbolu ki birçok takım İstanbul'dan. Konya TBL'de yok yani süper takım yok. Ankara'dan tek takım Telekom. TED Ankara Kocaeli ikincide. Ankara Gücü
1: nasıl değerlendiriyorsun abi Telekom'u?
0: Ankara zaten ayrı bir olay. Telekom
1: yani finallerde Telekom'u çok görürdük eskiden.
0: Yani Telekom'da da işte dedim ya
1: hani Karşıyaka olmazsa Telekom olurdu. Ben yani, onu hatırlıyorum. Evet. Öyle değil mi?
0: Telekom belli bir istikrarı var. Ama dedim ya şehre mal olmak lazım. Yani basketbolun yayılması için Anadolu'da şehire mal olması lazım. Yok yani Ankara'da Ankara Gücü TBL'de biraz çırpınıyor çıkmak için olmadı. TED Kolejler olmadı. Orman Spor var olmadı. Yani Ankara'dan da en az iki takım, üç takım olması lazım.
1: Başkent abi.
0: Yani İstanbul'dan ya inanılır gibiydi. Yani say bitmiyor İstanbul'dan takımlar. Şimdi Çayırova geldi.
1: İstanbul takımı.
0: İstanbul takımı. Erok Spor İstanbul takımı. Ama bakıyorsun şimdi camia, seyirci, altyapı bunlar hiçbir zaman şey yapılmıyor, önemsenmiyor. Valla dedim ya.
1: Önemsemeyince de çok uzun soluklu
0: olmuyor
1: oluyorsun
0: tabii.
1: Abi.
0: Birisi çıkıyor, bir iş adamı çıkıyor. Hadi diyor, basketbola yatırım yapalım. Tamam falan diyor, yapıyor. Bir sene, iki sene. Bir bakıyorsun, üçüncü sene sıkılıyor. Doğru. Tamam diyor, yeter doğru. diyor. Çekiliyor doğru. yani. Doğru. Mesela Bahçeşehir, ben istiyorum ki Bahçeşehir'in altyapısından daha da yani A takım oyuncu çıksın. Altyapı organizasyonu var çünkü. Hı-hı. Mesela bir Darüşşafaka vardı, şu anda
1: evet.
0: yok.
1: Değil mi?
0: Yani,
1: Daçka.
0: Tabii Daçka
1: Doğru,
0: yok.
1: doğru,
0: TBL
1: doğru.
0: yani İstanbul takımlarında
1: Evet.
0: da kabuk değişiklikleri oldu. Büyükçekmece vardı, düştü.
1: Evet.
0: Ama gene şey, Çayırova geldi. Erokspor geldi. İzmir'den bakıyorsun Karşıyaka'nın dışında ki o da zor kaldı bu senelikte. Takım yok. Ne bileyim, bir zamanlar işte Altay vardı. Yani Manisa var işte İzmir'e yakın.
1: Evet.
0: O iyi mücadele ediyor. O da ama düşmemeye oynuyor. Yani sıkışmış durumdayız. Biraz daha basketbolun Anadolu'ya yayılması lazım. Hep bu lafta kalıyor. Söylüyoruz ama işte Anadolu'ya yayılması lazım. Anadolu'ya yayılması lazım. Antep mesela işte Şemsettin Baş orada antrenördü. Bu sene çok iyi iş yaptı. Ama aldığım duyumlar ki finale şöyle hemen kısaca söyleyeyim. Normal ligde birinci bitiren direkt çıkıyordu TBL'de. Ve Gaziantep son 8'e 9 haftaya kadar 3 galibiyet farkla liderdi. Direkt çıkacaktı ki yatırımı öbür takımlara göre biraz daha az bir kulüptü. Ama sonra aldığım duyumlar ve anladığım kadarıyla kulübün başkanı veya kulüp çıkmak için gerek yok gibi bir hava sezinlenmiş orada.
1: Ekonomik durumdan mı acaba?
0: Herhalde bu oyuncuları da sirayet etti ve birden birkaç tane acayip maç kaybedip playoff'a kaldılar. Playoff'larda da yarı finalde kadar geldiler. Ama işte çıkamadılar. Ondan sonra
1: Oradan tek bir tane mi çıkıyor abi?
0: birinci takım Çayırova çıktı.
1: Çıktı.
0: Ondan sonra
1: Geri kalan playoff mu oynuyor?
0: tabii geri kalan playoff oynadı. Yani Bandırma çıktı bu arada. Öbür takım Bandırma.
1: Banvit değil ama.
0: Değil.
1: Değil.
0: Bandırma takımı çıktı. Orada da Tutku antrenör, Tutku Açık. Haluk da, hatta Haluk Yıldırım da genel menajer. İyi iş yaptılar.
1: Marmara bölgesinden bayağı bir takım var abi.
0: Var yani ama
1: Yarısından fazlası ligin neredeyse Marmara
0: tabii
1: bölgesi.
0: yani Bursa dedim ya, Bursa o taraf
1: Ha.
0: büyük kültür, basketbol
1: Evet, evet,
0: kültürü.
1: evet.
0: Ama dedim ya, bunun yayılması lazım. Aşağılara doğru yayılması lazım. Güney'de tık yok. Ege bence yetersiz. Yine söylediğim
1: Yetersiz
0: gibi.
1: kesinlikle. Ki o kadar genç potansiyeli olan yerlerden bahsediyorsun abi
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: değil mi?
0: İşte
1: Evet.
0: bu TBL'nin daha da şekillenmesi lazım. Bir alt ligin TB2'nin daha da organizasyonun daha da değişmesi lazım. Ya
1: Ki
0: bunlar çok
1: çok sevdirdiniz basketbolu Türkiye'ye sizler, sizin jenerasyon abi. Ve ne, futbolun arkasına geldi. Hani voleybol, kızlarda voleybol çok ön plana çıktı. Erkeklerde de ben artık futbola ilgilenmiyorum. Çok insan artık ben görüyorum. Sadece basketbol.
0: ya basketbol zaten
1: Her mahallede neredeyse
0: tabii
1: bir
0: tabii yani
1: organizasyon var. Ama milli takımımız da çok şükür güzel, güzel gidiyor. Ama alttan gelecek olan yeni Türk oyunculardan bahsediyorsun
0: İşte biz
1: anladığım
0: hep
1: kadarıyla.
0: bizim milli takımlardaki şeyimiz de hep aynı. Bir jenerasyon yakalanıyor. Onunla bir şeyler yapılıyor. Sonra hop 7-8 sene
1: Evet,
0: ses
1: sahneden
0: yok.
1: çekiliyoruz.
0: Çekiliyor. Sonra
1: Evet.
0: bir gene bir tesadüfen bir jenerasyon yakalanıyor. İşte bu bahsettiğim jenerasyon, işte Alperen Şengünler, işte Şeyh Muzazerler,
1: Cedi
0: işte
1: Osmanlar.
0: Cedi Osmanlar falan. Bunlar bir 3-4 sene gidiyor ama ondan sonra bakıyorsun bir boşluk. İşte ama bir mesela Yugoslav ekolü böyle değil yani. Bir Sırbistan, işte İspanya, Yunanistan,
1: Slovenya.
0: Slovenya, bu tip ülkeler
1: Ki
0: hep belli.
1: potansiyelimiz de var.
0: Var tabii
1: Var
0: ki. Ya
1: abi,
0: 85
1: potansiyelimiz var.
0: milyondan
1: Var,
0: bahsediyoruz. Yani
1: evet.
0: bugün Türkiye'de basketbol okulları, acaba hangi ülkede bu kadar basketbol okulu var?
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: kadar büyük bir rant var.
1: Evet,
0: Ama
1: evet.
0: orada da bir değişik bir sorunlar var.
1: Evet.
0: Yani bence basketbol okulları Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri. Yani bugün basketbol okulu açmak için bence çok ciddi kriterler olması lazım. Ama hep konuşuluyor, öyle bir kriter de yok. Yani canı
1: Özellikle
0: sıkı var.
1: sertifikasyonla ilgili değil mi
0: Tabii.
1: abi?
0: Yani
1: Koçların
0: bir
1: sertifikasyonuyla
0: tek
1: ilgili.
0: koçların sertifikası da değil. Yani
1: Aha.
0: organizasyon basketbol. Yani bugün veliler çocuklarını hafta sonu sosyalleşsin diye inanılmaz paralar karşında
1: Doğru.
0: basketbol
1: İstanbul'da
0: okullarına
1: öyle.
0: veriyorlar.
1: Ben veriyorum mesela.
0: Yani bunun sonu yok.
1: Evet.
0: Ama
1: Evet.
0: burada bir alışveriş var. Ama bu böyle olmaz. Yani
1: Evet.
0: böyle oyuncu yetişmez. Çünkü ha, kulüpler yetemez. Kulüplerin altyapıları yetmez ama işte basketbol okulları daha ciddi bir organizasyon şeklinde denetlenirse belki oralardan, şu anda mesela ben basketbol okullarından başlayıp da Türkiye'de yıldız olan bir tane oyuncu hatırlamıyorum. Doğrusu yok, çıkmaz yani. Halbuki evet. yüzlerce, binlerce basketbol okulu var. Nerede? Evet. Hiç oradan oyuncu çıkmaz.
1: Bir daha bir şeye itirazım var benim. Hani okullar spor salonlarını bu basketbol takımlarına veya kulüplerine kiralıyorlar ya. Okullar niye o basket sahasını kullanıp da takım yaratmıyor?
0: Bravo, çok güzel bir soru.
1: Değil mi abi? Onları sen de yarım takımın olsun. Senin de senin o salon sana işte, niye verilmiş?
0: Tabii
1: senin, sen takım çıkar diye verilmemiş mi?
0: Aynen, senin beden eğitimi hocan basketbolu eğitimini alması lazım.
1: Evet.
0: Ve
1: evet.
0: Senin okul yönetiminde buna önünü evet, açması lazım. Evet.
1: Devlet ne güzel sana kalkıp da salonlar yaptı.
0: Bu kadar, ama işte işin kolayına kaçıyorlar. Diyorlar evet, ki ben uğraşmayayım.
1: Ben kira vereyim diyorsun. Bana, abi kira değil ki, senin de takımın olması lazım.
0: İşte tam tersi. Evet. O diyor ki benim okulumda mesela basketbol olmasın diyor. Önemli değil diyor.
1: Ama hepsi aynı şeyi söylüyor abi.
0: Kiraya veriyorlar evet, ve evet. Oradan bir gelir elde ediyorlar. Ve
1: ona kimse karşı değil ama sen ne yapıyorsun? O salonun hakkını veriyor musun acaba?
0: Vallahi,
1: çünkü sana müthiş bir salon yapmış devlet. Vallahi, eskiden salonlarımız yoktu.
0: Bildiğim kadarıyla, beden eğitimi derslerinde çocuklar üniversiteye hazırlanıyor herhalde.
1: Evet evet yani. Ya da beden eğitimi derslerinde orası nasıl kullanılıyor? Tam hakkı verilerek
0: işte
1: kullanılıyor.
0: Kullanılmıyor işte herhalde, doğru. O dersler boş geçiyor.
1: Boş geçiyor
0: yani,
1: doğru.
0: Bunu gösteriyor yani. Doğru. Bugün okullar arası, liseler arası Türkiye şampiyonaları.
1: Eskiden çok güzel olmaz mıydı abi?
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel okullar arası şampiyonalar olur. Şu anda da vardı muhakkak
0: şöyle,
1: ama.
0: Şu anda şöyle oluyor. Belli okullar çocukları transfer ediyorlar.
1: Evet.
0: Okulda
1: evet.
0: Da o çocuklar o gittikleri okulda eğitim de almıyorlar. Evet, okula da gitmiyorlar. Bedavaya okuyorlar. Evet, eğitim de almıyor. Benim çok böyle oyuncu vardı. Evet, Fenerbahçe'de evet, de vardı. Evet. Daha her yerde var.
1: Evet.
0: Yani belli bir okul kendi reklamını yapmak için oyuncuları topluyor. Dünya ikincisi oluyor. Evet. Bir de genelde hep dünya ikincisi oluyor.
1: Evet, evet,
0: bir türlü
1: evet.
0: birinci olamıyoruz. Genelde dünya ikincisi oluyoruz. Dünya ikincisi olmasının sebebi de oraya gelen öbür okullar gerçekten kendi okul öğrencileriyle geliyorlar. Hı-hı. Ama biz orada bile işin başka tarafına kaçıyoruz.
1: Doğru.
0: Profesyonel altyapıda anlaşıyoruz bir kulüple. Hı-hı. Birkaç kulüple oyuncuları topluyoruz o okula. Hadi dünya şampiyonu olalım.
1: Halbuki yani, okulun yetiştirdiği
0: halbuki
1: değerler değil,
0: değil
1: onlar.
0: Değil. Değil. Okulla yani. Alakası yok çocuğun. Yok. Çocuk evet. derslere girmiyor.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Bunları biliyoruz hepimiz.
1: Evet. Evet.
0: Ama yok. Değişmiyor hiçbir şey.
1: Evet.
0: Sonra biz dünya ikincisi olduk.
1: Evet. Değil yani.
0: O kadar çok dünya ikincilimiz var ki.
1: Doğru. Hayır, hepsinde gurur duyuyoruz. O işin başka tarafı. Fakat okulun yetiştirmesi, okuldaki
0: ama
1: spor hocalarının yetiştirmesi
0: bakın burada
1: gereken.
0: Burada haksız rekabet yapıyoruz
1: doğru.
0: biz. Yanlış yapıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Çünkü Avrupa'daki, dünyadaki öbür ülkelerin okulları bu şekilde gelmiyor oraya. Hı. Onların çoğu %90'ı
1: kendi
0: gerçekten kendi okulunun
1: zaten.
0: Öğrencisiyle geliyor.
1: Evet, evet.
0: Biz de öyle değil. Son 2-3 sene hop topluyorlar. Hı. Efes, Anadolu Efes'in, işte Fenerbahçe'de oyuncuları, hmm. işte Beşiktaş falan, oradan iki kulübün altyapısında alıyorlar, transfer ediyorlar. Çocuklar okula bile gelmiyorlar, derslere
1: doğru.
0: bile girmiyorlar.
1: Doğru.
0: Hiç kendimizi kandırmayalım.
1: Doğru.
0: Ondan sonra dünya ikincisi oluyorlar.
1: Olur yani, zaten yani.
0: Çok oldu.
1: Değil mi?
0: Ne dünya ikincisi oyuncularım var benim eskiden.
1: Bir anlamı kalmadı yani.
0: Yok,
1: dünya
0: herkes
1: yani.
0: Dünya ikincisi.
1: Herkes dünya ikincisi. Maalesef. Şimdi biz de çok güzel giden şeyleri de söylüyoruz. Ama şimdi Ayhan abi işin hep dolu kısmına değil, boş kısmına da bakıyor. Bu eleştirileri de yapmak zorundayız. Çünkü o aradaki boşlukların da dolmasını istiyoruz. Ayhan abi az önce söyledi ya. Hani evet, jenerasyonu yakaladık mı, çok güzel şeyler yapıyoruz. Ama niye o jenerasyonları her sene ya da iki senede bir biz yakalamayalım? Arada niye 10 sene, 7 sene, 8 sene bir boşluk olsun? Çünkü öyle bir potansiyelimiz var. Öyle bir basketbol sevdamız var. Sevdalı gençler var. Bunları niye daha kolay organize edip de sisteme kazandırmayalım?
0: Bir şey daha, söyleyeyim.
1: Abi,
0: Anadolu Efes'e, Fenerbahçe, Euroleague'de antrenörler yabancı.
1: Hı-hı.
0: Yardımcıları yabancı. Oyuncular yabancı.
1: Yabancı.
0: Birkaç tane kurallardan dolayı Türk oyuncumuz. Ki bu sene Anadolu Efes'e biraz süre aldılar bazıları.
1: Hı hı. İşte, onlar da sadece bizim ligdeki maçlarda.
0: Yani.
1: Euroleague işte, maçlarını da alamıyorlar.
0: Ercan Osman'ı bir aldı.
1: Ercan Osman'ı evet, işte, evet. Tek örnek odur abi.
0: Erkan
1: evet.
0: Yılmaz biraz aldı evet. falan. Ama yani şimdi şöyle düşün. Ben takım tutmadığımı düşün. Hı hı. Türk basketbol severim. Ya ben gurur duyamıyorum ki ya. Ben Anadolu Efes'e, Fenerbahçe'de gurur duymak istiyorum.
1: Evet.
0: Ya istiyorum ki orada ya Melih Mahmutoğlu Obradoviç zamanında tıkır tıkır oynuyordu.
1: Evet.
0: Son 200
1: en zor anlarda giriyordu
0: en
1: abi.
0: En zor anlarda giriyor. Son 200 senedir mil takıma da alınmıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi ne oldu Melih Mahmutoğlu? Çok mu yaşlandı yani? 34 yaşında. Ama 2 sene önce 3 senedir alınmıyor. 32 en verimli çağında aha. alınmıyor.
1: Obradoviç alıyordu abi.
0: Obradoviç alıyordu.
1: Şu anki Obradoviç herhalde dünyanın en iyi antrenörü.
0: Oynamak kolay bir olay değil,
1: değil
0: yani.
1: Değil,
0: gerçekten.
1: Değil,
0: müdafaa
1: evet.
0: yapmayan oynatmazdı yani.
1: Evet.
0: Melih Mahmutoğlu bugün Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi şütörlerinden biriydi. Şimdi
1: hala öyledir belki ama yani, potansiyelini olduğu gibi köreltiyorsun.
0: Yani şunu demek istiyorum. Bizim buna çözüm bulmamız lazım. Yani bakın Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid, Barcelona bu tip takımlar her zaman Euroleague'de şampiyonluklarına bakın, Final Four'larına bakın. Bir zamanlar genelde, son zamanlar onlarda da bu problem yaşamaya başladı. Kendi main oyuncu, yerli oyuncuları takımın...

0: nüvesini oluştururlardı. Ve bu oyuncular kötü günlerde takıma sahip çıkar. Şimdi Anadolu Efes'teki bence son zamanlardaki en büyük problemlerden biri. Türk oyuncu yok. Türk yönetici yok. Yani antrenör yok.
1: Evet.
0: Şimdi ne oluyor? Herkes tıkır tıkır maaşını alıyor. O gidiyor, o geliyor. Hiç fark etmiyor. Yenilsen de yensen de paranı alıyorsun.
1: Evet.
0: Ama orada 2-3 tane iyi oynayan, süre alan Türk oyuncu olsa bir dakika kardeşim ne oluyor der. Biraz
1: doğru.
0: Milliyetçilik yapar.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: gerçek
1: Doğru.
0: bunlar.
1: Doğru.
0: Biz bunları yaşadık. Biz Tofaş'tayken
1: Doğru.
0: bizim o zamanlar 3 artı 1 kuralı vardı. Bizim Türk oyuncular her zaman takımın mayasıydı.
1: Evet.
0: Takımın
1: Kemiği onlardı
0: kemiği
1: değil mi?
0: onlardı.
1: Evet. Evet.
0: Harcıydı.
1: Harcıydı.
0: Yani
1: Evet.
0: harç çok önemli. Senin harcın yok bir kere.
1: Doğru.
0: Harç olmayınca o bina her zaman çöker.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani, sunidir o.
1: Doğru.
0: Bunu çözmemiz lazım. Biz ama maalesef başarılıyız diyoruz. Kimlerle? Yabancılarla.
1: Doğru.
0: Yani ha, Fenerbahçe seyircisi arenaya geldiğinde ayakta alkışlar, gurur duyar. Ama Fenerbahçe seyircisi gurur duyar. Hatta onlar istemez mi sahada Türk oyuncuların
1: Evet.
0: olmasını?
1: Beşi de Türk olsun abi.
0: Yani 3 tane olsun, 2 tane
1: İki tane
0: olsun.
1: olsun. Doğru.
0: Yok.
1: Doğru.
0: Yok yani Türk oyuncu yok. Onlar Fenerbahçeli olduğu için haklı olarak tamam seviniyorlar. Anadolu Efes aynı şekilde. Yani yok Türk
1: Evet.
0: oyuncu yok.
1: Evet.
0: Biz istiyoruz ki Türk basketbol, adı üzerinde Türk basketbolunu
1: Doğru.
0: konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Ya ben bir ara isim vermeme gerek var mı
1: Estağfurullah abi.
0: bilmiyorum. Lig TV'de yorumculuk
1: Ha.
0: yaparken
1: Evet.
0: bir gün mikrofonu bırakıp yani yorumcu o anda terk edesim geldi. Çünkü sahada 5'e 5 oynanan maçta bir tane Türk yoktu. Ve Türkiye Ligi'ydi. Türkiye Ligi maçını yorumluyorduk. Hangi takıma taraf Giresun'la bir takım herhalde. Daçka mı neydi? Darüşşafaka. Abi baktım o anda sahada 10 tane Türk yabancı var.
1: Yabancı var.
0: Ya bir an öyle bir kötü oluyorsun ki
1: Doğru.
0: Türkiye Basketbol Ligi Giresun Anadolu takımı atıyorum işte Darüşşafaka
1: Aha.
0: veya işte Manisa.
1: Aha.
0: Hatırlamıyorum hangi takım. Hiç
1: Bizim
0: önemli değil.
1: takımlarımız
0: Bizim
1: sonuçta abi.
0: takımı
1: Bizim
0: iki Türk
1: takımlarımız.
0: şehrinin
1: Evet,
0: takımında
1: evet.
0: 10 tane yabancı vardı sahada. Ya bir tane Türk yoktu. Ve ben yorumculuk yapıyorum. Niye yorumlayayım ya dedim. Kendi kendime çeliştim. Yani canlı yayında
1: Doğru.
0: yorumculuğu bırakmayı düşündüm bir
1: Doğru,
0: an.
1: doğru,
0: Bu
1: doğru, doğru.
0: kadar insan etkileniyor. Bunları
1: Doğru.
0: çözmemiz lazım.
1: Doğru.
0: Ben o yüzden
1: Doğru.
0: bu yayında
1: Evet.
0: bilhassa bunlara yoksa
1: Evet.
0: basketbolun güzel yanları,
1: Evet.
0: başarılarımız, bak milli takımımız iyi
1: Evet.
0: yolda şu anda
1: Evet.
0: diyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz
1: Her
0: ama
1: sene EuroLeague Final Four'a kalan bir takımımız var,
0: tamam bunlar
1: Fenerbahçe.
0: güzel ama
1: Evet.
0: işte ben de istiyorum ki eski basketbol antrenörü olarak altı da olsun. Çünkü
1: Altı
0: ben
1: dolsun.
0: bu işin içinden gelen insanım.
1: Hı.
0: Yani bazı şeyler suni olmasın. Birilerini tatmin etmek için başarı elde edilmesin. Bütün Türkiye bunda gurur duysun.
1: Çünkü dönen paralar da çok yüksek abi büyük
0: Müthiş
1: takımın.
0: paralar veriyor,
1: Niye
0: müthiş.
1: evlatlarımızı da
0: Aynen
1: yetiştirmiyor?
0: öyle.
1: Derdimiz de o
0: Ve
1: biraz
0: o
1: da.
0: paraların bakın söylüyorum bugün 25 milyon euro 30 milyon euro ile Euroleague'de oynuyorsun. 30 milyon euro ile Final Four'a hedefliyorsun. İnanın bana 10 milyon euro ile eğer senin ciddi bir altyapın varsa köklü bir kulüpsen bugün 10 milyon euro ile Euroleague'de Final Four için oynarsın.
1: Evet.
0: Zalgiris Kaunas. Ben iddia ediyorum 10 milyondan 13 o en fazla 12 milyon eurodur bütçesi.
1: Evet.
0: Ama ya zevk ol. Ya bakın Zalgiris Kaunas'ın maçını izleyin. Tribünlerinde maç bittikten sonra bir sahne var. Hiç değişmiyor bu sahne. İsterse 30 sayı fark etsin. Bütün seyirci ayakta
1: Doğru.
0: oyuncusunu alkışlıyor.
1: Alkışlıyor abi.
0: Ya bu
1: Evet.
0: kültür bu işte.
1: Evet.
0: Bunu biz başardığımız anda
1: Evet.
0: işte Türk basketbolu
1: Evet.
0: konuşabiliriz.
1: Yasikevicius'u nasıl alkışladılar abi ya?
0: İnanılır gibi değil.
1: Harika değil
0: Ya
1: miydi?
0: bu basketbolun
1: Bunu
0: güzel
1: yakalamamız.
0: yanları bunlar. Bunu
1: Bunlar.
0: yakalamamız
1: Doğru.
0: lazım.
1: Ağzına sağlık. Harikaydı. Çok keyifliydi. Her zaman olduğu gibi Ayhan abi. Bizi kırmadın. Geldin. Onca eşinin arasında geldin. Eşinle beraber geldin. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Gönlünüze sağlık. Yüreğinize sağlık. Ağzına sağlık. Ayaklarına sağlık abi.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman çağırdığın
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür ederim.
0: geliriz. Basketbol deyince akan sular
1: Doyduk abi.
0: durur.
1: Yani bu sezonu o kadar güzel değerlendirdin ki sezonu
0: Estağfurullah.
1: basketboluna doyduk. İlerleyen zamanlarda yine beraber olacağız Ayhan Kalyoncu ile. Şimdi bir virgül atalım efendim. Daha sonra spor yorumcusu ve Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher bizlerle beraber olacak.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Efendim programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şen her telefon hattının diğer ucunda. Osman Bey merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Tom.

0: İyi yayınlar.
1: Efendim başladı Dünya Kupası. Nasıl bir atmosferde başladı? Nasıl bir Dünya Kupası bizleri bekliyor? Tabii ki ülkemiz de Dünya Kupası'nda uzun bir aradan sonra bizdeki o filizler yeşerecek mi? Neler söylersiniz Osman Bey?
0: Vallahi dün akşam yani seyrettiğimiz Meksika Güney Afrika maçında ve bizim takımımız o iki takımdan da çok daha kaliteli. Sonra sabah 5'te kalktık. Ondan sonra gene Çekya'ya, Güney Kore'yi de seyrettik.
1: Biraz
0: Yani
1: sürpriz mi?
0: bu
1: Yani Çekya'nın Güney Kore'ye
0: abi,
1: yenilmesi.
0: ya ben Çekya'yı bu kadar kötü beklemiyordum.
1: Çünkü
0: Ve
1: bizim
0: şimdi
1: bildiğimiz
0: olsun
1: Çekya hep
0: söyleyeyim.
1: iyidir, değil mi? İyi takımdır yani.
0: İyi takımdı. Yani ben Güney Kore'yi de çok seviyorum. Onu söyleyeyim size. Bizim Türk dostuz onlar. Yani onların kazanmasını istedim. Neticede kazandılar da çok pozisyona girdiler. Atamadılar da. Orada oynayan Beşiktaş'ın santraforu var. Gol de attı dün akşam. Yani onların kazanmasını istiyordum. Ama bunlar bizim kalitemizde takım değiller. Onu
1: Değiller.
0: kesinlikle
1: Doğru.
0: söyleyeyim.
1: Şu var
0: Şimdi,
1: mı Osman Bey? Şu
0: efendim?
1: his, şu duygu var mı sizde? Şimdi bizim takımımız orada. Evet, maçlarını seyredeceğiz de. Yani eski Dünya Kupası seyretme isteği, hazzı, oradan haz almaz isteği azaldı mı? Siz öyle görüyor musunuz? Yani hani
0: Ya.
1: futbolcular da ya biz zaten sezon boyunca o kadar ter döktük. Şimdi bu nereden çıktı der gibi bazı zaman ben hissediyorum. Oluyor mu sizde bu his?
0: Hissediyorsun da ben de şimdi kendimizi bir futbolcu yerine koyalım. Dünya Kupası, Olimpiyatlar, Avrupa Kupası ya da Şampiyonlar Ligi. Bunlar özel vitrin maçları. Yani bir futbolcu için vitrin maçları. Yani
1: Dünya Kupası da
0: ben
1: vitrin mi sizce?
0: vitrin de çok büyük bir vitrin. Görmüyor musunuz bizim çocukları? Yani Allah hepimiz onlara dua ediyoruz.
1: Hani böyle yani belli başarıyı elde edemeyenler aç ülkeler için belki başarıya aç olanlardan bahsediyorum. Evet ama hani sanki Brezilya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı yani onlar sanki şeymiş gibi yani ayakları bazılarının gitmiyormuş gibi geliyor bana
0: Ya
1: bilemedim.
0: onlara hani derseniz ki doyum noktası diye onlar olabilir
1: Değil
0: ama
1: mi?
0: mesela benim favorim İspanya ile bu turnuvada Fransa. Yani bir ikisine de bakıyorum hiç öyle doyum noktası gibi falan gelmiyorlar. Çünkü kadro değişti, gençler geldi. Onlar orada da rekabet var çünkü.
1: Orada da var rekabet,
0: Tabii
1: evet.
0: tabii orada da rekabet var. Yani ben bakıyorum pek öyle düşünmüyorum. Hele bizim takım için hiç düşünmüyorum. Yani çocuklar şimdi bakın bundan 20 sene önce Şenol Güneş dünya üçüncüsü oldu. Burada 40 kere şampiyon olsun ama Şenol Güneş'in o rütbesi bir daha inmez. Büyük bir rütbe.
1: Doğru.
0: Fatih Terim UEFA kupasını kazandı. O büyük bir
1: Tabii,
0: rütbe.
1: tabii, tabii.
0: Mustafa Denizli çeyrek finale çıkardı milli takımımızı. O büyük bir rütbe. Yani baktığınız zaman ben milli takımımızı şimdi bakıyoruz bütün televizyonlarda sokaklara çıkıyoruz. Hep milli takımımıza başarılar dileriz. Hep Türk bayrakları geriliyor. Firmalar koyuyor. Çok güzel bir şey yani. Yani ben İstanbul'dan bahsediyorum. Her tarafta bu coşkuyu görüyoruz milli takımımız için. Yani ben de bu çocuklarda da bu coşkuyu görüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var. Yani ben bunu bu çocukların iyi şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Ama bu top yuvarlak. Bu belli olmaz. Ama ben inanıyorum bir kere gruptan ne olursa olsun yani ilk ikide çıkacağını düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Hiç
1: düşünüyorum.
0: yani
1: Ben de öyle
0: hiç
1: düşünüyorum,
0: sorun olacağını da düşünmüyorum.
1: Şöyle bir olay var mı Osman Bey? Biz büyük takımlarla oynadığımız maçlarda konsantrasyonumuz çok yüksek oluyor. Kendi milli takımım için konuşuyorum bunu. Hani biz bunu yeneriz ya. Yani biraz böyle küçümsediğimiz takımlarda da hem maç seyir zevki çok düşük oluyor, hem de zorlanıyoruz. Ama karşımıza bence dünyanın en iyisi gelse, Brezilyası gelse, İngiltere'si gelse bence müthiş maç çıkaracağımızdan benim hiç şüphem olmuyor mesela.
0: Şüphem yok da. Şimdi bu eleme maçları falan oluyor. Bu dünya kupalardan bahsetmiyorum. Bu eleme maçları falan oluyor. Onlar da haklısınız olabilir. Ama bu artık bu bir turnuva. Bunun şeyi yok. Burada 4-5 günde bir maç oynuyorsun. Hani ben bunu önemsemeyeyim, bunu önemsemeyeyim. Öyle bir şansın yok burada. Burada çıktığın her maçı kazanmak
1: Ya
0: mecburiyetindesin.
1: mesela şimdi diyorlar ya Osman Bey, işte Paraguay. biz yine yeni

0: Yeneriz. Avustralya. Biz yeneriz. Ya ben o kadar kolay olacağını falan da çok düşünmüyorum. Yani
1: Ya ben
0: sonuçta
1: de düşünmüyorum.
0: atletik takımlar bunlar. Hani Paraguay dediğin takım Brezilya'yı da yenmiş, Arjantin'i de yenmiş geçtiğimiz zaman diliminde. Yani bunlar hani biz işte çantada keklik falan yorumcular bunu da söylüyorlar ya. Ben hiçbirine katılmıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Ya Paraguay, Arjantin'le Brezilya ile berabere kaldı.
0: Evet.
1: Yani kolay ama bunu bizim futbolcularımız, bize çok inandığım bir teknik direktörümüz var, Montella. Gerçekten çok inanıyorum.
0: Doğru.
1: Ve çok seviyorum. Çok iyi enerji veriyor. Bütün Türk insanına enerji veriyor. Adam çok efendi bir adam. Ben onu, yani bunların, bizim konuştuklarımızın hepsini futbolculara anlatmıştır.
0: Anlatıyordur. Doğru. Doğru.
1: Yani
0: Doğru.
1: bir de bakıyorum, yani şöyle bir baktığınız zaman ya hakikaten çok özel bir milli takım.
0: Doğru.
1: Yani futbolcu ayırt etmiyorum. Yani herkesi, Arda, Kenan Yıldız, Hakan
0: Evet.
1: Çalı, ben öyle
0: Evet.
1: katılmıyorum. Hepsi için
0: Doğru,
1: bahsediyorum.
0: doğru, doğru, doğru, doğru, doğru.
1: Yani ben
0: Hatta
1: çok
0: Kerem
1: mutluyum.
0: Aktürkoğlu'nun bir röportajı geçen gün medyaya yansıdı. Bizi biraz fazla sıkıyor dedi. Montella için ama tarzı biraz öyle. Biz onun bizi sıkmasına da üzerimize biraz da fazla gelmesine de alıştık dedi. Yani anladığım kadarıyla Montella çok konsantre turnuvaya.
1: Şimdi sevgili Tolga, kusura bakma. İyi bir
0: Estağfurullah.
1: takımla Montella gitmiş oraya.
0: Evet.
1: En büyük rütbeyi de Montella alacak.
0: Doğru. Doğru, evet.
1: Forvet
0: Ama ne kadar
1: dünyanın
0: Avrupa
1: sayılı.
0: Şampiyonası'nda da çok eleştirdik Osman abi. Hatırlarsan forvetsiz takım mı olur da bilmem ne de falan. Takır takır Hollanda maçında bile en iyi oyununu oynadı bana sorarsan. Çok da güzel oynadı. Demek ki
1: Abi
0: olabiliyormuş yani. Ama bizim
1: ya,
0: spor yorumcularımız ne dedi? Böyle takım mı olur forvetsiz çıkılır mı bilmem. Çıktı oynadı takır takır da oynadı abi takım.
1: ya bizim spor yorumcularımız, kusura bakmayın, biz de yorumcuyuz.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey diyeyim. Artık ipin ucu kaçmış.
0: Kaçtı maalesef.
1: Yani şöyle kaçmış.
0: Ezbere
1: Yani
0: konuşmalar var genelde.
1: ezberi bilmeden
0: Abi
1: konuşmalar. Ben
0: bilmiyorlar konu. Doğru söylüyorsun abi. Yani kaç kişi Paraguay'a
1: Henry'yi
0: izledi?
1: dinliyorum. BBC'de Londra'daydım bayramda.
0: Evet.
1: Ve Henry Aston Villa Paris Saint Germain maçının yorumunu maçtan önce, maçtan sonra BBC'de yaptı. Tabii ki bizim yorumlara benzemiyor.
0: Benzemiyor değil mi abi? Çünkü
1: Ha, bizim
0: uzmanlık alanları ve oturup seyrediyorlar.
1: abi,
0: Paraguay'ı
1: yani
0: izlemeden yorum yapıyoruz. Paraguay şöyle takımı. Kaç kişi izledi Paraguay'ı? Ben merak ediyorum ya. Kaç kişi
1: ya,
0: biliyor bence? Bence bilmiyor
1: sana
0: abi.
1: yemin ediyorum,
0: Yani.
1: izledik deseler bile izlememiş
0: Ben
1: işte.
0: muhtemelen abi muhtemelen. Avustralya'yı da keza, ABD'yi
1: Ya
0: de keza. Ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum.
1: bize saygı duysunlar da, ne
0: Doğru.
1: yaparlarsa yapsınlar, bizim milli takımımıza, bizim hocamıza saygı duysunlar. Bütün Türk insanı, dünyadaki bütün 100 milyon Türk Çinlisi, bütün konsantrasyonu en
0: Doğru,
1: yukarıda.
0: doğru.
1: Onların morallerini bozmasınlar.
0: Doğru.
1: Çocukların morallerini ne yaparlarsa yapsınlar. Onların
0: Evet.
1: söylediklerine önemli değil.
0: Doğru.
1: İsteyen dinler,
0: Doğru.
1: isteyen dinlemez.
0: Doğru.
1: Ama
0: Gereksiz
1: ben
0: tartışmaların içerisine çekmeyelim. Ne
1: abi,
0: teknik
1: futbolumuz
0: heyeti
1: öyle değil mi?
0: ne teknik heyeti çekelim. Çünkü çektik biz Avrupa Şampiyonası'nda. Ne gereksiz tartışma ne demişti kaptanı takımın? Beni eleştirin dedi. Başkalarını eleştirmeyin dedi. Ne yapıyorsan bana verin, bana söyleyin dedi. Çünkü onların yaş olarak da kaldıramayabilirler dedi. Gereksiz tartışmaların içerisine milli takımımızı lütfen turnuva boyunca yensek de yenilsek de çekmeyelim lütfen diyoruz. Öyle değil mi Osman abi?
1: Ha, bravo.
0: Evet.
1: Bir onu
0: Evet.
1: diyorum, bir de mesela
0: Evet.
1: federasyon başkanı. Tamam, eleştiriliyor şu kardeşim. Şimdi şurada Dünya Kupası var.
0: Evet.
1: O
0: 24
1: da
0: yıl
1: bu
0: sonra seni
1: heyecanı
0: oraya
1: yaşıyor.
0: götürmüş bu federasyon. Bir de o
1: Ha,
0: taraftan bakacaksın yani.
1: o da bu heyecanı yaşıyor.
0: Evet.
1: Var ya, bırakın bu heyecanı yaşasın. O
0: Yaşayalım.
1: da yaşasın.
0: Doğru. Doğru.
1: Bize de yaşatsın.
0: Doğru.
1: Yani şu
0: Son cümleni alacağım abi.
1: Temmuz'un ortasına kadar artık bırakalım bu
0: Doğru.
1: işleri.
0: Doğru. Doğru abi. Doğru.
1: Zaten kendi ligimizi bize zehir ediyorlar.
0: Doğru.
1: Yani o abuk sabuk eleştiriler, yapıydı, kapıydı, sapıydı,
0: Doğru.
1: şuydu,
0: Doğru.
1: buydu,
0: Doğru.
1: tamam.
0: Doğru.
1: Hatalar çok var
0: Doğru abi.
1: ama abi ya, bırakalım, yani
0: Bırakalım.
1: biz
0: Doğru.
1: futbola dönmek
0: Doğru.
1: istiyoruz.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim Osman abi. Çok sağ olasın.
1: de
0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ediyorum. İyi
0: Görüşmek
1: yayınlar
0: dileğiyle iyi
1: diliyorum.
0: akşamlar diliyorum sana. Spor
1: Hoşça kalın.
0: yorumcusu Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher bizlerleydi. Yusuf Çağdaş, Ali Yıldırım, Tolga Avcı. Selamlılık sizlere efendim. Pazartesi yine burada olacağız. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Müzik kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP'de mutlak putlan kararı sonrası ihraç süreci devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürüldü. Meclis internet sitesinde ünvanları kaldırıldı. Toplantıda kongre takvimiyle ilgili de karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. Tahran'da medyaya spekülasyondan kaçının çağrısı gelmişti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı, Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi'nin mülkiyet hakları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi sayıklarla aşındırılmasından derin endişe duymaktadır, dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği Aysel Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Ağaçanlı hakkında Ocak ayında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Almanya'da saklandığı evde yakalanan zanlı Türk adaletine teslim edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve obeziteyle mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik dedi. Muş'ta konuşan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını da söyledi. Beyaz et sektöründe piyasa iştişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Haberleri dinlediniz.

Büyük Britanya için bir zamanlar üzerinde güneş batmayan ülke denirmiş ya hani. Aslında üzerinde hiç güneş doğmayan ülke deseler daha doğru olacakmış. Londra'da uzun yıllar yaşayan Abdülhak Hamit Tarhan da böyle bir yorumda bulunmuş hatıralarında. Demiş ki, memleketlerinde güneş batmayan İngiltere'nin başkentinde güneş doğmaz oldu. Bu taraflarda dünya gibi güneş de yalancı. Öyle de olsa Tanzimat döneminin Osmanlı aydınları için Paris gibi Londra'da muhakkak gidilmesi, görülmesi gereken şehirlerden biridir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Sami Paşazade Sezai, Mustafa Reşit Paşa, Keçecizade İzzet Molla bu mutluluğa ermiş aydınlardan bazılarıdır. Tanzimat devrinin önemli kalemlerinden Namık Kemal 1868'de sürgün olarak gittiği Londra'da 3 yılını geçirdi. Oradaki Türk aydınlarla birlikte Hürriyet adlı bir gazete çıkardı. Haftalık olarak yayımlanan gazetenin editörlüğünü ve başyazarlığını Namık Kemal üstlenmişti. Yusuf Mardin'in 1974'te yayımlanan Namık Kemal'in Londra Yılları kitabında anlattığına göre yazar, burada karşılaştığı sıkı kurallara hayret etmişti. Her şey kurallara bağlıydı. Kimler saten elbise giyebilir, hangi kadınlar mülk edinebilir, bir doktor ya da avukat hangi sınıftan müşterileriyle yemek yiyebilir gibi ayrıntılara kadar toplumsal ilişkiler ve kadın erkek ilişkilerinde bu kuralların dışına çıkmak imkansızdı. 20. yüzyıla gelindiğinde kurallarda biraz gevşeme olsa da yüzyılın başında patlayan Dünya Savaşı toplumsal ilişkiler ve kadın hakları konularındaki ilerlemeyi epey yavaşlattı. Bu dönemde bir yandan Londra sokaklarını arşınlarken bir yandan kadın hakları konusuna kafa yoran, bu konuda makaleler yazan, konferanslar veren entelektüel bir kadın vardı, Virginia Woolf. İngiliz edebiyatının en etkileyici yazarlarından biri olan Woolf, kadın hakları konusuyla olduğu kadar yaşadığı şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ilgiliydi. Londra'da sokakları, şehrin atmosferi eserlerinde önemli bir yer tutuyordu. Bir kadın dergisi için kaleme aldığı Londra Manzaraları başlıklı 6 denemede şehrin caddelerini, rıhtımları, Thames Nehri kıyılarını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Sonradan kitaplaştırılan bu denemelerden biri olan Londra rıhtımlarından bir bölüm okuyalım sizler için. "Nereye ey görkemli gemi?" diye sordu Ozan. Kıyıda uzanıp kocaman yelkenli geminin ufukta kayboluşunu izlerken. Ne kadar masalsı, özgür ve değişken görünseler de Londra limanında demir atmayan hemen hemen hiçbir gemi yoktur denizlerde. Irmağın ortasındaki bir motordan bakıldığında yolculuklarının bütün izlerini hala üzerlerinde taşıyan bu gemileri ırmakta süzülürken görebilirsiniz. Dönüp demirlemiş gemilerin yanından geçer ve Londra'ya doğru ilerlersek hiç kuşkusuz dünyanın en iç karartıcı görüntüsüyle karşılaşırız. Irmağın kıyılarına karanlık, pis, yıkık dökük görünen depolar dizilmiştir. Bu depolar yapış yapış çamur zeminde sıkış sıkış duruyorlar. Eğer bir pencere kırılırsa öylece kırık kalır.

Midireklerinin ve bacalarının arkasında işçi evlerinden oluşan uğursuz bir cüce kent uzanıyor. Önde vinçler ve depolar, yapı iskeletleri ve gazometreler kıyı boyunca hayalet bir şehir oluşturuyor. Böyle tarif ettiğine aldanmamak gerek çünkü aslında Virginia Woolf Londra'yı çok severmiş. Özellikle parklarını. Ne zaman canı sıkılsa kendini sokağa atar, parklarda, caddelerde yürüyüş yaparmış. Bir seferinde Londra büyüleyici bir yer. Sanki bir sihrin üzerine ayak basıyorum ve güzelliklerin arasına karışıyorum diye yazmış günlüğünü. 1930'ların Londra'sına Virginia Woolf'un Yıllar romanının giriş sayfaları eşliğinde kısa bir yolculuğa daha çıkalım. Şehrin batısındaki lüks West End bölgesinde işçi ve göçmenlerin yaşadığı doğu bölgesi East End'de dolaşalım. İstikrarsız bir ilkbahardı. Londra'da gökyüzüne bakan insanlar şemsiyelerini önce açıyor, sonra da kapatıyorlardı. Nisan ayında böyle bir hava normaldi. West End'de alışveriş yapan insanlardan, East End'de iş adamlarından oluşan sonsuz bir insan kalabalığı kaldırımlarda, durup dinlenmeden yürüyen kafileler gibi geçit halindeydi. İki veya dört tekerlekli faytonlar, at arabaları durmaksızın peş peşe ilerliyordu. Çünkü mevsim başlıyordu. Daha sakin sokaklarda müzisyenler çalgılarının melankolik ezgilerini yükseltmeye başlamışlardı. Bu sesler serçelerin cıvıltılarıyla ve tutkulu ama kesik kesik öten ardıç kuşlarının şakımalarıyla kah Hyde Park'ın ağaçlarında kah St. James'te yankılanıyordu. Meydanlardaki güvercinler ağaç tepelerine üşüşmüşler, aynı ninniyi tekrar tekrar mırıldanıyorlardı. Öğleden sonra Marble Arch ve Apsley House'daki kapıların önünü tarlatanlı rengarenk elbiseler giymiş hanımefendiler ve yakalarına karanfil takmış bastonlu, redingotlu beyefendiler doldurdu. Uzun caddelerin bodrum katlarında boneli ve önlüklü hizmetçi kızlar çay hazırladılar. Yukarı döne döne çıkarılan gümüş çaydanlık masaların üzerine konuldu ve yaşlı hanımlar özenle 3-4 kaşık dolusu çayı süzdüler. Güneş batınca tavus kuşunun tüylerindeki gözlere benzeyen milyonlarca gaz lambası cam kafeslerinde açıldı ancak yine de kaldırımda geniş şeritler halinde karanlık kesimler kaldı. Dışarıda yemeğe çıkanlar Tower Köprüsü'nün üzerinde şık arabalarla ilerlerken büyüleyici manzaraya göz atıyorlardı. Sonunda ay doğdu. Ay ışığı arada bir incecik bulutlarla kapansa da dingince ciddiyetle parlamaya devam etti. Bir ışıldağın ışığı gibi yavaşça dönerken gökyüzünde günler, haftalar, yıllar birbirini kovaladı. Woolf'un hem hayranı hem de dostu olan bir besteciyle veda ediyoruz Londra'ya. Dönemin ünlü besteci ve kadın hakları savunucusu Dame Ethel Smith'in On the Cliffs of Cornwall, Cornwall Kayalıkları üzerinde adlı eserinden bir bölümü, Chet Goodman yönetimindeki Minnesota Orkestrası'ndan dinliyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefeyle Hayat programıyla karşınızdayız. Yapay zekanın, algoritmaların, dijital kültürün kuşatması altında 21. yüzyılda yüzyıllar öncesinin fikriyatıyla, ontolojik ve epistemolojik yaklaşımlarıyla hala hesaplaşmak durumundayız. Zira bu yaklaşımlara bugün ihtiyaç duymaktayız. Batı düşüncesi tarihi, Doğu düşüncesi tarihi ve İslam düşüncesi tarihi insanlığın büyük birikimini temsil ediyor ve günümüze hala çok şeyler söyleme imkanlarını saklıyor. Bugün Fransız ve Alman ekollerinden ayrılan, merkezine insan tabiatını ve sağduyuyu hususen koyan İskoç aydınlanmasına daha yakından bakmaya gayret edeceğiz. Geçmişin fikirlerini bugün bize ne söyleyeceğini, bilginin dolaşım mekanlarından günümüz teknolojik ilerlemeye kadar İskoç düşüncesini daha yakından anlamaya gayret edeceğiz. İfade etmemiz gereken bir husus var. Yekpare, bütün, tek parça bir aydınlanma yok aslında. Aydınlanmalardan, aydınlanmaların içerisindeki farklı perspektiflerden bahsedebiliyoruz. Bugün önemli konumuzu kıymetli konuğumuzla konuşacağız. Bugün konuğumuz kim? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Taşkın hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Nasılsınız hocam? Her şey yolundadır inşallah.
1: Her şey yolunda.
0: Hocam, bugün sizinle aydınlanma bahsine ışık tutacağız. Tabii aydınlanma derken çok geniş ama biz buradan hususen İskoç aydınlanmasını anlamaya çalışacağız. Dilerseniz şöyle başlayalım, hem dinleyicilerimizin zihinsel hazır bulunuşluğunu da arttırmak açısından. Aydınlanma deyince öncelikle ne anlamamız gerekiyor? Bunun cevabını sizden alalım. Bir de aydınlanmayı tarihi bir döneme indirgemeli miyiz? Yoksa aydınlanma dediğimiz hadise insanın öncelikle aklını kullanması cesaretiyle başlayan, her yere hitap eden evrensel bir zihniyet dönüşümüne mi işaret etmektedir?
1: Evet, aslında sorunuzun içerisinde aydınlanmanın tanımı da var. Ben biraz daha teknik hale getirerek aydınlanmayı aklını gerektiği gibi kullanmak olarak değerlendiriyorum. Zaten aydınlanma için bazı metaforlar kullanılarak tanımlanmaya çalışılıyor. Bunlardan birisi akıl çağı, diğeri altın çağı, birisi işte Berkeley'e dayandırılan ışık deryası gibi, yine bizim ışık metaforuyla ortaya konulan bir dönemi kastediyor. Bunu elbette ki tabii böyle ansiklopedik bilgilerden yola çıktığınız zaman Avrupa'da belirli bir dönem kastedilerek aydınlanma adı konuluyor ama 18. yüzyıl bu da. Bunu teknik anlamda belki kategorik bir ayrım yapmak gerekirse, çağların özelliklerine göre yaklaşıldığında

0: kısmen doğru olmakla birlikte, ancak aydınlanmayı bir dönemde başlayıp o dönemde sona ermiş bir hareket olarak, bir süreç olarak değerlendirmenin doğru olmadığını sadece ben düşünmüyorum. İşin aslı esası da böyledir. O açıdan baktığımızda ben hep benzer bağlantılı konularda da aynı görüşümü paylaşırım. Ve felsefenin kendisi de zaten aklı gerektiği gibi kullanmakla ortaya çıkmış bir etkinlik, bir disiplin. Bu açıdan baktığımızda aydınlanmayı sadece Avrupa'ya özgü, sadece 18. yüzyıla özgü bir hareket olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Sadece akılla da değil, tabii bu 18. yüzyılda bilimde başka bilimin versiyonları diyebileceğimiz belki sosyal bilimler ya da ona bağlı olan moral bilimler diye genel anlamda kullanacağımız alanlarda yine bir metot söz konusu olduğu için Rönesans'la başlayan belki adına matematik, fizik yöntem dediğimiz yöntemin sosyal alanlara da uygulanması belki daha da hızlanmıştır aydınlanma dediğimiz dönemde. O açıdan belli bir farklılığı, belli bir ayrıcalığı olduğunu reddetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bütüncül anlamda baktığımızda aydınlanmayı belli bir döneme, belli bir ulusa, belli bir kıtaya hasretmenin doğru olmadığını söylemekle birlikte çok çalışan, az çalışan bağlamında değerlendirdiğimizde 18. yüzyılda Avrupa'da ciddi bir hareketlenme var. Bu hareketlenmeden payını alan uluslardan bir tanesi de İskoçlardı kuşkusuz. Bunu da bu bağlamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Tabii evet. İfade ettiniz. Yani o aydınlanmanın coğrafi, tarihi ve evrensel boyutlarını birbirine karıştırmadan birlikte anlamak da önemli sanki. Kuşkusuz coğrafi ve tarihi bağlamı var. Çünkü sanki tüm dünya karanlık altındaydı da bir anda insanlık aydınlandı gibi bir çağrışıma da izin vermemek lazım belki de. Siz de ifade ettiniz. İnsanın fert olarak özgüvenle kendisini anlaması, kendi potansiyellerinin farkına varması ve bunu gerçekleştirme hadisesi bir tarafta. Akıl, idrak, vicdan, irade sahibi bir varlık olarak insan tekinin kendi potansiyelini gerçekleştirme zemini. Bir taraftan metodoloji ve usul bağlamı da önemli. Tabii bunlar evrensel boyutlara da tekabül ediyor ama tarihi ve coğrafi zemini ihmal etmemek de herhalde gerekiyor. Bir de kıymetli hocam, aydınlanma deyince şöyle bir çağrışım da oluşuyor. Bunun da ben açıkçası hatalı olduğunu düşünüyorum. Siz de eserlerinizde buna hususen temas ediyorsunuz. Aydınlanma tek tip bir kategori olmaktan ziyade sanki çoğul eksende anlaşılması gereken, farklı perspektiflerle, farklı coğrafyalarda öne çıkan hususlarıyla anlamlandırılması gereken bir bağlama sahip. Bu konuda sizin düşüncelerinizi almak isteriz.
0: Ben zaten bütüncül bir anlamda ifade ettiğim gibi bunu biraz daha özelleştirdiğimiz zaman şimdi batıda karanlık bir dönemden bahsediliyor ki aydınlık metaforu kullanılıyor. Bu karanlık dönem olarak da kastedilen açıkça bildiğimiz gibi Orta Çağ, 1000 yılı aşkın kimine göre 1500 yılı bulan bir dönemde aklın ihmal edildiği, doğru tabii biraz Kantar'ın topuzunu kaçırıyorlar ama akıl egemen değil, duygu egemen bir dönemin yaşandığı, batıda insan adına bazen utanç verici, bazen de umutlandırıcı gelişmelerin olduğunu birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Aydınlanma denildiğinde eğer biz batıyı anlayacaksak, ki İskoç aydınlanmasını konuşacağız, bu karanlık çağ adını haklı çıkaran birçok uygulama olmuştur Avrupa'da. Özellikle kilisenin dinin kötüye kullanılması nedeniyle insanın birey yönü, kişi yönü, kişilik yönü, irade yönü sizin de zikrettiğiniz gibi ihmal edilmiş. Sadece bir yani tırnak içinde sürü kültürüne dönüştürülmüş bir toplumun Rönesans'la birlikte bir isyan hareketi olarak da görmek gerekiyor. Çünkü siz ekstrem noktalarda, uç noktalarda dolaşırsanız karşı taraftan ya yani onun tam karşısında olan bir şeyi de ölçünün kaçırılması doğal oluyor. Bu açıdan aydınlanma döneminin kesin olarak karanlıktan aydınlığa çıkmak, birdenbire hemen her yer aydınlandı gibi görmek son derece yanlış. Çünkü bu bakış açısı yine ideolojik ve egemen bir bakış açısı gibi görünüyor. Şimdi Orta Çağ karanlık olarak gördüğünüz zaman Orta Çağ'ın başlarında bulunan Agustinus'u da karanlık çağın bir ferdi olarak görmek gerekiyor. Oysa Agustinus'u tanıyan bir insan, hayatına bakan, felsefesine bakan bir insan belki de günümüzden daha aydın bir tip olduğunu,

0: prototip olduğunu gösterecektir. Aynı şekilde skolastik döneme geldiğimiz zaman, yine Batı'yı kastederek konuşuyorum, o kadar aydın filozoflar var, iki tane İskoç var. Konumuz da İskoç aydınlanması olduğu için Scotus Erigena ve Dan Scotus gibi bilim insanları, entelektüeller, teologlar döneminde aklını gerektiği gibi kullanan insanlardı. Şimdi kalkıp ortaçağ karanlıktır dediğiniz zaman kendinize de ihanet etmiş oluyorsunuz. Etienne Gisson'un bu konuda çok dramatik tespitleri vardır. Mesela der ki işte, hatta o Türkiye'de sevilen Ortaçağ'da Felsefe adlı kitabın kapak yazısıdır. Siz de onu malumunuzdur. Diyor ki Ortaçağ'a görmezlikten gelen her türlü batı düşüncesi kendisi karanlık çağındadır diyor. Yani aslını inkar etmiş bir konuma düşmektedir diye uyarıda bulunuyor. Bu bağlamda ben Russell'ın sanıyorum birinci ciltte olacak bu Batı Felsefesi Tarihi kitabında İslam dünyasını ayırarak karanlık çağ ifadesini kullandığını hatırlıyorum. Orada diyor ki İslam dünyasında diyor 9. 10. yüzyıllarda bilim durmamıştı, mantık durmamıştı, insan aklı çalışıyordu. Biz bunu Batı için kullanıyoruz mealinde. Yani hemen hemen cümleler de aynı. Bir tespiti de var. O açıdan ben şimdi az önce andığım filozoflar da dahil işte bir Boethius dediğiniz gibi bu Roma döneminde, patristik dönemin sonlarında gelmiş bir entelektüel. Buraya nasıl bir karanlık diyeceğiz? Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd'ün felsefesini bilen bir insan nasıl kalkıp da ortaçağa karanlık metaforuyla ile değerlendirecek? Bunlar tabii dediğim gibi yanlı bakış açıları. Nesnel olduğunu da düşünmüyorum ben.
1: Hocam her türlü indirgemeci yaklaşımda aslında çekinmek lazım. Çünkü indirgemeci yaklaşımlar birçok şeyi ıskalıyor ve göremiyor. Aydınlanma deyince tabii kendi tarihi, dini, siyasi ve kültürel şartları da var. Bunları da iyi bir şekilde anlamlandırmak lazım ki aydınlanmayı bütüncül bir perspektifle anlayabilelim. Herhangi bir kalıba indirgemeden farklı merkezlerde, farklı biçimlerde, farklı zihni uyanış tarzlarının da aydınlanma içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek lazım. Tam bu anlamda İskoç aydınlanması kadar Alman aydınlanması, Fransız aydınlanması, Amerikan aydınlanmasının da bahsediliyor. Bunlar hepsi aydınlanma çatısı altında buluşsa da aslında farklı ekolleri, farklı metodolojileri, farklı çözüm önerilerini, farklı usulleri de bünyelerinde barındırıyorlar. Ama tüm bunları konuşmak programımızın zamanını aşmak manasına geleceği için biz kendimizi İskoç düşüncesiyle sınırlandırmayı tercih ettik. Şöyle bir soru yöneltmek isterim izninizle hocam. İskoç aydınlanmasını özellikle Fransız ve Alman aydınlanmasından ayırt eden hususiyetleri nelerdir?
0: Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi normalde ben anladınız, kısa konuştuk ama aydınlanmayı, felsefeyi, bilimi bütüncül bir yaklaşımla değerlendirdiğim için hatta kitabımda da bu İskoç aydınlanması ifadesinin kökeni nedir diye bir soru sorup onun da sonunda bir cevabını vermeye çalışmıştım yine kaynaklara dayalı olarak. Aydınlanma bir bütün. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ancak İskoçya gibi görece çok küçük bir kuzey ülkesinde işte Norveç var, İsveç var, İzlanda var. Orada başka Britanya'nın İrlanda'sı var. İrlanda da bir anlamda köken olarak İskoç asıllılar ama orada ciddi bir ivme ortaya çıkıyor. Yani özellikle 1730'lu yıllardan sonra İskoçya kendisini ispat eden bir beklenmeyen diyelim İngiltere'nin baskısı altında daha önce Almanya'nın baskısı altında ekonomik, siyasi, ticari, demografik bir sürü tırnak içerisinde zulüm görmüş bir topluluğun içerisinden bilim insanları, entelektüeller, filozoflar çıkması gerçekten sıra dışı bir çıkış gibi görünüyor. Benim yaptığım çalışmaların bir özü olarak şu aydınlanma öncesine kısaca bir değinmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi aydınlanmada tartışma konuları din, ahlak gibi görece az önce bahsetmeye çalıştığım yeni bilimsel teknoloji ya da deneysel akıl yürütme metodunu bu alanlara da uygulama gibi görüldüğü için aydınlanmanın esas ruhu bu olduğu için Avrupa'da özellikle Katolik Kilisesi'nden kopmalar olduktan sonra Protestan hareketler başladığı zaman Calvin'in görüşleri, bu Protestanlardan Calvin'in görüşleri kuzeyde Britanya'da, Britanya adasında daha kabul edilir görülüyor. Çünkü bu biraz daha liberal, biraz daha rasyonel görülüyor. Bunların Presbiteryen türü de Skoçya'da egemen. Bu kilisenin bir özelliği var. Kiliseyi aynen demokrasinin diğer alanlarında olduğu gibi bölgelere

0: kadar indirerek halkın görüşüne göre din adamları seçme yöntemi var. İskoçya'ya özel bir durum bu. Genelde İngiltere'de, Britanya'da moderate dediğimiz ılımlı bir mezhepçilik var ama İskoçya'nınki sanki buradan bir adım daha önde, daha demokratik bir yapılanma içeren bölgelere kiliseleri verip ondan sonra daha üst temsilcileri seçen bir yöntem uygulanıyor. Bunların temsilcileri var. Mesela bunlardan John Mayer diye bir teolog, entelektüel filozof var. Paris Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Bizim bildiğimiz bu klasik dönüşümcülerin, değişimcilerin, reformistlerin, Calvin dahil, onların diyelim ki tedrisatından geçmiş. Desiderius Erasmus'la aynı evi paylaşmış bir isimden söz ediyoruz. John Knox diye yine başka bir teolog var. Bunlar Scotus'tan bahsettiğim ikisinden de. Bunlar İskoçya'da aslında zemini hazırlayan dini, teolojik değerlendirmelerde de özgün bir çalışma ortaya koyan toplumun sesleriydiler. Tabii İskoç aydınlanması özelinde baktığımız zaman özellikle Francis Hutcheson bunların en başında gelen bir entelektüel, bir teolog, filozof. Onun öğrencisi olan, bizzat yıllarca öğrenciliğini yapan Adam Smith, tabii biraz daha bağımsız, özgür düşünceli David Hume gibi isimler İskoçya'da ortaya çıkınca, bunlar önce denemelerle eser yayınlamaya başlayınca, edebi denemeler, işte tarihi, sosyal, politik denemeler yayınlamaya başlayınca önce bir dikkat çekmiyor. Sonra bir bakıyorsunuz işte Locke'un etkisiyle ya da Batı'dan Descartes'in etkisiyle büyük bir ivme kazanıyor İskoç aydınlanması. Bunları Fransız aydınlanmasından, Alman aydınlanmasından bağımsız düşünmemek gerekiyor. Özellikle Fransız aydınlanmasını kastediyorum. Çünkü Alman aydınlanmasının öncüleri olan Christian Wolff, Thomas Hus gibi entelektüeller daha sonraki dönemlerde Fransa o dönemin belki de lokomotifi gibi. Evet, bence aydınlanma İngiltere'de başladı Locke'la. Fransa'daki Descartes'i dışarıda tutarsak sonraki filozofların, özellikle aydınlanmacı filozofların Locke'dan çok büyük bir esin aldıklarını biliyoruz. Bu iç içe girmiş, Avrupa'nın tamamına yayılan bir hareket gibi görmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak İskoçları ayıran bir özel durum var. Batı'daki katı materyalist, pozitivist tutumu, Hume'u yine kısmen bir tarafta tutacak olursak, asla İskoç aydınlanmacılarında yok mesela. Bu yönüyle ben İskoç aydınlanmacılarını daha ılımlı, daha moderate, daha insan pratiğine uygun bir entelektüel hareket ortaya koyduklarını düşünüyorum. Zaten pratik de onu gösteriyor gördüğünüz gibi.
1: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Yani aydınlanma düşüncelerini ve tarzlarını birbiriyle irtibatı çerçevesinde anlamanın önemli olduğunu ifade ettiniz. Ancak İskoç aydınlanmasının özellikle Fransız aydınlanması karşısında yıkıcı bir kopuştan ziyade dönüştürücü, yenileyici, demokratik bir düşünce iklimini de hazırladığını, ortaya çıkardığını da söylediklerinizden herhalde anlamak mümkün. Alman aydınlanmasını, Kant'ı dışarıda bırakacak olursak, Kant sonrasında romantik bir iklimin, özellikle Sturm und Drang, fırtına ve coşku bağlamında irrasyonel düşünceyi de veya irrasyonel bağlamı da aydınlanmaya dahil ettiğini belki ifade edebiliriz. Ancak İskoç düşüncesi özellikle gündelik deneyime, sağduyuya, sosyal yaşama verdiği önem itibariyle hakikaten günümüz içinde kıymetini devam ettiriyor diye de görebiliriz. Tam bu anlamda bir sorumuz var değerli hocam. Şimdi İskoç aydınlanması döneminde yaşandı, bitti demek güç. Çok önemli meseleler tartışıldı, bir düşünce temeli oluşturuldu ve bu ahlak, sağduyu ve özellikle insan tabiatı bağlamında İskoç düşüncesinin günümüze hala söyleyeceği kıymetli şeylerin olduğunu düşünenlerdenim. Bu konuda İskoç düşüncesi günümüz için ne manaya gelir diye bir soru sormak isterim hocam.
0: İnsan doğası konusu ayrı bir başlık ve çok önemli bir konu. Batı'da sadece Batı'nın aydınlanma düşüncesinde değil, bütün insanlığın geleceği adına insan doğasına yönelme, özellikle Britanya'daki filozoflar tarafından bu spekülatif felsefeye, bizim klasik metafizik felsefeye kısmen bir tepki olarak doğan empirik felsefede özellikle insanın doğasını tanıma, bunun bilgi açısından, epistemolojik açıdan, ontolojik açıdan ve etik açıdan onun kapasitelerini, sınırlarını belirledikten sonra ancak insanların yükümlülüklerini, pratiklerini, mutluluğunu, yararını, zararını ortaya koyabileceği

0: düşüncesiyle. Ben bunları Hobbes'ta görüyorum, Locke'da görüyorum. Ancak işin herhalde son noktasını en üst düzeyde çalışmasını yapan David Hume'dur. David Hume kendi başına ortaya çıkmış bir düşünür olmadığı için hem Britanya empirizminin geleneğini hem karşı olması nedeniyle kıta Avrupası rasyonalizmini çok iyi bilen, akıl yürütmelerle insan kalmayı öneren bir filozof. Mesela David Hume'un konuşmam içerisinde belki yine de hissederim. Felsefe yapın diyor, bilim yapın. Yani insan olarak her şeyle uğraşın ama bütün felsefeniz, biliminiz içerisinde insan kalın dediği zaman çok ciddi bir uyarıda bulunmuş oluyor. Hatta da Kantar'ın topuzunu kaçma ifadesiyle anlattığım şey, kurgusal metafiziğin çok aşırı düzeyde bütün hakikati çözmüş iddiasıyla ortaya çıkmasının, bu iddianın gerçekleşmemesi, sürekli ilk çağda da yapılan itirazlarda olduğu gibi bir kısır döngüyle bir metafizik kurgulama yapılması nedeniyle Britanya'daki empirist geleneği İskoçların daha somut hale getirdiğini görüyorum ben. Gerek Adam Smith'te, gerek Francis Hutcheson'da, gerek David Hume'da, mesela orada teolog olmalarına rağmen bir Thomas Reid'in hem realist hem empirist bir yolu tercih etmesi, sağduyu öne çıkarması İskoçların farklılığını ortaya koyuyor. Almanya'da mesela idealist felsefede Thomas Reid'in çok büyük bir etkisi var. O işaret ettiğiniz romantizmde, bilim felsefesinde, ahlak anlayışındaki işte ahlaki kuralların rasyonel temellere oturtulmasında İskoç filozofların her birinin ayrı ayrı bir meziyeti var. Belki koşullar, sahip oldukları meslekler, aldıkları eğitimler farklı noktalara götürmüş birbirlerini ama insana işlemede, insan odaklı çalışmada ben ortak olduklarını gördüm. Yani bu konuda acizane fikrim budur. Diyelim ki Frans Hutcheson ölümüne kadar papazlık kürsüsünden, din adamlığı kimliğinden uzaklaşmamış olmasına rağmen oldukça deneyici, insan doğasını temel alan bir etik anlayışı ortaya koymuştur. Mesela moral sense diye bir ahlak duyusu diye bir kavram oluşturmuştur. Bunu Hume takip etmiştir, işte öğrencisi olan Smith takip etmiştir. İnsanın bir hayvan mertebesine indirildiği, bir makineye indirildiği Fransa'daki materyalist anlayışı asla İskoçya'da bulamazsınız. Yani İskoç aydınlanmasında bulamazsınız. Zamansınız olduğu için kısa kesmek istiyorum. Eğer soruyla açmak ya da katkıda bulunmak isterseniz buyurun.
1: Hocam bir soru hazırladık ama siz David Hume'a ve Thomas Reid'e özellikle temas ettiniz. Tabii Hutcheson'ın ismini de zikrettiniz. Ferguson ismi. Tabii bunların her birisinin düşüncesini ayrı ayrı zaman diliminde ifade etmemiz lazım. Özellikle David Hume'un klasik metafizik düşünceyi kışkırtıcı bir şekilde farklı imkanları hazırlayıcı zeminine işaret etmesi günümüz için de çok değerli. Yani klasik metafizik her şeyi çözdü değil, birçok meseleyi getirdi ve bu meselelerin neler olduğunu David Hume zamanında işaret etmişti. Thomas Reid'i de ben şöyle okuyorum kıymetli hocam. Tabii David Hume bir taraftan bakıldığında bir şüphecilik tarafı da var. Radikal olup olmadığı tartışılır ama Thomas Reid de bu şüpheciliğe karşı öyle bir zemin kuruyor ki, yani insanın dış nesnelerle ve birbiriyle olan ilişkilerinde temel güven zeminlerinin, noktalarının olduğunu hatırlatıyor. Sanki bu bağlamda günümüzde bilgi kirliliğinin, güvensizliğin olduğu bir zeminde, toplumların tamamen kuşku üzerine yaşayamayacağı bir zeminde o ortak duyuyu, ahlaki duyuyu, duyguyu yeniden inşa etmenin gerekliliğini günümüzde de hatırlatır zemininde geliyor bana. Şöyle bir yere sohbeti yönlendirmek isterim kıymetli hocam. Tabii İskoç aydınlanmasının kahvehanelerde, düşünce kulüplerinde, üniversite çevrelerinde inşa edildiğine şahidiz. Dolayısıyla bilgi kadar bilginin dolaşım mekanları da son derece önemli gibi geliyor. Bir medeniyetin gelişiminde, düşüncenin gelişiminde entelektüel sohbet kültürünün ve bilginin dolaşım mekanlarının önemli olduğunu İskoç düşüncesi bize nasıl anlatır hocam?
0: Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Sorunun içinde cevap da var kısmen. İskoç aydınlanması da diğer aydınlanma hareketleri gibi şimdi bizim sivil toplum kuruluşları dediğimiz daha çok pragmatik gerekçelerle kurulan 3 kişinin bir araya geldiği kulüpler gibi kulüpler değil. Çok iddialı kulüpler var. Üniversite rektörlerinin öncülüğünde üyesi olarak kurduğu birkaç tane kulüp var. Biri İngiltere'de, İskoçya'da diyeyim. Ranken topluluğu diye bir 1717 yılında aydınlanmanın daha başlangıçlarında kurulmuş bir dernek var. Bu Old College diye bir yer var Edinburgh'da. Orada kurulmuş bir dernek var. Derneğin üyeleri üniversitenin rektörü William Winsett, mantık profesörü John Stevenson, Aberdeen Medical College'den profesör Turnbull, Thomas Reed'in de hocası olan, yine Edinburgh Üniversitesi'nden Colin McLaurin gibi isimler bu topluluğu kuruyorlar. Ve burada şu anda bizim STK'ların dediğim gibi sadece çıkar amaçlı örgütlenmeler, tabii çok iyi örgütlenmeler de vardır ama bunlar üniversite öğrencileri başta olmak üzere kültürü, aydınlanmayı halka yaymak üzere çok ciddi programlar düzenliyorlar. İkinci olarak David Hume'un ve onların ünlü ressamı Hume'un da portresini çizen Alan Ramsey, daha sonra Adam Smith, Lord Eliban, Lord Dundas gibi değerli hukuk, siyaset adamlarının, Adam Ferguson da bunlardan birisi, William Robertson gibi isimlerin kurdukları seçkin bir topluluk var. Bu toplulukla ilgili aslında zaman çok dar ama çok kısa bir anı var, onu anlatmak isterim. Adam Smith Glasgow Üniversitesi'nden, Glasgow'dan Edinburgh'a her hafta bazen günlük bile toplantılara geliyor. O kadar da ciddiye alıyorlar bu toplantıları. Bir seferinde bildiğiniz gibi o zaman araçlar çok kısıtlı, posta arabasıyla çıkıyor. Ertesi gün öğle vaktinde 1,5 gün sonra 36 millik bir mesafe burası. Edinburgh'a geliyor, toplantıya katılıyor ve 2-3 saat sonra tekrar Glasgow'a gidiyor. Bu kadar işi ciddiye alan topluluklar sonucu da tabii ki verimli olacaktı. Bir de Oyster Kulüp diye bir kulüp var. Bunun yanında Glasgow'da bir edebiyat derneği kuruluyor. Onlarda da yine Thomas Reid üye. James Watt gibi bu bildiğimiz elektrikteki ünlü Watt'ı bulan kişinin John Anderson, William Lehman gibi bazı entelektüel bilim adamlarının kurduğu edebiyat derneği var. Tabii o zaman edebiyatı bildiğiniz gibi felsefeyi, entelektüel hareketleri içerisinde alan bir oluşum. Aberdeen Felsefe Derneği var. Yine Edinburgh'da kurulan bir felsefe derneği var. Burada da daha sonra Royal Society dediğimiz Bilimler Akademisi'ne dönüşecek Edinburgh Bilimsel Bilim Akademisi kuruluyor. Adam Smith, Hugh Blair, John Robinson, Adam Ferguson gibi isimler tarafından. Üniversitelerin bu sivil toplum kuruluşları olan ve benzer dernekler Fransa'da da kurulmuştu zaten. O Napolyon'un içerisinde olduğu dernekler vardı. Fransız devrimini hazırlayan bunlardı. Sanki benzer bir şekilde İskoçya'da da bu derneklerin çok büyük bir işlere sahip olduğunu ve önce bu entelektüellerin kendi aralarındaki diyaloglar, toplumu aydınlatmak için yapacakları adımların, programların yapıldığı birer dernek olması bakımından çok büyük bir etkileri olduğunu düşünüyorum. Tabii burada üniversitelerin çok büyük bir katkısı var. Avrupa'nın en eski üniversitesine sahip, yani görece eski diyelim. St. Andrews Üniversitesi var, İskoçya'nın en eski üniversitesi. Glasgow var ondan sonra. Bunlar 15. yüzyılda kurulmuş üniversiteler. Daha sonra 16. yüzyıla doğru Edinburgh Üniversitesi kurulmuş ve bunlar hakkıyla görevlerini yerine getirmiş kurumlar olarak tarihteki yerlerini almışlardır diye düşünüyorum.
1: Hocam, bu tüm söylediklerinizden hareketle felsefenin masa başında inşa edilen bir insani uğraşı alanı olmadığını da anlamak mümkün. Fikri dönüşüm için, entelektüel dönüşüm için, toplumsal dönüşüm için kuşkusuz halk, piyasa, çarşı pazar, sivil toplum, üniversitenin birbiriyle konuşması lazım, birbiriyle irtibatı lazım. Bu anlamıyla İskoç düşüncesi, İskoç aydınlanması hakikaten kıymetli bir yere de sahip insan düşüncesi tarihinde. Vaktimizin sonuna doğru yaklaşırken son sorumuzu yöneltmek istiyorum. Tabii kıymetli hocam, geçmiş dönem düşüncelerini anlamak, anlamlandırmak ve yeri geldiğinde de bu düşüncelerden istifade etmek gerekiyor. İskoç aydınlanmasını günümüze çekerek, güncelliğini de anlamlandırarak şöyle bir soru yöneltmek isterim size. 21. yüzyıldayız. Yapay zekanın, algoritmaların, dijital kültürün hakim olduğu bir dönemi tecrübe ediyoruz. Bu zeminde 21. yüzyılda özellikle yapay zeka, algoritmalar, dijital kültür çağında İskoç aydınlanmasının hangi fikirleri bizim istifade edebileceğimiz fikirlerdir desem ne dersiniz?
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz öznel bir değerlendirme olacak belki ama sorunuza biraz kişisel yanıt vermeyi düşünüyorum. İnsanın sıradan bir hayvan ya da sermaye olarak görüldüğü, adı bilim, teknik, ahlak, felsefe ya da ne olursa olsun, ben onu aydınlanma olarak değerlendirmediğimi belirtmek isterim. İskoç aydınlanmasını da bu paralelde düşündüklerine inanıyorum. Hani bu yaşasalar benzer şeyler düşüneceklerdi. Çünkü rasyonalite, her türlü duyguculuk, emotivizm dediğimiz ekonomi, siyaset, çıkar amaçlı olarak, kişisel çıkar amaçlı olarak ne yapsan gider anlayışıyla her çağda egemen olmuş bir anlayıştır. Ancak

0: konuşmamızın başından beri üzerinde durduğumuz çok önemli bir nokta var. Her şey insan için, insanın mutluluğu ve huzuru için olacaksa insanı araç haline dönüştüren, akıl da olsa, duygu da olsa onun insanlığından, gerçek kimliğinden uzaklaştıran ne olursa olsun insana yabancı olan bir şeydir. Hepimiz biliyoruz felsefe tarihinde işte modernite, arkasından postmodernite, ne kadar post eklerseniz ekleyin. Şimdi biraz da moda veya dönüştü. Bu post truth'tur, şudur budur. Bunların tamamının ben eğer insanlığın yararına ise zaten kenarda oturmanın, bunlara saf karşı çıkmanın bir çözüm olmadığını, itaatsizliğin yeterli bir şey olmadığını bilmekle birlikte insana, insanın dayatılana itaat etmeme tavrını kimi zaman bir kültüre dönüşmesi gerektiğini ve insanın her yapabildiğini yapma gibi bir özgürlüğü olmadığını düşündüğüm için İskoç aydınlanmacılarının da İskoç aydınlarının da insan odaklı, onun mutluluğunu, huzurunu bireysel anlamda da toplumsal anlamda da gözeten bir topluluk olduğunu, aydınlanma aksi yönde böyle bir şey değil ki, zaten bildiğiniz gibi akla karşı çıkıldı, rasyonaliteye karşı çıkıldı. Almanya'da o sözünü ettiğiniz romantizmin ortaya çıkmasının sebebi nedir? Katı bir dogmatik bir akılcılıktır. Kant dogmatik uykundan uyandım dediği zaman David Hume'u kastederek neyi kastediyordu? Kuru metafizikçi anlayışı. Öbür taraftan da siyasetçilerin ya da bilim insanlarının bilimi kötüye kullanmalarına karşı birçok teori geliştirildi. Hepsini biliyoruz. Heidegger'de de var bu, Husserl'de de var, Max Scheler'de de var. Yani insanı insan olmaktan uzaklaştıran, o kişiliğine, kimliğine, şahsiyetine zarar veren adı ne olursa olsun alternatifler üretilmesi gerekir. Tabii ki bu bir taraftan yürürken biz buna duyarsız kalıp sadece eleştiri konumunda kalmamalıyız. Ancak bu etiğin her türlü bilimin kötüye kullanıldığı bir çağda, savaşlarla ya da başka türlü istismarlarla kötüye kullanıldığı bir çağda insanlık adına yalnız da olsanız dur demek gerekiyor. Ben etik odaklı, insan odaklı çalışan İskoç aydınlanmasını eğer bugüne bir ilham verici bir hareket olarak göreceksek bu söylediğim perspektifte değerlendirmeyi düşünüyorum. Doğru ya da yanlıştır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Evet. İnsanın kendisini, insanı bütüncül olarak parçalamadan hatırlaması, kendisini ve diğerini unutmaması gereken bir çağdayız. Bunun için de kontrolün, mesuliyetin ve hürriyetinin farkına varması çok çok kıymetli. Çok keyifli bir sohbet oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hem programın yapımcısı, bu emeğe veren başta siz olmak üzere sizin şahsınızda TRT'ye, bizim felsefeye çok ihtiyacımız var. Aydınlanma dediğimiz şeyin lafta kalmaması için, insanımızın, bu kültürün, aydınlanmanın, aklın insanlara yayılması için başta devletimizin bu kurumu olmak üzere diğerlerinin de umarım bunu örnek alarak benzer programlar yapmasını dileyerek ben de teşekkür ederek tamamlamak isterim sözlerimi.
1: Teşekkürler hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün İskoç düşüncesinin dününü, bugün için kıymetini Profesör Doktor Ali Taşkın hocamızla vaktimiz el verdiğince konuşmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

Dünü okudukça bugünün, yarının safhaları önümde perde perde açılıyor. Kendimde elimde olmadan gizemli bir falcı, bilinmezi bilen bir ruh hissediyorum. Şimdi gülümsüyorsunuz değil mi? Ve karşınızda olsam soracaksınız ki, niye tarihe bu kadar merak ettin? Büyük bir tarihçi, bir öğretmen mi olmak istiyorsun? Maksadın ne? Evvela sizi temin edeyim ki tarihçi olmak niyetinde değilim. Yazar, öğretmen, hiç. Bu merak bende hastalıklı, adlandırılamaz bir ruh halidir. Ben tesellisi mümkünsüz bir felaketin, intikamı alınamaz bir mağlubiyetin şaşırttığı bir adamım. Üzüntümü uyutmak için beynimi tarih çalışarak yoruyorum. 5 senedir sizinle tamamıyla hemfikirim. Tarih ezeli bir tekerrürdür. Ben bunu herkesten ziyade hissettim, yaşadım. İnancım tecrübeye dayalıdır. Benim kadar tarihin feci ve haksız tekerrürünü gören yoktur sanırım. Araştırma faaliyetiyle kısalan değerli zamanınızı suistimal etmediğime emin olarak hikayemi, kendi tarihimi, milattan önce 8. asırda cereyan etmiş bir vakanın haberim olmadan benim zavallı başımda nasıl tekrarlandığını size anlatacağım. Bu biraz ayrıntılı olacak. Fakat rica ederim tahammül ediniz. Binlerce kitapların tozlanmış sayfalarını süzen gözlerinizde harikulade bir kuvvet vardır. Bunu biliyorum. Bilimsel inancınızı tamamıyla ve samimiyetle kabul etmekte ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. 7 sene evvel kuvvetli, gürbüz kadınlara aşık, düşüncesiz bir gençtim. Edebiyat ve sanatı seviyordum. Her şey gözümde bir fantezi, bir serap, bir rüyaydı. Batı kitaplarının zaten şairlikle sarsılan düşünme gücümde bıraktığı karışıklıklar, zıtlıklar, eski teorilerimi tamamıyla tahrip ettiğine karşılık yeni bir şey öğretmemişti. Bütün o kitapları okuyanlar gibi ben de artık her şeyi inkar eder, hiçbir şeye inanmaz, paradoksal ve münasebetsiz bir herif olmuştum. Dünü tamamıyla unutuyor, yarını asla düşünmüyor, bugünü hayvani ve suni bir maddilikle memnun ve müsterih geçiriyordum. İnkar ettiğim şeylerin içinde aşk da vardı. Ona da bütün ahlak kanunları, bütün toplumsal inançlar gibi düzmece ve asılsız bir yalan diyordum. Fakat efseri, bu boşandığım karımın ismidir, görünce fikrim değişmişti. O andan itibaren aşk gözümde yegane hakikat oldu. Yüce, ruhani, insanüstü bir hakikat. Ufak bir aşk dönemi geçirdik. Gerçi ben de çirkin değildim. Fakat o, size nasıl anlatayım? Bir hadise, bir harikaydı. Uzunca bir boy, hayal edilemeyecek kadar güzel bir çehre. Mutlaka bir dahinin sanatkar elinden çıkmış zannı olacak bir vücut tahayyül ediniz. O kadar düzgün, o kadar güzel, o kadar yüce ki Venüs'ün en eski ve çekici heykeli onun yanında hasta ve aciz kalır. Abartıyorum sanıyorsunuz. Zararı yok. İnanmayınız. Fakat ben eminim ki eserdeki mitolojik güzelliğin böyle 2 satırla 1/1'ini ifade etmiş olmuyorum. Fakat size yine biraz izahat vereyim. Kayınpederimin babası güzel endamıyla ünlü bir paşa, vaktiyle Müslüman olmuş bir Macardı. Kayınvaliden eski gözdelerin en seçkini olan bir Çerkes.

Bunların kızı Efser, Macar ve Çerkes güzellik ve sıhhatini vücudunda toplamış muhteşem, inanılmaz bir afet. Nur ve şeffaflıktan, esirden yapılma sayılacak.

hatırasında o kadar derin bir eser, o kadar garip bir izlenim bırakmıştı ki ta Amerika'ya gidenleriyle bile mektuplaşır, her hafta müdüresini ziyaret ederdi. Evlilik aşkın mezarıdır derler. İşte vahşice bir yalan. Evlendikten sonra onu o kadar sevmeye başladım ki incelik ve kadınlığa yakışmayacak ilmi ve fenni uğraşlarını bile hoş görüyor, gözlem dürbünlerini bizzat getirtiyor, onun hoşuna gitmek için cahil ve karanlık muhitimizde alim şöhretini taşır, sıradan ve ortalama bir fizik öğretmeni olmadığıma teessüfler ediyordum. Arzusu üzerine bağlar başında bir köşk tutmuştuk. Yaz kış orada oturuyorduk. Bir aşçımız, iki hizmetçimiz, 14 yaşında küçük bir uşağımız vardı. Ah, evimiz bir aşk yuvasıydı. Yatağımız ezeli bir aşk ve haz yuvasıydı. Efser o sıralar asla İngiliz mektebinin ukala ve münasebetsiz mezunesi değildi. Yorganımızın altında hoş ve tatlı bir kadın, tutkulu ve boyun eğen bir Çerkez kızıydı. Tan vaktinin pembe bakışları odamızın mavi tül perdeleri arasından süzülürken bu sıcak yatağın dışında geçecek bütün bir günü düşünerek mahzun olur ve çılgın sarılışlarla onu uyandırır. Gözlerini öpücüklerimle açar, sıcak kokusunu dinmek bilmeyen delice sevgimle içime çekerdim. Bir sene geçti. Aşkımız gittikçe çoğalıyordu. O kitaplarıyla bana aitti. Dünyada kitaplarından ve benden başka bir şey onu meşgul etmiyordu. Gündüzleri ben yokken okuyor, yazıyor, ben gelince hemen kucağıma atılıyor, geceleri pek erken girdiğimiz yatak odamızda ezeli aşk ve taparcasına sevgi saatleri yaratıyordu. Bu esnada halamın İtalya'daki oğlu Ahmet Bidar İstanbul'a gelmişti. Bu benden küçük, zayıf, narin bir çocuktu. Heykeltıraşlığa çalışıyordu. Uzun saçlarıyla, düşünceli çehresiyle, zayıf endamıyla, hoş, çekici, tam bir sanatkardı. Eve getireceğimi, kendisiyle tanıştıracağımı Efser'e söyledim. Mutlu olmasa da kabul etti. Fakat görünce, konuşunca memnun oldu. Bidar da sanatının gereği olarak eski Yunan ve Roma tarihini çalışmıştı. Efser için bu pek büyük meziyetti. Tatil zamanını bizde geçirmesini teklif ettik. Israr ettik, kabul etti. Artık yalnızlığımızdan bıkmaya başlıyorduk. Vaktimiz böyle daha hoş geçiyordu. Bitmekte olan baharın heyecanlı geceleri tahrik edici rüzgarıyla küçük salonumuzu doldururken üçümüz saatlerce sanat ve tarihe dair sohbetlere dalar, ben hep yatacak zamanımızı düşünerek elleriyle büyük abidelerin hayali şekillerini resmederek anlatan karımın güzel vücudunu derin derin seyrederdim. Yavaş yavaş yaz geçiyordu. Bidar'la Efser'in arasında fikirsel uyumun meydana getirdiği saygı ve hayranlık dikkatimi çekiyordu. Bidar pek saftı. Beyninde henüz klasik malumattan başka bir şey yer bulamamıştı. Namus hakkındaki ilkel inançlarından emindim. Efser'e gelince gördüğü İngiliz terbiyesi onu bir ahlak abidesi haline getirmişti. Evlilik hayatı dışında ihtiyar ve çirkin bir Katolik mürebbiye kadar tutucu ve namusluydu. Beraber geçirdiğimiz bir senelik ömrümüzde nispeten beni bile kendisine benzetmişti. Bekarlığımdaki serbest düşüncelerimi takip edemiyor, mecburen teori seven, inanç besleyen, ahlaki geleneklere uyan biri oluyor, en üzücü alışıldık vazifelere ister istemez hürmet ediyordum. Yemek yerken, salonda otururken karıma bakarak içimden yavaşça ne mesudum, ne bahtiyarım diyordum. Şüphesiz Efser dünyanın en güzel kadınıydı. Bunu yalnız ben biliyordum. Muhitimiz genel bir güzellik yarışmasına müsait değildi ki herkes de tasdik etsin. Hakkın var, dünyanın en güzel kadını sana aittir denilsin. Ben de iftihar edeyim, saadetim iki katına çıksın. Bana böyle bir güzellik harikası hediye eden büyük ve mukaddes tesadüfe teşekkürler edeyim. Evet, arkadaşlarımla konuşurken elimde olmadan benim karımı görseniz dünyanın en güzel kadını olduğunu tasdik edeceksiniz diye

diye haykırmak ister ve zorla kendimi tutardım. Bir gün Bidar'ın yanındaydım. Kitaplarını karıştırırken büyük bir albüm gördüm. Aldım, bakmaya başladım. Bu vücut güzelliğini karşılaştıran binlerce kadın heykeli resimleri içeren güzel bir albümdü. Kalın sayfalarını çevirdikçe Bidar yanımda filan heykeltıraşın, filan sanatkarın diye ayrıntılı bilgi veriyor, yapılış tarihlerini, hangi müzelerde bulunduğunu, kimlerin malı olduğunu, her resmin altındaki İtalyanca yazıları okuyarak söylüyordu. Kadın güzelliğinin en gizli, en mahrem, en heyecan veren nüanslarını ortaya koyan bu heykel resimlerine bakarken hep karımı düşünüyordum. Hiçbirisi onun kadar güzel değildi. En mükemmel olmak üzere yapılanlarında bile sanki gözle görünmeyen bir kusur vardı. Azıcık daha Bidar'a bunların içinde Efser kadar güzel var mı diye soracaktım. Bana tamamıyla ondan geçtiğine kani olduğum bir utanma duygusuyla kendimi tuttum. Sanki bu soruyu sorsaydım pek mukaddes, pek muhterem bir şeye küfretmiş olacaktım. Bununla birlikte fikrimi saklayarak aklımda hiç Efser yokmuş gibi, artık böyle vücutlar, böyle sırtlar, böyle kollar, böyle yüzler yalnız sanatkarların hayal hanelerinde mevcut. Ne yazık ki hakikat sahnesinde yok dedim. Bidar gözlerini bana kaldırdı, tuhaf tuhaf baktı. Galiba biraz sarardı, gülümsedi. Gayri ihtiyari sordum. Neye baktın? Hiç, dedi ve kızararak ilave etti. Çok nankörsün. Birden kalbim çarpmaya başladı. Mutlaka Efser'i ima etmek istiyordu. Yine de açıkça söyletmek istedim. Anlamamış gibi sordum. Niçin? Cevap vermedi. Sayfaları çeviriyor, başka resimlere bakıyordu. Isırap çektiğini görüyordum. Yine ısrar ettim. Niçin? Söyle, niçin nankörüm?

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmesini

0: oldu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Şimdi ayrıntılar. 450 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçiren Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuştu. Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi, bir de müjde verdi. Erdoğan, Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldıracağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar da vardı. Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi.
1: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor.
0: Siyasetin anarşiyle yan yana gelemeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyiz dedi.
1: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
0: Erdoğan, bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirtti. Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkati çekti.
1: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu arttıracağız mesajı da verdi. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncel'e Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini söyledi. Müslüm Sarı, dün de katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'le ilgili soruyu yanıtladı, kimseye imtiyaz tanınmayacağını vurguladı. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,

0: ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürüldü. Meclis internet sitesinde ünvanları kaldırıldı. Peki CHP kurultay sürecini başlatacak mı? Müslüm Sarı sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu soruya da yanıt verdi. Parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilmelerin yapılmasına karar verilmiştir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından, kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. Çelik, CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü, dedi. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşması metninin hazır olduğunu duyurdu. Açıklamayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif, İran ve ABD arasındaki barış anlaşmasının son ve uzlaşıya varılmış metni hazırlandı, dedi. İki tarafla da son adımları tamamlamak için yakın çalıştıklarını ifade etti. Anlaşmanın ne zaman nerede imzalanacağına dair ise bilgi paylaşılmadı. Pakistan'ın metin hazır açıklamasından önce ilk olarak Trump'tan gelen çıkış tekrar belirsizliğin hakim olmasına neden olmuştu. Trump, İran basınında anlaşmanın maddelerine dair iddia edilen bilgilerin yalan olduğunu söyledi, İran'a kendilerini toplasalar iyi olur ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de, medyada anlaşmaya dair çok sayıda yalan dolaşıyor dedi, İranlılar dondurulmuş varlıklarını almıyorlar vurgusu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'ın sözlerinin ardından medyaya seslendi. Anlaşma son halini alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı. Detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Trump da Arakçı'nın açıklamasını alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde sulh ve selametten yana olduğunu söyledi, ancak düşmanlık edenlere fırsat vermeyiz ifadesini kullandı. Milli birlik ve dayanışma vurgusu yapan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamalarında konuştu.
1: Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmaktan başka bir şansımız yoktur. Birbirimize yaslanmak, birbirimize güvenmek ve birbirimizden güç almak mecburiyetindeyiz. Bu toprakların tarih şuurunu iyi bir şekilde kavramak, gençlerimize, evlatlarımıza bu şuuru kavratmak mecburiyetindeyiz. Biz bölgemizde, dünyada sulh ve selamet istiyoruz. Barış istiyoruz. Bu bölgede, coğrafyamızda dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Ama Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları içerisinde olanlara da her şekilde hazırlıklı olduğumuzu ve asla Türkiye'nin düşmanlarına fırsat bırakmayacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Cevdet Yılmaz, Eşel Mobil Sistemi ile savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da konuşan Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi.
2: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bunların, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz. Güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının iş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşel Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide hem gübrede hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini belirten Hakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanması ve kalıcı barışa ulaşılmasının önemine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la gerçekleştirdi. Fidan, Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir diyen Bakan Şimşek, birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu.
3: Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Son 3 yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli tamponlar inşa ettik.
0: Türkiye, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da dünya liderlerini ağırlayacak. Zirve için üst düzey güvenlik tedbirleri uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Carney, ittifak içerisinde Türkiye'nin rolünü inanılmaz derecede önemli olarak tanımladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle ceza infaz kurumuna teslim edildi. Firari durumdaki bir zanlı ise aranıyor. Operasyonlar

0: terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla Finans Ağ deşifre edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da LGS sınavı dolayısıyla paylaştığı mesajda öğrencilere başarılar diledi. "LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum," dedi. Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, "Sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak," dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.
1: 8. sınıf öğrencilerimizin %80'i, 1 milyon 22 bin öğrencimiz inşallah yarın sınava girecek. 81 ilimizde, 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Farklı görev unvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere canlı kamera kayıtları uygulanacak. Bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Beslenme paketimiz çocuklarımızın sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gıda mühendisi, diyetisyen gibi arkadaşlarla birlikte tespit edilmiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Paket içeriği başvuru sürecinde velilerimizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Bu uygulama zorunlu bir uygulama değil. 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Okulların tamamını fiziki imkanlarla birlikte karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya açıklamasında kapsamlı tedbirleri duyurdu. Sınav sürecinde toplam 29.103 personel ve 4.028 ekip sahada olacak. Sınav merkezlerinde dedektör ve yaka kamerası kullanılacak, soru kitapçıklarıyla sınav evraklarının nakli sıkı şekilde denetlenecek. Okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek etkinlik ve toplantılara izin verilmeyecek. Sınav güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki önlemler uygulanacak. Adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için trafik düzenlemeleri de yapıldı. Kimlik kartını kaybeden adaylar için sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü 7.30 ile 12.30 saatleri arasında randevusuz hizmet verecek. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek" ifadelerine yer verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da beyaz et firmalarına yönelik denetim kayyumluğu tedbirine ilişkin açıklamada bulundu. Denetim kayyumluğu tedbiri şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir ifadesi kullanıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığı belirtildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptığı bu

0: ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Spor. ...2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya. Saat 22'de başlayan mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nde gözler Filenin Efelerinin ikinci maçına çevrildi. İlk maçında ABD'ye 3-1 yenilen milliler ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Bu gece 2.30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 15, İstanbul ve Trabzon 20, İzmir 21, Sakarya, Rize ve Diyarbakır 18, Edirne, Konya, Samsun ve Batman 17, Kayseri, Kütahya ve Uşak 13, Şanlıurfa, Antalya ve Hatay 22, Malatya ve Elazığ 16, Mardin ve Adıyaman 2, Erzurum 8, Kars 7 ve Ardahan 4 derece.
1: Yol durumu.

arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 598 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Kanuni, Hakan İlhan ve Aybüke isimli gemilerle 11-16 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkali 30 sahasında yapılacaktır. 42 derece 52 dakika 14 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 31 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 17 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 15 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 17 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 18 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 14 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 35 saniye doğu, çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de bir hafta aranın ardından yine Ankara'dan yayınladığımız Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.27'ye doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Arif Keleş, mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Efendim, Ankara'ya, programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın birinci bölümünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Doktor Dilek Çiftçi'yi ağırlayacağız. Kendisiyle önceki programlarımızda başladığımız lezzet yolculuğuna devam edeceğiz ve Güneydoğu Anadolu mutfağını konuşacağız. Hazır mutfağa girmişken oradan çıkmayacağız ve programımızın ikinci bölümünde Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi, ziraat mühendisi ve yazar Dilek Alp'in rehberliğinde ekmeği konuşacağız. Ekmek hikayeleri ikinci bölümümüzün başlığı. Programımızın üçüncü bölümünde ise dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birine, Victor Hugo'ya ayırdık bu bölümü. Konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Simay Turan Yıldız ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Fransızca öğretmeni Onur Yıldız olacak. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın birinci bölümünde Anadolu'nun en köklü, en renkli ve en güçlü mutfak geleneklerinden birinin izini süreceğiz. Binlerce yıllık uygarlıkların buluşma noktası olan Güneydoğu Anadolu'nun sofralarına, mutfaklarına ve yemek kültürüne doğru bir yolculuğa çıkacağız. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında şekillenen bu mutfak yalnızca kebaplardan, baklavalardan ya da baharatlardan ibaret değil. Aynı zamanda tarih, coğrafya, ticaret yolları, göçler, inançlar ve gündelik hayatın iç içe geçtiği büyük bir kültürel miras. Hititlerden Romalılara, Araplardan Selçuklulara ve Osmanlılara kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Güneydoğu Anadolu mutfağı bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatle takip ettiği gastronomi merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle Gaziantep'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alması bu zenginliğin uluslararası ölçekte de kabul gördüğünün önemli göstergelerinden biri. Peki bu mutfağı bu kadar özel kılan ne? İşte bu sorunun cevabını alacağız. Kimden? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Doktor Sayın Dilek Çiftçi'den. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum.
0: Daha önceki programlarımızda sizinle Anadolu coğrafyasında bütün bölgelerimizde bir lezzet turuna çıkmıştık. Sürekli
1: evet.
0: Dinleyenlerimiz
1: evet.
0: Muhakkak hatırlayacaklar. Doğu Anadolu bölgesine en son sizinle konuşmuştuk.
1: Kesinlikle,
0: bir virgül koymuştuk. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesine seyahatimiz başlıyor.
1: Evet.
0: Bu mutfağı yani bu bölgenin mutfağını bu kadar özel kılan ne?
1: En başta coğrafyası.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü insanların ilk o daha avcı ve toplayıcı dönemlerindeyken yerleşik neyi dersek tahılı evcilleştirmek, buğday ve diğerlerini, sonra yerleşik düzene geçtiği neler, bir arada yaşamak toplu bir şekilde bu topraklarda oluyor. Yani o bereketli hilal dediğimiz o yapıda kuruluyor olması. Demek ki bir yaşamın olduğu, bereketin olduğu bir yer var ki insanlar burada yaşamayı ve yerleşmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden de gerçekten çok önemli bir coğrafya. Her açıdan çok önemli. Tabii bunların da her birine baktığımızda da katman katman geldiği noktasında da ne oluyor? İnanılmaz zengin bir mutfak kültürünü ortaya çıkarıyor. Yerleşik düzen noktasında ne yapıyorsunuz? Evet, tahılları evcilleştirdiniz. Ne yapacaksınız? Bir şeyler yapacaksınız. Onunla birlikte yapacağınız o ürünlerle kacaklar bile değil mi? Çeşitleniyor, ortaya farklı pişirme teknikleri çıkıyor gibi gibi. Yani işte bunların her biri aslında zenginlik göstergesi. Ve bu medeniyetlere baktığımızda da siz de başta zaten saydınız. Hepsinin üst üste bir katman bir şekilde gelmesi günümüzdeki şu anki Güneydoğu Anadolu mutfağının o zenginliğinin aslında tamamen bir birleşim olması, yani bir sentez meydana getirdiğinin bir göstergesi. Yemeklerine de zaten inanılmaz derecede yansıdığını görüyoruz. Yani sadece işte et değil, sadece tahıl değil, değil mi? Yani nelerin olduğunu bakıyoruz. Genel olarak şöyle bir baktığımızda evet, et, tahıl, bakliyat ağırlıklı ama aynı zamanda sebzeler var. Aynı zamanda neler var? Meyveler var. Yani özellikle Antep gibi, Gaziantep gibi bir gastronomi şehrini konuşuyorsak inanılmaz derecede gerçekten çok zengin bir mutfak kültürü olduğu için de belki de değil, o yüzden aslında ilk hadi UNESCO'ya dahil olan ilimiz oldu. Hak ediyor mu? Evet, gerçekten de fazlasıyla hak ettiğini ben de düşünüyorum. Sonrasında da diğer illerimiz de tabii ki geliyor. Yani sadece hani Gaziantep deyip de diğerlerini küstürmemek lazım ama.
0: Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır.
1: Aynen öyle. Mardin, Diyarbakır. Aynen öyle. Siirt değil mi? Yani o kadar çok aslında illerimiz var ki hepsinde gerçekten kendine özgü muhteşem bir yemek kültürü var.
0: O zaman Sayın Hocam şöyle yapalım. Az önce biraz girdiniz ama önce bir genel manada, genel özelliklerine bakalım.

0: malzemeler boyutuyla, pişirme
1: Kesinlikle.
0: teknikleri
1: Kesinlikle.
0: boyutuyla, bir de tabii ikram faslı var. Çünkü aynı
1: Aynen.
0: zamanda sosyalleşmenin, toplumsal önemli
1: Kesinlikle.
0: olayların yaşandığı dönemlerde pişirilen özel yemekler de var. Daha sonra belki az önce saydığımız şehirler üzerinden de
1: Ben de.
0: ayrı ayrı değerlendirmeler
1: Tabii ki.
0: yaparız. Şimdi et dedik.
1: Et, evet, yani özellikle küçükbaş hayvancılığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. İşte buğday gibi, arpa gibi, yani o tarzdaki hani tahıllar, ve sonrasında da neler var? Bakliyatlar var, işte ne diyelim, örneğin mesela nohut gibi, hani mercimek gibi, farklı farklı isimlerle de hatta anılıyor. Bunlar da mutfağın temel besin kaynakları.
0: Daha çok
1: Kurak bir
0: bulgur
1: iklim. Tabii,
0: kullanılıyor, değil
1: yani
0: mi
1: buğday
0: efendim?
1: dediğimiz noktasına
0: Evet,
1: hatta baktığımızda
0: bulgur.
1: buğdaydan neler var? Bulgur. Bulgur da biliyorsunuz çeşit çeşit. Yani bunun işte kısırlığı başka, içli köftesi için başka. Yani hani veya kitel dediğimiz, yani farklı bir yapıda mesela içli köfte yapacaksınız, onunla yapıyorsunuz. İşte Antep'e geliyorsunuz, bulgura simit deniliyor. Yani bakın her yerde aslında farklı farklı tarzdaki isimlerle de anılmasını da görüyoruz. Bu neden oluyor? İşte aslında o zenginlikten oluyor. Evet, bulgur bulgur ama farklı
0: Evet.
1: türdeki çeşitleri söz konusu. Yapılan yemeğin çeşidine göre de bulgurun çeşitleri değişiyor. Kalınlığı, inceliği, esmer olması, beyaz olması veya bulgur normalde, çünkü aslında yarı mamul bir üründür. Yani buğday en başta haşlanır, ondan sonra kurutulur, sonrasında da bulgur haline getirilir. O da işte yapacağınız ürüne göre incesinden kalınına kadar, ya da işte pilavlık haline kadar çeşitlidir. O yüzden buğday en önemli tahıl.
0: Evet.
1: Sadece şeylerde mi kullanılıyor? Ekmek için mi? Hayır, değil. Gördüğümüz üzere de birçok da yemeklerin içinde var. Veya işte dediğim gibi pilav türünde de baktığımızda, hani bulgurun birçok ürün içine girdiği gibi yemeklerin içine de girdiğini fazlasıyla
0: Evet.
1: görüyoruz. Et dedik. Et ağırlıklı bir mutfak. Yani sebze yemeği bile olsa et var. Ondan sonra hamur işi bile olsa et var. Kendi başına haliyle et var. Yani etsiz bir mutfak.
0: Hatta tırnak içinde eti olmayan yemeği yemekten de kabul etmezler,
1: Kesinlikle
0: değil mi
1: öyle. Çünkü
0: yöre?
1: bakıyorsunuz aslında, mesela şeye bakalım. Hani yuvalamaya bakalım, değil mi? İçinde işte bir pirinç var, işte kıymalı bir şey, ama içine gene et de giriyor. Yani sadece hani o bile, kıyma bile sadece etten sayılmıyor. İçine tekrardan et girdiğini görüyoruz. Yani o yüzden besleyici. Çok, hem de çok fazlasıyla. Yemeklerine de baktığımızda aslında tek başına, daha önceki illerimize de aynı şeyden de bahsetmiştik, bir öğün olacaklık aslında yemeklerin
0: Komplike, evet.
1: olduğunu görüyoruz. Çünkü içine neler de giriyor, dediğim gibi sebzeler de var mesela. Yani şiveydiz var mesela, değil mi? İşte o sarımsağın baharda çıktığı zamanlarda taze sarımsağın, işte yoğurdun içine, kuzu etinin, nohutun, bakın ne kadar çok her besin grubundan ürünlerin içinde olduğu bir yemekten bahsediyoruz. Lezzet açısından da öyle, ama aynı zamanda da çok da besleyici olduğunu görüyoruz. Veya işte gene bahar nelerimiz var? İşte erik. Erik kebabı veya işte yeni dünya kebabı, meyvelerin özellikle
0: Etle
1: etlerle
0: beraber, evet.
1: birlikte, evet, bir araya gelerek muhteşem yemeklere dönüştüğünü görüyoruz. Tava yemekleri, özellikle o bölge, o coğrafya için bakarsak, Urfa için de öyle, Antep için de öyle, Kilis için de, değil mi? Hatta işte Kilis tavası diye bile özel bile yemekleri var. Tava dediğimiz, yani aslında şöyle diyelim biz ona, tepsi, sinide olan yemeklerden bahsediyoruz. Neler var içinde? Etin de olduğu, işte sebzelerin de içinde olduğu, hiç et olmasa bile patlıcanını, biberini o şeye, tepsiye veya sineye koyarak fırınlarda yemek pişirme kültürü var mesela. Yani esnaflar hemen orada veya bir kasapta eti hazırlatır, sebzesiyle birlikte alır, yanındaki fırına verip orada pişirdikten sonra hep bir arada yemeklerini yerler. Aslında hem besleyici, aynı zamanda da pratik yemekler olduğunu görüyoruz.
0: Tabii bölgeden söz ederken ya da bölge mutfağından muhakkak baharatlardan da bahsetmemiz lazım ve bir de salça kullanımı, değil mi efendim?
1: Evet, şimdi o zaman şeye gidelim gene. Hani böyle bir Amerika'ya doğru gene bir gitmemiz gerekiyor. Şimdi o mutfağa baktığımız zaman bölgeye salça kullanımının ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Biber, domates ya da neyi görüyoruz? Pul biber, isot değil mi? Acının ne kadar fazla olduğunu.

0: görüyoruz ama o coğrafyaya ait ürünler olmadığını da görüyoruz.
1: Hmm.
0: Yani 16. yüzyıldan sonra keşiften sonra ki o da belirli bayağı bir zaman geçtikten sonra o topraklara gelmesi ve ne kadar benimsenmiş olması sanki o topraklarda hep vardı.
1: Evet,
0: İzlenimini
1: onsuz
0: yarattırmıyor. Yani şimdi
1: düşünülemez,
0: düşünebilir. Yani
1: evet.
0: evet, pul bibersiz bir hani acısız bir işte Antep mutfağına atıyorum Urfa'yı veya
1: Ya da çiğ
0: ya
1: köfteyi
0: düşünebilmemiz mümkün değil.
1: isotsuz, evet.
0: Veya şöyle de düşünün hani çiğ köfte dediğimiz o bölgede çok eski dönemlere dayanıldığı söyleniliyor. İşte evet eti döverek, ezerek yapılıyor ama bak o zaman ne yokmuş? Yani biber yokmuş aslında. Baharat
1: Evet.
0: dediğimiz noktası kısmındaki hani özellikle pul biber için konuşuyoruz. Tabii ki karabiber veya diğer şeyler var ama ya da sebze olarak özellikle kurutma noktasında baktığımız şeyleri de düşünürsek o bölge için çok önemli. Biber o bölge için gerçekten çok önemli. Domates o bölge için gerçekten çok önemli. Çünkü yemeklerinin temelinde bu var. Olmazsa olmazı. Sebze kuruları da bu açıdan çok önemli. Çünkü kurak bir iklim. Yani sıcak ve kurak bir iklim olduğu için sebzelerin çok rahatlıkla kurumasına el veriyor. Ya da işte biberin kurutulup sonrasında pul biber haline dönüştürülmesine. İşte hatta tam o kurutma dönemlerinde bütün yollar her yer böyle kıpkırmızı olur. Ya da işte iplerde dizili bir şekilde o bütün o kuruları görürsünüz. O yüzden yani o mutfağın Güneydoğu Anadolu mutfağına baktığımızda sebze kurularının çok önemli olduğunu görüyoruz. Tabii onlardan yapılan yemekler de bir şekilde aynı şekilde oluyor. Ne var? Dolmalar değil mi?
1: Evet.
0: Yani aslında hepsi neyle meydana gelen? Saklama koşullarıyla. Yani aslında zamanındaki işte yazlık olan o sebzelerini kuru o iklimde o
1: Evet.
0: sıcakla birlikte
1: Ki
0: kurutuyorsunuz.
1: sizinle olan sohbetlerimizde başından beri yaşanılan iklimin, yaşam
0: Evet.
1: koşullarının,
0: Evet.
1: işte ürünlerin saklanma biçimlerinin hep bölgeyle çok ilişkili olduğunu ve
0: Kesinlikle
1: mutfak
0: öyle.
1: kültürünün böyle oluştuğunu söylüyoruz,
0: Kesinlikle öyle.
1: ifade ediyoruz. Peki efendim, genel manada eğer bitirdiysek genel özellikleri, biraz özele gidelim. Tabii bölgenin hepsinde çok da güzel bir tatlı kültürü
0: Kesinlikle.
1: olduğunu söylememiz lazım. Umarım zamanımız kalır. Onunla da ona ilişkin de sohbetimiz olabilir, ama biraz şehirler üzerinden gidelim
0: Gidelim.
1: isterseniz. Gaziantep'le başlayalım.
0: Kesinlikle oradan başlayalım. Yani UNESCO'ya da dahil olduğu için değil mi? O yüzden de Gaziantep mutfağı daha önce de söylediğim gibi evet çok zengin bir mutfak. Ama bence en önemli şeylerinden bir tanesi de çeşitlilik. Yani sadece et tahılın olduğunu değil, işte dediğim gibi sebzelerin, meyvelerin ve aynı zamanda da yoğurdun çok fazlasıyla yemeklerin içine girdiğini görüyoruz. Bu anlamda gerçekten zenginliği bu ortaya çıkarıyor aslında. Yani çeşitleme var. Birçok besin grubunun bir yemekte buluştuğunu görüyoruz.
1: Ben bir de şeyi düşünüyorum, bilemiyorum yanlış mı düşünüyorum, ama özellikle etle beraber yoğurt tüketildiğinde o etin ağır tadını da hafifleten
0: Kesinlikle.
1: bir boyutu var.
0: Kesinlikle.
1: Belki de böyle kadim bir bilgi de var. Hani bunu
0: Yani
1: tamamen sezgisel anlamda söylüyorum, ama
0: kesinlikle
1: böyle bir
0: öyle.
1: hafifletici,
0: Çünkü fermente bir ürün
1: evet.
0: yoğurt. O yüzden de o ekşiliği aynı zamanda da ağır olan o etin yağlı ne diyelim
1: Hissini,
0: yapısını,
1: evet.
0: hissini de azaltıyor. Ya şimdi tatlıya gelelim o zaman. İşte neden baklavayı değil mi? Ağır bir şeyle yiyoruz aslında. Üzerine bir kaymak koyuyorsunuz. Ama aslında değil mi? Onu yerken size daha hafif bir
1: His,
0: şerbetinin
1: evet.
0: tatlı kısmını değil mi azalttığı için size daha rahat yemenizi sağlıyor. Yani süt grubu olan ürünlerinde bu tarzda bir
1: Etkisi var,
0: etkisi
1: evet.
0: kesinlikle var yani. O bölgede konuştuğumuz noktasına bakarsak ürünler evet bulgur çok önemli. Dediğim gibi bulgura simit diye ifade ediyorlar. Mesela bu da çok enteresan şeylerden bir tanesi. Hani başka bir yerde gidip de bulgur isteseniz simit deseniz başka bir ile gittiniz onu bilmeleri
1: Mümkün
0: mümkün
1: değil.
0: değil. İçli köfte o bölgede de çok önemli. Ama bakıyorsunuz illere geldiğinde değişiklikler gösteriyor. İşte Hatay bölgesine gidiyorsunuz. Ne oluyor size? Oruk.
1: Evet, şey

0: uzun bir yapıya bürünüyor. Bakın bir anda değişiyor. Veya işte Mardin'e gidiyorsunuz, Siirt'e gidiyorsunuz. Kitel, yani aynı zamanda da işte bu içli köfte yapılan bulgura verdikleri o isimle anıldığını görüyoruz. Kıbbe denildiğini görüyoruz mesela bazı yerlerde de. Aynı zamanda da nerede görüyoruz bunları? İşte mesela Lübnan, Suriye, değil mi?
1: Bir geçişlilik var
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: çünkü
1: Evet,
0: ara
1: kültürde.
0: aynen öyle, aynı coğrafyada olduğumuz için ve Osmanlı döneminde de 400 yıllık bir Osmanlı himayesinde, o topraklar da Osmanlı'nın himayesinde olduğu için aslında bütün her şey birbiriyle de ne oluyor? Bir sentez haline geliyor. Yani onların, seninin, benimin meselesi kalmamış oluyor aslında. Yemeklerin de şu an bugünkü Lübnan mutfağındaki yemeklere baktığımızda özellikle Antep mutfağıyla çok benzerlik sergilediğini görüyoruz. Yani şaşırtıcı mı? Değil aslında. Eğer siz bir tarihsel süreci biliyorsanız, geçmişi biliyorsanız çok ciddi bir bağlantı kurulabiliyor. Tatlılar noktasında da işte ne var o zaman? Evet, bir Arap etkisini görüyor muyuz? Görüyoruz. Nelerimiz var dersek, mesela kadayıf üzerinden konuşursak, ilk zaman aslında Arap mutfağına baktığımızda kadayıf daha çok böyle hani taş kadayıf vardır. Hamurumsu bir şeydir. Dökersiniz içine cevizle falan,
1: Yuvarlak,
0: değil
1: değil
0: mi?
1: mi? Evet. Kızartılarak
0: Kızartılarak
1: tüketilen.
0: yapılan.
1: Evet.
0: Aslında Arap kültürüne baktığımızda bu yapıdaki tatlıları olduğunu görüyoruz. Bu tel dökme olayı, yani o aparatı yapma olayı baktığımızda Osmanlı döneminde Türkler tarafından bulunan bir şey. Yani o çıtır
1: Bir
0: yapı
1: yorum, evet, değil mi?
0: kesinlikle öyle. Evet, kadayıf kadayıf ama türlü türlü çeşit çeşit kadayıflar var. O dökme işte tel tel bir dökerek ondan sonrasında kurutularak alınması, yani bugünkü yediğimiz o çıtır çıtır kadayıf tam bir aslında, ne diyelim buna da aslında, gene evet bir sentez mi diyelim,
1: Evet.
0: kesinlikle öyle farklı bir şekilde yorumlanmış halini söyleyebiliriz. Tatlılar noktasında özellikle o bölgelere baktığımızda özel günler var. Neler bunlar? Özellikle bayramlar çok önemli. Nelerimiz var? İşte özel kurabiyeler var, değil mi? Ne diyoruz işte, gerebiç kurabiyesi var mesela. İçinde ne var? Bol böyle fıstıklı, cevizli. Bayramların mesela olmazsa olmaz tatlılarından. Tatlı mı diyelim? Kurabiye diyelim
1: Evet.
0: ona, ama mesela her evde yapılıyor. Yani bu geleneksel yapıda olan bayram kurabiyesi diye geçiyor. Baharatlar noktasına baktığımızda da İpek yolunun, çünkü geçiş yolu güzergahı üzerinde olduğu için de baharatların da bolca kullanıldığını görüyoruz. Mesela özellikle İpek yolu üzerindeki olan işte illerde de aynı zamanda hani sadece böyle karabiber değil, mesela yeni baharın veya işte farklı çeşitlilikte olan o baharatların da içine girdiğini görüyoruz. Veya şey var Antep'te, şimdi bir anda o aklıma geldi. Duvaklı sütlaç duydunuz mu?
1: Hayır, hiç
0: Çok
1: duymadım.
0: enteresan. Zerde tam bir gerçekten Osmanlı dönemine ait olan tatlılarımızdan bir tanesi. Bildiğimiz sütlacı düşünün, pirinçle sütün piştiğini. Üzerine sütlacı kaseye koyduktan sonra birazcık üzerinde boşluk bırakıyorsunuz. Zerde dediğimiz şey de pirinç, su ve şekerle pişen, nişastayla da koyulan peltemsi, içinde de pirinci olan ama içinde ne var? Safran veya
1: Sarı,
0: zerdeçalın
1: evet,
0: girdiği,
1: değil
0: işte o
1: mi?
0: sarı güzel renk var ya, üzerine onun
1: İki
0: geldiğini düşünün. İki
1: katmanlı bir tür
0: katmanlı
1: sütlaç yani.
0: muhteşem,
1: Tamam.
0: adı da duvaklı sütlaç oluyor. Bakın yani aslında burada bile bir zenginlik yok
1: Evet,
0: mu?
1: isim
0: Yani
1: de
0: bir,
1: çok
0: değil mi?
1: yaratıcı, evet.
0: Birleşim var. İki tane tatlının bir araya gelerek çok hoş, farklı tarzda bir tatlı çıkması. Şimdi bir anda bu aklıma geldi. O yüzden Antep mutfağı gerçekten kendine has
1: Hocam,
0: özgü
1: beş
0: bir
1: dakikamız var.
0: çok hızlı geçiyor. Zamanımız gerçekten öyle. Başka bakarsak
1: Hemen
0: nereye
1: şöyle
0: geçelim? Hangi
1: bir
0: ile?
1: Şanlıurfa'yı
0: Aynen.
1: geçelim isterseniz. Mardin var tabii, çok özel,
0: Kesinlikle.
1: ve
0: Çok
1: Diyarbakır var.
0: çok, hepsi çok özel.
1: Temsili birkaç
0: Kesinlikle. O zaman
1: yemek söyleyelim.
0: Urfa dediğimiz noktasında gene

0: Antep'e geldiğinizde soğan girmiyor, içine sarımsak giriyor ve bol yeşillik giriyor.
1: Evet.
0: İki tane aslında
1: Ayrı
0: lahmacun
1: yorum.
0: ama iki tane farklı yorum olduğunu görüyoruz. Ekşilerden de biraz bahsetmek lazım. Onları da aslında atlamamak lazım. Hani salça yoktu, şey yoktu da ne yapıyorlardı daha öncesinde? İşte o bölgedeki neler var? Üzüm var değil mi baktığımızda? Nar var değil mi? Nar pekmezi dediğimiz bir şey var. Ekşilik ne var başka? Sumak ekşisi var, koruk ekşisi var. Yemeklere aynı zamanda da hem lezzet vermek anlamında hem de o ekşilik tadını vermek anlamında da özellikle bu meyvelerden yapılan ekşilerin de çok fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet. Biraz Mardin'e
0: Aynen öyle.
1: gelirsek,
0: Şimdi
1: evet.
0: Mardin'de gerçekten ne var? Çünkü Arap, Süryani,
1: Yine bir
0: inanılmaz,
1: kültür harmanı.
0: inanılmaz evet bir kültür var, bir sentez var. O yüzden de gerçekten mutfağı çok zengin mi? Çok da zengin bir yapısı var. Et yemeklerinden tutalım, işte kaburga dolmalarından tutun. Bakın orada da var, Diyarbakır'da da var. Ama yapımları birbirinden kesinlikle farklılıklar gösteriyor. İşte Mardin'in mesela bademi meşhurdur. Badem çok yetiştirilir. Bakıyorsunuz ki işte o yemeklerin içine, dolmaların içine, kaburga dolmasının içine mesela yemişlerin de girdiğini görüyorsunuz. Yani zenginlik dediğimiz şey aslında o bölgedeki ürünlerle, o ürünlerin neye girmesiyle aslında yemeklerin değil mi içine girmesiyle aslında yansımasını görüyoruz.
1: Tabii
0: Baktığımızda
1: Diyarbakır'a geçtiğimiz
0: Diyarbakır
1: zaman
0: ya evet
1: ciğer.
0: inanılmaz bir şey. Çünkü şöyle daha gün ağarırken insanlar ne yapıyorlar? Hala aslında devam ediyor o gelenek ve kültür. Saat 5'te ciğer yemeye gidiyorlar. Çok enteresan değil mi? Hani daha uyanmadığınız bir saatte ciğer yiyebilmek işte kültürel bir şey. Yani oraya gittiğinizde
1: Normalde
0: de
1: bize ağır gelebilir, değil mi?
0: kesinlikle
1: Evet.
0: öyle. Ciğeri mesela
1: Alışkın
0: ne?
1: olmayanlara.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hani Adana'ya gidiyorsunuz, orada da evet ciğer çok önemli. Ama yapılar değişiyor. Mesela Diyarbakır ciğeri daha iri iri kesilir. Daha iri iri geçirilir. İçine koydukları yağ dengesi bile değişir. Aslında her bölgeye göre de değişiklik gösteriyor. Evet, ciğer çok önemli. Neyi çok önemli? Kaburga dolması mesela. Gerçekten çok önemli yemeklerinden bir tanesi. Aslında yani Güneydoğu Anadolu bölgesini hani konuşmakla bitirebileceğimiz gibi değil aslında yemekler açısından baktığımızda. Ama kebap demek çok yanlış olur. Özellikle
1: Indirgemek, değil
0: evet
1: mi?
0: tabii Güneydoğu
1: Haksızlık
0: Anadolu
1: etmiş
0: deyince
1: oluruz,
0: evet
1: evet.
0: o çok söylenen bir şey. Kebap sanki hani kebaptan başka
1: Evet.
0: hiçbir şey yokmuş gibi. Hayır değil. Sadece şu vardı o yüzden böyle bilindiğini kanaatim olarak şimdi o da değişti. Dışarıda insanlar evinde pişirdiği yemeği sonuçta gidip de dışarıda yiyecek hali yok değil mi? Ne yapıyor? Restoranlarda kebaplar var. O çeşitli ve zengin olan yemekler evlerde yapılıyordu. Bu yüzden de insanlar restorana gittiği zaman da hani evde yapamadığı, pişiremediği olan o yemekleri aslında dışarıda veya bir yerlere gittiğinde tükettiklerini düşünüyorum. Şimdi gastronominin bu kadar çok popüler olması, ondan sonra önemsenmesiyle birlikte evdeki o yemekleri de artık restoranlarda görebiliyoruz. Ben bundan 30 yıl öncesinde bir Güneydoğu Anadolu GAP gezisine gitmiştim. Sadece kebaptan başka gerçekten hiçbir şey yoktu. Başka yemekleriniz mi, yok mu dediğimde de bana bunu söylemişlerdi. Demişlerdi ki zaten biz onu evimizde yiyoruz. Yani dışarıda da onu yiyecek halimiz yok deyip hiç o bölgeye ait olan yemekleri tatma fırsatını yakalayamamıştım. Ama şimdi ara ara gene geziler yapıyorum ve gidiyorum. Artık o evdeki yemeklerin de restoranlara
1: Çünkü artık
0: geldiğini
1: herhalde
0: gör.
1: turizmin de
0: Evet,
1: bir, değil mi,
0: kesinlikle
1: aracı, aynı.
0: gastronomi turizmi diye bir şey var ve insanlar da o bölgeye ait olan, oraya özel olan o yemekleri tatmak istiyorlar. Yani bu açıdan gerçekten çok şey kat edildiğini düşünüyorum. Zenginliğini sadece işte kebaba indirgenmediğini aslında böylece de görmüş oluyoruz artık.
1: Evet.
0: Bu da bizim için çok
1: Tabii
0: önemli.
1: Diyarbakır deyince burma kadayıftan söz etmemek
0: Evet,
1: olmaz. Kızar
0: kesinlikle
1: bize
0: öyle. Evet, sarı burması da
1: Diyarbakırlı.
0: öyledir mesela.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle.
1: Bu arada tabii söylemedik ama Gaziantep baklavası da
0: Evet.
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği tescilli ilk coğrafi
0: Bir
1: işaretli
0: ürünü.
1: ürünü.
0: Aynen öyle.
1: Altını çizelim üzerinden, çünkü sizindir
0: Kesin,
1: bizimdir diye
0: kesinlikle.
1: uluslararası bir
0: Aynen
1: tartışma da
0: öyle.
1: çıkıyor
0: gerçekten çok özel bir ürün. Şimdi o bölgenin fıstığı.

0: değil mi?
1: Evet.
0: Antep fıstığı gerçekten çok önemli. Zaten hani iyi bir gerçekten bir baklavayı da hep Antep fıstığıyla düşünüyoruz. Gene bakın aynı coğrafyaya baktığımız noktasında da ne var? Urfa'nın da sade yağı var.
1: Evet.
0: O baklavada olmazsa olmazı o Urfa'nın sade yağının kullanılması gerekiyor. Bunların hepsi aslında onu o kadar önemli, anlamlı ve değerli kılan şeyler bunlar aslında. Hani teknik noktasını hiç konuşmuyorum bile. Ben sadece o bölgedeki yetişen ürünlerle yapılmasını söylüyorum. Gerçekten çok özel bir ürün ve çok da iyi yapan ustalar var. Özellikle Antep'te de değil mi? Hani böyle farklı farklı isimler çok popüler olanlar da var. Hiç bilinmeyenleri de var. Ama o konuda herhalde çok şey olmayalım. Ne diyelim?
1: Mütevazı.
0: Mütevazı olmayalım.
1: Evet.
0: Gerçekten o noktada
1: Evet.
0: çok iyi olduğunu ben de öyle düşünüyorum.
1: Peki efendim, böylece
0: Baklava.
1: baklavayla son noktayı koyalım sohbetimize. Efendim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Doktor Dilek Çiftçi bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. İyi
0: Ben çok
1: geceler
0: teşekkür
1: diliyoruz.
0: ediyorum.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde insanlık tarihinin en eski yol arkadaşlarından birinin hikayesini konuşacağız. Soframızın en sade görünen ama belki de en derin anlamlar taşıyan misafiri olan ekmeği. Binlerce yıl önce Mezopotamya'da, Anadolu'da ve Nil kıyılarında başlayan bir serüvenin bugün hala devam eden hikayesini. Ekmek yalnızca un, su ve mayadan oluşan bir yiyecek değildir. O, emeğin, paylaşmanın, bereketin, toplumsal dayanışmanın ve hatta medeniyetin sembollerinden biridir. İnsanlığın yerleşik hayata geçişinden şehirlerin kurulmasına, tarımın gelişmesinden kültürlerin oluşmasına kadar uzanan büyük hikayenin merkezinde çoğu zaman ekmek vardır. Dünyanın hemen her coğrafyası kendi ekmeğini üretmiş, her toplum kendi iklimini, toprağını, tarihini ve kültürünü hamura katmıştır. Bazı ekmekler savaşların, bazıları göçlerin, bazıları ise ailelerin kuşaktan kuşağa aktardığı hatıralarının taşıyıcısı olmuştur. Bugün artık sadece bir gıda ürününden değil, bir kültür mirasından söz ediyoruz. Peki bir ekmeğin anlatabileceği bir hikaye var mı? Bir toplumun hafızası hamurun içine nasıl işlenir? Bunu şimdi değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi, ziraat mühendisi ve yazar Sayın Dilek Alp. Şu anda kendisi stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi ekmekten konuşacağız. Az önce söylediğim gibi insan oğlunun herhalde tarih boyunca en önemli eşlikçilerinden biri. Şu anda masamda bir de Ekmek Atlası isimli bir yayın var. Onu da dinleyenlerimize ifade etmek istiyorum. Sizin ve Nesim Demirkaya'nın meydana çıkardığı harika bir kıtalar arası artizan ekmek reçetelerini içeren Başkent Üniversitesi tarafından yayınlanan bir kitap. Buradan hikayeler anlatacaksınız galiba bize, evet, ekmek hikayelerini. Evet. Öncesinde ben şunu merak ediyorum, hikayelere geçmeden önce sizin ekmekle yolunuz nasıl kesişti? Siz ziraat mühendisisiniz, kültürel miras uzmanısınız. Şöyle bir geçmişinize baktığımız zaman pek çok değişik alanda faaliyet gösterdikten sonra ekmeğe dönmüşsünüz. Bu yolculuk gerçekten merak ettiğimiz bir yolculuk. İlk önce onu anlatın bize lütfen. Arkasından da ekmek hikayelerine geçelim.
1: Tabii aslında ziraat mühendisliğiyle başlayınca zaten noktayı koymuş oluyorum. Ben başa döndüm diyelim, öyle diyelim.
0: Yani bu yolculuk sizi başa getirdi.
1: Aslında o döngünün baş tarafını yakalamışım tekrar. İşin buğday tarafını öğrenip ondan sonra araya bir sürü renk, mozaik kattıktan sonra o ekmeğin daha farklı şekilde taşlanmasına neden oldu belki de. Ya da belki de fark etmeme neden oldu. Ekmek hep hayatımda vardı. Aile büyüklerimden dolayı zaten hep ekmeğin içindeydim bir şekilde. Fakat ekmeği profesyonel olarak hiç böylesine ele alacağımı ben de hayal etmiyordum. Hem kendim ekmek yapıyordum. Evet, mutfakta çok ilgiliydim. Etrafımda ekmek olaylarını hep takip ediyordum. Büyüklerimin yaptıkları. Fakat mesleki olarak bazı görevlendirmeler esnasında en güvenli yiyecek olarak kendime bunu teşhis ettiğim için farkına varmadan çok büyük bir arşive sahip oldum.
0: Yurt kendi dışındaki tuttuğum, seyahatleriniz evet,
1: yurt
0: değil mi
1: dışı efendim? Seyahatlerimde. Çünkü çok farklı iklimlerde, coğrafyalarda çalışmalar yaparken gerçekten yemek konusunda çok seçici olmak zorundasınız sağlığınızı korumak için. Ve ben ekmeğin sağlığına inanan bir insanım. Ekmeği çok güvenilir bulan bir insanım. Ve kültürlerde ekmeği kendim için not tutmaya başlamıştım. Kendi arşivimi oluşturmuştum. Aa, bunu da böyle buraya bir not alayım. Döndükten sonra Türkiye'ye belki denerim. İşte bu kadın neden böyle bir hareketle bu ekmeği manalandırıyor? Bunlarda neden ekmek böyle diye sorular başladıkça benim arşivim çok ciddi bir arşiv
0: döküman oluştu. Evet, evet.
1: Yani döküman olmaya başladı. Tabii belli bir noktadan sonra o dökümanları hobi anlamında daha farklı bir yere taşımak istiyorsunuz. Mesleki olarak da ziraat mühendisliği olunca altyapıda onun tabii Türkiye coğrafyasıyla ilişkilendirilmesi benim için çok önemliydi. Bereketli İlal topraklarında biraz önce Dilek Hocam da bahsetti. Bu coğrafyada yaşamamız bir kere bizim için en büyük mucize, en büyük şans. Toprağın bize bahşettiği bütün güzellikleri bir anda görebileceğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Buğday da onlardan biri tabii ki. 12 atalık buğdayın, buğday türünün doğuş noktası. Öyle olunca tabii ki ekmek konusu benim için daha farklı bir vizyona giriyor. Bu sefer neden şu an için bahsediyorum, günümüz için neden bu kadar zengin bir kültürden, neden daha az bulabileceğimiz buğday türleri, daha az kullanacağımız un türlerine indirgendi diye soru sormaya başladım. Onun araştırmasına girdiğimde elimde kocaman bir ekmek atlasının dökümanları çıktı aslında. Çünkü ben Türkiye'den başlayıp Türkiye araştırmalarıma başladığımda bir baktım ki bütün dünya elime sığdı. ve Türkiye'de böyleydi, işte Norveç'te neden böyle, efendim Güney Afrika'da neden böyle, Hindistan'da neden böyle,
2: benzerlikler, ayrılan noktalar,
1: tabii
2: evet.
1: Farklılıklar ve çok şaşırtan benzerlikler, çok şaşırtan hikayeler derken, ben hem ekmek reçeteleri toplamaya, daha doğrusu ekmek tarifleri toplayıp kendim reçetelendiriyorum. Reçeteleri toplarken tabii ki muazzam hikayeler de ortaya çıktı. Bu akşam ben sizlerle birazcık hikayeleri de anlatmak istediğim için.
2: Yani biraz ekmeğin arkasına bakacağız,
1: evet,
2: değil mi efendim?
1: Arka planda çok ilginç şeylerle karşılaşınca ekmek sadece görünen fırındaki somundan ibaret olmadığını, çok büyük bir miras olarak gelecek nesillere taşınan bir öğe olduğunu fark ettim. Biraz da sanıyorum Nesim'le beraber yaptığımız çalışmada ve gelecek çalışmalarda, o da sürpriz olsun, gelecek çalışmalarda birazcık bu kültür yönünü herhalde ön plana çıkartıp o farkındalığı yaşatmak istiyoruz. Yani evet, un aynı un, burada da bu un kullanılıyor, bu kültürde de kullanılıyor, ama iki kültürde onu algılayışlar farklı.
2: Dolayısıyla yüklenen anlam
1: evet,
2: farklı,
1: yüklenen anlamlar farklı. Belki bundan sonraki yolumuz böyle bir yol olacak. Yani kültürel miras yönüyle birazcık daha ön plana çıkartacağız.
2: Peki efendim, o zaman hemen hikayelere geçelim. Değişik coğrafyalardan değişik ekmekler, değişik hikayeler var. İsterseniz yakın coğrafyadan başlayalım.
1: Ben şöyle en uzak coğrafyadan
2: başlayayım. Peki, tamam, öyle yapalım.
1: En uzak coğrafyadan yaklaştırayım size ülkemizi.
2: Tamam, nasıl arzu ederseniz.
1: Çünkü çok heyecanlandıran bir hikayeydi. Bundan 20 yıl önce Şili'de görevliydim. Şili'de görevimde ekmek üzerine tabii ki çalışmalarım vardı, ama dediğim gibi hobisel çalışmalardı. Fakat o zamanlar bende bilgi gerçekten kendi kendime bilgiyi kırma noktasına geldim. Çünkü o yıllarda ben şöyle düşünüyordum. Türkiye en çok ekmek tüketen, en iyi ekmekleri yapan, en güzel ekmekler, en güzel fırınlar gibi bir takım şeylerim vardı, inançlarım vardı. Şili'de çok ilginç gelen bir bilgiyle karşılaştım. Almanya'dan sonra dünyadaki en çok ekmek tüketen ülkenin Şili olduğunu öğrenince Allah Allah dedim.
2: Almanya birinci,
1: evet,
2: Şili ikinci,
1: Almanya
2: Türkiye.
1: Türkiye bayağı arkalarda yer
2: öyle
1: alıyor.
2: Öyle mi? Bu inanç hepimizde evet, varmış evet. Demek ki yani, bende de var.
1: Çünkü
2: örneğin.
1: Biz gerçekten ekmekle yaşadığımızı sanıyorduk, evet. Ama ben Şili'de ekmekle nefes alındığını gördüm. Ve bunun hikayelerini birazcık arka planda neden bu kadar önemli olduğunu araştırmalarıma başladığında gerçekten onlar için anlamlı olduğunu fark ettim. Her blokta kendi çapında çok güzel, tertemiz fırınlar var Şili'de, özellikle başkent Santiago'da ve belirli bir saatte

0: Diyelim saat 3'te o fırınların önünde mesaide devam etmesine rağmen mesaiden izin alıp çıkan ve taze küçük ekmekler, onların panasamado dedikleri küçük ekmekler, somun ekmeklerin çıktığı saattir. Herkes böyle metrelerce sıraya girer. Orada sohbetler, orası sanki bir halk arenası gibi bir hale gelir ve bu her gün tekrarlanan bir ritüeldir. Ben de bu ritüeli ayak uydurayım dedim. Bakayım hakikaten bu ekmek nasıl bir ekmek ya da bu insanlar neden bu kadar ihtiraslı bir
1: Neden bu kadar
0: şekilde
1: özel? Evet.
0: özel kılıyorlar? Orada sohbetler ediliyor. Hatta eğer kuyruklar çok uzun sürecekse dama oyunu onlar da çok önemli. Dama oynuyorlar kendi aralarında. Ve bu arada fırına girdikten sonra Carmen adında bir fırıncıyla ben böyle şaşkın şaşkın ve çok böyle gülümseyen bir suratla görünce benim çok bu konuda yabancı olduğumu anlayarak ilk defa mı dedi? Evet ilk defa geliyorum dedim. Neden bu kadar dedi? Önemli olduğunu soracaksın değil mi dedi. Evet dedim neden bu kadar önemli? Biz dedi 1973 yılında dedi Şili'de dedi askeri darbe yapıldığı zaman dedi binlerce kişi tutuklanmıştı dedi. Ve herkes dedi nedensiz bir yere dedi tutuklandığı için ailelerle dedi bütün şeyler koptu.
1: İrtibat, evet.
0: İletişim koptu. Hapishanelere kimse giremez hale geldi dedi. Ve aylar sonra dedi insanlara hapishaneden haftada bir gün aileleriyle görüşebilme ve yiyecek getirebilme fırsatı verildi. Biz de dedi bunu fırsat bilmişiz dedi. Bütün Şilili kadınlar dedi. Panasamado ekmeğini yapmayı ve buna da bir anlam yüklemeyi istemişiz dedi o yıllarda. Nasıl yani dedim ekmek mi götürüyordunuz? Ekmek götürüyorduk ama dedi asıl dedi işin hikayesi o değil dedi. Arpillere denilen ulusal bir el sanatı var. Bizim kırk yama dediğimiz patchwork olarak bildiğimiz o tarza yatkın bir el sanatı var. Onlardan bohçalar hazırlıyorduk dedi. Ve dedi arkasına gizli bir cep yapıyorduk dedi. Ve o gizli cebe mesaj, mektup mesajı hazırlayıp yazıp her hafta dedi aileyle içerideki bireyin haberleşmesi için
1: Ekmekleri ona
0: çok
1: sararak,
0: tatlı
1: evet.
0: bir ekmek bohçası
1: Evet.
0: haline dönüştürüyorduk. İçindeki ekmekler dedi resmen direniş ekmekleri haline döndü. Ve 17 yıl sonra dedi darbe sona erdiğinde ulusal coğrafi işaretli bir sertifikalı ekmeğimiz ve sertifikalı bir halk sanat
1: El sanatı.
0: eserimiz
1: İnanılmaz bir
0: olmuştu dedi.
1: hikaye, evet.
0: Onun için dedi biz dedi her gün saat 3'te çünkü saat 3 onların görüş saatiymiş. Her gün saat 3'te ailelerin buluşması gibi fırınlarda bu ekmek ritüeli dedi şey yapar devam eder dedi. Tabii benim tüylerim diken diken oldu. O ekmeği gerçekten bir
1: Evet,
0: kutsaniyet.
1: başka bir
0: Ben de
1: gözle
0: evet bakmaya
1: bakmışsınızdır
0: başladım. Ben
1: muhakkak,
0: de
1: değil
0: o
1: mi?
0: gözle bakmaya başladım. Dolayısıyla hani ekmek sadece gördüğümüz bir somun ekmeği olmaktan çok farklı, çok bizler belki karın doyurmak için düşünüyoruz ama arka planda o kadar ağır değişik hikayeler var ki mesela Hindistan'da benzeri bir hikayede yine çok şaşırmıştım. Dünyanın yedinci harikasından biri olan biliyorsunuz Şah Cihan'ın karısı için yaptırdığı Taç
1: Taç Mahal.
0: Mahal eserini hani gezmiş görmüş olmasanız bile işin güzelliğini ve büyüsünü televizyonlardan muhakkak izlemiştir bütün dinleyicilerimiz de. Taç Mahal'i gezerken muhteşemliğinin yanında yani orada böyle değişik bir atmosferin de olduğunu hissettim. Kadınlar bir yerden bir yere koşturuyor. Kadınların elinde küçük böyle tepsiler var falan. Ekmek olduğunu anlayamadım ilk önce. Yanımdaki arkadaşım UNESCO şey çalışanıydı. Dedi ki Dilek de tepsilerde ne olduğunu biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Ne yapıyor? Bir şey mi satıyorlar? Hayır hayır dedi. Bunlar tepla ekmek.

0: dedi. Hintli kadınlar dedi. Her gün yapar dedi. Sabahleyin başlar akşama kadar dedi. Ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtırlar dedi. A dedim, yani nitelikli güzel bir ekmek mi? Ekmeğin güzelliğinden mi? Hayır dedi. Her tepsideki ekmek farklı bir lezzettir dedi. E dedim, ama tek bir reçeteden çıkmıyor mu? Hayır dedi. Çok ilginç bir hikayesi vardır bunun dedi. Tac Mahal'i Şah Cihan karısı için yaptırırken karısının ruh durumu gerçekten çok değişkenlik gösterdiği için neye göre ve nasıl davranacağını bir türlü kestiremezmiş imparator. Hatta ve hatta Tac Mahal'i öyle bir mimari özellikle inşa ettirmiş ki günün her saatine göre renk değişimi gösterirmiş. Tac Mahal'in o ışık kırılmaları farklı renklere bürünmesine neden olurmuş. Bu karısını çok hoşuna gidermiş. Karısının ruhuna çok iyi gelirmiş. Hintli kadınlar da bundan ötürü teple dediğim ekmeği o gün sabahleyin hangi ruh durumuyla kalktıysa o kadın, kocasına kızgınsa içine acıyı basıp, kocasıyla
1: Ne
0: eğer
1: kadar güzel,
0: boşsa
1: evet.
0: içine şeker koyup, işte kocasıyla limoni bir şeyse içine limon sıkıp gibi farklı tatlarda, lezzetlerde ekmekler üretmeye başlamışlar. Ve işin güzel tarafı, kocası o ekmeği yediğinde karısının hangi ruh durumunda olduğunu anlayabiliyormuş. Dolayısıyla bu teple ekmeklerin içine konan baharatlar olsun, aromalar olsun, o farklılıkları anlayabilen erkek kendi karısının ruh durumunu da anlayarak böyle bir ılıman bir havayı
1: Ona göre
0: estirebiliyormuş.
1: evet kendini
0: Ya
1: ayarlıyor.
0: bu hikaye bile beni
1: Çok
0: gerçekten
1: hoş,
0: benden
1: evet.
0: aldı. Çok hoşuma gitti. Hani ekmeğe bu kadar güzel bir anlam verip onu bir dil
1: İşlevsel
0: olarak,
1: de aynı
0: evet
1: zamanda
0: dil
1: değil mi?
0: olarak
1: Evet.
0: kullanması da gerçekten çok tabii ilginç geldi. Tabii kadınlardan bahsedince ben önceliğim birazcık da Napolyon'un eşi Bonaparte'ın sevgili Josephine, çılgın kraliçe Josephine'den bahsetmezsem olmaz. Fakat iyi yönlü bahsetmek de istiyorum. Ve ekmekte genelde birazcık hikayelere baktığımda kadınlar hep ön planda ve çok planlayıcı olduğunu görüyorum. Yani böyle ufak tatlı bir sinsilik de var işin içinde. Ufak mesajlar da var. Fakat Joseph'in çok profesyonel davranmış bu konuda. Güney Fransa'nın Gard bölgesinde pazar yerinde dolaşırken böyle çok tatlı bir menekşe kokusu geldi burnumuza. Çok çok güzel, böyle kesif bir menekşe kokusu. Kokuda en çağrışım yaptıran, en çağrışımı kuvvetli öğedir aslında. Hemen ben böyle anneanneme gittim. Çünkü anneannem mor menekşeyi çok severdi. Hep her tonunu toplamaya çalışırdı. Bakımını çok güzel yapardı. O menekşe o tarafa götürdü beni. Bir anda karşımda çok güzel bir ekmek fırını belirdi. Ve ekmek fırını tamamıyla menekşe kağıt desenleriyle oluşturulmuş. İçeriye giriyorsunuz, böyle kesif bir menekşe kokusu, portakal kokusu ile menekşe kokusu arasında
1: Aslında
0: bir
1: hani bizim geleneğimize
0: karışım,
1: baktığımız zaman çok bağdaşmayan değil mi? Evet.
0: karışım var. Ben böyle güzel bir pastaneye girdiğimi falan düşündüm işin doğrusu kokudan dolayı. Bir hanım yaklaştı, isimliğinde Violet yazıyor. Violet biliyorsunuz İngilizce'de mor menekşe.
1: Evet.
0: Menekşe demek. Ben böyle tabii yine hayran gözlerle bakarken dedi, ne kadar güzel kokuyor değil mi dedi. Evet dedim, çok güzel kokuyor ve ortam da çok güzel dedim ve anneannemin menekşeye olan tutkusundan bahsettim. Dedi ki bu çağrışım aslında sizi dedi buraya getirdi, biliyor musunuz dedi, menekşenin hipnotik bir etkisi vardır dedi, ama bu sadece size özgü bir şey değil. Napolyon'un eşi Josephine'de

0: dedi. Bizim atalarımız diyeyim dedi. Bu mor menekşeyi çok güzel kullanırlarmış dedi. Hayırdır dedim, yani nasıl kullanıyorlarmış, parfüm olarak mı? Evet, Joseph'in zaten sadece menekşe kokusu sürermiş. Artı onların köy ekmeği, fogasso adlandırdıkları köy ekmeğinde menekşe yağı kullanırmış ve menekşe yağının hipnotize etme özelliği olduğu için Napolyon Bonaparte istediği her şeyi
1: Yaptırırmış.
0: yaptırabilecek gücü görürmüş ve bunu çok düzenli olarak da yaparmış. Şimdi aynı hikayeyi ben tabii Roma İmparatorluğu'nda da, Roma'daki antik çağın kadınlarında da aynı hikayeleri gördüm ve aynı hikayeleri Anadolu kadınlarında da aslında gördüm. O güzel baştan çıkarıcı değil de hipnotik edici, ikna edici sözlerine eşlikçi olarak diye benim çok hoşuma gitmişti bu. Hakikaten bundan sonra mor menekşeyi gördüğüm zaman her zaman violet aklıma gelir. Her zaman mor menekşeli fogaso ekmek aklıma gelir ve bütün dünyanın değişimindeki Joseph'in Bonaparte'ın nasıl bir etki altına alıp dünyanın gidişatını
1: Evet, gerçekten
0: değiştirdiğini
1: çok
0: düşünürüm.
1: ilginç. Hocam hikayeler gerçekten çok ilginç. Dinlemesi çok keyifli ama yaklaşık 3 dakikalık hatta 2,5 dakikalık bir zamanımız var. Kısa bir hikaye anlatalım isterseniz. Vakit ayırabilirseniz bundan sonraki programlarımızda bu hikayeleri devam ederiz dinleyenlerimiz için.
0: Çok sevinirim. Ben klasik o zaman şu ekmek bulamazsa pasta
1: Aa, evet, çok
0: yesinler
1: ünlü.
0: de, değil mi? Ona bir bakalım
1: Hazır
0: mı? Hazır
1: Fransa'dayken.
0: Fransa'dayken Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'in sözü aslında bu. Daha doğrusu şöyle, tam olarak kaynağı netleştirilememiş. Hep farazi efsanevi düşüncelerin aslında yer bulduğu bir şey. Ama şöyle bir kesinlik var. Ekmek bulamazsanız pasta yesinler bölümdeki pasta aslında Fransızların brioche dediği tereyağla yapılan zengin soyluların ve sarayda yenilen çok lüks bir ekmeği. Pasta kelimesi makarna olarak kullanılıyor ama bizim dilimizde kullandığımız anlamda değil. Onların brioche dediği tereyağlı soylu ekmeği ve bana göre bu söz birazcık Marie Antoinette'in halkla kopukluğunu, sarayla, soylularla, halkın o aç, sefalet çeken insanlarla kopukluğunu dile getirmiş ve Fransız ihtilalinin de çok ciddi tetikleyici bir ruh durumu yaratmasına sebep olmuş bu cümle diyorum ve yine kadınlarla sonlandırıyorum bu sohbetimizi.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani ekmek dediğimiz zaman başında da söylemiştik, sadece karnımızı doyurduğumuz yediğimiz bir şey gibi görmemek lazım. Her coğrafyada her ekmeğin arkasında çok güzel hikayeler ve çok
0: Evet.
1: büyük bir tarih var. Bunu bilerek aslında o ekmeği tüketmek çok daha önemli galiba.
0: Evet, evet.
1: Tabii tüketirken israf da etmemek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ülkemizde özellikle ekmeği çok seviyoruz ama israf da ediyoruz. Belki bir iki saniyede buna değinelim, etmeyelim efendim. Çünkü siz programımızın öncesinde sizinle bir sohbet etmiştik. Ülkemiz bu konuda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor,
0: Sıkıntı
1: değil mi efendim?
0: yaşıyor. Eskiden ben çok net hatırlıyorum. Bayatlayan ekmeklerimiz muhakkak farklı bir öğünde yemek olarak
1: Evet.
0: karşımıza çıkardı. Şu anda bayatlayan ekmeklerimiz maalesef atılıyor. Bunun içinde ve Türkiye çok ciddi bir ekmek israfı yapan bir ülke haline gelmiş durumda. İkincil bir çözüm buna muhakkak hani bulmamız lazım. Çok ciddi bir kayıp
1: Evet.
0: içindeyiz. Çok ciddi bir kayıp içindeyiz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi, ziraat mühendisi ve yazar Sayın Dilek Alp bizimle birlikteydi. Ekmek hikayeleri anlattı bize. Hepsi de birbirinden ilginçti. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler
0: Ben çok
1: diliyoruz.
0: teşekkür ederim. İyi geceler dilerim.
2: Mevzu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın 3. bölümünde iki değerli konuğumuz var ve dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birini konuşacağız. Önce konuklarımızı tanıtayım, arkasından konumuzu aktaralım dinleyenlerimize. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Simay Turan Yıldız bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: İyi geceler
1: hoş
0: diliyoruz. Ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Fransızca öğretmeni Sayın Onur Yıldız da bizimle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birini, Victor Hugo'yu konuşacağız. Aslında sadece sefilleri belki de
2: evet,
0: tek bir programda konuşabiliriz ama yetiştirebildiğimiz kadarıyla bugün şöyle bir hem hayatına hem verdiği eserlere bakalım istiyoruz sizinle beraber. İsterseniz hayatından başlayalım. Ara ara dönemsel olarak neler üretmiş ona da geçelim. Ben hemen Sayın Onur Yıldız'a dönüyorum. Nasıl bir aileye doğdu, nasıl bir ortam vardı doğduğunda?
2: Yani ortam gerçekten o dönemde çok karışıktı. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hani Hugo'nun söylemiyle ben doğduğumda 100 yıl 2 yaşındaydı der. Kendisi 1802 doğumlu. Napolyon, 1. Napolyon ordusunda babası general. Standart bir hem Katolik hem kralcı bir ailede dünyaya geliyor kendisi. Çocukluk aşkıyla da evlenen, aslında bayağı oldukça da varlıklı. Hatta şunu söyleyebilirim ki dünya tarihinde varlığıyla dehasını birleştiren yegane isimlerden biri.

0: olarak edebiyat ve dünya tarihine geçmiş birisi kendisi. Yani çok aslında biyografik hani eserlerinden konuşuruz diye çok uzatmak istemiyorum. Lakin bir iki nokta var. Yani birazdan da konuşacağımızda göreceğimiz üzere yani bir coşkuyla başlayıp karanlıkla biten bir yaşam aslında. 1885 yılında da ölüyor, 83 yaşında ölüyor. Hala bildiğimiz kadarıyla en azından kayıtlı dünya tarihinde yapılmış en büyük cenazeye sahip kendisi. 2 milyona yakın kişi geliyor. 1820'lerde 1800 yani 18 yaşında çocukluk aşkıyla evleniyor. Buradan çok sevdiği iki kızı, iki de oğlu olacak. Onlarla birlikteyken ve daha bu 18 yaşında evlenmeden 15 yaşında da yazdığı bir şiirle
1: Yani
0: akademi
1: edebiyatta çok
0: ödülünü
1: erken
0: kazanacak.
1: başlıyor.
0: Evet, yaşı küçük olduğu için akademi bunu mansiyon ödülüne çevirecek. Bu yıllarda Ode Balad yani yazı ve neydi? Feuilletonlu yazacak. Burada da Simay hocama dönüyorum.
1: Evet. Gerçekten erken bir dönem değil mi? Bu arada tabii dinleyenlerimize şunu söylemedik. Romantizm akımının en güçlü temsilcilerinden biri değil mi? Yani böyle genel bir hani başlık çizelim, nereye oturtacaklarını dinleyenlerimiz
2: Tabii en azından öyle başlıyor
1: bilsinler.
2: diyebiliriz. Yani romantik dönemin en öncülerinden diyebiliriz. Aslında Victor Hugo'yu biz özellikle ülkemizde romancı olarak tanısak da yazın hayatında bir şair olarak başlıyor aslında. O dönem az önce Onur hocamın da bahsettiği babasının durumundan dolayı kraliyet yanlısı olarak konumlanacak. Yazdığı şiirlerde de zaten bunu göreceğiz. Odlar, çeşitli şiirler, balatlarda. Ayrıca dönemin ünlü edebiyatçılarına da ithaf ettiği, işte Lamartine gibi, Chateaubriand gibi çok fazla şiiri var aslında.
1: Çok özür dilerim, araya girmek istiyorum. Az önce söylediğiniz şey üzerine düşündüm de hani daha çok romancı kimliğiyle tanınıyor, şiirleri çok bilinmiyor ülkemizde diye. Bunun nedeni ne? Çeviri boyutunda bir sorun mu var sizce?
0: Evet,
1: Evet.
0: çünkü Hugo yani standart kalıplara uymayan bir şair ve oldukça uzun. Yani 30-40 sayfa giden şiirleri de var ve bunlar yarı düz yazı gibi oluyorlar. Bunların çevrilmesi elbette yapılır fakat o aynı tadı sağlamak gerçekten zor. O yüzden bizde belli başlı kitaplarından seçme şiirler genellikle yayınlanmış. Bir gün neden olmasın belki de Hugo'nun bütün eserlerini,
1: Evet.
0: bütün şiirlerini okuruz.
1: Evet.
0: Yani 4000'den fazla şiiri var çünkü ve Fransızlar daha çok şair olarak onu ele alırlar zaten.
1: Peki efendim, Simay hocama hemen dönelim bu açıklamadan sonra. Şiirleri demiştik.
2: Biz bu şiirleri Onur hocamla bir 3-4 yıl önce çevirmeyi denemiştik kendi
1: Öyle, nasıl bir
0: boyumuzdan
2: çapımızda. Biraz
0: tecrübeydi.
2: zorlandığımızı itiraf edebilirim. Çünkü mesela size bir dize okuyayım. Yıldızsız gecelerde uçuşan başka alemlerin arasına savrulmuş. Biz bunu ancak bu şekilde dilimize aktarabildik ki Fransızca da öyle kompakt ve poetikti ki aslında bu dize. Dolayısıyla çevirmesi aşırı zor ve Hugo zaten kimliği, daha doğrusu yazınsal kimliği itibariyle kural sevmeyen biri. Zaten bunu şiirleri kadar tiyatroda da aslında gösteriyor. Yazmış olduğu örneğin bir Cromwell oyununun bir ön sözü var. Cromwell ön sözü. Orada aslında bu kural tanımazlığını, hayat her zaman trajedi kadar kötü, komedi kadar güzel değildir. Hayat aslında bir dramdır diyerek dram türünün ortaya çıkmasına aslında vesile olmuş birisi, daha yeniden ortaya çıkmasına diyelim. Dolayısıyla şiirlerinde de aslında bu kuralsızlığı görmek mümkün. Çok fazla ölçü yok. Temalar dağınık. Aslında Hugo'nun çok eleştirildiği bir yönüdür bu. Düşünce dünyasının dağınık olması, işte gençlik döneminde kralcı, daha sonra devrim dönemlerinden ve Onur Hocam birazdan anlatır başına geleceklerden sonra cumhuriyet yanlısı olması ile bilindiği için bir türlü herhalde toparlanıp bir araya getirilememiş bir eser yığını aslında şiirleri o şekilde ifade edebilirim. Balad Balatlar var. Ortaçağ şiirlerine benzeyen bir takım şiirleri var. Mesela Timpanist'in Nişanlısı diye bir şiirini çevirmeyi denemişiz. Önümdeki notlara bakıyorum. Bir beşlik okuyayım size hatta. Gitmiştir Akiten.

0: Ve sanarsanız komutan ama o bir timpanist. Bakın şu mağrur ifadesine, bir de parlak altın ceketine. İşte bir orduda kendini komutan sanan bir davulcu
1: Evet,
0: diyebilirim tabiri
1: davulcu.
0: caizse. Ona işte ironik bir bakış gibi. Yani biraz daha epik, biraz daha yani epik tonlu şiirleri zamanla değişecek bu başına gelenlerden sonra diyelim.
1: Çünkü
0: Peki.
1: takdir edersiniz ki genç bir erkek çocuk, babası general
0: Evet.
1: ve doğal olarak bu özellikle ve aile de köklü bir aile olduğu için orta çağda da kahramanları mevcut. Doğal olarak elinde kılıçla ejderha avladığını sanıyor kendisini. Bu dönemde bir de Feuilleton var. Hugo en başından itibaren her ne kadar sonradan yani kağıt üstünde böyle görünmese de sonradan karısını aldatsa da çok ailesine düşkün ve çocuklarına düşkün bir insan ve bu ilk eserlerinde tamamen aile saadetini, çocuk masumiyetini. Çünkü öyle bir insandan bahsediyoruz ki Dede Olma Sanatı diye bir kitabı var. Ancak böyle her şey güllük gülistanlık giderken, mutluluk giderken 1843 yılında korkunç bir trajedi yaşayacak kendisi. Ki bu trajediyi yaşadığında da az önce söylediğim durumdan mütevellit sevgilisi Justine'le birlikte Fransa dışında gezerken kızının ölüm haberini alacak. Sen
0: Damadı
1: Nehri'nde
0: ile birlikte değil mi?
1: damadıyla
0: Evet.
1: birlikte tek
0: Leopoldin adlı kızının.
1: Leopoldin'in damadıyla birlikte artık kayık kazası mı diyeyim, tekne kazası mı diyeyim onu dinleyicilerin takdirine bırakayım. Bu tabii ki bunu da nasıl öğreniyor? İşin garibi kafede bir gazeteden öğreniyor. Ünlü yazar Victor Hugo'nun kızı trajik bir kazada öldü diye. Buradan sonra tam 10 yıl hiçbir şey yazmıyor. Artık nasıl bir buhran içine girdiğini inanın umarım kimse öğrenemez.
0: Evet.
1: Hiçbirimiz öyle bir şey tatmayız. Derin bir suskunluğa gömülüyor. Hatta o kadar iş boyutunu aşıyor ki mistisizme, ruh çağırmaya kadar. Yani olur da belki kızımla görüşürüm diye böyle şeyleri var. Çünkü kurduğu edebiyat salonu, buna da Senat ismini veriyor. Onlar işte Lamartine'in vesaire olduğu. Onları çatısı altında topluyor. İşte bu 10 yıllık aradan sonra da hatta daha fazla 1856'da Kontemplasyonu yayınlayacak.
0: Bunu dalıp gitmeler, düşünceler olarak hani
1: Tefekkürler.
0: dilimize çevirebiliriz aslında. Orada da eskiden ve şimdi adını verdiği iki bölüm var aslında o derlemenin içinde. Kızını kaybetmeden önceki hayat görüşü ve kızını kaybettikten sonraki hayat görüşü olarak aslında ayırıyor. Ve içinde yarın erkenden başlığıyla dilimize çevrilen, Fransızcası Demain de l'aube olan, dilimizde en bilinen şiiri aslında ortaya çıkıyor. Belki dinleyicilerimizden meraklı olanlar bilirler. Bir iki dize okuyayım size.
2: Lütfen.
0: Yarın erkenden kırlar ağardığı zaman gideceğim, biliyorum beni bekliyorsun bak. Bu aslında bir yaz şiiri. Kızının arkasından yazılmış. Doğa temalı aslında. Onun mezarına bırakacağı çiçeklerden, onların türünden bahsediyor. Yani aslında burada çok
1: Çuha
0: ciddi bir,
1: çiçeği.
0: evet, yani doğaya dönüş hakim. Az önce de sizin de belirttiğiniz gibi bu romantik dönemde aslında en ön plana çıkan temalardan biri doğa. Çünkü o politik istikrarsızlık, arkada bırakılmış o ihtişamlı günler, önü sonu bilinmeyen bir gelecek. Dolayısıyla insanın kendinden kaçtığı ve doğaya döndüğü, inancına döndüğü, içine döndüğü bir dönem aslında. Bu da Hugo'nun yaz dönemiyle ve o şiir dünyasıyla birleşince doğa temalı birçok şiir çıkmış oluyor bu derlemenin içinde.
1: Yani zaten bu en bilinen şiiridir, ilginçtir. En az imgeleme sahip olan şiiri. Müthiş bir hayal gücü olan ve hani efsaneye göre Fransa'daki her kelimeyi kullanarak şiir yazmış bir insan için. En bilindik şiirinin en basit olması aslında ne kadar onu gerçekten yaslı bir baba olarak yazdığını gösteriyor. Bundan sonra tabii ki işler biraz daha durmayacak.
2: Bir sürgün dönemi
1: Evet,
2: var.
1: bir,
2: Evet,
1: onun öncesinde
2: maalesef.
1: aslında 3. Napolyon'un destekçisi. Yani Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ve onu destekliyor. Tabii şimdi babası da bir büyük amcasının altında general olduğu için fakat sonrasında bu arada 1848 devriminden sonra da bu arada Hugo 1830 devrimini görüyor. 1848 devrimini de görüyor. Şimdi aktif olarak siyasette. Hugo zaten aklınıza gelebilecek her şeyi yapmış bir insan.
2: Evet.
1: Ressam, şair, tiyatro yazarı,
2: Çok ünlü.
1: romancı, devlet adamı, Fransa'daki bir Père de France diye yani Fransa'nın babası diyeyim artık. Böyle aktif siyaset yaşamındaki yaşlılara verilen bir unvan var.

0: da keza öyle şekilde. Ancak darbeyi yaptıktan sonra 3. Napolyon'a tabii ki küçük Napolyon hakaretiyle birlikte işler karışacak. Hugo kadar varlıklı da olsa yine de sürgüne gönderilmekten geri kalmayacak. Önce Brüksel'e,
1: Ve çok uzun bir
0: ardından tabii
1: sürgün.
0: yaklaşık
1: 19
0: 19-20
1: sene,
0: yıl
1: evet,
0: arasında
1: 19-20 yıl.
0: Fransızından uzak kalacak. Önce Brüksel'e, ardından Jersey Adası'na, ondan sonra da Guernsey Adası'na, Manş Denizi'ne gidecek. Burada şunu bir belirteyim hocama, şiirler hakkında tekrar danışmadan. Buraya gelirken çok tedirgin geliyor adalara özellikle. Çünkü İngilizler var. İngilizlerle Fransızların zaten
1: Tarihsel bir
0: tarihsel bir düşmanlığı olduğu için.
1: düşmanlığı var, evet.
0: Ama işte Victor Hugo öyle bir insan ki oradaki köylüler hiç onu bir sıradan biriymiş gibi bağırlarına basıyorlar. O da bundan çok etkilenerek bu 19 yıl boyunca vereceği eserlerde genelde deniz temasını ön plana koyuyor. Bunu biz mesela deniz işçileri, Le Travailleur de la Mer'de görüyoruz. Hatta okyanusta boğulan denizciler için bile ağıtlar yazıyor. Ve adada sadece inzivaya çekilmiyor. Adalarla çalışıyor, balık tutuyor, ediyor vesaire.
1: Hayatın içinde yani, evet.
0: Kesinlikle. Zaten şöyle, kızının ölümünden sonra öyle bir şeye ihtiyacı var. O kafasını topluyor diyebiliriz modern
1: Evet.
0: tabirle burada.
1: Evet. Aslında Hugo kendini çok uzun zamandır ötekileştirilmiş hissediyor olsa gerek ki o eserlerine de yansıyacak. Kızını kaybetmesi onu tahtından indiriyor. Sürgüne gönderilmesi onu o Fransa'nın babası kimliğinden belki geçici bir sürede olsa çıkarıyor. Ve sadece şiirlerinde değil aslında romanlarında işlediği karakterler de Fransa'nın ana karakterleri değil aslında. Mesela Notre Dame'ın kamburundaki Quasimodo aslında sadece kambur bir insanı değil, o dönemin bütün ötekileştirilmiş insanlığını aslında temsil eden
0: Çirkin
1: birisi.
0: güzeldir.
1: Aynen öyle yani. Sefillerdeki Fantin de, Jean Valjean da, yani hiçbir karakter ne tam iyidir ne tam kötüdür, hiçbiri aziz değildir ama Yani insan aslında, değil mi?
0: insandır.
1: Her
0: Dolayısıyla
1: haliyle.
0: evet, yani Hugo'nun o başta da söylediğimiz aslında hayat o kadar da siyah ve beyazlardan oluşmaz, grilerden oluşur görüşü eserlerindeki karakterlere, türlere, her şeye aslında yansıyacaktır. Bu arada şeyi de belirtmek lazım, madem Notre Dame'dan bahsettik. Bu eseri yazmasının sebebi o dönem Osman.
1: aslında yıkılacak olan o Notre Dame Kilisesi'ni, yani yıkmayı düşündükleri o Notre Dame Kilisesi'ne dikkat çekmek ve o işte o gotik mimariyi hani dikkat çekmek Ki
0: halkı.
1: amacına da ulaşıyor, değil
0: Evet,
1: mi? Tabii.
0: kesinlikle.
1: Halk için ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyor. Hani az önce çirkin güzeldir dediğim, zaten Evet.
0: aslında hani baştan beri hep dedik işte kuralları yıkan devrimci bir kişilik vesaire Victor Hugo için. Aslında Hugo'nun yapmak istediği şey şu: tarihe, geçmişe asla sırt çevirmiyor. Geçmişin zemin olarak kullanıp üzerine piramidini dikmek istiyor. Bu konuda bazen yanlış anlaşıldığı oluyor çünkü. Yani hani tamam tiyatroyu değiştirdi vesaire, o bunu demiyor. Daha gerçekçi olsun diyor aslında. Daha halktan birisi olsun. O yüzden biz Jean Valjean'ın başrol olduğu eseri evrensel olarak kabul ediyoruz. Çünkü hepimiz oradan bir duygu bulabiliriz.
1: Peki, şimdi yaklaşık 5 dakikamız var, 6 dakikamız. Sürgün sonrasına mı geçelim? Sürgün sürecine ilişkin başka söyleyecek bir şeyimiz yoksa?
0: Evi çok güzel. Oradaki evi çok güzel gerçekten. Oradaki evi inanılmaz güzel.
1: Paris'te Vos
0: Evet.
1: Meydanı'nda bulunuyor evi. Orayı ziyaret etme şansımız oldu yakın zamanda. Hugo'nun ressam olduğunu da söyledi Onur Hocam az önce. Ne kadar güzel bir gözü, güzel gören bir gözü olduğunu o evine girdiğinizde de görüyorsunuz. Bu arada bunu belirtmeden geçemedim. Konseptli salonları, eşyaları, yani ölüm döşeğinde olduğu yatak bile, her şey o kadar güzeldi ki bunu
0: En ince
1: belirtmeden
0: detayı.
1: geçemedim.
0: Estetiği
1: Evet.
0: hayatının
1: Tabii.
0: her alanına.
1: Mesela
0: Evet.
1: bu Guernsey
0: Alıyor.
1: Adası'ndaki şöminenin üzerinde bir taşlardan H harfi var ve sonrasında alegorik olarak her tarafı o H harfini yapmış. Bunun da sebebini işte aile asla kendini unutmasın vesaire diye, soy ismini unutmasın demiş. Şimdi 3. Napolyon 1870'te tabii ki devrilince Paris'e
0: Hugo bir kahraman olarak dönüyor. Bu arada şunu da belirtelim dinleyicilerimize. Bu oradan uzak kaldı 19-20 yıl boyunca hala ve hala öyle ya da böyle o orada çok sevilen, el
1: Etkin,
0: üstüne
1: evet. Tabii.
0: tutulan ve eserleri gizlice, çünkü büyük bir sansür var o dönemde, gizlice sokulup elden ele dolaşan ve hala en çok satan kişi olmaya devam ediyor. Burada tabii ki döndükten sonra bu kahraman olarak karşılama yine maalesef sönecek. Çünkü

0: Çünkü karısı onu terk edecek, iki oğlunu kaybedecek ve kızı Adel bir akıl hastanesine yatacak. Aslında gördüğümüz
1: Arka arkaya
0: üzere
1: trajediler,
0: evet çok
1: evet.
0: büyük trajedi. Yani o trajedi kahramanları gibi oluyor aslında gerçekten hayatı.
1: Ama o büyük başarısı da hayatının tamamen trajedi olmasını engelliyor ve bir drama dönüştürüyor
0: Evet.
1: diyebiliriz
0: Evet,
1: belki de.
0: kesinlikle güzel söylediniz hocam. Yani bu etrafı ölümlerle çevrili olmasına rağmen yine de bu hayatının son 15 yılında daha metafiziğe yöneliyor diyelim. Hani bakın işte şövalyelerle başladı, ondan sonra halka anlattı, denizi anlattı, işçileri anlattı, cumhuriyetçileri anlattı ve tekrar artık tıpkı bir yaşam yolculuğu gibi artık sıra ölüme geldi. Daha kozmik düşünceler, Şeytanın Sonu ve Tanrı isimli iki proje düşünüyor o sırada ama bunları maalesef tamamlayamıyor. Bunun üzerinden gidecek ve şunu diyor: İntikamcı bir tanrı düşünmüyorum ben. Ben diyor, şeytanı bile affeden evrensel bir sevgi mimarisi kurabilen bir tanrı düşünüyorum diyor. Ama maalesef bu da tabii ki burada şeye bakmak lazım. Ömrü boyunca çektiği nihai acılara bakmak lazım. Hani yaptığı pek çok hata var. Pişmanlık çok duyuyor ve büyük ihtimal kalbi kırık bir şekilde
1: Evet.
0: 1885'te de
1: Şimdi
0: vefat
1: az
0: ediyor.
1: önce aslında biraz değindiniz cenaze törenine ama belki biraz ondan daha fazla bahsetmekte fayda var. Çok büyük bir cenaze töreni, bir yas ilan ediliyor, değil mi? Sene
0: 85.
1: 1885. Ne söylersiniz? 2 milyon kişi demiştiniz, değil mi? Ve
0: Ya o tabi
1: Panteon'a,
0: bilinen, evet,
1: eğer
0: Pantheon'a,
1: Teogonya
0: yani vatan
1: gömülür.
0: büyük insanlara minnettar yazar onun girişinde zaten. Onunla başlıyor zaten aslında. Ondan sonra işte Voltaire'ler, Molière'ler oraya gelecek. Molière gelmeyecek, pardon. Yani Google'da görselleri bulabilirler bu arada. Cenazenin
1: Evet.
0: fotoğrafları var.
1: Bir Jean-Paul Sartre'ın, bir Victor Hugo'nun cenazesinin zaten bu
0: Evet.
1: kadar büyük olduğu hep konuşulur. 83 yıllık ömrüne de toplam 153.837 dize sığdırmış.
0: Hani genelde şiir temasından gittiğimiz
1: Ben
0: için
1: sustum.
0: muhtemelen, evet. İnanın biz de susuyoruz.
1: Evet efendim. Bir son sözlerinizi alalım ve kapatalım. Hemen süreye baktım. Yine bir 1,5 dakikalık bir
0: Ya
1: zamanımız
0: ben
1: var.
0: cesur bir şey söylemek istiyorum. Hatta bunu
1: Buyurun.
0: gelirken de konuştuk. Tabii ki bizim hani hem mesleğimiz gereği ya da okumalarımız gereği Victor Hugo ile ilişkimiz çok başka. Onunla olan bağımız çok başka. Ben her zaman onu dünya edebiyatının tepesinde bir kutup yıldızı gibi gördüğümü söylemek isterim.
1: Evet, Simay Hocam, siz ne dersiniz?
2: İnsanlığın yazarı, insanlığın şairi derim herhalde. Çünkü insanlığın her durumunu bir şekilde eserin türü ne olursa olsun anlatmayı başarmış. Bizi de mezarının karşısında ağlatmayı başarmış birisi bizim için
0: Ben
1: Victor
0: oraya bir hemen küçükçe değineceğim. Biz
1: Tabii, buyurun.
0: girdiğimizde, özellikle bu gittiğimizde, bir anda ağlamaya başladık ikimiz de. İçeride de turistler vardı. İnsanlar da korktular bizi görünce. Çünkü orada Emile Zola, Alexandre Dumas ve Victor Hugo birlikte yatıyorlar. Biz hüngür hüngür ağlamaya başlayınca o da korkup kaçtılar. Biz de yani
1: Baş başa
0: baş başa
1: kalabildik
0: kalıp yas tuttuk yani orada.
1: onlarla. Peki, bu güzel anekdotla, anıyla kapatalım efendim sizinle olan birlikteliğimizi.
0: Teşekkür.
1: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Doktor Simay Turan Yıldız, çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür
1: Ankara
2: ederiz.
1: Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Fransızca öğretmeni Sayın Onur Yıldız, size de

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırladı, Arif Keleş ve Sertaç Canbaz sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofon başında ben Sevda Türker'i yarın aynı saatte buluşabilmeyi diliyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'ın sözlerinin ardından medyaya seslendi. Anlaşma son halini alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı, detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil Sistemi ile savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

olacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara ve obezite ile mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik dedi. Muş'ta konuşan Memişoğlu sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını da söyledi. Adli ve idari yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu. Kastamonu'da denize giren genç hayatını kaybetti. Adıyaman'da ise girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı. Kayseri Kültepe'de 10 yıllardır yapılan kazılarla Anadolu tarihine ışık tutan 4000 yıllık tabletler çıkarıldı. Çivi yazılı tabletlerden 28'i Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Çamur zarftan çıkarılmadan yeni görüntüleme yöntemiyle okunan kil tablette daha çok ticari anlaşmaların yer aldığı anlaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölü yok, bu ne şivandır?

Azize Gürses'in Şah Ruharif'ten derlemiş olduğu Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Sakar Süyahet Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Sezgin'in derlediği Kayseri türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür. Canım, yüreğim sızılar.

Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Nursel Ercan söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, görünür Mevla'yı seversen görünür.

Ali Osman Öz Yakupoğlu'na ait Giresun türküsüyle Bülent Arslan huzurlarınızda. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde en çok fazlalıklara boğulduğumuz bir konuyu, harcama alışkanlıklarımızı ve bütçemizin sınırlarını korumayı konuşacağız. İsraf etmemek, bütçenin terbiyesi başlığı altında sahip olduklarımızı korumanın ve ihtiyacın ötesine geçmemenin aslında bir karakter olgunluğu olduğunu ele alacağız. Hayatın ölçüsü imkanlarımızın genişliğinde değil, o imkanları kullanırken takındığımız hassasiyettedir. Sevgili dinleyiciler, israf sadece ekmeği çöpe atmak değildir. Vaktin, emeğin ve bize emanet edilen her türlü kaynağın hoyratça harcanmasıdır. Bir şeyi sırf alabiliyor olduğumuz için almak aslında eşyaya karşı takındığımız bir hürmetsizliktir. Kişinin kendi bütçesine bir sınır çizmesi dışarıya karşı bir yoksulluk değil, aksine kendi nefsine karşı kazandığı bir zaferdir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın bizi sürekli arzulayan ve tüketen varlıklar olarak kurguladığını söyler. Bauman'a göre tüketim kültürü bizi doyurulmaz bir açlığa mahkum etmiştir. Bu sarmaldan çıkışın yolu, Bauman'ın işaret ettiği o sınırsız arzulara karşı itidal ile durabilmektir. Kendi bütçesini bir terbiye süzgecinden geçiren insan, aslında modern dünyanın o sahte pırıltılarına karşı da hürriyetini ilan etmiş demektir. İhtiyacı olmayan bir şeyi almamak sadece maddi bir tasarruf hali değildir, aynı zamanda ruhsal bir hafiflemedir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bize kanaat etmenin şifasını da hatırlatır. Sayar'a göre birikimler

0: biriktirdiğimiz her gereksiz eşya ruhumuzun üzerine çöken birer ağırlıktır. İnce bir ruh, azla yetinmenin huzurunu keşfetmiş ruhtur. Harcamalarımızda gösterdiğimiz o hassasiyet, Kemal Sayar'ın vurguladığı kendine yetme halini güçlendirir. İsraf, kalbin duyarlılığını azaltırken ölçülü yaşamak, insanın kendi öz değerini eşyadan bağımsız bir şekilde inşa etmesine olanak tanır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten Hoca, bir şehirli insan profili anlatırken vakar ve kanaat kavramlarının altını çokça çizer. Ökten Hoca'nın penceresinden bakmayı başarırsak, bütçeyi yönetmek de bir geçim derdi değil, aslında bir hayat estetiğidir. Elindeki imkanı başkasının mahrumiyetini gözeterek ve evrendeki dengeyi koruyarak kullanmak, medeniyetimizin bizden beklediği o vakır duruşlardandır. Gösterişten uzak durmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o gönül zenginliğinin en belirgin dışa vurumudur. Gabor Mate, insanların bazen duygusal boşluklarını satın alma eylemiyle doldurmaya çalıştığını hatırlatır. Mate'e göre aşırı tüketim aslında içsel bir huzursuzluğun maskelenmesidir. Kıymetli dinleyiciler, incelik bazen durabilmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel dengeyi yakalayabilmek adına vitrinlerin veya reklamların kışkırtmalarına kapılmadan elimizdekiyle mutlu olmayı öğrenmek modern zamanların en asil duruşlarından biridir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın kaliteli bir süreklilik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla bakarsak israf, o hayatın enerjisini boşlukta harcamak, kaynakları verimsizleştirmek demektir. Ölçülü bir bütçe yönetimi, o enerjiyi gerçekten değer üreten alanlara yönlendirme sanatıdır. Kıymetli dinleyiciler, harcadığımız her kuruş aslında bizim dünyaya ve geleceğe dair bir tercihimizi ortaya koymak demektir. İsraf etmemek, ekonomi kuralı gibi gözükse de kainatın dengesine duyulan derin bir saygıdır. Unutmayın ki gerçek şıklık üzerinizdeki kıyafetin pahasında değil, harcamalarımızdaki o asil ölçüde gizlidir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım, bizim harcama pusulamız olsun. Her ne ki ihtiyacından fazladır, o senin için bir yüktür. Hatta bazen bir zehirdir. Bu ağırlıklardan kurtulun ki ruhunuz hafiflesin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, itidalin berekete dönüştüğü, fazladıklardan arındığımız huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün 12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. Çocukluk oyun oynamak, öğrenmek, hayal kurmak, güven içinde büyümek demektir. Ancak ne yazık ki dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuk eğitim ve oyun hakkından mahrum kalarak çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçiliği sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda çocuk hakları, eğitim, sağlık ve ruh sağlığı açısından da önemli sonuçlar doğuran toplumsal bir mesele. Biz de bugün bu konuyu psikolojik boyutlarıyla ele alacağız. Konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma

0: araştırma görevlisi, uzman psikolog Dilara Turgut'la çocuk işçiliğinin çocukların ruhsal gelişimine etkilerini, ailelere ve topluma düşen sorumlulukları, bu konuda farkındalığın neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. ...14 Haziran'sa Dünya Kan Bağışçıları Günü. Bu özel gün öncesi hayat için en önemli unsur kan bağışını konuşacağız. Kızılay Kan Bağışı Yönetimi Müdürü Selin Çöplen konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ndeyiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, uzman psikolog Dilara Turgut'la bu konunun psikolojik yönünü konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza Sayın Turgut.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, çocuk işçiliği mücadele ediliyor, bunun bir günü var ama var, geçmişten beri var çocuk işçiliği. Neden acaba, bu yola nasıl girilmiş, nasıl devam etmiş?
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi çocuk işçiliği insanlık tarihi kadar eski bir mesele. Tarım toplumlarında çocuklar tarlada aileye yardım ediyor. Zanaatkar toplumlarda ise atölyede büyüyorlar. O dönemde bu durum hem ekonomik bir zorunluluk olarak hem de çocuğu hayata hazırlama olarak görülüyordu. Hı hı. Sanayi devrimiyle birlikte tablo çok daha ağırlaştı tabii ki, işin kendisinin ağırlaşmasıyla birlikte. Çocuklar madenlerde, fabrikalarda, gerçekten yetişkin insan için bile tehlikeli koşullarda çalıştırılmaya başlandı. Geçmişten günümüze neden değişmedi? Sebep yoksulluk. Hı hı. Ailenin geçimini sağlayamadığı durumlarda çocuk bir gelir kapısı haline gelebiliyor. Buna eğitime erişimin kısıtlı olması, çalışmak onu tırnak içerisinde adam eder, çalışsın hayatı öğrensin gibi toplumsal normlar ve denetim mekanizmalarının eksikliği de eklenince çocuk işçiliği hala varlığını sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Ama günümüzde tabii psikolojide buna bakıyoruz değil mi? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz çocuk işçiliği denildiğinde?
1: Tabii, kesinlikle bakıyoruz. Çok da önemli bir mevzu çünkü çocuk işçiliği gelişimsel bir travma zemini oluşturuyor. Yani şöyle düşünelim, bir bebeği doğar doğmaz yürümeye zorlamaya çalışsak ne olur? Olmaz, başaramaz. Çünkü o kaslar, o denge sistemi henüz buna hazır değil. Çocukluk dönemi de zihinsel ve duygusal anlamda tam böyle bir inşa evresi diyebiliriz. Bu dönemde çocuğun temel ihtiyaçları çok basit aslında. Merak etmek, oynamak, güvende hissetmek, öğrenmek. Çalışmak zorunda kalan çocukta bu ihtiyaçlar karşılanamıyor. Hı hı. Üstelik üstüne yetişkinlik sorumlulukları eklenince bebeği yürümeye zorlamak gibi gelişimin çok ötesinde bir yük sahibi oluyor çocuk. Hı hı. Bu yük ise zamanla bizim ruh sağlığı bozukluğu dediğimiz kaygı, depresyon, özgüven sorunları şeklinde kendini gösterebiliyor.
0: Hı hı. O zaman şöyle sorayım, çalışmak zorunda kalan bir çocukla yaşıtları arasında temel psikolojik bazı farklılıklar gözleniyor mu acaba?
1: Tabii ki gözleniyor Sıla Hanım. Şöyle, birçok alanda, birçok farklı alanda hem bilişsel hem duygusal hem sosyal ilişkiler bağlamında birçok farklılık gözleniyor. Bilişsel açıdan baktığımızda çalışan çocuklar çalışmanın verdiği yorgunlukla derslerine çok odaklanamıyorlar ve öğrenme güçlükleri ve akademik gerilik olabiliyor. Duygusal açıdan baktığımızda dışarıdan bu çocuklar aşırı olgunlaşmış olarak görünebiliyorlar. Ama bu çocuğun gelişimsel dönemine uygun bir olgunlaşma değil. Dolayısıyla duygusal bir körleşmenin işareti. Hı hı. Çocukta şaşırma, heyecanlanma, hayal kurma gibi çocuksu duygular törpüleniyor. Sosyal açıdansa baktığımızda akranlarıyla ortak bir duyguları kalmıyor. Aynı oyunları, aynı şarkıları, aynı anıları paylaşamıyorlar. Dolayısıyla bu da derin bir yalnızlık hissine yol açabiliyor.
0: Hı hı. Aslında hani çocuk deyince onun gelişimi, hem fiziksel gelişimini konuşuruz, bir de duygusal gelişimi de var. Bu nasıl zarar görüyor?
1: Hı hı. Duygusal gelişim için çocuğun önce güvenli bir bağlanma ilişkisi kurması, daha sonra kendi duygularını tanıması ve bunları yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bunu bir tohuma benzetebiliriz aslında. Bir tohum ektiğimizde doğru toprakta yeterli suyla ve yeterli miktarda güneşle büyüyor. Ama sürekli stres altında olan bir çocuk sinir sistemi kronik bir alarm halinde kalıyor. Sanki o toprağın altında sürekli fırtına esiyor gibi. Bu durum çocukta duygu düzenlemede ciddi güçlüklere yol açıyor tabii ki. Öfke patlamaları şeklinde de gözükebilir. Tam tersi aşırı içine kapanma şeklinde de gözükebilir. Empati gelişimi sekteye uğrayabilir. Kısaca baktığımızda duygusal gelişim çocuğun zamanından çalınmasıyla birlikte rayından çıkıyor diyebiliriz.
2: Tabii özgüvenli olsun istiyoruz çocuklar. Herkes bunun için uğraşıyor kendince. Nasıl etkileniyor özgüveni çocukların aslında hani çalışıyor olmak dediniz ya dışarıdan daha olgun görünürler, daha sanki o özgüvenli gibi mi görünüyorlar? Aslında benlik algıları nasıl etkileniyor?
1: Evet, bu sorunun cevabı aslında biraz karmaşık dediğiniz gibi. Bir yanda çalışan çocuklar, ailem bana muhtaç, ben önemliyim, onların hayatında bir yere sahibim, somut bir katkım var gibi kısa vadeli bir özdeğer duygusu da yaşayabiliyorlar. Ama uzun vadede tablo o kadar olumlu değil. Çünkü çocuk şunu öğreniyor aslında. Ben temelde kendim değerli olduğum için değil, işe yaradığım için kabul görüyorum. Bu ise koşullu bir benlik algısının temeli. Ve kişi yetişkin hayatına geçtiğinde sürekli kendini ispat etme çabası, yeterli olmama hissi, hep bir şeyler üretmek zorundaymış gibi hissetmek şeklinde duygularla karşılaşabiliyor.
2: Aslında yetişkinlikte az önce de söylediniz en çok ortaya çıkanlar kaygı, depresyon, belki travmaya bağlantılı ruhsal sorunlar değil mi? Nasıl bir ilişki var?
1: Evet, bu konuda araştırmalar çok net bir tablo ortaya koyuyor aslında. Çalışan çocuklarda kaygı bozuklukları ve depresyon çalışmayan akranlarına kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek. Bunun birden fazla nedeni olabilir. Birincisi çalışma koşullarının kendisi travmatik olabilir çocuk için. Fiziksel şiddete, istismara, kötü muameleye maruz kalma riski çok yüksek. İkincisi kronik stres, beynin stres düzenleme sistemlerini de bozuyor. Üçüncü olarak bahsettiğimiz kayıplar birikimli bir yara açıyor. Yani okula düzenli devam edememek, arkadaşlıktan uzaklaşmak, en önemli ihtiyacı olan oyunu kaybetmek. Bunların hepsi ufak ufak küçük birer yara gibi gözükse de hepsi bir araya gelince ağır bir tablo oluşturuyor.
2: Oyun oynama konusuna özellikle değinebilir miyiz acaba? Çocuk gelişimindeki yeri çok büyük. Çalışmak zorunda kalan çocuklar ne kaybediyor oyun oynayamadığında?
1: Evet, çocuk aslında dünyayı oyun aracılığıyla anlamlandırıyor. Yani bu çocuğun sadece vakit geçirdiği bir şey değil, bilişsel, sosyal, duygusal, motor gelişimi anlamında da en temel aracı oluyor oyun bizim için. Çocuk oyun aracılığıyla problem çözmeyi öğreniyor, arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı öğreniyor, hayal kurmayı öğreniyor, başarısız olmayı ve tekrar denemeyi öğreniyor. Örneğin kovalamaca oynarken strateji geliştiriyor. Evcilik oynarken kendine ilerideki rollerini hazırlıyor. Bir kuleden düşen Lego'yu tekrar yapıştırırken sabretmeyi öğreniyor gibi. Çalışan çocuklar ise tüm bunları kaçırıyor maalesef. O yüzden bir çocuğun oyun hakkını elinden almak bir anlamda onun geleceğini elinden almak diyebiliriz.
2: Aslında hayata hazırlanamadan hayatın içine girmiş oluyor bu çocuklar, hem de savunmasız ve hazırlıksız bir şekilde. Bu sorumluluk aslında kavramını da konuşmak lazım galiba. Sürekli sorumluluk yüklenen çocuklarda bir çocukluğunu yaşayamama duygusu oluyor galiba. Bu nasıl ortaya çıkıyor ve nelere sebep oluyor?
1: Evet, buna psikolojide erken olgunlaşma ya da parentifikasyon diyoruz biz. Yani çocuğun ebeveyn rolüne sürüklenmesi. Yani 8 yaşındaki bir çocuk düşünün, hem okula devam etmeye çalışıyor, hem kardeşlerine bakıyor, hem de eve para getirmeye uğraşıyor. Yani çocuğun sırtında yüklenebileceğinden çok daha ağır bir yük var. Bu çocuklar genelde büyüdüklerinde şunları söylüyorlar: ben hiç çocukluğumu yaşayamadım. Bu sadece nostaljik bir üzüntü değil, gerçek bir gelişimsel eksiklik aslında. Ve bu eksiklik yetişkinliğe de sarkıyor. Kişi ilerleyen zamanlarda nasıl dinleneceğini bilemiyor. Eğlenceyi hak etmediğini hissediyor. Bir duralım, bir dinlenelim diyemiyor. sanki içlerinde hala o 8 yaşındaki çocuk ayakta durmaya çalışıyor gibi.
2: Aile

0: Şimdi aile de çocuğu belki çalıştırmak zorunda kalıyor. Çocuk aile ilişkisi nasıl etkileniyor burada?
1: Evet, Sıla Hanım, bu çok hassas bir alan aslında. Baktığımızda ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarını isteyerek değil, çaresizlikten çalıştırıyor ve bu durum ailede derin bir suçluluk yükü de bırakıyor. Başka türlü yapamadım derken içleri sızlıyor. Ama çocuk tarafından bakıldığında tablo farklı işleyebiliyor. Yani çocuk bunu bilinçli olarak dile getirmeyebilir. Hatta ailesini korumak için içine atabilir. Ama içinde sessiz bir öfke de birikebiliyor. Neden ben, neden diğer çocuklar gibi değilim sorusunu sorabiliyor kendine. Ve biliyoruz ki söylenmeyen şeyler bazen söylenenlerden daha derin izler bırakabiliyor. Bu içselleştirilmiş öfke zamanla ya soğukluk ya da tam tersi aşırı bağımlılık şeklinde aile ilişkilerine yansıyabiliyor.
0: Az önce dediniz yani kendine dinlenme hakkı bile tanımıyor bazen yetişkinliğe geldiğinde. Bu biraz suçluluk duygusuyla ilişkili mi acaba? Aileyle böyle bir iletişim ilişki de oluyor mu yani psikolojik yanı böyle olabiliyor mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle bu şekilde tezahür edebiliyor. Hem öfke hem suçluluk duyguları var. İki duygu bir arada yaşanıyor ve bu gerçekten çocuk için bunaltıcı bir iç çatışma da yaratabiliyor. Bir yandan ailesini seviyor, ailesini seven, onlara yardım etmek isteyen bir çocuk var. Öte yandan çocukluğunda kaybettiğinin farkında olan ve bunun sorumlusunu arayan bir çocuk. Suçluluk ise şöyle tezahür ediyor. Ailem zaten zor durumda, üstüne bir de ben onlara mı yük olacağım mutsuzluğumla gibi. Bu suçluluk duygusu çocuğun kendi ihtiyaçlarını sürekli bastırmasına yol açıyor. Zamanla ise benim de ihtiyaçlarım var demesini unutan, hep veren, hep bir şeylere katlanan biri haline geliyor. Bu ise çok ağır bir yük.
0: Hem öfke duyduğu için bir yandan suçluluk bunlar karışıyor galiba. Peki toplum olarak bakabilir miyiz? Farkında olmadan çocuk işçiliğini normalleştiriyor mu toplum?
1: Evet, maalesef normalleştirici bir tutum sergileyebiliyoruz ve bence bu meselenin en tehlikeli boyutu. Çünkü az önce de örnek verdiğim gibi çalışma konu tırnak içinde adam eder, işin tadı küçükken öğrenilir. Bizim zamanımızda da böyleydi, biz de böyle büyüdük gibi söylemler aslında çocuk işçiliğini meşrulaştıran bir zemin oluşturuyor. Ama şunu sormak lazım, biz de böyle büyüdük derken büyüme esnasında neyi kaybettiğimizi, çocukluğumuzda neyi kaybettiğimizi hiç düşündük mü? Bir de şöyle bir durum var. Bir çocuğu pazarda, dükkanda, tarlada çalışırken görüp bana ne deyip geçip gitmek de bir tür normalleştirme. Görmezden gelmemek lazım.
0: Tabii bu çocuğun eğitim hayatı etkileniyor. Eğitim hayatı etkilendiğinde geleceğe bakışı, umutları etkileniyor sanıyorum. Bu döngü nasıl işliyor?
1: Evet, eğitim bir çocuğun kaderini değiştirebileceği en güçlü araç. Çocuk işçiliği ise bu aracı ya tamamen elinden alıyor ya da işlevsiz bırakıyor. Çalışan bir çocuk okula hiç gitmiyor ya da gittiğinde o kadar yorgun ki hiçbir şey aklında kalmıyor. Dolayısıyla zamanla başarısızlıklar, devamsızlık ve okul terki geliyor. Ama bunun ötesinde çok daha derin bir şey de oluyor. Çocuk geleceğe dair hayal kurmayı bırakıyor. Çünkü hayal kurabilmek için yarın da burada olacağım, bir gelecek, geleceğim var hissine ihtiyaç var. Sürekli bugünü kurtarmaya çalışan bir çocuk için bu his bir lüks oluyor maalesef.
0: Bu direkt olarak tabii geleceklerinde de görünüyordur. Yetişkinlik hallerinde kariyer seçimleri, yaşam doyumları nasıl etkileniyor?
1: Evet, araştırmalar gösteriyor ki çocukluğunda çalışmak zorunda kalan bireyler yetişkinlikte daha sınırlı kariyer seçenekleriyle karşılaşıyor. Eğitim eksiklikleri ise pek çok kapıyı kapatmış oluyor. Ama bunun ötesinde vurgulamak istediğim çok daha önemli bir mesele var. Bu bireyler çoğu zaman iyi bir hayatı hak ediyorum hissini içlerine sindirmekte güçlük çekiyorlar. Yani sizin yaşam doyumu dediğiniz şey. Sanki içlerinde bir ses hala sen çalışmak zorundayken sevinmek nedir ki, mutlu olmak nedir ki diyor. Biz bunu yaşam doyumu araştırmalarında da görüyoruz. Çocukluğunda çalışmak zorunda kalmış bireyler ilerleyen yaşlarda daha düşük yaşam doyumu bildiriyor.
0: Sosyal beceriler de etkileniyor diye tahmin ediyorum. Okuldan da uzak kalıyor çünkü çocuklar aslında ait olmadıkları bir ortamda sosyalleşiyorlar kendilerince. Nasıl etkileniyor becerileri?
1: Evet, çok doğru söylediniz. Okul sadece ders öğrenilen bir yer değil, sosyalleşilen, birlikte yaşamayı öğrenilen bir yer. Çocuklar orada sıra beklemeyi öğreniyor. Birinin ona hayır demesini, hayal kırıklığı duymayı, kendine bir grupta yer bulmayı öğreniyor.

0: Bunları kaçıran bir çocuk yetişkinlikte ilişki kurmakta, çatışmaları sağlıklı çözmekte ciddi biçimde zorlanabiliyor. Örneğin iş yerinde bir çatışma yaşadığında ne yapacağını bilemeyebiliyor. Ya tamamen geri çekiliyor ya da kontrolünü kaybediyor. Çünkü o becerilerin temelde öğrenildiği yer olan okula devam edememiş. Bu yüzden çocuk işçiliği yalnızca bir hak ihlali değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal sağlık meselesi.
1: Aileler acaba çocuklarda, çalışmak zorunda kalan çocuklarında hangi psikolojik belirtileri dikkatle izlemeliler ya da okula gidiyorlarsa öğretmenleri?
0: Dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler şunlar. İlk olarak çocuk sürekli yorgun ve isteksiz olur. Önceden sevdiği, ilgilendiği şeylere karşı bir ilgisizliği olur. Yaşına göre aşırı ciddi olabilir. Uyku problemleri yaşayabilir. Konsantrasyon güçlüğü olabilir. Ya da içe kapanma ya da tam tersi saldırgan davranışlar yaşayabilir. Bunların yanı sıra bedensel yakınmaları da olur. Nedensiz baş ağrıları, karın ağrısı gibi şikayetleri. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu çocuklar çoğunlukla sorun çıkarmazlar. Sessiz ve göze batmaz olurlar. Tam da bu yüzden gözden kaçıyorlar.
1: Peki koruyucu faktörler var mı? Aileler çocuklarını çalıştırmak zorunda kalıyorlarsa ya da uzmanlar, öğretmenler onlarla bir araya geliyorsa dayanıklılığını artırmak için yapılabilecek şeyler var mı?
0: Evet, bizim psikolojide koruyucu faktörler dediğimiz bazı güçler var. Bunlar çocuğu yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ayakta tutan şeyler. En kritik olanı güvenli bir bağlanma figürünün varlığı. Yani çocuğun kendini yalnız hissetmemesi, hayatında onu koşulsuz gören, değer veren, sen önemlisin diyen en az bir yetişkinin olması aslında. Bu illa ebeveyn olmak zorunda değil, bir öğretmen, bir komşu teyze bile olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki hayatında böyle bir figür olan çocuklar çok daha ağır koşullardan çok daha az hasarla çıkabiliyor. Bunun yanı sıra okula erişim, topluluğa aidiyet hissi ve çocuğun kendi güçlü yanlarının farkında olması da çocuğun dayanıklılığını artırıyor. Yani ben yalnız değilim diyebilmek gerçekten çok büyük bir güç kaynağı.
1: Öğretmenler ne yapabilir ve psikologların rolü nedir bu çocuklar için?
0: Öğretmenler için konuşursam her şeyden önce yargılamayan ve güven veren bir ilişki kurmak şart. Bu çocuklar sisteme güvenmemeyi çok erken öğreniyorlar. Yani bir büyük, bir yetişkin beni anlayamaz diye düşünüyorlar. Çünkü büyüklerden çoğunlukla hayal kırıklığı görmüşler. Dolayısıyla tutarlılık ve sabır bu ilişkinin temeli. Bir de şunu söylemek isterim. Travma duyarlı yaklaşım çok önemli. Yani bir çocuk sınıfta bağırıyorsa, ağlıyorsa ya da hiç konuşmuyorsa bunu sorunlu bir davranış olarak değil bir şeylerin dışa vurumu olarak okumak gerekiyor. Bu çocuk neden böyle yapıyor yerine bu çocuk ne yaşamış olabilir sorusunu sormak her şeyi değiştirebiliyor. Psikologların işlevine dair şunu söyleyebilirim. Birincisi doğrudan destek olmak tabii ki. Çalışan ya da geçmişte çalışmış çocuklarla, ailelerle psikolojik çalışmalar yürütmek. İkincisi farkındalık ve eğitim. Öğretmenlere, ailelere, topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak. Üçüncüsü politika süreçlerine katkı sağlamak. Araştırmalar ve raporlar aracılığıyla karar mercilerini bilgilendirmek. Ve son olarak aslında belki de en önemlisi tanıklık etmek, çocukların sesini duyurmak, onların adına da konuşmak bir psikoloğun görevinin bir parçası diyebilirim.
1: Evet, bu çocukların aileleri çocuklarını korumak için nereye başvurabilirler? Hangi destek mekanizmalarını?
0: Evet, öncelikle bilgi edinmek çok önemli. Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İŞKUR, belediyelerin sosyal destek birimleri bu anlamda başvurulabilecek yerler. Alo 183 sosyal destek hattı da hem yönlendirme hem de acil durumlarda başvurulabilecek önemli bir kaynak. Ama bunların ötesinde aileler için en önemli şey yargılanmadan dinlenecek bir yer bulmak. Çünkü bu kararları alan aileler çoğunlukla zaten içleri yanarak alıyor. Suçlamak değil, alternatif üretmek için yanlarında olmak gerekiyor.
1: Şimdi toplumun her kesimine görev düşüyor çocuk işçiliğiyle mücadelede. Biraz önce bir örnek verdiniz. Hani çalışan bir çocuk gördüğümüzde bana ne deyip geçmemek lazım. Ne yapabilir? Dinleyicilerimiz ne yapabilir? Bizler neler yapabiliriz? Topluma düşen ne?
0: Evet, aslında ilk adımımız görmezden gelmemek. Yani dediğiniz gibi bana ne dememek. Duruma göre az önce bahsettiğim Alo 183 sosyal destek hattını arayabilirsiniz. Bu hat bir ihbar hattı olarak çalışmıyor aslında. Yardım hattı olarak çalışıyor. Yani

0: Ülkelerimizin sadece böyle bir durum gördüm demesi bile bir süreci başlatabilir. Doğrudan müdahale her zaman mümkün olmayabilir ama bildirmek çok önemli. Bunun yanı sıra gündelik hayatta bu çocuklara insanca davranmak, görülüyorum hissini yaşatmak küçük ama gerçekten çok değerli bir şey. Bazen bir yetişkinin nasılsın, iyi misin diye sorması bile o çocuk için unutulmayan bir an olabiliyor.
1: Yardım hattını bir kez daha hatırlatabilir misiniz rica etsem?
0: Alo 183 sosyal destek hattı.
1: 183, tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize katıldığınız için. Gerçekten çocuk işçiliği sadece ekonomik bir konu değil. Çocuk hakları, ruh sağlığı meselesi, geleceği değiştiren bir konu. Sağolunuz bugün bize vakit ayırdığınız için. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Uzman Psikolog Dilara Turgut konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, 14 Haziran Dünya Kan Bağışları Günü öncesinde Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Sayın Selin Çöplen'le birlikteyiz Yaşamın Ritmi programında. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım. Merhabalar. Herkese iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 14 Haziran yarın değil öbür gün Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Bugünün amacı nedir acaba? Hem dünya açısından, Türkiye açısından taşıdığı önemi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikli olarak tüm dinleyicilerimize kısa bir bilgilendirme yaparak başlamak istiyorum. 1868 yılında hasta askerlere yardım amacıyla başlayan iyiliğin adı Kızılay'ımızın dün 158. yılını kutladık. Öncelikli olarak bu Kızılay'ımızın doğum gününü kutladıktan
0: Kutlu
1: sonra
0: olsun.
1: 14 Haziran. Çok teşekkür ediyoruz. 14 Haziran dediğimizde ise gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarında bulunan bağışçılarımıza teşekkür

0: Teşekkür etmek amacıyla toplumda farkındalık oluşturmak için önemsediğimiz çok önemli bir gün. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen bu özel gün bizlere çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor aslında. Çünkü kanın sadece tek kaynağı insan. Bugün tıbbın geldiği noktada bile kanın yerini alabilecek yapay bir ürünün henüz üretilmiş değil. Bu nedenle yapılan her kan bağışı bir insanın tedavisine ve hayata tutunmasına doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye açısından baktığımızda da çok sevindirici bir tablo görüyoruz. 2025 yılında Türk Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışı seviyesine ulaşarak 3 milyonun üzerinde kan bağışı topladık. Bu rakam vatandaşlarımızın dayanışma ruhunun ve gönüllü kan bağışına verdiğin değerin ne kadar güçlü olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
1: Evet.
0: Bu vesileyle bugüne kadar kan bağışında bulunan tüm gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Ve sağlığı el veren herkese de kan bağışına davet ediyoruz.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz. Bütün toplum için önemli çünkü. Şimdi o zaman Türkiye'yi bir değerlendirelim mi? Genel bir profil çizelim mi Türkiye'de kan bağışına ilişkin?
0: Tabii ki Türkiye'de gönüllü, karşılıksız ve güvenli kan bağışına dayalı ulusal bir kan temin programı aslında yürütüyoruz. Bu sistemi de Sağlık Bakanlığımızın yetkilendirilmesi ve denetiminde Türk Kızılayı olarak yürütmekteyiz. Bugün ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağışı ve 300'ün üzerinde farklı noktada mobil ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın kan bağışını kabul ediyoruz. Tabii ki bu çalışmaları da 3000'in üzerinde gayretle çalışan ekip arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz biz. Bağışlanan her bir ünite kan ulusal ve uluslararası standartlarda uygun bir şekilde testlere tabi tutuluyor. Bu güvenlik kontrollerinden geçiyor ve hastaların ihtiyacına göre bizler bileşenlerini ayırıyoruz. Ülkemizde kana ihtiyaç sadece olağanüstü durumlarda olmuyor elbette. Her gün ameliyatlarda, kazalarda, organ nakillerinde, kanserlerde ya da talasemi gibi düzenli olarak kana ihtiyaç duyan birçok hastamızın da tedavisinde kullanıyoruz. O yüzden kan bağışı sadece bireysel bir iyilik hareketi değil, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından da çok önem taşıyan toplumsal bir sorumluluk.
1: Peki son yıllarda eğilim nasıl Türkiye'de, kan bağışı eğilimi artıyor mu mesela, anlatabilir misiniz bize?
0: Tabii ki burada güvenli kan temini programının başlamış olduğu 2005 yılında 300 bin bağışçılardan bahsederken az önce de ifade ettiğim gibi 2025 yılında 3 milyonun üzerinde gönüllü kan bağışımız Türk Kızılayı'na kan vererek hayat kurtardı. Burada toplumumuzun duyarlılığı da giderek artıyor. Özellikle düzenli kan bağışı bilincinin güçlendiğini memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kan verenlerin arasında genç bağışçılarımızın yoğunlukta olduğu da aslında gençlerimizin bu iyilik hareketinde, bu sorumlulukta daha fazla eli taşın altına koyduğunu da görebilmekteyiz. Ve geçtiğimiz yıllara oranla da kadın bağışçılarımızın toplam bağış içerisindeki oranı %13'ten %15'e çıkıyor. Bu da bizler için çok güzel bir gelişme.
1: Evet.
0: Biz 2026 yılında da bu dayanışmayı sürdürerek, bu düzenlilik faaliyetlerinin daha fazla artırarak ülkemizin kan ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz.
1: Düzenli kan bağışçılarına özel olarak değinelim istiyoruz. Sağlık sistemi açısından bunun önemi nedir?
0: Şöyle ifade etmek gerekir ki hastanelerde gün içerisinde çok sayıda ameliyat gerçekleşiyor. Bunun yanında kanser tedavileri, organ nakilleri gibi birçok alanda kan ve kan bileşenine ihtiyaç duyuluyor. Bizler tabii ki ömrümüz boyunca herhangi bir ameliyat ya da bu tarz hastalıkla belki mücadele etmek zorunda kalmayabiliriz. Ama doğuştan itibaren gelen genetik bazı hastalıklar, bazı kan hastalıkları gibi her ay birden fazla üniteyle, birden fazla kez hastaneye giderek bu kan bileşenine ihtiyaç duyan hastalar olduğunu da söylemek isteriz. Bu ihtiyacın da kesintisiz olarak karşılanması düzenli kan bağışçılarımız sayesinde mümkün oluyor. Çünkü sağlık sistemi sadece ihtiyaç olduğunda ortaya çıkan bağışlarla değil, önceden oluşturulmuş güvenli stoklarla aslında güçlü kılabiliyoruz biz bu sistemi. Düzenli bağışçılarımız sayesinde de bu kan stoklarımızı daha dengeli yönetebiliyoruz. Hastanelerimizin taleplerini zamanında karşılayabiliyoruz. Ve olası kriz dönemleri öncesinde de sistemi daha dirençli bir hale getiriyoruz aslında. Burada düzenli olarak kan bağışı yapan vatandaşlarımız yalnızca bir ünite kan vermiş de olmuyorlar. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin temelini oluşturuyorlar. Bunu ayrıca burada ifade etmek gerekir ki Haziran ayının sonunda biz Tarım ve Orman Bakanlığı

0: Bakanlığımızla imzalamış olduğumuz protokolle beraber her kan bağışçımız için her kan bağışladıklarında 3 tane de fidan dikiyoruz.
1: Ne güzel.
0: Bu da düzenli kan bağışçılarımızın aslında sadece hastalara değil doğaya da hayat olduklarını burada ifade etmek isteriz. Geçtiğimiz yıl bağışçılarımızın sayesinde 4.7 milyon fidan doğayla buluşmuş oldu bu vesileyle.
1: Harika. Peki bu konuda tereddütleri olan, kafasında sorular olanlar olabilir. İlk kez kan bağışında bulunmayı düşünen vatandaşlar olabilir. Onlara neler söylemek istersiniz?
0: Kan bağışı yani öncelikli olarak tabii ki herkesin tereddüt ettiği gibi korkulacak bir işlem olmamanın yanında bir insanın hayatına dokunmanın en kolay ve anlamlı yolu. Ve bunu da yıl içerisinde tekrarlı bir şekilde yapabilme imkanı da aslında mümkün. Birinci kan bileşenlerine ayrıldığında da 3 farklı insana hayat oluyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden de sağlığı uygun olan herkesi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyoruz.
1: Hı hı. Türk Kızılayı Türkiye'nin kanı ihtiyacının ne kadarını karşılıyor acaba?
0: 2025 yılı verilerimize göre ülkemizdeki kan ihtiyacının yaklaşık %93'ünü karşılıyor diyebiliriz. Bunların da tamamı gönüllü kan bağışçılarımızdan oluşmaktadır.
1: Şimdi kan temin sistemini de bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl işliyor? Bir vatandaş kan bağışı yapıyor. Hastaya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor?
0: Tabii ki. Kan bağışı yaptıktan sonra kan bağışçılarımızdan biz yaklaşık bir ünite kan bağışı alıyoruz. Bu kan bağışlarımız kan bağış merkezlerinde alındıktan sonra bölge kan merkezlerimize gönderilerek farklı işlemlere tabi tutuluyor. Burada kullanılmadan önce kapsamlı bir güvenlik testinden geçiriyoruz. Bu da ulusal ve uluslararası geçerli olan laboratuvar testleri de buna dahildir.
1: Hı hı.
0: Örneğin hepatit B, hepatit C, HIV ve sifilis gibi bulaşıcı hastalıkları tarıyoruz. Eğer düzenli kan bağışçımız yani tekrarlı bir şekilde kan veren bağışçımızsa demir düzeyini ölçen ferritin testini de yapıyoruz. Bu noktada eğer bulaşıcı hastalıklar yönünde herhangi bir sorun yoksa kan bileşeni hastalarımızın kullanımına sunulmak üzere depolarımıza alınıyor.
1: Hı.
0: Bu aşamada tabii ki bir de bileşenlerine ayrılıyoruz. Çünkü her hastalığın gereksinimi olan kan bileşeni birbirinden farklı. Bu yüzden de kan bileşenlerini ayırıyoruz. Burada belki kulak aşinalığı da olabilir. Eritrosit dediğimiz al yuvarlar, trombosit kan pulcuklarımız ve plazma olmak üzere 3 farklı kan bileşeni bizler yapıyoruz. Her bir kan bileşeninin de muhafaza ısısı ve miadı birbirinden farklı.
1: Evet.
0: Burada hastanelerde bir kan bileşeni ihtiyacı olduğu zaman yazılım üzerinden bölge kan merkezlerimize günlük olarak hangi kan grubundan ve hangi bileşenden ihtiyacı olduğunu hastanelerimiz yazılım üzerinden talep ettiklerinde bölge kan merkezlerimiz günde bir ya da iki ya da ihtiyaç durumuna göre daha fazla bir şekilde kan bileşenlerini uygun ısıları koruyarak hastanelerine transferlerini gerçekleştiriyorlar.
1: Hı hı. Herkes kan bağışı yapabilir mi Sayın Çöplen?
0: 18-65 yaş aralığında 50 kilonun üzerinde kendini sağlıklı hisseden her birey kan bağışçısı adayı olabilir.
1: Hı hı.
0: Ancak ilk kez kan bağışı yapacaksa en üst yaş sınırımız 61 yaşından gün almamış olmak. Burada 18 yaşını da doldurmuş olmasını istiyoruz. Bu şartları sağlayan herkes hem kan bağışı yapabilir. Ayrıca erkekler 90 günde bir, kadınlar 120 günde bir yıl içerisinde kan bağışı gerçekleştirebiliyorlar.
1: Hı hı. Nerelerde kan bağışı yapılabiliyor acaba? Bağış noktalarına nasıl ulaşabiliriz?
0: Kan hizmetlerinin resmi web sitesi olan www.kanver.org üzerinden, Türk Kızılay Kan Bağışı mobil uygulamamız ya da E-Devlet'te Kızılay yazdıklarında yine de en yakın kan bağış noktalarımız linkinden ya da 168 Türk Kızılay Çağrı Merkezi'ni arayarak en yakın kan bağış noktasına kolaylıkla ulaşabilirler. Mobil uygulamalarımız ya da web sitemiz üzerinden bu alanlara bakacak olurlarsa yol tarifi de alarak kolayca kan alım noktalarımıza ulaşabilirler.
1: Hı hı. Şimdi mevsimsel bazı değişiklikler oluyor mu acaba? Okullar kapanacak, tatil hareketliliği başlayacak, yaz geldi. Kan bağışları üzerinde o düzenin bozulması bir etki yaratıyor mu?
0: Elbette bir etki yarattığı söylenebilir. Yaz aylarında, tatillerde ya da Ramazan aylarında elbette hayatımızın olan akışında değişiklikler gibi kan bağışında da değişiklikler olabiliyor. Burada yaz aylarında ve tatillerde ya da şehir dışı hareketliliğin arttığı dönemlerde biz özellikle bütün aksiyonlarımızı, bütün operasyonlarımızı

0: da bu düzene göre değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sürelerde de kan ihtiyacı hiçbir zaman azalmıyor. Aynen devam ediyor. Hı hı. Ne yapıyoruz? Yaz aylarında ya da Ramazan döneminde örnek verecek olursak çalışma saatlerimizi düzenliyoruz. Nüfus yoğunluğunun olduğu, değişimin yaşandığı yerleri göz önüne olarak meydanlarda ve ortak alanlarda bulunmaya gayret gösteriyoruz.
1: Türk Kızılay bununla da ilgili önlemleri alıyor, yine gerekeni yapabiliyor anladığım kadarıyla, ama yine de biraz daha fazla bağışta bulunmaya çalışmak, bunu düşünerek faydalı olabilir galiba dinleyicilerimiz açısından.
0: Kesinlikle önce şunu söylemek çok önemli, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Şu anda bizim bilmediğimiz, farkında olmadığımız yerlerde birilerinin kana ihtiyacı devam ediyor. O yüzden biz şu anda dinleyenlere gönüllü kan bağışçıları olması yönünde tabii ki ricada bulunuyoruz. Onlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizin arasındaki kan bağışçılarımıza da 14 Haziran vesilesiyle yapmış oldukları kan bağışları için ihtiyaç sahipleriniz adına teşekkürlerimizi iletelim.
1: Sayın Çöplen, zaman zaman acil kan duyuruları da oluyor, kan istekleri. Orada süreç nasıl işliyor acaba?
0: Şöyle, aslında acil kan diye bir söylem biz ifade etmemeye çalışıyoruz. Şu anda bizim hizmet vermiş olduğumuz devlet hastaneleri, kamu ve üniversite hastanelerimizin kan stoklarında mutlaka bir kan stoğu tutmak durumundalar. Bir kritik stok tutmak zorundalar. Aynı şekilde Türk Kızılay'ın da bir kritik stoğu vardır. Bizler almış olduğumuz kan bağışlarını her gün ihtiyaç doğrultusunda bu hizmet vermiş olduğumuz kan transfüzyonu sağlayan hastanelere günlük periyodik olarak göndermeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bazen heyecanla ya da acil durumlar gereksinimi ifadesiyle bunlar yayınlanabiliyor. Ama şu an Türk Kızılay'ın kan stokları yeterli düzeyde olduğu için böyle bir ifade söylemeyi daha doğru bulmuyoruz aslında.
1: Bu arada sanıyorum kan bağışçılarının, yani kan vermenin kişilerin kendi sağlığına da faydaları var değil mi? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Şöyle, bilimsel olarak tabii ki tam olarak sağlığınızda şu anlamlarda iyi gelir diyemiyoruz. Daha ziyade burada manevi bir iyilikten bahsetmek mümkün. Çünkü kan verdiğimiz zaman bizler sağlıklı olan bireylerden kan alabiliyoruz. Sağlıklı vatandaşlarımızdan kan alabiliyoruz. Ve öncelikli olarak kan bağışında her ne kadar hastalar için bu kan bağışını alsak da bağışçımızın sağlığını çok daha önemsiyoruz. Ve kan almadan önce onların kan tetkiklerine bakıyoruz. Doldurdukları formlarda onların iyilik halini kontrol ediyoruz ve sonrasında kan bağışı yapıyoruz. Kan bağışını kabul ediyoruz. Burada kan bağışçılarımızın tabii ki kan verdikten sonra kendilerini hayat kurtararak aslında daha mutlu olduklarını, manevi olarak bir mutluluk yaşadıklarını söylemek mümkün. Direkt olarak sağlıkta şu noktaya iyi gelir demek çok doğru bir ifade olmaz. En azından bilimsel olarak bunu şu anda deklare bu şekilde etmiyorlar.
1: Ama tabii dikkat edilmesi gereken var, dediğiniz gibi gerekenler var. Bağışçıların sağlığı açısından da mesela bu yüzden
0: kesinlikle
1: kadınların daha uzun aralıklarla bağış yapması söz konusu galiba, sanıyorum değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda Türk Kızılay'ına tam kan, aferez trombosit bağışı ve kök hücre bağışı yapılabiliyor. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış rehber çerçevesinde biz bu kan bağışlarının sıklıklarını belirleyebiliyoruz. Burada az önce ifade ettiğim gibi kan bağışlarının öncelikli olarak kendi sağlıklarından dolayı hangi periyotlarda, hangi aralıklarda verebileceklerini tartıyoruz. Örneğin kan bağışçılarında kadınları yılda 3 kez verebilirken trombosit aferez bağışını çok daha sıklıkla ayrıca yapabiliyorlar. Yani hı hı. Sadece Kızılay tam kan değil, aferez trombosu ihtiyacını da karşılamak için aferez cihazı ile beraber trombosit kan bağışı da kabul ediyor. Bunun yanında kök hücre bağışçısı adayı olmak için yine de başvuruları da bizler kabul edebiliyoruz. Burada da sadece tek bir tüp vererek bir kez kayıt olmanız ve veri tabanına girmeniz yeterli oluyor.
1: Hı hı.
0: Burada bağışçılarımızın tabii ki kan verdikten sonra, kan bağışı sonrasında bizler onları dinlendirmeye alıyoruz. Hemen kan verdikten sonra uğurlamıyoruz.
1: Evet.
0: Gün içerisinde yapabilecekleri, kendilerine dikkat etmeleri gereken hususları söylüyoruz. Bol sıvı almak, dinlenmek, kendilerini yormamak gibi telkinlerde bulunuyoruz.
1: Hı hı.
0: Bunun dışında özel bir diyet ya da farklı bir süreç uygulamalarına gerek olmadan hayatlarına devam edebilecekleri bir süreç. Sadece yarım

0: Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Selin Çöplen konuğumuz oldu. Bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Maalesef ülkemizde günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Evet, yılda 18 milyon ton sebze ve meyve de yine çöpe gidiyor. Otellerde kişi başına 4 kilo yemek yapılıyor ama 4 kilo yemeğin sadece 1 kilosu tüketiliyor, kalan kısmı çöpe atılıyor. Geçenlerde bir arkadaşımın davetindeydim. Daha doğrusu bir nişan davetindeydim. Gelen tabakların pek çoğu hiç dokunulmadan geri alındı garsonlar tarafından ve hemen gözümüzün önünde çöpe atıldı. Yani israf çok ama çok fazla. Özellikle toplu yemek tüketilen okullarda, kafelerde, restoranlarda, otellerde çok fazla israf var. Tabii ki evlerde de israf çok fazla. Peki bunun için ne yapılabilir? Tabii ki bu konu çok büyük bir projeyle çözülmesi gereken bir durum. Ama evlerdeki israfı en azından en minimuma indirebiliriz. Mesela yeşil sebzeleri aldığınızda hemen birkaç gün içinde öncelikli olarak tüketin. Çünkü yeşil sebzeler çabuk bozulurlar. Bunun dışında mantar aldıysanız, mantar da çabuk bozulan bir sebzedir. Bez torbada ya da kağıt peçeteye sararak buzdolabının sebzelik bölümünde saklayın. Yeşil sebzeleri ise hemen o gün tüketmiyorsanız eğer, temiz bir kağıt havluya sarın, sonra birkaç yerinden delinmiş poşetin içine koyarak sebzelik bölümüne koyun. Maydanoz, nane, dereotu gibi yeşil sebzeleri bir kavanoza su doldurarak içine koyup o şekilde biraz daha uzun süre saklayabilirsiniz. Artan yemekleri lütfen kaldırıp çöpe atmayın. Eğer kaynar kaynar kavanoza koyarsanız, üzerine ilk kez kullanacağınız

0: gereken şey sulu yemek olması ya da çorba olması. Vakumlanan kavanozu soğuttuktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Yeniden kullanmak istediğinizde kapağını açın, mikrodalga fırında ya da ocakta ısıtarak sanki o gün pişmiş tazeliğinde sofraya getirebilirsiniz. Peki artan pilav, artan köfte, artan tavuk, artan et ya da susuz yemekleri ne yapacağız konserve yapamadığımıza göre? Onları da efendim buzluk poşetleri içine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Yeter ki sıkıca bağlayın, üzerlerine tarih atın. En az 6 ay beklemek üzere dondurucuda bekletebilirsiniz. Bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefet adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulundu. 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak denildi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylüyor. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Trump'ın sözlerinin ardından medyaya seslendi. Anlaşma son halini alana kadar spekülasyon yapmaktan kaçınmalı. Detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail-İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar.